0: Teşekkür ederim. Bunu mahvetmediğiniz için.
1: Aa, içecekler. Teşekkür ederim. O halde hadi kutlayalım.
2: Hepsi bu kadar bayanlar ve baylar. Mutfak artık kapalı. Hadi içelim.
1: Sağlığınıza.
3: Hey patron. Bunu yapacak mıyız?
4: Babama mesaj bıraktım ve... O bana dönene kadar hiçbir şey yapmayacağız.
3: Bu gece olduğunu söyledi.
4: Evet. Ne söylediğini biliyorum. Bunu bana söyledi dahi. Sana bunu söylemişti.
3: Sadece söylüyorum.
5: Yani... Burada bekleyecek miyiz?
4: Ben kekeledim mi? He? Masaj yaptırıyor ve masaj yaptırırken rahatsız edilmekten hiç hoşlanmıyorum. Ruh halini bozuyormuş.
3: Daha önce hiç masaj yaptırmadım.
5: Bunları çıplak yapmak mı zorundasın?
3: Neden çıplak dolaşasın ki?
5: Bunu çıplak yapman gerektiğini duydum.
4: Kes sesini, herkes sussun. Ve o lanet arabadan in aşağı, daha yeni yıkattım.
3: Şurey, bu adam çok cesaretli değil mi?
4: Evet. Uzun süre değil.
3: Evet. Bunu görmek isterim.
4: Ha, bir şey göreceksin Lollipop.
3: Tamam, göreceğiz. Evet Lollipop.
6: Şerefe. Bu iğrenç. Nasıl hissettiriyor?
0: Ne demek istiyorsun?
6: Kendine ait bir yerin olması.
0: Evet, iyi hissettiriyor. Şey ya, biraz stresli.
6: Aa evet.
7: Sen başardın ana. Şu anda söyleyemeyeceğini biliyorum ama başardın. Bu bir şeyin başa...
0: Sabah Sebastian. Hadi hadi git.
6: Peki her zaman şef olmak mı istedin?
0: Hayır, her zaman değil.
6: Evet, sen bu işte gerçekten iyisin.
0: Teşekkür ederim. Biliyorsun sadece ben değilim, Ray benim için çok şey yaptı. Ve onun burada bir yerlerde beni desteklediğine eminim, değil mi?
8: Vay canına, bunlar oldukça iyi şeyler Ricky. Evet, ikinci bir rüzgar aldım. Hadi gidelim.
9: Sanırım eve dönmeliyiz, geç oluyor.
8: Hadi ama, daha yeni başladık.
7: Neyse, param bitti.
8: Sorun çözüldü.
9: Üzgünüm Ray, gitmeliyiz.
1: Parti bitti. Onlara bahşişlerini geri ver ve eve git.
8: İşte buyurun çocuklar. Bana taksi ücretine yetecek kadar bırak olur mu?
0: Ve ben seni kastediyorum.
8: Sadece ikimiz oyun oynayalım ha?
1: Biliyorsun çalışmam lazım. Yarın için demiglas hazırlamam gerekiyor.
8: Asla durmazsın. Tamam, seni gördüm, dışarı çıkaracağım.
1: Eliza nasıldık?
6: Her şey harikaydı. Nakit umut verici görünüyor.
1: Harika, teşekkür ederim.
6: Kalıyor musun?
8: İçecek, adım atacak ve içecek. Adrenalinden tamamen heyecanlanıyorum.
1: En azından benim heyecanlandığım tek şey bu.
6: Oh, iyi geceler.

0: Ayaklarım beni öldürüyor.
1: Ses hanımların katlandışı çılgınlık.
2: Bakın kim varmış.
1: Lanet olsun.
0: Bunlar restorandaki iki adam değil
2: bir
0: mi?
2: Bir efsane. Bu pislik kim?
1: Yatma vaktin geçmedi mi Miki?
2: Hadi ama neden sen bu kadar delisin? Bütün gecenin dışarıda geçirmene izin verdim. Hadi ama buraya kadar sana katlandım.
1: Hadi eve git. Bu benimle Dom arasında. Bir şeyler bulacağım.
2: Beni halletmem için buraya gönderdi. O yüzden...

0: Ben hallediyorum.
1: Rey.
0: Geceleri ucubeler ortaya çıkar bebeğim.
2: Pekala. Bu kadar çocuğunuzu işe götürün, günü saçmalığı yeter.
0: Sanırım bu kullandığın ilaç sende ciddi işitme kaybına sebep oldu. Bu gece Lollipop.
2: Evet, tamam Mickey, sen ne dersin?
1: Ne hakkında konuşuyorlar?
2: Hiçbir şey hakkında konuşmuyorlar. Sadece konuşuyorlar.
3: Ops.
0: Teşekkür ederim. O iyi olacak. Hadi gidelim Ray. Dalga geçmiyorum Ray. Ray hadi.

0: Dikkatli ol.
1: Ağır ağır.
0: Evet, evet. Ağır olduğunu biliyorum. Sırtımı kullanıyorum.
1: Bak ışıklar hala açık.
0: Evet ve?
1: Burası güzel kokuyor.
0: Çok daha kötü kokmak üzere.

0: Ben Ray. Mesaj bırakın.
1: Merhaba köfte. Bu tencere sıcak.
2: Ne olmuş?
1: Yerin boş olması gerekiyor.
2: Kapa çeneni. Yapmamız gereken bir iş var. Çakmağını ver.
1: Ne?
2: Çakmağını bana ver.
1: Bende yok ki.
2: Nasıl oluyor da geçiyorsun ve çakmağın yok?
1: Bıraktım. Kahretsin, mutfaktayız. Buralarda bir tane olmalı.
2: Benimle dalga geçiyor olmalısın.
1: Bu da ne?

0: Karıcığım seni arıyor Ray.
1: Bırak onunla konuşayım.
0: Aptal olduğumu mu düşünüyorsun?
1: Evet.
2: Ray.
3: Hanımefendi, erkekler konusunda kötü bir zevkiniz var.
2: Kimsin?
0: Kimsin mi? Kim olduğumun
3: bir önemi yok.
2: Ray nerede?
0: Yakışıklı Ray burada benimle.
2: Onu bana ver.
3: Benimle konuşmaktan
0: hoşlanmıyor musun Lollipop?
2: Kocamı telefona ver.
0: Yoksa ne olur?
2: Ben uğraşmak isteyeceğim bir insan değilim.
0: O zaman restoranla yaptığımız şeyden hoşlanmayacaksın.
2: Restoranıma ne yaptın?
3: Alevler içinde.
0: Büyük, parlak, turuncu, muhteşem alevler.
2: Öyle mi?

0: Beni dinle. Burayı yakmadan hemen oradan çıksan iyi olur, yoksa açılış geceniz son geceniz olacak hanımefendi.
1: Bundan şüpheliyim.
0: Yüzüme kapattı Ray. Lanet olsun.

0: Ana.
1: Ah, balım.
0: Ah. Tanrı'ya şükür iyiyiz. Bu bir silah mı?
1: Aa, sadece acil durumlar için, merak etme.
0: Ne? Silahı nereden buldun?
1: O benim.
0: Bu kan mı?
1: Evet ama...
0: Neler oluyor burada?
1: Sakin ol.
0: Bu kimin
1: sakin
0: kanı?
1: Ol. Hayır, sakın kapıyı açma Ray, yapma.
0: Lanet olsun. Lanet olsun. Dom beni öldürecek.
1: Kim? Dom kim?
0: Kötü bir adam.
1: Seni neden öldürecek? Ray!
0: Ay, üzgünüm. Bilmiyordum.
1: Neyi bilmiyordun?
0: Daha fazla zamanım olacak diye düşündüm. Bu gece olacağını bilmiyordum.
1: Ray, ne yaptın?
0: Berbat ettim. Çok fazla borcum var. Ve restoran başarılı olunca bunu geri ödeyebileceğimi düşündüm.
1: Ne kadar borçlusun?
0: Çok fazla.
1: Ne kadar?
0: 1.2.
1: Milyon mu?
0: Yuvarlarsan 1.3.
2: Ah, lanet olsun, harika. Orada biraz daha derine in. Evet, o kadar derin değil. Ah, lanet olsun. Geri. Kim bu şimdi? Aç şunu, olur mu geri?
3: Efendim.
4: Ne?
5: Kusura bakma, rahatsız ettim baba. Bunun moralini bozduğunu biliyorum.
4: Asıl noktaya gel.
5: Küçük bir sorunumuz var baba.
2: Ve sen baş edemiyorsun.
4: Yapabilirim. Sadece seni bilgilendirip...
5: Kontrol etmek istedim.
2: Bunun zor olmaması gerekiyordu Mick. Bu yüzden seni bununla ilgilenmen için gönderdim.
5: Merak etme, ben ilgileniyorum.
4: O kadar derin değil.
2: Yapma.
4: Eğer onunla ilgilenseydin şu anda onu konuşuyor olmazdık.
5: Bak baba. Bana birkaç adam daha gönderebilir misin acaba?
2: Sendeki adamlara ne oldu? Gio ve...
4: Tizik Gücürtü adı neydi bilmiyorum.
5: Şu Ray pisliğini bilirsin. Bu konuda bizi gerçekten alt etti.
2: Ne?
6: Tamam, lanet olsun.
2: Tamam, bir şey yok, tamam. Ver onu bana.
5: Bunu yapamam.
4: Neden? Çünkü o içeride, Rus kadının yanında saklanıyor. Sana söylemeliyim ki ondan zerre kadar hoşlanmıyorum.
2: Yoldayım ben.
4: Hayır, sadece.
2: Tanrım dostum. Bu sana ders olsun Gary. Bir şeyin doğru yapılmasını istiyorsan...
4: Oğlundan bunu senin için yapmasını isteme.
5: Hala hattayım baba.
4: O zaman kapa çeneni.
5: Evet.
1: Ray, ne yaptın?
0: Sigorta parası için restoranı yakmak istiyorlar.
1: Peki bu senin için sorun değil mi?
0: Hayır, lanet olsun, hayır, iyi değilim. Başka seçeneğim yok.
1: Lütfen, bunun senin fikrin olmadığını söyle.
0: Hayır, değildi. Belki biraz. Ama Ana, burayı işler hale getirebileceğimize gerçekten inandım. Harika oldu.
1: Olur muydu? Zaten pes mi ediyorsun? Bu kadar mı?
0: Tatlım, başka seçeneğimiz
1: Hayır,
0: yok.
1: Hayır, senin başka seçeneğin yok. Tanrım, ne kadar da sorumsuzsun.
0: Çok üzgünüm.
1: Yeterince üzgün olamazsın.

0: Ya bu...
1: Kapa çeneni!
2: İki kez boşanmamana hiç şaşmamalı. Şimdi anladım.
0: Bu biraz kötü oldu. Sence de öyle değil mi? Berbat ettim. Ama seni seviyorum. Seni gerçekten seviyorum. Eğer geriye dönüp bütün bunları değiştirebilseydim bunu hemen yapardım.
2: Yapamazsın. Ve bana yalan söyledin.
0: Senden ne haber? Peki ya onları öldürdüm?
2: Gerçekten bilmek istiyor musun?
0: Ana, konuş benimle.
2: Ben eskiden KGB için çalışıyordum.
0: Rus KGB'si gibi mi?
2: Evet.
0: Sen bir casus?
2: Ben bir aşçıyım.
0: Bekle. Ne demek istedim? Bu öylece bırakıp gidebileceğim bir şey değil. Nasıl çıktın?
1: Başardım. Sen beni o duyuruyla haritaya koyana kadar ortadan kayboldum.
0: Senin KGB ile çalıştığını nereden bilebilirdim ki ben?
1: Hayır, eski KGB'den.
0: Peki şimdi ne olacak? KGB peşine düşecek mi?
1: Hayır. Belki.
0: Yani sanırım ikimiz de saçmaladık.
1: Hayır, seni korumak için yalan söylememişim.
0: Hayır, kendini korumak için yalan söyledin.
1: Ne biliyorsun ki sen?

0: Sakın kızma, kızma, kızma baba. Bunu düzeltebilirim.
1: O halde lanet bir masaj yaptırmam gerekirken neden buradayım?
0: Bir planım var baba.
1: Bir planın mı var? Senin sahip olduğun tek plan benim bir planım olduğu.
0: Rusya'nın sorunu, Rusya'nın çözümünü gerektiriyor, değil mi?
1: Bir şansın var demek ki. Leo, Tommy, Billy, hadi gidelim.
2: Yapmam gerekeni yaptım. Başka bir seçeneğim yoktu.
3: Lanet kulübe hoş geldin.
2: Bu aynı şey değil.
3: Tamamen aynı lanet şey.
2: Hayatımdaki tek bir şeyden kurtulmak için çok uğraştım ve işte buradasın. Her şeyi mahvettiğin gibi onu da mahvettin.
3: Bunu düzeltebilirim. Bırak onunla konuşayım.
2: Onunla konuşmak mı? Konuşmak hiçbir şeye yaramaz.
3: Bu adamları tanımıyoruz. Bundan vazgeçmeyecekler. Tehlikede olan çok fazla para var ve çok fazla.
2: Umrumda değil.
3: Dom'la uğraşmak isteyeceğim biri değil.
2: Ben uğraşmak isteyeceğim biri değil.
3: Bırak onunla konuşayım. Bana canlı ihtiyacı var. Beni öldürmeyecek. Sigorta parasını alabilmek için nefes almama ihtiyacı var. Onunla mantıklı konuşabilirim. O makul bir adam.
2: Ne o mantıklı bir... Az önce makul bir adam mı dedin?
3: Ya hayır.
2: Sen az önce makul bir adam mı
3: hayır,
2: dedin?
3: Hayır, o yola gitmiyoruz.
2: Hayır, bekle bekle. Bu
3: oraya
2: kelimeyi beğendim.
3: Oraya gitmeyeceğiz. Hayır,
2: bu
3: yapmıyoruz.
2: Kelimeyi beğendim.
3: Hayır, yapmıyoruz.
2: Bana sürekli olarak mantıksız diyorsun. Peki ne yapacağım? Yemek yaparım. Bazen bağırıyorum. Peki bu beni mantıksız mı kılıyor? Bu adam mükemmel bir restoranı yakmak istiyor ve mantıklı olan da o.
3: Söylediğim bu değil.
2: Öyle mi?
3: Hayır, biz aynı takımdayız.
2: Hayır, aynı takımda değiliz. Sen burayı yakmak isteyen insanlarla konuşmak istiyorsun.
3: Ne yapmak istiyorsun? Onları öldürmek mi?
2: Restoranımı yakmalarına izin vermeyeceğim.
3: Bizim restoran mı? Onunla konuşacağım. Tek yol bu. Sen mantıklı olmayacaksan ben yaparım. Tamam. Sadece konuşmak istiyorum.

0: Neler oluyor Ray?
1: Onu yakamazsın. Henüz değil.
0: Nedenmiş o?
1: Gerçekten işe yaraması için bize bir şans ver lütfen. Burası hakkında iyi hislerim var.
0: Ve son 4 restoran hakkında iyi hislerim vardı. Bunu hatırlıyor musun?
1: Evet biliyorum, biliyorum ama bu seferki farklı.
0: Bu bende işe yaramıyor Ray. Sahip olduğun tek şey iyi bir his mi senin?
1: Hadi benimle dalga geçme. Tamam bak gerçekten çok güzel bir his duydum. Tamam mı? Bu işe yaramıyor mu yani?
0: Senden gelince pek bir anlamı yok.
1: Dom, lütfen.
0: Ray, bunu yerin dibine batırmadığın için teselli bul, bence. Onu yaktın.

0: Onu ele mi geçirdiler?
1: Bu kadar saçmalık yeter. Meki, iş sende. Burayı yerle bir edin hemen.
2: Dom, lütfen hadi.

0: Alo, Mimi?
1: Ana?
0: Sen misin?
1: Evet. Nasılsın? Yardımına ihtiyacım var. Aynı eski saçmalıklar, eski günlerdeki gibi.
0: Bir pisliğe bulaştın ve seni kurtarmam için beni mi aradın?
1: Evet. Yani yardımıma ihtiyacın var. Restoranımı yakmaya çalışan bazı adamlar var. Hayır. Açılış gecesinde mi? Evet.
0: Bu çok kaba.
1: Kaç taneden bahsediyoruz?
0: Henüz emin değilim.
1: Ama yardım edebilir misin? Başka seçeneğin var mı ana? Eğer beni arıyorsan bunun...
0: Acil bir durum olduğunu tahmin ediyorum.
1: Öyle evet acele edebilir misin?
0: Yapacağım tatlım, merak etme. Bir arkadaşının evine giden yol asla uzun değildir. Ve biz arkadaşız, değil mi?
1: Bunca yıldan sonra bile. Evet. Arkadaşlar. İyi. Kendini koru Anya. Yakında görüşürüz.
0: Mimi.
1: Dinle. Sadece şunu bilmeni istiyorum. Bilirsin gittiğimde...
0: Hayır. Oraya vardığımda bu konuda sohbet edeceğiz, tamam mı?
1: Bekleyemiyorum.
2: Ben bu silaha bayılıyorum. Bu temiz.
1: Lütfen bunu söylemeyi bırak. Hadi gidelim.
2: Gidiyor muyuz?
1: Evet, eşyanı topla ve gidelim.
2: Tamam, kızlar biz...
1: Hadi kızlar.
2: Kimdi o?
3: Basit, koşup onu yere atıyorsun ve bu.
4: Senden emir almıyorum.
3: Bu doğrudan babamdan geliyor.
4: Bunu yapmanı sana söyledi.
3: Ve ben de sana söylüyorum. Buna yetki vermek denir. Liderlik budur işte. Şimdi git, hadi. Hadi, korktun mu yoksa?
4: Beni ikna edemeyeceksin.
3: Babama iyi iş çıkarttığını söyleyeceğim. Sadece şunu yap. Çok büyük olacak. Sen yap, hadi durma. Çabuk.
4: Mümkün değil. Bu olmayacak lanet.
3: Sen itaatsizsin. Şimdi kafanı ver ve beni dinle. Hadi gidelim. Hadi tamam. Hadi. Hadi git artık. Bunu yapabilirsin. Lanet olsun.

Tereddüt etme. Hadi.

0: Eğer kenara çekilirsek bu bizi yavaşlatır.
1: Tamam.
0: Bir şey değil. Hızlı gidiyor. Hızlı sürüyorum. Çok hızlı. Sanırım hız limiti aslında... Aman tanrım sen gerçekten...
1: Tom.
0: Evet. Bu bana neyi hatırlattı?
1: Bükreş'i mi?
0: Evet, Bükreş. Hatırladın mı? Bu iyi bir şeydi. Bükreş'te iyiydim, ben de öyleydim. Yani evet, çünkü biz köpek parkına daldığımızı ve gerçekten kızgın olanları...
1: Bu bir görevdi Tom. Peki başarılı oldu mu?
0: Başarılı bir görevdi, evet.
1: Oldu.
0: Bu bir görev değil.
1: Kimse arka koltuktaki sürücüyü sevmez.
0: Ben önde oturuyorum.
2: Neden gelmek zorundaydık?
1: Affedersiniz hanımefendi, nedenini tam olarak biliyorsun.
2: Ödevim var Mimi.
1: Sakın bana Mimi deme. En son ev ödevi aldığında eve bir partiye gelmiştik.
2: Sosyolojiydi. Ve bir buluşmaydı yani.
0: Evet tamam, bu senin gerçeğin. Mimi'ni, anneni dinle. Dinle bak. Bu sadece bir öneriydi. Eğer yavaşlarsan...
1: Tamam, senin kendi işine bakmanı öneririm.
0: Önerin için teşekkür ederim. Sadece yardım etmeye çalışıyorum.
1: Tamam, yardım edebilirsin. Bunu sessizce zihninin içinde yap.
0: Doktor Gottlieb açık bir forum yapmamız gerektiğini
1: biliyor
0: söylüyor.
1: Biliyor musun? Eğer lanet Doktor Gottlieb bu kadar çok şey biliyorsa neden 3 kez evlendi? Ha Tom?
2: Aman tanrım, boşanın artık.
1: Düzgün konuş.
2: Bizi ne kadar mahvettiğinizin farkında
0: tamam.
2: mısınız?
0: Tamam. Annen ve ben bir ara güneşli bir yarına ulaşmak için dün bulutlu bir havada çalışıyoruz.
2: Evet,
1: tanrım Tom. Gerçekten sana ulaştı. Duvarın üstüne asılı olan şeyi hatırladın mı?
0: Güsap.
1: Aman tanrım.
0: Güsap. Güven, saygı, açık fikirlilik, pozitiflik. Güsap. Hı hı. Dördünü birden yapamıyorsan sadece birini
1: tamam,
0: seç.
1: Tamam, birini seçeceğim. Pozitifliği seçiyorum.
0: Puf.
1: Lanet Doktor Gottlieb'in Berlin duvarından bu yana kimseyle birlikte olmadığından eminim canım.
0: 3 kişi eder.
1: O halde biraz inisiyatif al, olur mu? Aman tanrım.
0: Sadece bir gözlem yapacağım. Gibi sürüyorsun. Ve bence bu en iyi arkadaşına karşı kişisel bir intikam.
1: Eski en iyi arkadaşım ve şimdiki düşmanım. Arkamı kollayacak mısın peki?
0: Oh. Tamam, her şey yolunda kızlar.

0: Kapalı tut. Ayak takımını dışarıda tut. Uzun bir gece olmamalı. Geldiğin için teşekkürler.
1: Sorun yok, tamamdır patron.
2: Altı adam girdi. Kimse çıkmadı ha? Lanet olsun dostum. Dostum, bu tam bir saçmalık.
3: Geri, odaklan lütfen.
2: Dostum, odaklandım. Kendimi böyle toparlıyorum, tamam mı? Ben sadece bir masözüm. Burada bile olmamam gerekiyor. Lanet olsun.
3: Pislik yapma dostum, hadi. Hadi.
2: Kapa çeneni. Tanrım, lütfen bana yardım et.
3: Geri, ne bekliyorsun?
2: Tamam, hadi. Gidelim. Kilitli değil, kilitli değil. İlk sen git. Hadi.
3: Hayır, o silahı içeri sok.
2: Bu çok ırkçı bir saçmalık.

0: Ben ofise doğru gideceğim, tamam mı? Sen hemen oraya git evlat. Anladın değil mi?
1: Bobby! Korkuyorum ben şunu dostum.
2: Tamam, biraz Ali'den biraz da Jackie'den. Tamam, bunu yapalım. Seni yakaladım, tamam mı? Oh. Evet, tamam. Hadi.
1: Onu yakalasan iyi olur Bobby. Evet. Vur, vur evlat. Öldür o kadını. Öldür o kadını Bobby.
3: Hayır.
1: Bobby, öldü mü?
3: Hayır!
0: Evet. Bunu görmedim. Yapmadım. Bir kez daha. Tamam. Sadece...
1: Lanet olsun. Bobby lütfen. Hadi Bobby.
0: Tamam, sessiz ol.
1: Ben körüm. Yüzünüzü ya da cesetinizi görmedim. Hiçbir şey görmedim. Lanet olsun lütfen. Lütfen.
4: Yağ parmaklarını patates kızartmasına çevirmeden önce 90 saniye.
1: Hadi lanet olsun. Bakın hanımefendi. Ben yalnızca Amerikan'ın tehditlerini
4: patates kızartması
1: anlıyorum.
4: Anlamına geliyor.
1: Tamam bak benim adım geri. Ben bir terazi burcuyum ve Çin yemeklerini
4: lanet
1: severim.
4: Lanet burcun kimin umrunda?
1: Ve benim seninle hiçbir sorunum yok.
4: Benim de seninle hiçbir sorunum yok geri. Sadece sorularım var ve cevaplarını istiyorum.
1: Tamam bak.
4: Bana doğumdan bahset.
1: Lanet olsun. Bence doğum. O bir kova burcu. Doğum günü 2 gün önceydi.
4: Hayır, bilmek istediğim bu değil.
1: Tamam.
4: Neden restoranımı yakmak istiyor?
1: Nedenini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.
4: Bilsen çok iyi olur çünkü sadece 60 saniyen kaldı.
1: Tamam bu bir sigorta meselesi. Bu çok kafa karıştırıcı, tamam mı? Kafa karıştırıcı.
4: Neden bu gece?
1: Bilmiyorum çünkü onlar bu aileler arasında bir savaş ve o da şirket için nakit param olması gerektiğini söylüyor.
4: Onun için kaç adam çalışıyor?
1: Bilmiyorum. Bu gittikçe ısırıyor, yağ ısırıyor. Lütfen.
4: Fikir bu.
1: Lütfen hanımefendi. Bakın ben bir masözüm. Tek yaptığım masaj yapmak.
4: Ne?
1: Evet. Ellerime ihtiyacı var. Lütfen bırak. Gideyim lütfen.
4: Bağırmayın gel.
1: Tamam. Lütfen. Bak. Tamam. Tamam, öncelikle bir sanatçının ellerine saygı duyduğunuz için size teşekkür ediyorum. Beni öldürecek misin?
4: Bundan hiç keyif almıyorum.
1: Yani beni öldürmeyecek misin? Lanet olsun, beni bırakabilirsin.
4: Yani sen bir masözsün.
1: Evet, ben sertifikalı bir masözüm. Ben bütün gün masaj yapıyorum ve şu anda bir masaja ihtiyacın olduğunu söyleyebilirim. Ellerimi sana koyabilirim ve masaj...
4: Sen gerisin öyle mi?
1: Evet, ben geriyim.
4: Terazi misin?
1: Evet, ben terazi burcuyum. Eğer hoşuna gitmezse istersen burcumu değiştirebilirim. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu ne oluyor ki? Birileri mi geliyor?
4: Geri, fikrimi değiştirmeden önce buradan git demek.
1: Onu anlıyorum. Ama önce tuvaletini kullanabilir miyim? Tamam. Çıktım ben. Bu görünüş hoşuma
4: defol
1: gitmedi.
4: Defol git.
1: Tamam. Lanet olsun.
5: Yol kapalı. Bu bölgede silah sesleri duyuluyormuş. Bir şey biliyor musun?
6: Restoranın ana gaz hattını kazıyoruz.

0: Matkap bütün gece açılıp kapanacak.
1: Evet. Burası bir yerleşim alanı. Bir sürü meşgul insan var. Seni yalnız bırakayım.

0: Hazır.
1: Cidden neden burada olmak zorundayız ki?
0: Çünkü sana güvenmiyoruz. Hey, dur bakalım orada. Merhaba hanımefendi.
2: Merhaba. Sadece geçiyordum.
0: Üzgünüm hanımefendi, bu yol kapalı.
2: Kapalı mı? Sadece bir restoranda arkadaşımla buluşacaktım ama...
0: Oldukça geç oldu. Restoranın hala açık olmadığından eminim.
2: Hayır, orada beni beklediğinden eminim.
0: Üzgünüm hanımefendi, yapamam. Hiç güvenli değil. Arkadaşını araman gerekecek.
2: Hayatım.
0: Geri dönebilirsin.
3: Hayatım, bir dahaki sefere beni uyar.
2: Aman tanrım.

0: Anladım.
1: Baba!
0: Bunu anladığımı söyledim. Kısa bir süre olduğunu biliyorum ama... Ama bu gerçekten büyük bir olay ve bu gece bitmesi gerekiyor, tamam mı?
1: Baba!
0: Tek istediğim bir alıntı. Üç adam. Hayır, dört tane yapın arkadaşlar.
1: Baba!
0: Dört tane, üç saat boyunca. Bana bir saniye verebilir misin lütfen? Ne?
1: Az önce içeri giren adamlar. Onlar da gitti.
0: Geriyi yakaladı. Evet.
1: Geriyi yakaladı.
0: Baştan alalım. 15 taneye daha ihtiyacım var. Maliyeti umurumda bile değil. Sadece gerçekleşmesini sağla.
2: Bu gece olsa iyi olurdu.
3: Yavaş çalışabilirim ama her zaman çabuk bitiririm.
2: Çabuk bitirdiğini biliyorum Tom.
3: Stresinin huzurumu bozmasına izin vermeyeceğim.
4: Bu ne kadar sürecek?
3: Sabırsızlığını kabul ediyorum ama buna verecek bir cevabım yok. Bunu gerçekten yapacaksın. Onu öldüreceksin ha?
2: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
3: Konuşmak ister misin?
2: Bununla ilgili
3: bunun hakkında konuşmak istemezsin. Tamam, anlıyorum.
2: Bu konuda gerçekten çelişkili kararsızım. Öyleyim, çelişki içindeyim.
3: Neyi hatırlatabiliyor musun? Jakarta.
2: Jakarta mı? Jakarta berbat bir festivaldi.
3: O kadar da kötü değildi. Tamam ama şu anda çelişkili hissediyorsun.
2: Evet, o benim arkadaşım.
3: O senin
2: çünkü.
3: En iyi arkadaşın.
2: Sonra beni tamamen terk etti ve lanet bir sivil olmak için beni
3: biliyorum,
2: terk etti.
3: Biliyorum, ben sanki... Sanırım bunun için oldukça iyi bir neden olmalı.
2: Sen kimin tarafındasın?
3: Cevabı biliyorsun.
2: Öyle mi?
3: Umarım biliyorsundur.
2: Umarım sen biliyorsundur.
3: Tamam. Umarım bunun bir çatışmadan ziyade bir sohbete benzediğinin farkındasındır.
2: Anlaşmazlık başka bir...
3: İyi
2: bir cevheri değil mi? Bunun için,
3: bunun için doğru
2: ederim.
3: Zihniyet olduğunu düşünmüyorum. Öldürmenin kişisel olması gerektiğini düşünmüyorum. Sıhhi tesisat gibi. Bu sadece
2: tamam,
3: bir
2: tamam, o zaman çeneni kapat ve işini yap.
4: Cidden bu ne kadar sürecek?
3: Ne gerekiyorsa o kadar.
2: Sakin ol. Sakin ol Tom.
3: Tamam.
2: Tamam mısın?
3: Tatlım.
2: Kızlar!
4: Onlardan nefret ediyorum.
5: Lanet olsun! Asla! Lanet olsun!
4: Merhaba. İyi misin? Sana yardım edebilir miyiz?

0: Nereye gidiyorsun?
1: Naber köpek?
2: Nasıl gidiyordum?
3: Bu senin son şansın Ray. Oraya gidip karınla biraz mantıklı konuşmalısın, tamam mı?
2: Beni dinleyecek mi sanıyorsun?
3: Öyle olması için dua etsen iyi olur.

0: Tam olarak umduğum sıcak ve yumuşak bir karşılama değil.
1: Seni vurabilirdim. Ne istiyorsun Ray?
0: Beni Dom gönderdi.
1: Belki de seni vurmalıydım.
0: Seni buradan çıkarmamı istiyor.
1: Evet, öyle olduğundan eminim.
0: Sen ne istiyorsun?
1: Şimdi bilmek mi istiyorsun?
0: Onları yenebiliriz.
1: Biz mi?
0: Biz. Bana söyle, ne yapacaksam yaparım.
1: İyi. Defol buradan.
0: Hayır, gitmiyorum.
1: Ray, lütfen git.
0: %65.
1: Ne?
0: Restoran personelinin %65'i işten ayrıldı. Ben onlardan biri olmayacağım.

0: Orada sana zarar verdiler mi?
1: Sert bir içeceğin çözemeyeceği hiçbir şey yoktur. Peki ya sen?
0: Diğer adamları görmelisin.
1: KGB öyle mi?
0: Eski KGB'den.
1: Ne oluyor? Buraya nasıl geldik? Fransız yemeği pişiren bir Rus ki. Bu delilik hiçbir anlam ifade etmiyor.
0: Sana söyledim. Rusya'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya gittim. Bu kısım doğru.
1: Hangi kısmı diyeyim?
0: Kalan kısmı. Ben hala aynı kişiyim.
1: İçinde sen varken burayı yakmaya çalışacaklarını bilmiyordum.
0: Artık önemi yok.
1: Benim için önemli. Peki planın ne bebeğim?
0: Birkaç fikrim var.
1: Eminim öyledir.
2: Hayır! Tamam, bekle lütfen. Tamam, tamam bak. Bu sabah Tanrı'ya sordum. Bana iki güçlü kadın gönder dedim.
3: Tanrı'ya ne sorduğun umurumda değil. Geri nasıl görünüyordu söyle.
2: Bilmiyorum.
3: Sanırım biliyorsun Geri.
2: Tamam, üzgün görünüyordu. Bilmiyorum, üzgün. Doğrusunu söylemek gerekirse üzücü.
3: Üzgün Anya, müthiş. Peki yalnız mıydı?
2: Evet, yalnızdı. Tek başına bütün yetişkin adamların kıçını tekmeledi. Utanç vericiydi.
3: Yani hala keskin.
2: O bir çatlağın ayak tırnağından daha keskin.
4: Tatlım, adamı biraz rahat bırak.
3: Eğer onu rahat bırakırsam tam anlamıyla bir işkenceci olmazdım.
2: Evet, onu dinle.
3: Seni korkak.
5: Mimi'nin cidden rahatlamaya ihtiyacı var.
2: Tamam, lütfen.
3: İçeri nasıl girilir?
2: Arka kapı.
3: İçeri girmenin başka bir yolu var mı?
2: Ön kapı.
3: Vay canına, sen lanet bir mimar olmalısın Geri.
2: İşte bile, ben bir masözüm. Masajdan başka
4: sen
2: bir şey
4: bir
2: yapmıyorum. Sen
4: yüz çalışıyor musun?
3: Boynun iyi durumda Tom.
4: C3 ile C4'ün arasında şarapnel parçası kaçtı. Her gün acı çekiyorum.
3: Neden bu kadar çok araba park edilmiş orada?
2: Bilmiyorum.
3: Bana ne bildiğini söyle o zaman.
2: Yeter şeytan kadın, bir şey bilmiyorum. Tamam, sana böyle seslendiğim için üzgünüm. Ben sadece ölmek istemiyorum.
4: Yalan söylediğini düşünmüyorum.
2: Söylemiyorum. Ben hiçbir şey söylemiyorum.
3: Kullanışsız.
4: Sen ona... Bekle, işe yaramaz mı o? O ben mi yoksa? Ben mi? O mu yoksa ben mi?

0: Beyaz insanlar çok kötü.
1: Evet Ray.
2: Zaman doldu Ray.
1: Tamam o zaman.
3: O zaman dışarı çık.
1: Bu olmayacak.
3: İsa aşkına.
2: Sen yoksa ölmek mi istiyorsun?
1: Evet onun gibi.
3: Onun gibi bir şey. Şu anda sana söylüyorum. Bu senin son şansın.
2: Eğer şimdi dışarı çıkarsan ikiniz de özgür olursunuz. Ama
3: beni bekletmeye devam edersen ikinizin de kafasına kurşun sıkarım.
1: Bizi öldürürseniz sigorta parasını alamazsınız. Bütün bunları.
4: Boşuna yaptıysan yazık.
2: Bak olur. Hiçbir şey değil pislik.
1: Bu bir şey.
3: Senin sorunun ne? Seni ahmak.
1: Dışarı çıkmayacağız Dom. Eğer biteceksek savaşarak biteceğiz.
2: O zaman içeri giriyoruz.

0: Şu saçmalığa bak. Bana akşam yemeği bile ısmarlamadan beni yok etmeye çalışacaklar.
1: Sen don musun?
0: Evet.
1: İyi. Buradayız.
0: Bunu görebiliyorum.
2: Hadi canım.
1: Terry ile konuştun mu?
0: Terry ile konuştum.
2: Terry ile konuştuk.
1: Fazla mesai kurallarını açıkladı mı?
0: Evet. Birkaç defa, evet.
1: Adamlarım doğrudan başka bir işten geliyorlar.
0: Ve bunu takdir ediyorum.
1: Bu iki katı demektir.
0: Ben de duydum.
1: 4 saatten fazla çalışırsak öğle yemeği isteriz. Anlaştık mı?
2: Evet, tamamdır. O pislik Rus'u öldürmeni istiyorum.
3: Geri sen sihirlisin. Sen sihirlisin. Hayır. Anlamıyorsun. Geri. Sen sihirlisin. Sihirlisin. Sihirlerler.
0: Sağ olun bayım. Bu çok şey ifade ediyor.
3: Buna ihtiyacım vardı. Buna ihtiyacım vardı ve ben biliyordum. Oğuz'un falancaları görünce anladım, biliyordum.
0: Gerçekten stresli görünüyorsun.

0: Eskiden mutluydum Geri. Ben ve Mimi mutluyduk. Ve biz... birbirimize destek olurduk. Şöyle dedi, teşekkür ederim tatlım. Seni aldım bebek. Seni aldım bebek. Sonra çocuklarımız oldu.
1: Merhaba. Seni duyabiliyoruz.
0: Evet.
2: Evet. Eski sevgilimle Mavi adında bir kedimiz vardı. Bu yüzden seni anlıyorum dostum.
0: Sanırım birlikte çalışmamızın bir faydası yok.
2: Ne tür bir iş yapıyorsun Tom?
0: Geri sana söyleyebilirim ama seni öldürmek zorunda kalabilirim. Seni öldürmek istemiyorum.
2: Evet, bunu hiç istemiyoruz.
0: Seni öldürmeyeceğim Geri. Teşekkür ederim Geri. Gitmekte özgürsün.
2: Emin misin? Mimi'yi beklemek istemiyor musun?
0: Hayır, kararı ben veriyorum. Hoşça kal Geri. Sizi seviyorum kızlar.
1: Tom yine ilaçlarını bırakmış.
3: İçeri girmenin yalnızca iki yolu var. İçeri giren herkes için kimse dışarı çıkmadı.
4: Rocco teknik olarak içeri girmedi.
3: Evet, otoparkta patladı. Teşekkürler Mick.
1: Kaç tane var?
3: Sadece bir tane.
1: Sadece bir tane mi?
3: Dev bir sorun yaratıcı.
1: Adamı her iki taraftan da vuracağız.
3: Kadın.
1: O bir kadın mı?
3: O bir kadın.
1: Bu ekstra bir maliyet olacak.
3: Şaka yapıyorsun değil mi?
1: Yapmıyorum.
3: Yani siz kadınların eşitlik istediğinizi sanıyordunuz.
1: Bana hepimizin bir kadın için mi geldiğini söylüyorsun?
3: O lanet Rus'u öldüren kişi için 10.000 dolar vereceğimi söylüyorum sana.
1: Ruslarla mı uğraşıyoruz?
4: Teknik olarak Rus sadece bir kişi, Ana.
3: Bu bize pahalıya mı mal olur?
1: Her şeyin maliyeti var. Daha önce Ruslarla uğraşmıştık ve bu pek hoş olmayacak.
3: Hoş olmasına ihtiyacım yok, yapılmasına ihtiyacım var.
4: Sizinle iletişim kurabilmek için bir telsize ihtiyacım olacak.
3: Mick, git arabada bekle. Burada yetişkinler konuşuyor. Git arabada bekle dedim. O benim çocuğum.
1: Onu bedavaya hallederim.
5: Hazır mısın?
6: Hazır.
5: Şerefe.

0: Desteğe ihtiyacımız var. Herkesi gönderin. Hey hey hey hey! Eğil! Yakala onu.
1: Beş kişilik masa mı? Randevusuz giremezsiniz.
2: Ray barın arkasına geç.

0: İyi misin?
1: İyiyim, iyiyim.
0: Dayan biraz.

0: kurşunu bitti. Yukarı itin.
1: Cephanesi bitti. Arkanı kolla. Yürü, yürü, yürü.
2: Seni seviyorum.
3: Seni seviyorum pislik.
1: Dikkat et! Hangi cehennemde?
0: Bir tane daha var.
1: Lanet olsun.
3: Hangi şardoneleriniz var? Ben biraz meyveli bir şey severim.
4: Güven bana.
3: Oh. Yani Pino olabilir. Ne olduğu gerçekten umurumda değil. Seçici değilimdir.
4: Mimi. Başardın.
3: Görünüşe göre tam zamanında yetiştim. Teşekkür ederim tatlım.
5: Seni aldım bebek.
3: Seni özledim Anya.
4: Ben de seni özledim. Çok uzun zaman oldu.
3: Biliyorum, çok uzun zaman oldu.
4: Geldiğin için teşekkürler.
3: Ben eski bir arkadaşla buluşma fırsatını hiç kaçırır mıyım? Asla yapmam. Bunca yıldır seni arıyordum.
4: Gerçekten mi?
3: Yani bir arkadaşın aniden kalkıp ortadan kaybolduğunda yaptığın şey budur değil mi? Kelimenin tam anlamıyla hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldun.
4: Ben hatırlıyorum, evet.
3: Sanırım bana bir açıklama borçlusun.
4: Hadi Mimi, çok uzun zaman önceydi.
3: Sen gittiğinde bazı arkadaşlarımızın ne kadar üzüldüğünü tam olarak anladığını hiç sanmıyorum.
4: Üzgünüm.
3: Üzgün müsün?
4: Üzgünüm.
3: Tamam, o zaman köprünün altından çok sular aktı değil mi?
4: Elbette yani.
3: Yanlış.
4: Mimi hadi ama.
3: Anya.
4: Pekala. Peki söyle. Şimdi ne olacak?
3: Şimdi seni öldüreceğim tatlım.
0: Gittiğin için beni suçladılar.
3: Paslanmışsın canım. Ayrılmayı düşünmediğimi mi sanıyorsun? Bana söyleyebilirdin.
4: Mimi, seni korumaya çalıştım.
3: Ama ben asla sensiz gitmezdim. Bunun için yıllarca bekledim.
4: Bir hata yaptım Mimi. Çok üzgünüm.
3: Yeterince üzgün değilsin ama.
4: Seni asla incitmek istemedim.
3: Arkadaşlar birbirini terk etmez. Beni Paris'te korumasız bıraktın.
4: Tom'un vardı.
3: Tom salan teki.
4: En azından kocan hayallerinle kumar oynamadı.

0: Neden söz ediyorsun sen?
1: Kocalar değerlerinden daha fazla beladır.
0: Evet, evet. Bana hiç anlatma.
1: Bir hata yaptım, Mimi.
0: Evet. Gerçekten yaptın.
1: Sen benim ailemdin.
0: Ve sen hala benim ailemsin.
2: Doğru dürüst tanıştırıldığımıza inanmıyorum.
3: Это твой муж? Старый.
1: Göründüğünden daha sert.
2: Teşekkür ederim tat.
0: Yaşlı görünüyor, umarım öyledir.
2: Evet, ben kafana pompalı tüfeği doğrultan yaşlı bir adamım.
0: Ben Mimi. Ana'nın eski bir arkadaşı.
2: O silahı indirmeye ne dersin dostum?
0: Belki o kadar da kötü değildir.
1: Onun anları var.
0: Seni gerçekten özledim Anya.
1: Ben de seni özledim Mimi.
0: Evet. Çok eğlenceliydi. Bir ara yemeğe gitmeliyiz. Düzgün bir şekilde gelin, çocukları evde bırakın.
1: Tabii ki.
0: Beni ara, tamam mı? Bu kadar yabancı olma.
1: Yardım için sağ ol.

0: Ah. Merhaba.
1: Çok memnun oldum. Sen...
0: Hayır. Yumuşuyorum biraz. Rehine nerede?
1: Gitmesine izin verdim.
0: Sen ne yaptın?
1: Böyle karar verdim.
0: Sen karar verdin. Vacanını.
1: Artık kararları hep ben vereceğim.
0: Kızların önünde değil.

0: $10.000 tuvalete attık.
1: Şimdi ne yapacağız söyle baba. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun.
2: Merhaba Lollipop.

0: Sevgilim, İyi misin?
1: Aç mısın bebeğim?
0: Yiyebilirim.
1: Ben her zaman yiyebilirim.
0: Biliyorum, evet.

0: Fransızca konuştuğunda çok tatlı oluyorsun. Şerefe.
1: Sevgilim.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

yapıyorsun sen ya? Ne diyeceksin şimdi Naciye? Okulda gördü seni bir kere. Unutur mu sanıyorsun? Leş gibi poşetleri taşıdı bir de adam. Şu şişeyi boca etsen kaç yazar sanki?

0: Abla.
1: Ha, hazırlandın mı? Oh, oh, hazırlan, çok güzel. Ay yine çok güzel olmuşsun ablam.
0: Hmm, tabii tabii. Şahtım şahbaz oldum.
1: Sen kötü bir şey söyledin şimdi değil mi?
0: Gülben, bizim başımıza iyi bir şey gelir mi sence?
1: Ay pes artık abla ya. Ama gerçekten bak Allah'ın gücüne gidecek sonra ha. Sevgilinle buluşmaya giderken konuşma.
0: Ya Gülben.
1: İyi tamam sustum. Aa. Aa bu şey değil mi?
0: Eyvahlar olsun, kafayı bozacaksın gelinlikle.
1: Annemin gelinliği bu.
0: Tamam dokunma.
1: Aa, abla.
0: Çek elini.
1: Abla düğünde bunu giysen.
0: Düğünde mi?
1: Evet Naci ile. Bir şey diyeyim mi? O kadar güzel olur ki şunu böyle gidi. Ay yok yok. Yok yok sakın sakın giyme sakın. Bahtsızlığı sana bulaşmasın. Hey, annem gibi mutsuz olma abla sen. Öyle sen çok mutlu ol. Musmutlu ol yani.
0: Ay Gülben. Heh. Çok yükseldin ha. Alçal biraz, irtifa kaybettin.

0: edeceksin. Neden? Siz yani hiç evlenmeyecek misiniz? Hep böyle flört mü edeceksiniz?
1: Kız sus. Ne evliliği flörtü? Saçma sapan konuşma.
0: Niye abla? Sizin bir yuvanız, çocuklarınız olmasın mı? Nasıl seviyor seni görmedin mi ya? Ham bile istemedi o çöpleri. Attı hep. Ya o? Seni olduğun gibi kabul ediyor. Öyle seviyor. Nasıl güzel gülüyordu. Ay canım ya.
1: Tamam hadi çık. Bana bak. Baba sana emanet ha.
0: Tamam.
1: Öyle yine hayallere dalıp da uçan anılarda gezinip adamcağızı unutmayasın.
0: Uçan anı mı? Uçan anı... Abla. Bu uçan anı hangi masaldaydı ya? Hayır vallahi dilimin ucunda bak. Hafızamı tazelemeye çalışıyorum ama. Ah. Ay bak şimdi. Bakma abla öyle. Uçan anı. Hani uçuyordu. Neydi ya? Uçan anı.
2: Memduh Bey bir saniye bakar mısınız lütfen? Bir şey diyecektim de.
3: Safiye Hanım. Fosil demediğinize göre belli ki bir şey isteyeceksiniz. Buyurun.
2: Aa, ne münasebet canım. Biz kimseye muhtaç değiliz çok şükür. Benim bir maruzatım olacaktı. Bilgi verecektim size.
3: Verin bakalım.
2: Biliyorsunuz o sırık bizi şikayet etti. El aleme rezil olduk vallahi. Belki duymuşsunuzdur. Hayır ben zaten bir sorun çıkarmasını bekliyordum da... ...bu kadarını beklemiyordum yani. Ben şimdiden size söyleyeyim. Kendisine söyleyin. Bir an önce pılını pırtını toplasın, defolsun, gitsin buradan. Yoksa uyarıyorum bak. Çok kötü olacak, tamam mı?
3: Neden hiç durmuyorsun? Hiç yorulmuyor musun? Bak, insanlara güvenmiyorsun, anlıyorum. Ama hiç tanımadığım birinden bu kadar nefret etmeye hakkın yok.
2: Evet, kendisini gayet iyi tanıyorum. Hiç de sevmiyorum. Şımarık, ahlaksız, terbiyesiz kız.
3: Peki. Ben de sana bir bilgi vereyim öyleyse. Babasız büyüdü o kız. Annesine, kardeşlerine hep o baktı. Kendini bugünlere kendi getirdi. Çocukluğundan beri çalıştı. Öyle senin gibi zenginlik içinde yüzüp kirden tozdan şikayet edecek vakti hiç olmadı. Ne kolay değil mi? İnsanları böyle kolayca etiketlemek. Bilmediği biri hakkında atıp tutmak. Utandın mı şimdi biraz?
2: Aa, ne utanacağım? Hiç utanmadım vallahi.
3: Öyleyse hiç umut yok demektir.
1: Neyse. İyice uzaklaşsın da öyle gideyim bari. Fosile bak be. Sağduyunun sesi çıktı mübarek. Tövbe estağfurullah.
2: Ya gelmediyse Allah'ım.

0: Ben geldim.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Yine bir sürprizim var sana. Uzak değil, merak etme. Safiye. Bana güveniyor musun?
0: Naci. Dünden sonra sorduğun soruya bak.

0: Geldik. Burası.
1: Burası mı? Neresi burası? Kim yaşıyor? Kimin evi var? Hayır, ben çünkü kimsenin evine giremem o yüzden.
0: Kimsenin evi değil Safiye. Gel hadi.
1: Nasıl? Ev değil mi? Otel mi? Boş mu? Kim var? İkimiz mi olacağız sadece? Otelde baş başa mı?
0: İkisi de değil Safiye, öyle bir şey değil. Güven bana, tamam mı?
1: Hayır, şimdi pisse. Çünkü biliyorsun ben pis olunca...
0: Ben seni hiç pis yere sokar mıyım Safiye?
1: Ben soktum ama. Dün o kadar şeyi, o eşyaları... Ay, yanlış anlama. Yani tozluydu sadece, pis değildi.
0: Safiye, pis olsaydı da hiçbir şey olmazdı. Ama bak, benim seni götüreceğim yer tertemiz. Görünce anlayacaksın sen de.

0: Oldu mu?
1: Evet evet böyle ama gözünü açma, söz verdi.
0: Tamam tamam tamam, söz söz de. Naci şimdi ben bir yere falan değersem biliyorsun.
1: Öyle bir şey olmayacak Safiye. Hem köre bir oynatmıştım. Onu hatırlasana.
0: Tamam tamam, hazırım.
1: Tamam, bana doğru gel.
0: Gözümü açayım mı?
1: Hayır açma açma, ayaklarımı takip et. Tamam. Adımlarıma bak.
0: Tamam.
1: Gel Safiye. Gel.
0: Tamam.
1: Çok güzel. Gel bana doğru Safiye.
0: Tamam.
1: Gel. Çok az kaldı Safiye.
0: Tamam. Gel. Geldik mi?
1: Az kaldı. Birkaç adımda. Tamam.
0: Açayım mı?
1: Şimdi aç işte.
0: Burası Galata Köprüsü.
1: En gitmek istediğin. Bak. Orada duruyor.

0: Hala balık tutuyorlar. Hala bitirememişler şu balıkları.
1: Daha yakından bakarız bugün balıklara. Bak ne kadar yaklaştık Safiye. Çok az kaldı. Bir gün o kalabalığa da korkmadan gireceksin.
0: Yine de bunları yapmayı istiyor musun benimle? Hala.
1: Neden istemeyeyim ki?
0: Ne bileyim. Dün gece olanlar. Derdimin sadece evden çıkamamak. Pislikten korkmak olmadığını da gördükten sonra hala.
1: Benim için hiçbir şey değişmedi Safiye. Safiye. Bak bana.
0: Yok bakamıyorum. Yani dün o olanlar...

0: Aslında...
1: Anlatmak zorunda değilsin.
0: Yok, ben istiyorum Naci. Anlatmak istiyorum.
1: Peki, peki Safiye. Gel o zaman, hadi.
0: Ben sana daha önce de söylemiştim. Yani hiçbir şey atamıyorum ben. Yani ihanet gibi geliyor. Saklıyorum. Çöp değil onlar benim için. Bana yazdığın mektupları orada buldum. Annem koymuş. Hani sırf saklamak için de değil. Bir gün bir ihtiyacımız olur diye, hani lazım olur diye hep koymuş oraya. Zaten sandalyeye mahkum olunca ben koymaya başladım. Önce saçma geldi. Hani derdim ki ne kadar saçma, hani ne işimize yarayacak ki bunlar. Ama sonra anladım onu. Annem, siz görmeseniz de bu dünyadan bir hasibe geçti demek istiyormuş. İz bırakmak istiyormuş orada. Ben aslında o izlere sahip çıkıyorum. Onları koruyorum sadece. Yani ne bileyim, orası benim annem. Çocukluğum. Geçmişim, her şeyim. Gülben'in karneleri. Neriman'ın beşiği. Han'ın ilk yaptığı resim. Her şey. Ama ben biliyorum bir gün pırıl pırıl yapacağım orayı. Vallahi bak, sonra da getireceğim evime. Gözümün önünde böyle hiç kötü bir şey olmayacak. Tertemiz. Mis gibi bakacağım onlara. Onlar o torbalarda bekliyor sadece.
1: İyi bekliyorlar Safiye.
0: Zamanlarının gelmesini bekliyorlar.
1: Neden erteliyorsun?
0: Günü gelince yapacağım. Hazır olduğumda.

0: Ne kadar yakıştı bana. Çok güzel oldu. Allah'ım, bana izin verseler keşke bütün gün bununla uyusam, bununla dolaşsam. Of ya Allah'ım, insaf et, ne olur ya. Kimler kimler giydi bunu? Ne yani, ben çok etmiyor muyum? Var mı ki daha çok bana? Hı? Kilo alacağım sonra, Allah'ım, Allah korusun. Çok güzel oldu. Da da da. Baba! Ay baba, ne yapıyorsun? Çık, ablamın odası burası, çok kızar vallahi.
1: Delirtti seni değil mi sonunda?
0: Kim?
1: O Esat olacak hain.
0: Hayır baba, o bir şey yapmadı.
1: Beklemekten kafayı yedin sen de. Haklısın Gülben. Ama hiç merak etme.

0: Hesabını soracağım ondan. Ne yüzük getirdi, ne çiçek. Annesini de getirmedi. Dolandırdı seni.
1: Hayır baba.
0: Seni hiç sevmiyor. Duygularınla oynadı.
1: Baba, Esat beni çok seviyor. Yazı bekliyor. Kırlarda olsun istiyor düğünümüz. Kışın kimse gelemezmiş. O yüzden bir sürü insan, bir sürü çocuk olsun istiyor etrafta. Çünkü ben çok güzelmişim. Herkes beni görsün istiyormuş, biliyor musun? Gurur duymak istiyormuş benimle. Yok böyle bir gelin. Bakın görün demek istiyormuş. Beni çok sevdiği için yazı bekliyor. Güneşi bekliyoruz yani biz baba.
0: Çok mutlu oldum Gülben. Sevilmeyi en çok sen hak ediyorsun kızım.
1: Sağ ol baba.

0: Baba, sen kapıya bakar mısın? Baba? Baba? Of ya. Geldim.
1: Şey ben buradan geçiyordum da bir geçerken uğrayayım sana bakayım istedim nasılsın diye.
0: İyiyim ben. Neden ki?
1: Ya Han anlattı da biraz olanı biteni.
0: Han?
1: Esra ayıp etmiş.
0: Han mı? Ne anlattı, ne dedi?
1: Ya işte Esra zabıta çağırmış. Gerçi sonra kendi mahcup olmuş ama. Sen de biraz gerilmişsin. Ayıp etmiş gerçekten.
0: Evet. Evet, öyle oldu maalesef.
1: Şimdi... iyisin ama, değil mi?
0: Oo, zımba gibiyim ben.
1: Müsait değilsin galiba.
0: Şey ya... kıyafet deniyordum da ben. Ondan yani, kusura bakma.
1: Ha yok yok, anladım. Ben meşgul etmeyeyim o zaman seni. Görüşürüz.
0: Ne zaman? Şaka yaptım, rahat ol.
1: İstersen bu hafta ararım seni.
0: Tamam, sen de şaka yaptın. Ödeştik. Tamam, hadi görüşürüz.
1: ben şaka yapmadım.
0: Yapmadın mı?
1: Hani bir kere seninle bir çay bahçesine gitmiştik ya çay içmeye.
0: Evet. Ay evet hatırladım evet.
1: Yani eğer istersen gene çay içebiliriz orada. İstersen tabii.
0: Sen benimle çay mı içmek istiyorsun?
1: Yani neden olmasın? Sen de istersen.
0: Allah'ım. Ben yine uçan odaya mı bindim? Bindin mi? Ha?
1: Gülben? Gülben?
0: Oy. Ha? Ha? Şey. Çay mı? Şey. İçeriz galiba. Yani içelim. Olur. Tamam tamam. Sen beni ararsın. Çünkü ben aramayayım. Kötü oluyor.
1: Yok yok tamam. Ben ararım seni. O zaman görüşürüz.

Görüşürüz galiba. İnanamıyorum şu an. Aa, nasıl uğurlu geldi? Ay dur, dur, dur, dur. Allah'ım annemin günahını almışım. Nasıl günahını almışım? Böyle bir şey olmaz. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Gülben. Gülben, uçma. Kızım şimdi yavaşça yere in. Tamam mı? O senin arkadaşın. Arkadaşın. Ha. Ama neden çalışmak istiyor o zaman benimle? Niye geldi buraya kadar? Beni görmek için merak etmiş beni. Allah'ım olabilir mi ya böyle bir şey? Gerçekten olabilir mi? Ay dur. Ay çok attı bu da. Tamam. Uf. Ay ben bu gelinliği çıkarmasam ya.

0: Tuhafım biliyorum. Hastalık diyor han. Sence de öyle miyim? Hasta mıyım ben?
1: Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Her neyse adı bunun. Eğer sen bir gün değiştirmek istersen yapabilirsin Safiye. Değişebilirsin.
0: Değişmem lazım diyorsun.
1: Sen benim en güzel hikayemsin diyorum. Nedenini hatırlatacağım sana. Kendini hatırladığında başkalarının anılarına tutunmana gerek kalmayacak.

0: Naci, sen hediye mi aldın bana?
1: Açar mısın? Bak, kolonya. Temizledim ama gene de getirdim. Açayım mı?
0: Yani rica etsem sen açar mısın?

0: Ay Naci, bu ne kadar güzel bir şey.
1: Takar mısın onu benim için rica etsem?
0: Ha. Şimdi mi?
1: Aç saçlarını.

0: Sağ ol. Naci. Naci, Naci ne yaptın sen?
1: Attım.
0: Benim de o. Annemin tokasıydı. Çok seviyordum ben onu.
1: Sana yenisini verdim ama ben. Yani sadece senin olan bir toka. Emanet değil.

0: Hatırası var bende, kıymetli benim için.
1: Safiye, hatıralar burada ve buradadır. Kalanlarsa sadece eşya. Onlara ihtiyacımız yok. Hadi at şu kutuyu. Hadi.

0: Bugün programı dinledim bu arada. Çok güzeldi.
1: Dinledin mi?
0: Hep dinliyorum zaten biliyorsun. Bayağı bilgilendiriciydi.
2: Televizyona mı çıkıyorsun sen?
1: Yok hayır, radyoya.
2: Aa, var evde. Açarız sen çıkınca. Yine makarna mı var?
1: Yok baba. Patlıcan yaptım bugün. Ya. Sever misin patlıcan? Evet evet çok severim. O zaman sana bol koyayım. Ver. Gülben nerede? Gülben odasında. Yemeyecekmiş yemek. Çok da keyfi yerindeydi. Dedi içim içime sığmıyor falan, anlamadım vallahi. Mutluluktan nasıl uyuyacağım falan öyle bir şeyler diyordu.
3: Teşekkürler.
0: Allah Allah, ne oldu acaba? Senin de keyfin yerinde gibi. Dışarı mı çıktın gene?
1: Evet çıktım. Çok güzel bir manzaraya baktım. Bir terastan. Bizim teras gibi değildi.
0: Bizim terasın nesi var? Oranın da manzarası güzeldir.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Terasımız güzeldir bizim. Nesini beğenmediniz? Çok kazanın da boğazda yalıda oturun o zaman.
0: Yok baba. Ablam başka bir şey diyor. Güzel bizim manzaramız. Güzel.
1: Yalnız kötü bir koku var sanki orada. Ver.
0: Nasıl bir kokuymuş o?
1: Bilmem. Sanki çöp kokusu gibi.
0: Şunu öğrendim, biliyorum desene. Neden oyun oynuyorsun benimle?
1: Söyleyeyim o zaman, öğrendim evet. Ama hiç merak etme. Manzarayı tekrar eski haline çevirdik biz.
0: Nasıl, ne yaptınız?
1: Bize ait şeyleri eski yerlerine koyduk bir güzel. Malum orası tabii sizin balayı suitiniz değil mi? Manzaranız kapanmasın.
0: Gülben'le birlikte mi? Nasıl, gücünüz nasıl yetti sizin? Ne zaman yaptınız bunu ya?
1: Bu evdeki herkes gibi. Gece vakti.
0: O ne demek?

0: Hiçbir şey. Bir şey demek değil. Bir şey demedi zaten.
1: Gece vakti bir güzel, kimse görmeden gizlice tek tek taşıdık hepsini. Hele sen. Ruhum bile duymadı.
2: Tebrikler abla. Büyük iş becermişsiniz. Peki artık benden bir özür dilemek ister misin?
1: Ne için?
2: Bütün o iftiraların için.
3: Özür dile Safiye. Çok ayıp.
1: Özür falan dilemeyeceğim. Ama teşekkür ederim. Kardeşim. Eşyalarımızı hemen atmadığın, beklemek zorunda kaldığın için. Yesene İnci. Çok seviyordun hani. Bak bir sürü emek verdim ben ona.

Madem yakından görmek istiyorsun, o zaman iyice bak bana. Çünkü ben buyum.

0: Al. Al işte bak. Saklanmıyorum. Al. Gizlenmiyorum artık. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Fazla mı geldi? Demek ki neymiş? Büyük konuşmamak gerekiyormuş. Demek ki koşulsuz sevgi diye bir şey yokmuş. Palavraymış. Bak görüyorum gözünde küçültüyorsun beni. Ne vardı kurcalamasaydın? Ne vardı gördüğünle yetinseydin İnci?
1: Beni takip ettiğimi biliyor muydun sen? Sen beni buraya bilerek getirdin öyle mi?
0: Durmayacaktın. Anladım sonunda. Hep bir karanlık aradı gözlerim bana bakarken hep. Al bak. Tam ortasındayız şimdi.
1: Bu harabe bu. Bu ne? Ne bu?
0: İnsanlar saunaya, spa'ya falan gider ya böyle rahatlamak için. İyi hissetmek için. Bak ben de buraya geliyorum.
1: Neden?
0: Çöpler. Çöplükler bana iyi geliyor çünkü.
1: Ya neden ama neden?
0: Çünkü kendimi yabancı gibi hissetmediğim tek yer burası. Onlar soru sormuyor. Suçlamıyor. Benden hiçbir şey olmamı beklemiyorlar. Sadece aralarını alıyorlar. Kabul ediyorlar. Koşulsuz şartsız bizimlesin diyorlar.
1: Bunlar...
0: Değiller İnci. Korkuyor musun benden? Benim han, kocan, o takım elbiseli, güçlü, her kaçtığında peşinden gelen, her şeyi sineye çeken adamım ben. Ne oldu? Tanıyamadın mı? Bir şey söyle. Bir şey söyle! Beni takip ettin. Görmek istediğini gördün. Şimdi konuşacaksın benimle. Bir şey söyleyeceksin bana. Konuş. Bir şey söyle. Konuş.
1: Sen geceleri kaçın. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Yapamayacağım.
0: İnci. İnci dur ya. İnci dur.
1: Bırak.
0: Böyle yapma.
1: Bırak eksik gideyim. Bırak.
0: İnci.

0: Konuşmadan olmaz, gitme.
1: Gitmek istiyorum.
0: Sana istediğini verdim. Karşında duruyorum, daha ne istiyorsun? Konuşman lazım benimle, konuş!
1: Gitmek istiyorum. Bırak.
0: Dinlemeden olmaz. Dinlemeden olmaz İnci.
1: Bırak. Lütfen bırak.
0: İnci, İnci. İnci bak. Dinlemeden olmaz, gidemez. İnci böyle gitme.
1: Lütfen.
0: İnci, İnci böyle gidersen seni kaybederim. Olmaz. Olmaz, ne olur bak.
1: Bırak.
0: Bak, dinlemen lazım.
1: Bırak.
0: Dinlemen lazım, yoksa kaybederim seni. Lütfen. Gidersen bir daha geri dönmezsin İnci.
1: Bırak, bırak.
0: Korkuttum. Korkuttum onu işte. Korkuttum onu. Kaçırdım onu. Korkuttum onu. Olmaz. Olmaz. Sen değil İnci. Sen gidemezsin. Eğer bir daha beni senin yanında görürse beni gebertirmiş, cesedimi çöpte bulurlarmış. Aynen böyle dedi.
2: Senin kocan sadist. Zevk alıyor korkutmaktan.
0: Manyak olup olmadığımı mı soruyorsun?
3: O adama hiç güvenmiyorum.
2: Hasta o adam İnci. Hasta. Kurtar kendini ondan.
1: Biliyorum kondurmak istemiyorsun ama şu izlediğin şey gerçekten normal bir şey değil.
3: O gün gördün sen de nasıl gırtlağına yapıştı adamın.
1: Gecenin bir yarısı. O mankeni de, o bilekliği de, o kadın kıyafetlerini de yakan ben değilim.
2: Senin kocan karanlık bir adam.
0: Göründüğü gibi biri değil o adam.
2: Hasta o adam.
1: Hasta o nasıl olsa ben onu iyileştiririm mi diyorsun? O yüzden mi hep
0: hikayesin? Manyak olup olmadığımı mı soruyorsun?

Gidemezsin. Dinlemen lazım beni. Anlaman lazım. Sen anla ne olur. Sen gitme.

0: Yapacak bir şey yok. Sevdiğin zaman böyle oluyor. Ne yaparsa yapsın dönüp gidemiyorsun.
1: Anne gidelim işte, ne olur yeter. Ya içip içip karakola düşüyor ya acile. Bırakalım ne hali varsa görsün. Düzelmiyor işte, düzelmeyecek.
0: Bırakamam.
1: Neden hala onu kurtarmaya çalışıyorsun? Bıkmadın mı ya?
0: Bıkmadım. Seven bıkmaz.
1: Ben kimseyi sevmeyeceğim anne.
0: Seveceksin İnci. Seveceksin kızım.

Ha,

0: Han. Anlamak istiyorum. Anlat bana. Burada seni rahatlatan şey ne? Bilmek istiyorum. Bunlar senin için ne? Ne görüyorsun bakınca onlara?
1: Kendimi. Bunlar fazlalık. Kimse istemiyor evinde. Ben de öyleydim. Hiçbir zaman istenmedim. Çocuktum. Anlamadım neden bana öyle tiksinerek bakıyor. Anlamadım. Sonra bir gün çöplere baktım. Dediler ki gel. Senin yerin bizim yanımız. Gittim. O çocuk hala burada bir yerde. Kurşun askerini arıyor. Bulsa gidecek belki. Bulamıyor. Resimlerini arıyor. Kağıtlarını. Kalemlerini. Bulsa yeni bir resim yapacak belki. Mutlu çocukların olduğu bir resim. Yaptırmıyor bana o resmi.
0: Annem mi?

Bitiremiyorum resmi. İzin vermiyor, bitiremiyorum. Bitiremiyorum, bitiremiyorum, bitiremiyorum. Bırakmıyor, bitiremiyorum. Yapamıyorum ben. O çocuğa söz verdim. Sözümü tutamıyorum, yapamıyorum. Bırakmıyor, bitiremiyorum.

0: Gidecek biliyorsun değil mi? O da gidecek. Hazırlan.
1: Çünkü sevmek böyle bir şey İnci. Her seferinde gidememek. Yenilmek.

0: gelecek misin?
1: Bu gece değil. Zor. Biliyorsun değil mi? Çok fazla.

0: Dönmeyeceksin.
1: Anlamam için zaman ver bana, tamam. Sindirmem lazım.
0: Ne yapacaksın peki?
1: Ne sırada kalacağım.
0: Peki İnci.
1: Bir şey daha. O manken. Neden yaktın onu?
0: Sen bunu nereden biliyorsun? Esra.
1: Neydi anlamı? Ceylan'ın künyesi gibi kurtulmak istediğin bir şey miydi? Neydi? Çöpten bulduğum bir şey miydi? Başka anlamı yoktu yani. Bilmem gereken başka bir şey var mı?
0: Yok. Ama anlaman gereken bir şey var. Ben seni çok seviyorum. Ve sana asla zarar vermem. Dönersen... şu gözümdeki korkuyu silip öyle dön, ne olur.

0: Bu gece sende kalabilir miyim Esra?
1: Tabii ki kalabilirsin. Gel. Ne oldu, bir şey mi oldu? Korktu mu beni?
0: Hiçbir şey sormayacaksın. Lütfen.
1: Tamam, gel.

0: Han... Neredeydiniz siz? Karın nerede?
1: Gelmedi.
0: Saat sabahın 3'ü be. Ne demek gelmedi?
1: O çöpleri çok seviyorsun değil mi abla?
0: Ne alakası var şimdi?
1: Biz sen seviyorsun. Biz sen gerçekten sevdin. En başından beri.
0: Ne oldu? Bir şey falan mı oldu? Siz kavga mı ettiniz? Ne diyorsun sen?
1: İçin rahat olsun. Kimse alamayacak o çöpleri senden.

Saat 3 demiştin değil mi? İyi ki doğdun ablacığım. Mutlu yıllar.

Safiyen, bugün senin doğum günün. Ben 22 yıl sonra ilk kez senin doğum gününü senin yanında kutlayacağım. İlk ve son kez. Olsun. Yüzüne söyleyebileceğim bugün. İyi ki doğdun diyebileceğim.

0: Acaba hatırlıyor mudur? Ajandası var, yazmıştır. Acı bu. Unutmaz.
1: Kırk oldun mu Safiye? Yaşıtlarının çocukları evlilik çağına geldi. Sen hala burada camdan bak. Boşa giden bir hayat. Al işte kutla. Neyi kutlayacaksan artık. Duymayacağım seni. Sen kendi mutluluğunun peşine düştükçe kardeşlerin bir bir dağılıyor. Ama senin umrunda bile değil, değil mi? Kutla kutla. Sen doğum günü kutla hala.

0: Kutlayacağım be. Bu sefer kutlayacağım. İyi ki doğdun Safiye.
1: Günaydın. Abla sen kızgın mısın bana hala?
0: Çık şu abine bak bakayım iyi mi?
1: Nasıl çıkayım? Ya karısı var olmaz odalarına giremem abla ayıp.
0: Yok karısı falan çık bak işte hadi.
1: Nasıl yok? Erken mi çıktı?
0: Ay Neriman gına geldi laf anlatmaktan ya. Dinle işte çık da bak.
1: Tamam tamam. Abi. Abi. Ablam seni merak etmiş de içeri girebilir miyim? Müsait misin? Abi.

0: Çizgili kravatımı bulamıyorum Asibe. Nereye koydun?
1: Hayda. Baba ne yapacaksın sen şimdi kravatı?
0: Ne yapacağım? İşe gideceğim herhalde. Onu takacağım. Hadi neredeyse bul.
1: Ya sabır. Bugün hatırlasan şaşardım zaten baba.
0: Neyi hatırlasam?
1: Tamam baba neyse boş ver.
0: Hiç uğraşma. Boşuna uğraşıyorsun. Benimle bugün kavga çıkartamayacaksın. Çıkartsan da ben gideceğim işe. Sen de istersen bir komşuya falan gidersin. Madem evde yalnız sıkılıyorsun.
1: Tamam baba tamam sağ ol beni düşündüğün için. Kahvaltını yap öyle gidersin işine.
0: Kravatımı bulursan kahvaltımı yaparım.
1: Ya sabır ya selam. Hafta sonu bugün iş yok.
0: Sen beni kandırıyor musun? Kız üniformasını giymiş okula gidiyor. Sen gözüne ne sürdün Safiye?
2: Hiçbir şey baba geç kaldım.
1: Neriman ne sürdün bak bakayım bana yüzüme bak.
2: Abla abimler gitmiş herhalde erken çıktılar yok.
1: Ne yaptın sen? Bana bak dedim gözüme.
2: Abim yok zaten gitmişler.
1: Sen boya mı sürdün? Boya mı sürdün?
0: Okula giderken süslenmiş. Öğretmeni yakalasaydı ne olurdu biliyor musun Safiye? Kravatım nerede benim ya?
2: Silecektim zaten abla. Sadece bir denemek istedim.
1: Silecekmiş şuna bak. Şuna bak sen nereden buldun boyayı? Senin konuştuğun biri var. Kim için süsleniyorsun sen? Konuştuğun biri mi var? Şuna bak biz saf bir şey sanıyoruz seni be.
2: Sen nesin peki?
1: Neriman ağzını topla Neriman.
2: Naci Hoca ile görüşüp gülüşen kim abla? Ha? Onunla buluşmak için süslenip büslenen kim? Ben miyim?
1: Bana bak. Seni mahvederim. Sus!
2: Susmayacağım. Yeter artık. Sen her istediğini yapacaksın. Senin için her şey mübah. Ama bize gelince ahlak bekçi söyleme. Eğer bana yasaksa sana da yasak olsun o zaman. Görüşme bundan sonra Naci Hoca'yla.
1: Buraya gel. Gidemezsin. İçeri gir gidemezsin. Gidemezsin. Bana bak. Neriman. Buraya gel.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Zıpla, hadi. Zıpla. Bir daha. Zıpla. Hadi, bir daha. Zıpla oğlum. Zıpla.

0: Vagante.
1: Ha ha ha.

0: Baba, gidip izleyebilir miyim? Bakabilir miyim baba?
1: Tamam, ben de park edip geliyorum. Uzaklaşma ama.
0: Tamam.
2: Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Voilà, salut.

0: Değişik bir işim var. Giren bir daha çıkamaz. Bir tür cehennem azabı gibidir. Orada kalmaya ve ölmeye mahkumsunuzdur. Dökülen kan hiçbir zaman kurumaz.
1: Dökülen kan hiçbir zaman kurumaz evlat. Asla. Hep korku içinde yaşarsın.

0: Kalkanın düşerse işin biter. Ölürsün. Hapis bu oyunun yalnızca devre arasıdır. Kısa süre rahat edebilirsen kendini şanslı saymalısın. Bir süre sonra her şeyi unutur, yine istediğini yaparsın.
1: Antik, gidelim.
0: Evlat, buraya dönmesen çok iyi edersin. Seni tanıdığıma sevindim Şari.

0: Kurşun yarası. Ventilasyon gerekli. Kardiyovasküler sistem çalışıyor. Kalp atışları yavaşlıyor. Adrenalin verelim.
1: Ne zaman aldınız?
0: 10 dakika önce.
1: Nabız ve tansiyon?
0: Nabız 70, tansiyon 90-60.
1: Ne verildi?
0: Adrenalin ve süfentanil.
2: Belediye başkanı seviyeyi düşürme dedi. Buna rağmen eyalet başkanı o dişi eşeğin azmış olduğunu nereden biliyorsun diye sordu. Başkan da bu sorun zeka içeren tartışmalara girmeyeceğini gösteriyor dedi. Filbert de sen de bilmediğin konuda ahkam kesme dedi. Başkan da ben zaten biliyorum dedi. Filbert de cevap vermiş.
3: Sigara mı içtin? Evimde sigara mı içtin? Alo.
2: Filbert de demiş ki, bu da senin bir eşekten daha aptal olduğunu gösteriyor.
3: Alo.
2: Başkan da sinirlenmiş. Bakmış ki başa çıkamayacak.
3: Ne?
2: Çek arabanı demiş.
3: Duyamıyorum.
2: Defol git buradan.
3: Seni bir odan ararım.
2: Defol artık. Tabii Filbert'i göndermek kolay mı?
3: Evet. Öldü mü? Tamam. Beni bilgilendirin. Bay Martinelli, girmeden önce kapıyı vurun.
4: Bu çok önemli olduğu için vergi ödemenizle ilgili defterdarlık olumsuz yönde görüş bildirmiş.
3: Her zaman kapıyı çal diyorum. Sen laf anlamıyor musun ha? Sen sadece beceriksiz bir terbiyesizsin. Şimdi dışarı çık, kapıyı çal ve ben gir dersem girersin.
4: Girebilir miyim Bay Zakiye?

0: Pens. Makas.
1: Marsilya'nın mafya babalarından 57 yaşındaki Shari Matai silahlı saldırıya uğradı. Doktorlar durumunun çok ciddi olduğunu söylüyor. Şimdilik sadece vücuduna...
2: Bana Goldman'ı bulun.
1: Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Matai 3 yıl önce eğlence yerleri ve otellere ait hisselerini Tony Zakia isimli iş adamıyla bitirici lakaplı eğlence kralı Aurelio Rampoli'ye satmıştı. Her zaman şüpheli konumda olup suçluluğu hiçbir zaman ispatlanamayan Shari Matai, eşi ve iki çocuğuna zaman ayırabilmek için emekli olmayı seçmişti. Ve çok kısa bir süre sonra...
4: Hayır efendim, son derece profesyonelce. Araçlarda yıkılmış halde eski limanda bulundu. Araçlar çalıntı, çok izin verin lütfen. Bilmiyorum ama şu an burada çalışmak olanaksız efendim. Kimliği belirsiz bir kişi gazetelere telefon etmiş. Bakın, kimliği belirsiz derken bu ben değilim. Bilmiyorum efendim. Saldırgan gazeteciler arasında çalışmak kolay bir şey mi sanıyorsunuz?

0: Gerekeni yapacağım. Bana güvenebilirsiniz efendim. Tamam.
1: Sana tam olarak ne demiştim ben? Çabuk ol, zamanım yok.
2: Ne dediğini biliyorum Aurelio. Öyle yapmamam gerekirdi ama...
1: Hayır Bertrand, sana tam olarak ne demiştim? Hangi kelimeleri kullanmıştım? Kelimeler önemlidir, biliyorsun.
2: Dedin ki Bertrand, bir dosta güvendiğim gibi sana güveniyorum.
1: Bir dostuma.
2: Bir dostuna.
1: Bir dostuma.
2: Bir dostuna.
1: Güvendiğim gibi.
2: Evet evet, tıpkı bir dosta güvendiğin gibi. Hmm. Bu yanlış olsa da ben bir dosta güvendiğim gibi sana güveneceğim.
1: Çünkü sahtekar olduğunu biliyorum Bertrand. Ailen de öyle zaten. Ya. Sahtekar.
2: Öyle mi? Bu gerçekten doğru mu yani?
1: Evet öyle. Sonra ne dedim?
2: Eğer bir gram bile çalarsam...
1: Tek bir gramdan bile azını. Aferin, hatırlıyorsun.
2: O kuralları çiğnemiş. Bekle. Olurum. O fahişenin malını satmadım ben. Cebimden çalmış olmalı, yemin ederim.
1: Evet, şimdi seni daha iyi duyuyorum. Tamam.
3: Hadi ver pusunu.
4: Tamam,
3: hadi.
4: Tamam.
3: Tamam.
4: Evet,
3: evet. İyisiniz. Hey, yakala şu topu.
4: Hadi ama. Tamam. Kız gibi oynamayın. Hadi, hadi. Hadi.
5: Evet.
4: Hey millet, çocuklar. Mateus silahlı saldırıya uğramış.
5: Ölmüş mü? Ne?
4: Bilmiyorum.
6: Olay yerine ilerlemeye devam edin.
7: Tamam, herkes anlaşıldı.
5: Makas. Pens.
8: Antika lakaplı Marcial Padovan mı? Vurularak öldürüldü. Polis bunun bir intikam saldırısı olduğuna inanıyor. 85 yaşındaki Padovano, yerel mafyanın en önemli simgelerinden biriydi.

0: Unutmayın. Hernandez'i öldürmek Papa ya da devlet başkanını öldürmek de aynıdır.
1: Ben de devlet başkanını öldürürüm. Ölene kadar arkadaşız.
2: Ölene kadar arkadaşız.
0: Ölene kadar arkadaşız.

0: Mate ile hiç tanıştın mı?
1: 10 yıl önce ahlak masasında bir kere karşılaşmıştım. İkinci karısıyla ilgili sorunları vardı.
0: Peki ya İlki?
1: İlki ile çok genç yaşta tanışmış. Ondan ev adında bir kızı var. Daha sonra avukatı Binart'la evlenmiş.
0: İkincisini tanıyor muyuz?
1: Eski bir fahişi, Kristel Kolaravi. Fıstık ağacı için çalışırdı. Mate'ye ona aşık olunca işi bıraktırdı, tedavi ettirdi. Ondan da bir oğlu oldu ama fıstık ağacı bundan hoşlanmadı.

0: Sokakta yürümek neredeyse imkansız. Her yer pislik içinde. Bu yalnız Marsilya'da olur. Millet haftada 10 saat çalışıp sonra da zam istiyor. Otursana. Sadece 14. Marsilya'yı doğru anlamış. Ne yaptı bilir misin? Kent duvarlarını yıkıp yakındaki kalelerin toplarını kente doğru çevirdi. Mesaj da hemen alınmış tabii. 14. Louis'nin meşhur sözünü bilir misin?
1: Hayır efendim, bilmiyorum.
0: Zafer için acele edenin yenileceği garanti.

0: eksidir. Ben bu konuda 14.lüğüye ve temizlik işçilerine kesinlikle katılıyorum. Temizlemekte acele etmemeli. Birbirlerini öldüreceklerse öldürsünler. Bu da bizim için daha az iş demektir.
1: Ben işimizin soruşturmak olduğunu sanıyordum.
0: Ha, boş versene Goldman. Bizim işimiz masum yurttaşları korumak. Suçlular arasında düzeni sağlamak değil. Bir suçluyu gömmek, bir dosyayı kapatmak demek.
1: Mate'yi öldü mü?
0: Hayır, ama komadan çıktı. Onu sorgula. Saldırganları tanımıyorsa unut gitsin. Sana bilgi verirse buna zaten şaşırırım. Bu mucize gibi bir şey.

0: Onun üzerine madalya konacak diye saçmalama.
1: Katili bulunsaydı saçmalık yapmaya gerek kalmazdı. Saldırganları tanıyor musunuz? Hiç tehdidi aldınız mı? Bay Matey, bize yardımcı olmazsanız soruşturmada yol alamayız. Bu işi bitirmeye çalışacaklar. Kapıdaki polis onları durdurmaz. Sadece bir süre için geciktirir. Bu yüzden bizimle işbirliği yapın.
0: Hayır.
1: Hayır, hayır, hayır. Günaydın avukat.
2: Yüzbaşı, ziyaretiniz önceden bana bildirin lütfen.
1: Ben işimi yapıyorum. Siz de öyle yapın. Müvekkilinize söyleyin, bizimle işbirliği yapması onun lehine olur. İyi günler.
2: Bak sana kimleri getirdim.
3: Anne.
1: Hı?
3: Ölünce her şey biter mi?
1: Evet tatlım, her şey biter.
3: Babam sonsuza kadar toprak altında mı kalacak?
1: Hayır tabii ki. Baban aslında çok güzel bir yerdi. Orada mutlu çünkü seni oradan görebiliyor. Seninle gurur duyuyor.
3: Beni görebiliyor mu?
1: Tabii ki görüyor.
3: Perdelere rağmen mi?
1: Evet, perdelere rağmen.
3: Neden hiç telefon etmiyor anne?
1: Bulunduğu yerde telefon yok ama o seni görüyor ve duyuyor. Hadi bakalım şimdi biraz uyu. Seni seviyorum. Canım benim. Alo? Alo?

0: Şarj çıkana kadar bir şey yapmayın. Bu hata olur.
1: Ne yapalım istiyorsun? Oturup onların geri dönmesini bekleyemeyiz.
0: Onlar dediğin kim? Daha kimin yaptığını bilmiyoruz.
1: Burada bekleyerek bulamayacağımız kesin.
0: Önerin nedir? Ordu kurup Marsilya'yı dağıtmak mı? Biz 3 kişiyiz. Başkası yok.
1: En azından yalnız kalmamalı.
0: Bana ulaşman gerekirse cepten arama.

0: Ne oldu? Ha, tamam, tamam, sakin ol.
1: Sakin ol. Geçti,
0: tamam, tamam, sakin ol.
2: Tamam. Tamam, sakin ol.
3: Durumu iyi.
0: Durumu iyi ama sesi berbat.

0: Hastanenin her yeri dinleniyor. Dikkatli ol. Açık vermeyin.
1: Ben sigara molası vereyim. Kalabalık yapmayalım.
0: Sana iyi bakıyorlar mı? Evet, iyisin. Kristal ve çocuklar için bir isteğin varsa söyle. Çiçekleri odaya almadılar. Hastane kokusu bozulsun istemiyorlar. Hey, kapıyı açın. Çiçek nerede? Çiçeğe gösterin. Bak. Nasıl? Ne kadar da güzel değil mi? Tamam, kapıyı kapatın. Neyse, iyi görünüyorsun. İyisin. Yorgun demişlerdi ama mükemmel görünüyorsun. 22 mermiye rağmen benden iyi durumdasın. 2 hafta sonra sörf bile yaparsın. Bundan eminim. Bir de bana bak. İşte her yerim sarkmış. Her sabah yeni şoklar yaşıyorum. Bu yüzden güneş gözlüğü takıyorum. Kiliseden bunu senin için aldım. Azize Pankras. En iyi şifacı dediler. Rahip ağrısı olduğunda arkasını öpsün dedi. Mikrofonlar, kameralar, ambulansta polisler var. Sen kardeşimsin. Söz bunu yapanı bulacağım.
2: Sağ ol.
0: Çikolatayı buraya bırakıyorum.
3: Ondan işbirliği beklemeyin. Anestezi olmayı da reddetti.
4: Neden?
3: Kol sinirleri hasar görmüş. Anestezi altında tedavi daha basit ama bize güvenmiyor. Baygınken birilerinin gelip işini bitirmesinden korkuyor. Akciğer filmine bakalım. Buna inanamayacaksınız.
4: Tabanca mı yutmuş?
3: Tabancasını belinden alamadık. Bu röntgen masasına yattığı yerde çekildi. Silah şimdi de yatağının altında.

0: Seni çocukla birlikte terk etmesine rağmen onu hala seviyorsun. Seni suçlamıyorum. Onu herkes sever. Ben bile. Önceki lakabı deliydi. Şimdi ölümsüz oldu. Ben sensiz ölümsüz olmak istemezdim. Sana sarılmamı istedi. Bu gürültüde nasıl dinlenebilirsin?
1: Boş ver. Bu onun için de kolay değil.

Sesi biraz kıs lütfen. Eva. Bilerek mi yapıyorsun? İçeride annen hasta yatıyor. Sana söylüyorum. Seninle konuşurken yüzüme bak benim. Hadi ağlama tatlım. Ağlama.

0: Annem ölüyor. Babamsa artık bir bitki. Yüzümü güldürecek hiçbir şey yok. Bırakacağına söz vermişti. Anneme yemin etmişti. Bana söz vermişti. Onun hasta olduğunu biliyor. Biz onun umurunda değiliz. O bir yalancı. Bize aldırmıyor bile.
1: Hayır hayır, baban yalan söylemedi. Bırakmıştı, inan bana.
0: Öyleyse onu neden vurdular?
1: Bilmiyorum.
2: Elim bu haldeyken hiçbir şey hissetmiyorum. Ne sıcaklık, ne acı, ne de oğlumun saçlarını.
3: İzin verin bakayım.
4: Ah, durun.
2: Bana gerçeği söyle.
3: Sinirleriniz zarar görmüş. Bu da duyu kaybına neden olur. Artık parmaklarınızı kullanamayacaksınız. Baş parmağınızı ileride hareket ettirebilirsiniz. Bundan sonra sol elinizi kullanacaksınız. Onun çaresine şimdi bakabilirim.
4: Tanrı dualarımı kabul etti. Ama senin değişip yeni bir başlangıç yapmanı istiyor.
2: Ben değiştim.
4: Ben yaşarken bu asla olmamalı. Bir gün biri gelip bana... Bayan Matel... Oğlunuz... Bana söz ver, önce ben gideceğim.
2: Bunun için daha vaktimiz var.
5: Esrarengiz telefonu kayıtlardan bulduk. Çalıntı bir telefon ama yeri belli.
6: Neresi?
5: Marsilya'nın en ünlü yapısı.
7: Ziyaretime gelmeniz çok hoş. Vicdan azabı mı çektiniz?
6: Vicdan azabı mı?
7: Suçsuz birini hapse atmak.
6: Demek öyle. Kız boğazını tıraş olurken kesti, öyle mi?
7: Bana neden fıstık ağacı dendiğini biliyor musun?
6: Beynin fıstık kadar olduğu için mi?
7: Cinsiyeti olduğu için. Dişi ve erkek. Bir erkek, bir dişi. Fıstık almak için her ikisi de gerek. Erkek fıstık ağacı o kadar üretkendir ki... bir tanesi 12 dişiyi dölleyebilir. Tek başına yüzbaşı. Ve rekabetten hiç hoşlanmaz.
6: Gece yarısı evimi telefonla arayan sen miydin?
7: Hapishaneden mi? Burada telefon olmadığını bilmiyor musun?
6: Hücreni arıyorlar, bir şey bulunmaması senin için çok iyi olur.
7: Saçma. Beni görmeyi istedin. Çünkü beni özledin.
6: Sen de Mate'yi mi özlemiştin?
7: Onu bana mı yıkmak istiyorsun? Bildiğin tek adam ben miyim? Ben bir aydan beri buradayım, tamam mı?
6: Sen işlerini hep başkalarına yaptırırsın.
7: Bunu yaptıran ben olsaydım adam ölmüş olurdu.
6: Kim öyleyse?
7: Dur bakalım, beni Zakiye ile karıştırma. Ben muhbir değilim.
6: İyi düşün Bojemar. Sana burada rahat bir ortam sağlayabilirim. Belki de buradakiler erkek fıstık yemeği seviyordu.
7: Fahişe!
6: Matei için aksi ispat edilene kadar listemin başındasın. Anladın mı?
8: Dün gece bir adamı götürdüler. Şarı'yı vurduğu iddiasıyla onu tutukladılar.

0: affedersiniz.
1: Çek arabanı hemen.
0: Hadi ama
1: çek
0: sakin
1: dedim
0: ol.
1: Sana.
0: Bak bu hiç hoş değil, tamam mı?
1: Lanet olsun.
0: Tamam.

0: Merhaba ey güzel. Ona ilaç verdim. Şu an herkesi satmaya hazır. Annesini bile.
1: Hayır. Hayır. Hayır. Lütfen. Lütfen yalvarırım. Ben bir şey yapmadım. Sadece saçmaladım. Size yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen. Lütfen efendim. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapmayın.
2: Sakin ol. Sakin ol. Nefes al. Güzel. Böyle iyi. Adın nesin?
1: Frederick.
2: Beni dinle Frederick. Eğer doğruyu söylersen sana hiçbir şey olmaz, tamam mı? Güzel. Merak etme. Bak, sana söz veriyorum. Bana güven. Şimdi bana her şeyi en baştan anlat.
1: Barlarından birinde Abby Chingay'nin yerine işe başladım. Oradaki adı Mafya Anne'ydi. Biz Zakiye'ye Mafya Anne derdik ama tabii yüzüne değil. Cep telefonu taşıyacak birini istemişti. Kanseri olmamak için.
2: Bana 1 Şubat'ta olanları anlat.
1: Ben o gün onlarla gitmedim. Onları hazırlanırken gördüm. Ama ben onlarla gitmedim. Çünkü hastaneden daha yeri çıkmıştım. Basur ameliyatı olmuştum.
0: Doğru söylüyor, baktım.
2: Zak orada mıydı?
1: Igo ayrıldı 1 saat önce. Tila'yla şehirde yapacakları işler varmış. Direksiyonda Fantasora vardı. Silahların olduğu arabayı Raboa kullanıyordu. Poelina pompalı tüfek taşıyordu. Mühimmattan o sorumluydu. Papalar da araçların tamamından sorumluydu. Patron için... Diğerleri için minibüs. Papalar da geniş alana ihtiyaç duyacağı için minibüsü aldılar. Göbeği yüzünden ayakkabısını bağlayamadığı için bağsız ayakkabı giyerdi o, biliyor musunuz? Bir de küçük Morveleus vardı. İşaret vermesi gereken oydu. Muhteşem yedili, öyle değil mi?
2: Neden beni öldürmek istedin?
1: Şu için.
2: Hangi?
1: Söylerim ama bu duyacaklarınız hoşunuza gitmeyecek. Bütün Marsilya bunu bilir. Hisselerinizi Zakiye'ye devrettiğinizde tek şartınız bulaşmamasıydı efendim.
2: Sonra?
1: Ona göre gelecek işinde. Fıstık ağacıyla işbirliği yaptılar. Tek engel sizdiniz.
2: Ben mi?
1: Sizden korkuyor. Herkes gibi o da sizden korkar. Ben de sizden korkuyorum. Marsilya'da sizden korkmayan yoktur ki.
2: Korkmana hiç gerek yok.
3: Hayır, var.
1: Zakiye, o önce davranmak istedi.
4: Beni öldürmeyeceksiniz değil mi?

0: Ona ne yapacağız?
1: Hiç. Hiçbir şey.
0: Ne? Ondan kurtulmazsak Zakiya gibi bizi de ele verecektir. O bir profesyonel. Susturmak lazım.
1: Olmaz. Ona söz verdim.
0: Bu dediğini yapamayız. Bu imkansız. Olmaz. Şari Matiye'ye yakışmaz. Bu onur meselesi.
1: Öldükten sonra onurlu olsan ne olur? Ben bunu 40 yıldır yapıyorum.
2: İntikamını biz alabiliriz.
1: Olmaz.

0: öldürürsek savaş başlatmış oluruz.
1: Savaş zaten var. Zakiye boş mu oturacak? Sen Zakiye'yi herkesten iyi tanıyorsun. Onu en iyi sen biliyorsun.
0: O benim kardeşim gibiydi. Ben onun oğlunun vaftiz babasıydım. Onun için canımı verirdim. Adamı giydirip evine gönderin.

0: Arsenal'de İngiliz, Inter'de hiç İtalyan olmaması normal mi sence?
1: Materazzi var.
0: Materazzi. Tamam ama ilk 11'de bir tek o var. Ha, istemiyorum anne, ben doydum.
2: Çok zayıfladın.
0: Zayıf
2: ama.
0: Zayıf mı?
2: Bir de spor yapıyorsun.
3: Baba, baba. Dil bilgisinden pek iyi aldım.
0: Aferin kızıma, sana bu yakışırdı.
1: Kopya mı çektin?
3: Hayır, ben dil bilgisinde iyiyimdir.
0: Sen ona bakma, kıskandığı için söylüyorum. Ben seninle gurur duyuyorum.
4: Esma, biz yüksek notlar bilmeyiz. Öğretmenler bizi sürekli okula çağırırdı. Karim disiplin nedir bilmezdi. Nordin'de sınıfta uyurdu.
1: Hadi. Hiç de bile.
3: Bu çok normal. Geceleri partilere giderdi.
1: Evet.
2: Bu çok doğru.
4: Haksız mıyım? İkinizi de okutmak için çok uğraştık.
2: Ve hiç şikayet etmedik.
4: Geceye gündüz. Annenle ben her gün sizinle uğraştık. Ama kızlar çok akıllı.
3: Kız çocuklar sayesinde eğitim seviyemiz yükseliyor
4: artık. Sizler benim çocuklarımsınız. Şikayetim yok. Sizleri seviyorum. Aa, beni öpüyorlar. Gördün mü, psikolojileri iyi.

0: Frank tamam. Frank dedim. Frank dur artık. Çok fazla gürültü yapıyorsun. Gözünün camları buhar yapmış. Sağ ayağı sağlam değil mi? Karim seni biriyle tanıştırmak istiyorum.
1: Pislik.
0: Bu o mu? Emin misin?
2: Evet.
0: Onunla konuşmak ister misin?
2: Hayır gerek yok.
0: Hadi çekinme, ne gerek yok. Sen de bir penaltı at. Marzilla da oynayabilir. Bir tane daha.
2: Hayır bu bana yeter.
0: Yazık. Marsilya iyi bir oyuncu kaybetti. Ne oldu Bastian? Bir derdin mi var? Sorun nedir?
3: Ben iyiyim. Hiç sorun yok.
0: Madem öyle neden hep saate bakıyorsun? Randevun mu var?
3: Hayır, hayır yok.
0: İyi o zaman. Kahrolası saatine bakıp durma. Kaç olduğundan sana ne ki? Bu neden o kadar önemli? Ver onu bana.
3: Pascal.
0: Sana ver dedim. Gerçekten güzel bir saat. İsviçre'lileri kutlamak lazım. Al, şimdi bakmaya devam edebilirsin. Nerede kalmıştık? Patronumun patronuna vereceği bir mesaj var. İntikam almak gibi düşüncelere kapılmasın sakın. O artık Marsilya'da istenmeyen biri. Bitirin işini. Frank, git köpekleri getir. Biraz eğlensinler.

0: Günaydın Bay Matei. Günaydın Bayan Matei.
1: Günaydın.
0: Paketiniz var.
1: Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: İyi günler.
2: Sherry! Sherry!

Selamun aleyküm. Selamun aleyküm.

0: Marsilya çok tehlikeli bir şehir oldu. Onlar artık sana emanet. Başka bir şehre götür onları.
1: Merak etmeyin.
2: Evet. Bakalım neymiş.
3: O ne acaba?
4: Bura mı içiyorsun?
5: Çok güzel.
2: Çok teşekkür ederim. İnanılmaz güzel.
4: Harika.
2: Çok teşekkür ederim Pascal. Çok teşekkür ederim.
4: Evet. Bura mu? Benim evimde piro mu içiyorsun? Nikotininle çocuklarımı mı zehirliyorsun yani sen? Pasif içicilik diye bir şey duymadın mı sen?
6: Mükemmel taklit yapıyor.
4: Çocuklarımı mı öldürecek?
0: Pascal yeter.
4: Ne? Seni varoşlardan alıp büyütmemi karşılığı bu mu? Seni öldüreceğim.
7: Durmaz aksın balonu.
4: Ben de öyle yapacağım zaten. Korktun mu koca popo? Hadi, hadi yapma. Şaka yaptım.
0: Aptallık ederseniz hepimiz parçalanırız. Silahlar, kaseye koyun. Yavaş ve sakin. Frank, kaseye dedim. Hepiniz sırayla.

0: Şimdi bizi yalnız bırak. Bastian, bana bak. Kim olduğumu biliyor musun? Adım ne benim?
1: Shari Matel.
0: Adım Shari Matel. Buraya seni öldürmeye geldim. Bu bir saygı meselesi. Seni kim, neden öldürecek? Bil istiyorum da ondan. Neden öleceksin biliyor musun Bastian?
1: Evet.
0: Bu işler maske takarak olmaz. Maske takarsan mesajı imzalamamış olursun. Bu bir cinayettir. Farkı anladın mı? Herkes anladı mı? Çünkü hepinizi öldüreceğim. Sırayla tabii. Ama hemen değil. Yaptıklarınızı düşünmeniz için size zaman veriyorum. Bunu gece gündüz düşünün. Ailelerinize neden ölmeniz gerektiğini anlatın. Bu hiç beklemediğiniz bir anda olacak. Zamanı asla bilemeyeceksiniz. Yarın, 6 ay, 1 sene, sonra ben orada olacağım. Ben yaşadıkça güvende olmayacaksınız. Zaka söyleyin, onun da sırası gelecek. Beni durdurmanın tek yolu öldürmenizdir. Bastian.
1: Shari, lütfen.
0: Saatine son bir defa bak. Doğum günün

0: Çekil yolumdan.
1: Eva sakin ol.
0: Çekil yolumdan dedim, eve
1: Eva,
0: gidiyorum.
1: Eva dinle beni.
0: Dokunma Eva, bana. Lütfen çekil yolumdan. Dinle. Bir daha yoluma çıkma.
1: Baban güvenli bir yerde olmamızı istiyor.
0: Uzak dur benden. 6 aydır herkesi dinliyorum. Avignon'da ne işimiz var bizim?
1: Baban güvenli bir yerde olmamızı istiyor.
0: Onun ne istediği umurumda değil. Hepinizden bıktım. Rahat bırakın beni. Ben Marsilya'ya dönüyorum.
1: Biliyorum.
0: Ne diyorsun sen? Ne biliyorsun? Ha, ama tabii sen her şeyi çok iyi biliyorsun değil mi?
1: Haksızlık ediyorsun.
0: Annem ölüyor ve ben yanında olmak istiyorum. Beni nasıl durduracaksın? Bağlayacak mısın?
2: Kötüsünü de yapardım. Ama bu onların yapacağından daha kötü olamaz. Babana yapılanları unutma.
3: Küçüğüm. Biliyorum çok zor ama sakin ol. Gel. Gel. Gel bebeğim. Gel canım.
4: Sakin olmaya çalış.
3: Sakin ol canım.

0: sevgili oğlumuza. Bağışla evlat. Romanya kaçacak almaya gitmiştim. Gülleri harikadır. Ama hep kalabalık olur. Hatırla. Bir keresinde birlikte gitmiştik. Orada çalışan bir kıza aşık olmuştun. Neydi kızın adı ha?
1: Konuştuğunda sana cevap veriyor mu? Bana hiç kimse cevap vermiyor da.
0: Oğlum öldüğünden beri aklım başımda değil.
1: Karım öldüğünden beri ben de kendimi kötü hissediyorum.
0: Olanlar için gerçekten üzgünüm. Ben sadece bana söyleneni yaptım. Silahsızım.
1: Silahsız birine asla ateş etmezdim. Ama artık tarzımı değiştirdim.

0: Alçak sesli konuşun. Bay Zakiya'nın migreni tuttu. Gelin ışığa duyarlıdır. Karanlıkta kalması lazım. Yoksa daha da kötüleşir. Ve kötüleştiği zaman onun yanında olmak istemezsiniz, inanın. Sadece biriniz girin.
1: Gelin. Gelin.

0: Goldman, Goldman. Onunla ilgili bir olay vardı ama maalesef hatırlayamıyorum.
1: Emniyet müdürüydü ve benim de kocamdı. Öldürüldü ama katilleri hala yakalanmadı. Bu konuda parlak fikirlerimiz var ama yargı bizden delil istiyor. İşlerin nasıl yürüdüğünü bilirsin.
0: Anlıyorum.
1: Biz Shari Matei'yi konuşalım. Yanlış anlamadıysan Papalardo'yu onun öldürdüğünü düşünüyorsun değil mi? Matei ile ortaktınız. Neden ondan şüpheleniyorsunuz? Bunun bir nedeni var mı?
0: Vurulduktan sonra paranoyak oldu. Zaten her zaman beni kıskanıp dururdu. Ortaktık evet ama şimdi ne yaptı bakın. Herkes onu sever ama bir de hasta olduğunu bilseler. Kendisine borcu olan bir adamı bulmak için Cezayir'e kadar uçağı kendi kullanmıştı. Adamı köyünden kaçırıp bir hafta aç bıraktı. Öldürmedi ama derisini domates gibi yüzdü.
1: Bunu polise bildirdiğini umarım.
0: Ne yararı olacaktı ki Papalardo'yu öldürdüğünü bildiğiniz halde ne yapıyorsunuz? Sadece gebermesini bekliyorsunuz.
1: Sinir migreninize iyi gelmez Bay Zakiya. Olumsuz etkiler.
0: Ben kolay sinirlenmem ancak bir şey yapmamaya devam ederseniz sinirlendiğimi görürsünüz.
1: Bu bir tehdit mi? Siz de ben de bu şehirde kimin ne yaptığını iyi biliriz. Biz polisler serserileri hemen yakalarız ama sıra büyüklere gelince iş zorlaşıyor. Eleman azlığı, bütçe yetersizliği, arama izni çıkartma zorluğu, ifade almak için ulaşılamama. Ne kadar garip değil mi?
0: Benden hoşlanmıyorsun.
1: İşime duygularımı asla karıştırmam.
0: Doğrusu... Ben gerçekten arkadaş olmamızı isterdim. Çocuklu genç bir dul kadın için hayat kolay değildir.
1: Çocuğum olduğunu nereden biliyorsun?
0: Sadece tahmin ettim. Herhangi bir yardımım olursa bilgim olsun. Maddi destekle zorlukları aşmak daha kolaydır. Matei delirdi, gözlem altına alınmalı derken... bunu polise şikayet olarak değil de... arkadaşlar arasında sohbet olarak kabul edin.
1: Kimseye muhtaç değilim. Başımın çaresine bakabilirim. Ama önerilerinizi dikkate alacağım. Kim bilir? Belki de uygularız. Neden olmasın? Kendinize iyi bakın Bay Zakiya.

Aç mısın? Ah. Ben zeytinyağlı yemekleri severim. Bana arkadaşlık etmen çok hoş. Nasıl olmuş? Biraz ihmal ettim ama bittiğinde mükemmel olacak. Göreceksin. Adı Korsan Gemisi olacak. Güzel isim değil mi? Oğlum Anatol de benim gibidir. O da

denizi çok sever. Deniz huzur bulduğum tek yerdir. Fırtına tehlikesi vardır ama gelen geçen gemileri görüp rahatlarsın. Benim bir köpeğim vardı, alkolikti. Bir kere tatsın diye verdim, sonra her gece yine vereyim diye şaklabanlık yaptı. İçerdi ama alkol onu asabi yaptı. Yani olmaz, sana veremem. Tamam mı?

Şari! Şari! Şari!

0: Nasılsın?
1: Beni korkuttun. Takip edilmedim.
0: Buraya gelmemeliydin.
1: Seni görmem gerekiyordu. Her şeyi mahvettiler. Ahırları, evi, iş yerimi. Annenin evine bile gittiler.
0: Bizi ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Sen buraya geliyorsun.
1: Clotilde nereye gidebilirim? Saklanamam. Tedavi oluyor. Burada mutlaka çıkmak zorundasın.
0: Geldiler. İskelede bir zodyak var. Acele et.
1: Bu imkansız.
0: Tamam, sen hemen tekneye git.

0: Tamam, dikkatli
1: tanrım,
0: ol.
1: İyi misin?
0: Yavaş ol.
1: Kıpırdatma.
0: Tamam. Yavaş. Bizi duyuyor musun? Duyuyor
1: tamam,
0: musun bizi?
1: Kıpırdatmayın.
0: Tamam, kıpırdatmayın. Yavaş ol,
1: tamam,
0: yavaş ol.
1: Sakin olun.
0: Tamam.
1: Dikkat et. Sarsmayın, yavaş.
2: Kahretsin. Olamaz, olamaz, olamaz.
0: Sarsma.
1: Tamam.
0: İyi misin? İşte oldu.
3: İyi misin evet, dostum?
0: Gayet. Dikkatli ol.
1: Tamam.
0: Tamam, bir şey yok.
4: İyi misiniz?
0: Tamam, merak etme, iyileşeceksin.

0: Sharon'in nerede olduğunu öğrenirsen lütfen dostluğumuz adına bana söyle. Aksini düşmanlık kabul edeceğim. Clotilde benim için öp. Senden haber bekliyorum.
1: Hastaneyi mi yoksa hapishaneyi mi daha çok özledin?
2: İkisini de değil, seni özledim. Görmek istedim.
1: Papalardo ve Paul'in cinayetlerini konuşmak için geldin sanmıştım.
2: Cinayet mi? Ben intihar ettiklerini sanıyorum.
1: Bir kafaya bir kalbe iki kurşun, bu senin imzan öyle değil mi?
2: Ben yazamam bile. Hakkımda duyduğun her söylentiye inanmasın.
1: Söylentileri bilemem ama aileni sakladığını biliyorum. İntikam almaya devam edeceğine de adım gibi eminim.
2: Herkes intikam alır. Ailesi için, çocukları için, düşmanlarından. Senin hiç düşmanın yok mu?
1: Senin kadar olamaz.
2: Belki de ortak bir tane vardır. Ben şöhretimin kurbanıyım.
1: Bundan kesinlikle eminim.
2: Hayır hayır. Gerçek aslında çok daha kötü. Ben basit bir emekliyim.
1: Emeklisin. Nereden?
2: Değişik işler yaptım. Danışmanlık, sanat yönetmenliği, at yetiştiriciliği. Bunlar uzmanlık alanlarım.
1: Papalardo ve Paulini'ye olanlardan haberin yok öyle mi?
2: Tanrı onları yanına çağırdı.
1: Tanrı hep senin düşmanlarını çağırır. Madem biliyordun neden onları durdurmadın?
2: Elimizde bunu yapmaya yeter kanıt yoktu.
1: İlahi adalet doğrunun yanındadır.
2: Ama belli ki sen çok dindar birisin ha?
1: Bu bana hep iyi hissettirir.
2: Elbette.
1: Size ateş edenler arasında bir kişi sizi öldürmek istemiyordu. Sol üst yanınıza nişan alıp alta el ateş etmiş.
2: Beceriksizlik.
1: Hayır. Portakal büyüklüğünde bir daireye nişan almış. Bilerek o noktaya ateş etmiş. 5 saldırgandan bir tek o isabet ettirmemiş.
2: 5 mi?
1: Bence 8 kişiydiler. 1 gözcü, 2 sürücü, 5 saldırgan.
2: Halde düzgün saymamışım ama bir daha saldırıya uğrarsam söz veriyorum dikkat edeceğim.
1: Gidebilirsin.
3: Ben hardallı tavşan yemek istiyorum.
4: Daha yeni yemek yedik anne.
3: Öyle mi?
4: Öğlen yemeğini Colomb'da yedik ya.
3: Yazık. Yine de hardallı tavşan yiyemez miydik?
4: Anne, parkta dolaşıyoruz. Hayır sen...
3: Ben... Hardallı tavşan yemek istiyorum.

0: geldiniz.
1: İyi akşamlar Frank.

0: Benimle gel Aurelio. Sizi tanıştırayım. Bu Pierre. Pierre de Boy.
1: Memnun oldum.
0: Kendisi İçişleri Bakanlığı müsteşarıdır. Bu senatör Charles.
1: Memnun oldum.
0: Bu da bölge meclisi başkan yardımcısı. Merhaba. Bayörgün Kareda. Arkadaşım Aurelio Rampoli.
2: Ayağımı deldin aşağılık herif.
3: Şimdi seninle biraz sohbet edeceğiz.
2: Canın cehenneme, ben muhbir değilim.
3: Tamam, arkadaşlarına bu kahramanlığından da söz ederim.
4: Bir şey kalmadı. Rabu nerede kaldı? Bul onu.
2: Yalvarıyorum, ambulans çağır.
3: Sende 5 litre kan var. Otoparktaki gün. O gün orada Bastian, Papalardo, Fantarosa, Malek, Morveleus ve Zak vardı. 8. kimdi?
4: Baba, en son depoya giderken görülmüş.
0: Kimse var mı?
4: Hayır, yok.
0: Git bak hemen.
4: Tamam, tamam.
2: Herkesin yüzü maskeliydi. Yemin ederim. Kim olduğunu bilmiyorum. Sana neden yalan söyleyeyim?
3: Tanımadığın biriyle adam vurmaya gidiyorsun ve kim olduğunu merak etmiyorsun. Font. Ona da sordum ama söylemedi.
2: Tek bildiğim bu. Ben başka bir şey bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Hayır, dur. Tamam, tamam. İstediğin sak mı? Peki. Onu sana verebilirim. Onun için ölmek istemiyorum. Aha.
0: Lütfen, teşekkür ederim. Sayın senatör, sayın müsteşar, Aurelio, dostlarım, sizi ağırlamak benim için büyük onur. Her şey tam anlamıyla hayal ettiğim gibi. Yani ayrıntıcı, mükemmelliyetçi, hatta manyak bile denilebilecek Tony Zakia, pire için yorgan yakar derler. Sen söyle, öyle değil mi Malek? Yalancı. Hakkımda söylenenleri biliyorum. Ve onlara kısmen ben de katılıyorum. Ben kimseyi incitmem. İncitsem de bu kazayla olur. Çünkü ben sevgiye inanırım. Benim için aile ve arkadaşlık kutsaldır. Arkadaşlık asla sıradan bir kelime değildir. Arkadaşlık görevdir. Saygıdır, sorumluluktur.

0: Buranın bilgisayar sistemini ben kurdum. Bütün sistemi biliyorum. Alabilir miyim? Ha? İzin var mı?
1: Acele et.
0: Ha?

ilgili bilgiler burada. Üreticiler, aracılar, satıcı hesapları, teslimat tarihleri ve miktar, anlaşmalar, verilen rüşvetler. Aurelio. Bundan haberi yok. Zak onu kazıklıyor. Bu bilgilerle onu bitirebilirsin. Hepsini kopyaladım. Her şey elinde.

0: Korveleos aradı, vurulmuş.
1: Gidelim.
0: Ya Melek?
1: Hayır, düğün gecesi olmaz.
2: Lütfen Şer, Tanrı aşkına yapma. 4 yaşında bir kızım var. Annesi kaçıp gitti. Benden başka kimsesi yok. Onu babasız bırakma.
3: Senin bir kızın mı var? Nerede?
2: Annemde kalıyor. Yarın sabah gidip alacağım. Lütfen onu bana bağışla. Lütfen onu bana bağışla. Bak, bak bu onun.

0: Hayır, hayır, hayır.
1: Kızım bununla mı?
0: Hayır.
1: Bu çocuk için tehlikeli.
0: Özür dilerim, bağışla beni. Affet beni, ne olur.
1: Seni bana yaptıkların için bağışlayabilirim. Ama köpeklerinin Karim'e yaptıklarını bağışlayamam.
2: Kaçmasına göz mü yumdun bir pislik? Gitmesine neden izin verdin? Neden? Bulun o pisliği. Onu bulun bana.

0: Hepsini, bütün ailesini ortadan kaldırın. Biri daha elinden kaçıracak olursa... onu ben geberteceğim.
1: Araç kullanırken telefonla mı konuşacaksın? Araba kullanırken telefonla konuşmak yasaktır.
2: Arayan zak bana ver.
1: Aa, yatak odamıza da gelip bizi izlesin bari.
2: Yapma Yasmin.
1: Bu geceki haline dikkat ettin mi? Sanki biziyle o evleniyordu. Çevresi yağcılarla dolu bir mafya anne.
2: Eğer böyle konuştuğunu duyarsa...
1: Burada değil ama, öyle değil mi?
2: Ne yapıyor bu sersem? Hey!
1: Tamam tatlım, sakin ol. Malik!
2: Evimin girişini kapatıyorsun. Hey! Hey! Sana söylüyorum, ne bakıyorsun?
1: Aa!
3: Ne oldu?
4: Silahın üzerinde parmak izi bulundu. Mükemmel durumda sağ baş parmak izi.
3: Kime ait olduğu belli mi?
4: Elbette ki. Şarima değil.

0: Sakız Üniversitesi, tamam mı?
1: Sen delisin. Zakarya da seni arıyor.
2: Burası aklına gelmez. Merak etmene gerek yok.
1: Neler oluyor?
2: Yapmadığım işleri bana yıkmaya çalışıyorlar.
1: Nedir o?
2: Zakia'nın vasiyeti. Bir göz at. Oldukça bilgilendirici. İyi sakla. Bir kopyasını da Aurelio'ya ver. Sen teslim et.
3: Dediğin kadar akıllı olsa suç işlemezdi. Zeki adamların mafya ile işi olmaz.
4: Ha, bakın efendim. Mate'yi bir profesyonel, üstünde parmak izi olan silahı Cesar'ın yanında bırakmaz. Bu bir tuzak olmalı.
3: Evet, pis bir tuzak.
4: Orada kanalizasyon gideri vardı. Silahı oraya atardı.
3: Bu da aptal olduğunu gösterir. Hakkında hemen uluslararası arama kararı çıkartın. Onu gizlendiği yerde bulun ve 20 yıllığına içeri tıkın. Böylece her şey düzelir. Hadi ne duruyorsun?

0: Alo?
1: Hayır, merak etme tatlım. Biraz daha işim var. Ama sonra eve geleceğim. Gelince seni öperim canım. Söz veriyorum, tamam mı? Kötü rüya mı gördün? Hayır, korkma bebeğim. Hırsız falan yok. İnan bana, yok. Dolores onları korkutmuş. Git yat artık. Geç oldu. Yarın okul var. Yarın okul var. Seni öpüyorum tatlım.

0: seni gördüm.
1: Yalancı. Kız arkadaşının adı ne?
0: Sandra.
1: Şirin kızmış.
0: Onu doğum günüme davet edebilir miyim?
1: Annene sorarız.
0: Tamam. Erkek arkadaşın var mı?
1: Hayır, şimdilik yok.
0: O zaman nasıl çocuk yapacaksın?
1: Ben çocuk yapmak için uygun biri değilim canım. Baban arkaya oturmanı istiyor. Serseri!
0: Serseri!
1: Anatoli, sen öyle söyleme.
0: Ama sen dedin.
1: Benim iznim var ama.
0: İznin olduğu zaman mı küfredebilirsin?
2: Aferin.
1: Bazıları için o izni almak zordur.
0: Benim de iznim olunca diyebilecek miyim?
1: Evet, seni arayacağım.

0: Şimdilik bir şey söylemek zor. Adres ve numara bırakırsanız size ulaşırız. Şu anda elimizden başka bir şey gelmiyor.
1: Eva'yı bulduk.
2: Ya Anatoli?
1: Gelin.

0: Hepsi geçecek tatlım, tamam mı? Sakin ol.
1: Onu bir akaryakıt istasyonunda bulduk.
2: Size ne yaptılar? Eva, sana ne yaptılar? Konuş benimle tatlım. Anatoli nerede?
3: Onlar... Babam teslim olmazsa... Onu öldüreceklerini söylediler.

0: Seçim senin. Beni tutuklarsan amirlerin seni tebrik eder. Kariyerinde sıçrama yaparsın ama Zakya oğlumu öldürür. Ne çocuğun ne polisin yaşamı onun için önemlidir. Senin eşini öldürttüğünü bildiğin gibi ben de oğlumu öldüreceğini biliyorum. Bu yüzden bir önerim var. Teslim olduğumu duyurun ama beni serbest bırakın. Zaki hapiste olduğuma inanırsa saklanmaz. Zak oğlumu kendi yerine saklayacak kadar aptal değil. Emirlerini de telefonla vermez. Benim etkisiz hale geldiğimi görünce oğlumu öldürmeyecektir. Bu tarz işlerini kime yaptırdığını biliyorum. Zakya hapse girdiğime emin olmazsa oğluma kavuşamam.
1: Buna katılmamı mı bekliyorsun?
0: Oğlum güvende olunca teslim olacağım.
1: Aranızdaki hesaplaşma beni ilgilendirmiyor. Yapmam gereken zor bir görevim var. Bir gangsterin saçmalıklarını dinleyerek işimi yapamam.
0: Sevdiğini yitirmenin ne demek olduğunu sen daha iyi bilirsin. Ben neysem oyum, ne kadar kötü olsam da oğlumun bununla ilgisi yok. Onu öldürecekler. Sana yalvarıyorum.
2: Marsilya'daki mafya savaşı ile ilgili bazı gelişmeler var. Bir son dakika haberine göre...

0: Shari Mati tutuklandı. Ölümsüz adıyla da bilinen Shari'nin hiç direnmeden polise teslim olduğu açıklandı. Bu yetkilileri çok şaşırttı. Gelişmeler haber merkezimize ulaştıkça size aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi ekonomi haberleri için...
1: Cesedi bulunmasın. Asla. Hiçbir zaman.
2: Çocuğun işlerle ilgisi yok.
1: Shari Malek'i öldürdü. O benim oğlum gibiydi. Ben de onun oğlunu öldüreceğim. Mezarına bile gidemesin. Evlat acısıyla yavaş yavaş gebersin.
3: Önceki gibi bir hatıra gönderelim mi?
1: Kulak ya da parmak olabilir. Karısına gönder. Sen de Aurelio'yu öldüreceksin. Bu gece.
2: Patron, işi halletmek için ekip kurmam gerekecek.
1: Ekibe gerek yok. Motosikletle halledersin. Karşılığında Gar'ın yanındaki oteli sen işletirsin. Hazır, kolay para. Git hadi.
4: Akıl alır gibi değil.
2: Goldman nerede?
4: Bodrum kattaki sorgu odasında. Sen buna anlam verebiliyor musun?
5: Hayır.

0: Hadi çabuk. Nedir bu saçmalık?
1: Anlamadım.
0: Matei nerede?
1: Hala yakalanamadı. Ama yeni gelişmeler var.

0: Matei yakalandı.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Oğlunu halledeceğiz. Patron bir hatıra almamızı istiyor.
1: Yapamayız, o daha çocuk.
0: Senin çocuğun mu? Sana ne bundan? Kaldır kışını da kürekleri torbaları hazırla.

0: Sadece bir tane bulabildim.
1: Arabaya koy. Burada kesecek değiliz.
0: Yapamam.
1: Fikrini sordum. Yürü yoksa seni de gebertirim.

Benim. Benim baban. Geçti. Geçti. Geçti. Tamam. Geçti.

0: Şari.
1: Teslim olacağım. Artık kaçmayacaksınız. Bu size haksızlık olur. Yeniden normal yaşamınıza döneceksiniz.
0: Ben seninle kalacağım.

0: yaşıyor, tamam mı?
1: Aurelio yaşayacak çelik yeleği varmış. Ama 5 ceset, bir de ağır yaralı var.
2: Ya silahlar?
1: Hayır, bulamadık. Biz gelmeden temizlenmiş.
2: Yani bir şey yok.
1: Ha, bir de bu var. Aurelio'nun cebinde bulduk.

0: Bana çok yardım oldu. Sadece şifacı etkisi yok. Hem inananlara ne zaman öleceklerini de söylüyor. 3 gün ömrü kalanların yataklarına 3 kere vuruyor. 3 gün önce sana uğramadı mı yoksa?
1: Söyle, aileme ne yaptın?
0: Ben kadınlara ve çocuklara asla dokunmam. Seni anlamak isterdim zaten.
1: Anlamak mı?

0: Anlayacak ne var ki?
1: Bunu neden yaptın?
0: Benim işim bu.
1: Böyle iş olmaz. Ölene kadar arkadaştık, unuttun mu?
0: Aptalca bir laf işte. O yaşlarda böyle şeyler normal.
1: Birlikte büyüdük ama aynı şekilde olgunlaştık.
0: Sen sürtüğünle bir korkak gibi kaçmıştın. Emekli oldun, saklandın. Hep başkalarını yargıladın. Ben savaşmaya devam ettim.
1: Benim asla aşmayacağım sınırlarım var.
0: Uyuşturucu mu? Ahlak mı? Etik mi? Bunlar inandırıcı değil.
1: Ahlak sende asla olmaz zaten. Sana saçma gelir.
0: Sen farklı mısın Şari? Daha mı iyisin? Biz seninle aynıyız. Benden iyi değilsin. Her şeyi geride bıraktım demekle geçmiş silinmez. Sen de benim gibi eli kanlı birisin. Sen her zaman olduğun gibi kötü olarak kalacaksın. Bana ders vermeye kalkma sakın, tamam mı? Kaybettiğim için beni öldür ama bunu ahlaki değerler için yaptığını söyleme.
1: El sıkışarak bitirmeyi isterdim.
0: Ben de. Ama ahlaki değerlerin yüzünden seni yok etmem gerekiyordu. Haraç alırsın ama uyuşturucu işi yapmazsın. İntikam alırsın ama aileye dokunmazsın. Öldürürsün ama polisi değil. Bunların hepsi saçma şeyler Şari. Biz kötüyüz. Bunu kabul etmeliyiz. Beni öldürmek istiyorsun. Çünkü gerçekleri duymak hoşuna gitmedi.
1: Seni öldüreceğim çünkü bana ihanet ettin.
0: Ne duruyorsun? Yap o zaman. Fazla düşünme, yoksa yapamazsın.

0: Haklısın, biz aynı şekilde olgunlaşmadık. Reflekslerim daha iyi. Dürüstlük seni paslandırmış ha? Ver onu bana. 3 gün demiştin ama benim daha yıllarım var. Sen de iyileştiğine pişman olacaksın. Yalvar bana Shari. Yalvar bana. Yalvar bana.
1: Zack.
0: Evet Shari.
1: Sen hayatımda tanıdığım en adi adamsın.
0: Hadi yalvar bana. Yalvar diyorum.
2: Sakın kımıldama.
3: Kımıldama dedim sana.
2: Bırak silahı. Öyle kal. Tamam. Kelepçele şunu hadi.
4: Tamam.
5: Gel buraya.
4: Ayağa kalk.
5: Hikayeler. İşte bu kadar.
4: Hadi. Hadi yürü.
5: Yürüyün. Götürün şunu.
6: Tony Zakia, seni tutukluyorum. Konuşmama hakkına sahipsin. Dolandırıcılık ve kara para aklamakla itham edileceksin.
0: Hayır. O beni öldürmeye geldi. Hayır, ben bir şey yapmadım.
7: Tony Zakia'nın yakalanışı Marsilya için müjdeli haber. Bütün Rom bölgesi, hatta bütün Fransa için. Kentimizde yeni bir dönem başlıyor ve bunda sizin katkınız büyüktür. Sizi tebrik etmeme izin verin. İçişleri Bakanı önümüzdeki hafta bizi kutlamaya gelecek. Biz de aramızdaki küçük anlaşmazlıkları unutup yeraltına karşı kazandığım bu zaferin gururunu birlikte paylaşalım, tamam mı?
6: Sizi tam anladığımdan emin değilim Sayın Müdür.
7: O halde açık konuşayım. Müfettişlerin yapacağı araştırmada kocanızın ölümünden sonra alkol bağımlısı olduğunuz ortaya çıkabilir. Ayrıca kumar oynadığınız da tabii. Bunlar Shari Mati'yi başarısının yanında önemsiz kalır. Bunlar da yetmezse aracınızdaki dinleme cihazının kayıtları açıklanır. Bakan ziyarete geldiğinde günün kraliçesi siz olacaksınız. Sizden istediğim bu başarıyı bana borçlu olduğunuzu belirtmeniz sadece. Böylece her şey aramızda kalır. Ona bunu bu şekilde açıklayabilirsin.
6: Bittiyse sizin mafya ile olan savaşınızın cephesine dönmek istiyorum.
7: Müsaade sizin.
6: Son bir şey daha müdürüm.
7: Nedir?
6: Bu da aramızda kalacak.

0: Beni yapmadığım işlerle ilgili sorguluyorsunuz. Yapmış olduğum işlerde ise yalnızdım. Gangsterlere aptal derler ama siz de farklı değilsiniz.
1: O gece Marsilya'da değildiniz yani?
0: Değildim.
1: O halde Malek Tela'yı da siz öldürmediniz değil mi?
0: Öldürmedim.
1: Kimin yaptığına dair bir fikriniz var mı?
0: Yok.
1: Bu silahı tanıyor musunuz?
0: Hayır. Tanımıyorum.
1: Üstündeki parmak izini nasıl açıklayacaksınız?
0: Bilmem. Belki bir silah dükkanında ellemişimdir.
1: Silah dükkanı mı? Silah ruhsatınız var mı peki?
0: Yok. Silah dükkanını gezmek için ruhsata gerek var mı?
1: Ya bugün elinizde bulunan silah?
0: Zakia'dan almıştım.
1: Tony Zakia evine zorla girip kendisini öldürmek istediğinizi söyledi.
0: Zorla mı? Kapıyı kendisi açtı. Biliyorsunuz biz eski arkadaşız.
1: Metni okuyup imzalayın lütfen.
2: Ruhsatsız silah taşımak ve meskene tecavüz suçlarından yargılanacaksın. Ama bunlar avukatınız için çocuk oyuncağı olacaktır.

0: Senin aksine arkadaşın Sakiye adalet karşısında büyük sıkıntılar yaşayacak. Ağır cezada ve çok ağır ithamlarla yargılanacak. Mesleki anlamda işimi yaptığım için mutluyum. Ancak kişisel anlamda bu kadar erken gelmiş olmama üzülüyorum.
1: Benim gibi birine sempati duymayacağını biliyorum ama ikimizin de ortak bir noktası var. Aile.
0: Umarım seninle burada bir daha karşılaşmayız. Zakiye'ye sordun mu? Seni ıskalayan kişinin adını verdi mi?
1: Hayır.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
11: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
10: Yani?
11: Seni düşündürmeyen teknoloji.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
15: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımları.

0: ettiğini gel aşka.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasa! Sana
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: gel aşka. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearman Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Birbirine sempati duymayacağını biliyorum ama ikimizin de ortak bir noktası var. Aile.
8: Umarım seninle burada bir daha karşılaşmayız. Zakiye'ye sordun mu? Seni ıskalayan kişinin adını verdi mi?

0: Belki taşımak istersin dedim. Kristal ve çocuklar evde bekliyor. Karim'in ailesini de davet etti.
1: Önce seninle bir yere gitmek istiyorum.
0: Tabii. Nereye?
1: Yola çıkalım söyleyeceğim.

İlginç bir iş yapıyorum. İşi bıraksam bile bir gün birisi babasının, kardeşinin ya da amcasının intikamı için kapıyı çalacak. Bu iş bırak.

0: Sana burada mı saldırdılar?
1: O sıra sen ne yapıyordun Martin?
0: Zaki ofisime gelmişti. Delirmiş gibiydi. Bana büyük paraların söz konusu olduğunu söyledi. Kaçmaya çalıştım ama elime bir silah tutuşturdu. Bunun sana karşı yapılacağını bilmiyordum. Aranızda bir anlaşmazlık yoktu. Anladığımdaysa çok geçti.

0: Sana nişan almadım Şari. Yemin ederim hepsini ıskaladım.
1: Biliyorum.
0: Sana yalvarıyorum. Clotilde'yi düşün. Karımı düşün. O çok hasta. Bana ihtiyacı var. Ben olmazsam ona kim bakar? Hastanelik olur Şari. Bunu istemediğini biliyorum. Hem kızını düşün. O benim de kızım sayılır. O benim de ailem. Bunu onlara yapamam. Onlara yapamam. Bunu yapamam. Seni asla affetmezler.

0: İşte şimdi ödeştik.
1: Evet tatlım.

Savaştan çıkmış gibiyim ama dimdik ayaktayım. Çocuklarımın büyümesini seyredeceğim. Ailemin yanında olacağım.

0: Beyaz TV ekranlarından herkese harika bir sabah diliyorum. Ben Seher Tunalı. Bugün de sağlık, yaşam, astroloji ve güzellik dünyasından çok özel konuklarla birlikteyiz. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü hem bedeninize hem ruhunuza iyi gelecek bir program sizleri bekliyor. Yaşama dair başlıyor. Evet, karşımda güzeller güzeli Ece Gürsel var. Ece Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız diyeceğim, ışıl ışılsınız.
1: Ay, teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: Gerçekten çok
1: sen
0: güzelsiniz.
1: De, sen de çok güzel görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim. İlk sorumla başlıyorum. Yıllarca mankenden şarkıcı olmaz denildi.
1: Evet.
0: Ama siz bu ezberi bozdunuz. Ne söylemek istersiniz bize?
1: Öncelikle evet, mesela bu ezberi bozduğumla alakalı benim konserlerime, sahneme gelen herkes bu şekilde söylüyordu. İşte modelden şarkıcı olmaz.
0: Evet.
1: Bir dönem öyle bir şey vardı. Hani mankenden şarkıcı olmasın, mankenden oyuncu olmasın gibi bir takım böyle yorumlar oluyordu. Bizim sektöre ilk başladığımızdan itibaren. Fakat bir kere en başta bunu yıkan isimlerden bir tanesi Demet Akalın oldu. O da
0: evet,
1: modellikten geldiği için.
0: Evet.
1: Sonra akabinde modelden şarkıcılığa geçen bir iki isim daha oldu. Onlar da bence başarılı oldular. Yani daha evet, bir iki isim daha oldu. Benimle alakalı da tabii canlı performans dendiği zaman hani hep örnek gösterildim. Ve yaptığım işler, çıkardığım şarkılar, albümler hani hep çok sanatsal işler olduğu için müzik piyasası beni çok ayrı bir yere koydu. Hani modelden şarkıcı olmaktan ziyade beni müzik camiası müzisyen olarak kabul etti. Çünkü her şeyden önce evet, ben bir kendi şarkılarını yazan, kendi sözlerini, kendi bestesini yapan, çoğu zaman düzenlemelere de müdahale eden ve enstrümanları yazan, nota bilgisi olan bir insanım.
0: Muhteşem.
1: O yüzden yani bu işin mutfağından yetiştiğim için ve kendimi de iyi yetiştirmeye çabaladığım için müziğime hakim bir şarkıcıyım. Sesime hakim bir şarkıcıyım. Çünkü iyi ellerde eğitildim. Bir kere en önemlisi
0: çok
1: bu.
0: Güzel.
1: Şan hocalarım çok iyi

0: isimlerde bunun hakikaten okulundan aslında geldim. Ve onu kırdık çok şükür. Hele ki yeni çıkardığım şarkıyla çok bir anda yani iyi bir gecede hakikaten inanılmaz dinlemeler almaya başladık.
1: Bu size ne hissettirdi peki?
0: Çok heyecan verici.
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: Bir kere çok emek verdik. İnanılmaz emek verdik şarkıya. Ben her şarkıma çok emek veriyorum zaten de. Ama Sokak Kafası ekstra, yani son çıkardığım şarkı Sokak Kafası'na ekstra özen gösterdim. Klibine de çok özen gösterdim.
1: Çok taze.
0: Aynen ki evet. Şarkı çıktığı gün klip bitti. Yani normalde ben öyle bir şey yapmam. 8 Mayıs'ta şarkı çıktı. Ve 8 Mayıs'ta böyle saat 16'da falan klibi girebildik. Normal şartlarda klip benim için 3-4 gün önceden her şey biter. Teaserlarım biter. Her şey elimdedir. Çıkış günü artık rahat rahat servis ederim her yere. Ve basın danışmanım, son ana kadar bekliyoruz. Servis edemiyoruz klip çıkmadığı için. Dedim ki bu sefer de böyle olsun. Yani evet. Normalde hep çok fazla titizlenirim falan. Son gün unuttuğum şeyler, o işte şuraya bildirmedik, buraya bildirmedik falan böyle. Sabah 8'de uyanıyorum ki yani normalde 2 saat günde uyuyorum falan. Böyle yine sabaha karşı işte 8 Mayıs'ın gecesinde çıktığı için yine sabaha kadar uyumadık. Sabah aklıma geldi. O diyorum ki yorumculuk işte olan yere bildirim yapmadık falan. Hey, sabah 8'inde onlara mesaj atıyorum, İSRC kodlarını atıyorum falan. Yani çok meşakkatli bir iş. Müzik şirketim var, dağıtımcım var, DMC ile çalışıyorum. Fakat son 2 yıldır kendi müzik şirketimi kurdum. Artık onların
1: tabii
0: Ece Gürsel Müzik Yapımından çıkıyor artık single'larım son 2 yıldır. Ama dağıtımcım
1: harika.
0: DMC, yani ben artık onların label şirketiyim.
1: Süper.
0: Evet.
1: Çok güzel. Peki bu süreç çok stresli de bir süreç aynı zamanda.
0: Çok.
1: O yetiştirmek, işte
0: çok.
1: Planlamak zorlu bir süreç geçirdiniz çok. Ama sonuca değdi.
0: Evet, zaten bir 2-3 gündür falan şarkı çıkmadan yine aşırı mide ağrıları, stres, böyle hani korkunç bir, çünkü uykusuzluk çok yoruyor.
1: Evet.
0: Bu süreç bir kere tek işim şarkıcılık olmadığı için benim. Bir kere modellik kariyerim devam ediyor. Sunuculuk kariyerim devam ediyor.
1: Orası
0: tiyatro
1: muazzam
0: hayatım
1: zaten.
0: Devam ediyor aktif şekilde. Oyunlarım var, turnelerim var. Yeni oyun provalarım var. Bir yandan televizyon programım var. Onun çekimleri var vesaire. Yani benim çok iş dalım olduğu için onun zaten işimin stresi beni benden alıyor.
1: Evet.
0: Bir yandan yeni şarkı stresi. Televizyon programı olduğu için onunla da alakalı tabii yapacağım çok şey var. O yüzden böyle biraz epeydir uykusuzum. Allah'tan
1: hiç belli olmuyor
0: ya,
1: maşallah.
0: Teşekkür ederim. Bir işte 2-3 hafta, 3 hafta evvel falan mı, ne zaman geldiğimi de hatırlamıyorum. Bir Amerika'ya gittim geldim. Bir 10 gün resetledim kendimi. Dedim ki bir gitmem lazım. Bir 10 gün orada dinlendim.
1: Bir güç depoladınız.
0: Döndüm zaten 2 gün, 2-3 gün sonra klibi çektim. En azından bir 10 gün dinlenebildim ama bir ay falan oluyor galiba. En son dinlendiğim Miami'deydi. Miami'den beri döndüğümden beri dinlenmedim. Bir ay oluyor neredeyse.
1: Çok zorlu bir süreçten geçtiniz o zaman bu son bir ayda.
0: Çok çok zorladı ama inşallah çok çok daha iyi yerlere gelecek şarkı.
1: Tabii ki
0: geldi
1: kesinlikle
0: de yani.
1: Değecek. Evet. Peki kırmızı halılarda bir dönem fırtınalar gibi estiniz. Sizin giydiğiniz her kıyafet çok konuşuldu. Şimdi o kırmızı halılara özen kalmadı. Değil mi? Dekolte tartışması var.
0: Evet.
1: Uzun süredir dekolte sınır olmamalı mı sizce?
0: Yani şöyle evet, mesela eskiden çok iddialı şeyler giyiyorduk.
1: Evet.
0: Sonra ben bir dönem böyle bir bıraktım öyle iddialı giyinmeyi. Dedim ki yani yeteri kadar zaten iddialı kıyafetler giydim. Aylarca konuşulan kıyafetler giydim. O işte altın kelebek törenlerinde birçok hani kıymetli törenlerde. Hem sunumlarda da zaten çok böyle iddialı şeyler giyiyordum. Sonra bir an böyle sıkıldım yani öyle iddialı ya da dekolte diyeyim aslında iddialıdan kastım. Dekolte giyinmekten. Sonra bir sıkıldım ben dekolte giyin. Dedim ki ya tamam yani yeteri kadar dekolte giydim, artık daha normal giyineyim. Sonra daha böyle normal katılmaya başladım davetlere falan. Fakat şimdi yine mesela o dekolte giyebilirim. Yani hani dekolteli iddialı kıyafetler giyebilirim. Ama mesela baktığımızda eskiden mesela sanatçılar da çok dekolte giyerdi davetlere.
1: Evet. Bir dönem miydi sanki o?
0: Bir dönemdi. Ha şimdi mesela birkaç tane sanatçı sahnede çok fazla açık saçı kıyafetler giyiyor. Öyle tercih ediyor.
1: Ve linç de alıyorlar.
0: Alıyorlar yani onların
1: evet.
0: Tercihi. Ben hiçbir zaman hani yorumlamam onları. Fakat mesela önceden herkes çok iddialı giyinirdi davetlere ve mesela basın beklerdi hani o ne giyecek, bu ne giyecek.

0: falan diye. Mesela şimdi artık hani
1: o kalmadı,
0: o kadar
1: değil mi,
0: şey kalmadı. Evet.
1: Evet.
0: Bence
1: Değişti.
0: Tekrardan ama bu değişecek. Yine millet yani böyle bakıyorum ufak ufak
1: dönemsel
0: böyle
1: bir şey mi acaba bu?
0: Yine böyle iddialı kıyafetler görmeye başladım. Yine davetlerde son zamanlarda görmeye başladım.
1: Peki bu böyle dönem olsa siz tekrar o döneme dönebilir misiniz?
0: Tabii mesela şimdi önümde birkaç tane davet var. Birkaç tane iddialı kıyafette görecekler beni. Yani aslında bu tamamen fizikle ve kiloyla doğru orantılı. Bir ara böyle hafif kilo alır gibi olduğumda hemen kendimi kapatıyorum. Ama verip de eski model, hani eski fit halime döndüğümde yine hani iddialı kıyafetler giymeye başlıyorum. Şimdi tabii Miami'de biraz verdim ben kilo. Klip için de bayağı bir kampa aldım, kendimi verdim. O yüzden şimdi yakın zamanda böyle birkaç ödül töreni var. Çok iddialı kıyafetlerle görecekler.
1: Sizin ağzınızdan da böyle bir kilo şeyini duymak da enteresan oldu. Böyle fit bir vücuda.
0: Alıyorum aslında. Arada alıyorum. Tabii canım, hepimiz alıyoruz. Yani sonuçta.
1: Evet ama öyle çok hani şey.
0: Yani şöyle mesela.
1: Kusursuz görünüyor çünkü.
0: Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ama hani kilo aldığımı aslında çok anlamazlar benim. Çünkü ben çok eşit ağırlıklı kilo alan bir kadınım.
1: Abi çok güzel.
0: Yani kiminin mesela baseni genişler.
1: Evet.
0: Kiminin.
1: Evet evet.
0: Vay kedi sesi. Kiminin baseni genişler. Kiminin başka hani bölgeleri işte göbeği büyür. Ne bileyim suratı yuvarlaklaşır bilmem ne. Ben eşit ağırlıklı kilo alıp eşit ağırlıklı kilo verdiğim için benim aldığımı da verdiğimi de çok anlamazlar.
1: Onu siz anlarsınız
0: yani, evet.
1: Büyük ölçüde kendi kıyafetlerinizden.
0: Aynen.
1: Falan.
0: Zaten
1: bu
0: benim,
1: çok büyük bir şans.
0: Evet. Alma verme zaten olayım hani hep 3-4 kiloyla, yani hani ben 3-4 kilo da aldığımda böyle dengeli, hani hafif kendimi iyi hissetmiyorum. Ha verdim de iyi hissediyorum, böyle çok böyle büyük büyük kilolar değil tabii bunlar. Hiçbir zaman öyle olmadım.
1: Evet.
0: Hani çok büyük kilolar alıp vermedim yani.
1: Belli bir yaşam stiliniz olduğu için zaten
0: tabii.
1: Belli bir düzende gidiyor.
0: Hı-hı.
1: Ve kilo aldığın zaman hemen bir geri vites.
0: Aynen.
1: Hemen bir koruma.
0: Dikkatli beslenmeye
1: evet.
0: Çalışıyorum. Yani elimden geldiğince sporumu yapıyorum, özen gösteriyorum.
1: Sağlıklı yaşam.
0: Çok sağlıklı yaşıyorum. Hani eskiden bu kadar sağlıklı yaşamazdım 20'li yaşlarımda açıkçası. Yani 30'lu yaşlarımda falan. Ben herhalde yani tiyatro ve müzik hayatımla eş zamanlı aşırı derecede sağlıklı yaşamaya başladım. Çünkü kaldırmıyor vücut.
1: Bu tempoya zaten
0: yani,
1: nasıl
0: evet.
1: Dayanabilir ki,
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Yani sağlıklı yaşamazsan,
1: Hı-hı.
0: sağlıklı beslenmezsen,
1: Hı-hı.
0: İşte ek gıdalar almazsan, işte bu gıda takviyeleri, ek
1: evet,
0: gıda diyorum.
1: Evet,
0: hani
1: evet.
0: işte o gıda takviyeleri vesaire almazsan, işte ne bileyim damar yoluyla da çok alıyorum. Her hafta gidip alıyorum mesela ben. C vitaminiydi bilmem ne vesaire aldığım şeyler var zaten. Çok paylaşıyorum da sosyal medyamda. Yani her hafta alıyorum onları çünkü vücut direncim hemen düşüyor benim. İster istemez düşüyor çünkü uyku uyumuyorsun ve
1: evet,
0: non-stop
1: evet.
0: Çalışıyorsun.
1: Evet.
0: O yüzden düşmemesi için sağlıklı yaşamaya çalışıyorum. Ha,
1: en
0: evimdeyim,
1: güzel.
0: Uyku problemim var ama ben eve zaten çok geç geliyorum işlerimden dolayı. Hani mesela benim bir sosyal hayatım yok baktığınız zaman. Hani ben gece gezmem, böyle çok hani çok böyle arkadaşlarla sağa sola giden bir insan değilimdir. Çünkü öyle bir zamanım yok.
1: Evet.
0: Çünkü haftanın 7 gününe bir işim olduğu için hamdolsun çok şükür. O yüzden hani evime gidiyorum finalde. Mesela buradan da çıkacağım, evime gideceğim ama işte yine işim var. İşte şarkıyla alakalı yapılması gerekenler var.
1: Evet.
0: İş planlamalar var. İşte ertesi günkü işlerim var. Şehir dışında işlerim var. Onların planlamaları var. Şimdi şirket benim olunca o yüzden tabii kendi şahıs şirketim olduğu için her şey bana bakıyor.
1: Evet, evet.
0: Tabii ki müthiş bir ekibim var. Müthiş çalışma arkadaşlarım var fakat benim onayımdan geçmeden hiçbir zaman servis ettiremiyorum hiçbir şeyi.
1: Çok
0: Yani
1: haklı
0: ekibim de
1: olarak.
0: olsa, her
1: Evet.
0: şeyim de olsa mutlaka son sözü ben söylediğim için uykusuzluk oluyor.
1: Büyük bir titizlik istiyor.
0: Ben çok titizim, ah feci. Yaka
1: Bence
0: silkiyorlar.
1: Başarınızı da ona borçlusunuz.
0: Teşekkür
1: Değil
0: ederim.
1: Mi?
0: Tam ben böyle yay yükselen oğlak.
1: Aa, oğlaklık varsa tamam.
0: Evet, yani haritamda çok fazla kova, oğlak, başak var.
1: Eyvah.
0: O yüzden tabii titizlik feci, feci.
1: Evet, evet,
0: evet. Yaka silkiyorlar. Yani yapacak bir şey yok.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Harika bir sohbetti. Şimdi en heyecanlı ana geldik.
0: Ya,
1: şarkımızı
0: evet.
1: Dinleyeceğiz. Sokak kafasını, çok heyecanlı.
0: Sokak kafası gelsin. Hemen Turgay
1: evet.
0: Saka, Zafer Kerey şarkısı. Ay.
1: Kedilerimiz eşlik ediyor.
0: Kedi de bana eşlik ediyor. Evet,
1: evet.
0: Onu da söylemeden geçmeyelim. Bir Turgay Saka ve Zafer Kerey şarkısı. Aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu. Klibi ise Selim Akar yönetmenliğinde çekildi efendim. Styling'i de Erdal Güvenç yaptı.
1: Muhteşem, muhteşem. Evet, buyurun. Sahne sizin.
0: Sahne benim.

0: Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nazik davetiniz için ben teşekkür ederim aslında.
0: İyi ki geldiniz hocam. Çünkü şimdi ekran başındaki herkes gibi benim de çok merak ettiğim ilk soruyu sormak istiyorum sizlere. Migreni nasıl tanımlarsınız?
1: Migren çok sık görülüyor.
0: Evet.
1: Bayanlarda daha çok biliriz ama artık erkeklerde de fazla.
0: Ha.
1: Zonklayıcı, şakaklarda olan ışığa, sese, gürültüye tahammülsüz, bulantı, kusma, bazen auralı dediğimiz gözdeki parlamalarla kendini hissettiren ve iş ve güç kaybına yol açan çok yaygın bir hastalık.
0: Gittikçe de artıyor sanki migren sıkıntısını çeken insan sayısı,
1: evet,
0: değil mi?
1: İnsidansı çok fazla artıyor. Çünkü aslında konformizm bizi hasta ediyor. Yani ne kadar daha modern hayata adapte olursak o kadar hastalıkların sıklığı artıyor. Ama hep gözden kaçan faktörler var aslında. Migren aslında bizim bakış açımızla hastalıktan ziyade bir sonuç. Ve o sonucu kökenini bulup tedavi etmek istiyoruz.
0: Var mı gerçekten tedavisi hocam?
1: Şimdi şöyle, her migren hastası parmak ucu gibi özeldir. Çünkü tetikleyiciler ayrı, kök sebepler ayrı. Biz migren hastalarını bir puzzle çözer gibi çözeriz. Çünkü sebepleri bulup ona yönelik bir tedavi yapmamız lazım. Buna da bütüncül tedavi.

ödüyoruz. Aslında sağlığın tanımıyla başlasak daha iyi olacak. Sağlık mükemmel bir beden iyiliği değil. Beden zihnin ve ruhun bir dengesi. Biz hep bedene yoğunlaşıyoruz ama zihinsel ve ruhsal süreçlerde beden üzerinde çok ciddi tesirleri var. İşte bedensel düzeyde kişinin

0: Migren ağrılarını tetikleyebiliyor.
1: Bu şiddeti de herhalde kişiden kişiye. Çünkü ben mesela şunu biliyorum. Migreni tutunca ameliyatını iptal eden doktor var
0: Evet,
1: mesela. Çünkü
0: kesinlikle.
1: o şekilde o gün asla geçmeyeceğini ve hiçbir işlem yapamayacağını söyleyen, bu kadar şiddetli bir şekilde hayatı etkileyebilir mi?
0: Daha fazla
1: Yani
0: hatta
1: ay.
0: ciddi günlerce kendine gelemeyen vakalar da var. Ama burada işte ağrı işini düşüren faktörü biz sadece bir ağrı kesiciyle tedavi edemeyiz.
1: Evet.
0: Ona sadece geçici bir çözüm. Sebepleri dediğim gibi çok farklı yerde. Yani başımız ağrıyor ama sebep baş değil. Ağrı işini düşüren önemli faktörlerden bir tanesi de bedenin hafif asidik olması. Latent doku asidozu dediğimiz durum. Bunun sebepleri arasında az su içmek var. Yanlış beslenmek var. Mesela karbonhidratı çok fazla tükettiğinde tuzdan daha fazla su tutar karbonhidrat. Ve bu da enflamasyon dediğimiz mikropsuz iltihabı hem bağırsakta hem beyinde birçok yerde tetikliyor. İşte yani klasik tedavileri, ağrı kesicilere cevap vermemesinin nedeni de o. Evet, acil durumlarda biz bu ilaçları kullanmalıyız. Ama bunlar sadece baskılayıcı tedaviler. Kök sebepler baştan çok uzak yerlerde.
1: Peki migren tedavisinde böyle en çok yapılan hata
0: En çok
1: var mı?
0: yapılan
1: Yoksa her tedavi migrene bir etkin sonuç sağlar mı?
0: ya şöyle yani hastaya spesifik tedavi yapılması gerekiyor ama en çok
1: Kişiye
0: yapılan
1: özel.
0: Tedavi ağrı kesiciler, bazı antidepresanlar, hatta epilepside sağırda kullanılan bazı ilaçlar da veriliyor. Triptan grubu ilaçlar. Bunları gerek kalmadan bazen çok basit önlemler bile tedavi ediyor. Mesela kişinin uyku düzeni. Eğer geç kalkıyorsa bazen o uykuyu hafif güneşin doğduğu saatlere çekmek bile beyindeki enflamasyonu azaltıyor. Yeme düzenini düzeltip bağırsaktaki iyi huylu bakterileri artırdığımızda, bunları mikrobiyota diyoruz, probiyotikler vesilesiyle ve beslenmeyle. Bağırsak bizim ikinci beynimiz. Yani serotonin hormonunun çoğu önce de beyinde üretilir zannediyorduk ama yeni çalışmalar neyi gösteriyor? %90'ından fazlasını mutluluk hormonu olan serotoninin bağırsakta üretildiğini gösteriyor. Bu tabii ki bu tür ağrılı durumlarda da önemli. Anksiyetede, depresyonda, panik atakta yani hayattan zevk alamamada da bağırsaklar önemli. Migrende de yeni çalışmalar onu gösteriyor. Migreni olan birçok hastanın bağırsakta iyi huylu kötü huylu bakteri dengesinin bozulduğunu, bir kısmında mantarlarının daha fazla olduğunu gösteriyor. Yani bunları çözümü dediğim gibi iyi bir beslenme, su, egzersiz, nefes egzersizleri ve stresi bastırmak değil, yönetmek.
1: Yönetmek.
0: Çünkü ikisi farklı şeyler. Bir
1: Birçoğumuz
0: stresi,
1: bunu başaramıyoruz ama sanki, değil mi?
0: evet,
1: Yönetmeyi.
0: hastalarımızın en çok zorlandığı, bizim için de öyle faktör o. Ama bazı tekniklerde onu yapabiliyoruz. Stresi bastırdığımızda o toksik enerji bedende bir şekilde çıkıyor. Kiminde işte bağırsakları hareketleniyor, ishal oluyor, kiminde kabız oluyor. Kiminde mesela sınav stresinde ne oluyor çocuklar? Kaşınıyorlar değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet,
0: Ürtüker
1: evet.
0: oluyorlar.
1: Evet.
0: Bazen cilt bile dış bir faktöre verdiğimiz bir cevap. İşte o yüzden kişinin stres düzenini de bilmemiz lazım. Mesela migren hastalarının önemli bir özelliği de elbette hepsi değil ama çoğunluğunda aşırı kontrolcülerdir. Ve mükemmeliyetçiliğe yakın bir çalışma prensipleri vardır. Bunlar insanın yaratılışına ters. Yani
1: Ders.
0: hiçbir şey aslında bizim elimizde değil ve hiçbir şeyi
1: Stres oluşturuyor kendi
0: yapamıyorsa.
1: için
0: O da ne
1: sürekli.
0: yapar? Boyun kaslarını daha çok kasar. Yani kasılınca o servikal spazmdan ötürü gözün arkasına doğru yansıyan ağrılar olabiliyor. Ya da basit bir karaciğer yağlaması gibi geçiştirdiğimiz durum kişide gene şakaklardaki ağrıyı tetikleyebiliyor. Yani migren diyoruz, sebebini beyinde arıyoruz, MR'lara bakıyoruz, hepsi temiz. Ama sebep dediğim gibi daha uzak yerde, bağırsağında, karaciğerinde, suyunda, stres yönetiminde.
1: Yemeğinde, beslenmesinde bile.
0: Evet, örneğin fermente ürünler, mesela peynir, salam, sucuk, onların içerisinde tiramin denilen bir madde var.

0: Ve bu ferment ürünlerde histamin oranı da artar. Histamin bizim bağışıklık sistemin iyi çalışması için olmazsa olmaz bir madde ama belli bir oranı arttığında bu damarlarda genişleme yapıyor. Şimdi beynin kendisinde ağrı reseptörü yok. Yani beyin ağrı hissetmez ama beyni çevreleyen meninx dediğimiz o beyin zarları damarlar genişlediğinde ağrı sinyali verir. İşte bu tür peynirdeki ya da bu tür salam, sucuk,
1: Sucuktaki,
0: ambalajlı gıdalardaki tiraminler damarları ve histamin yolağı üzerinden de damarları genişleterek ağrıyı tetikleyebiliyorlar.
1: bu migreni olan kişilerin bunları az tüketmesi mi gerekir? Ya da çok tüketen birinde bir migren oluşumu mu başlar? Mesela bu gibi durumda.
0: Şimdi migren olan kişilerde öncelikle bunları belli bir süre kısıtlıyoruz. Çünkü bu gıdaları yediğimiz sürece bağırsakta istediğimiz o mikrobiyotayı şekillendiremeyiz. Çünkü onlar bizim hem bağışıklığımızı yönetiyorlar, bağırsağımızdaki bu bakteriler. Hem de duygu durumumuzu yönetiyorlar. Ve en önemli etkilendikleri şey stres düzeyimizde gıdalar. Eğer bu tür ambalajlı gıdaları tüketmeye devam ettiğimizde orada histamin üreten bir metabolizma olacak. Önemli bir kısmından mesela maya oranı çok artmıştır. Kandida maya mantarı. Dilleri mesela beyazdır. Migren hastalarında önemli bir oranda baktığımızda dil kökü bağırsaklarımızın aynısı. Bir dışkı mikrobiyom testi yaptığımızda dışkıda da yine kandida çıkacak. Halbuki basit bir muayene ile birçok ipucunu alabiliyoruz.
1: Görebiliyorsunuz.
0: Ve dediğim gibi çok invazif yöntemler kullanmadan kişinin yaşam şeklini, kişiye özel bir beslenmesini düzenleyerek ve ek tedavilerle örneğin akupunktur gibi,
1: Evet,
0: nöral
1: onu
0: terapi
1: soracaktım.
0: gibi.
1: Migrende akupunkturun etkisi olabilir mi diye tedavisinde. Evet, buna şaşırmadım mesela.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nün endikasyonlar listesinde akupunktur. Ve etkinliği oldukça da yüksek. Tabii
1: Çünkü
0: akupunktur.
1: sayısız hastalığa iyi geliyor
0: Evet,
1: akupunktur çünkü.
0: vücudumuzda yüzlerce nokta var ve her birinin bir özelliği var. Mesela buradaki nokta çok kuvvetli bir antiinflamatuar noktadır, ağrı kesici noktadır. Aynı zamanda kadın doğumcular da kullanır bu noktayı. Normal doğumu rahatlaştırmak için mesela bu noktayı uyardığımızda iğneyle rahim ağzı gevşemeye başlar. Böylece doğum daha rahat olur.
1: Onunla
0: Akupunktur
1: bile
0: bir
1: etkisi var, şaka
0: refleks
1: gibi.
0: sistemi yani sinir sistemi üzerinden çalışan, miyofasyal hat üzerinden çalışan bir sistem. Artık modern tıp bu akupunkturun okus pokus olmadığını, hangi yolaklardan çalıştığını bizlerin önüne serdi ve biz de günlük pratiğimizde birçok defa bunlara şahit oluyoruz.
1: Evet, çok güzel. Aslında konforlu bir tedavi süreci migren için.
0: Tabii hastaya herhangi bir kimyasal madde vermeden
1: Ağrısız, acısız da bildiğim kadarıyla.
0: yani
1: Akupunkturun var mı
0: iğne
1: öyle bir?
0: şöyle sivrisinek gibi
1: Çünkü
0: hissederler.
1: iğne deyince ekran başındakiler bir ana acı var mı, nasıl bir uygulama, bir tedirgin olabilirler ama sanıyorum ki çok o incecik
0: Bazı
1: bir iğne
0: noktaları hiç
1: uç.
0: hissetmezler bile.
1: Evet,
0: Şimdi
1: değil mi?
0: ağrıyı yapan iğnenin kalınlığıdır. Uzunluğu değil. Bu iğneler çok ince olduğu için çoğu hasta hissetmez. En fazla hissettikleri bir sivrisinek gibi. Ama o uyarı cilt ile iç organ arasındaki aksı tetikleyerek birçok mekanizmayı düzeltiyor. Mesela serotonini artırabiliyor, dopamini artırabiliyor. Bunu
1: Güzel.
0: cilde dokunarak yapıyorsunuz ya da vagus sinirini uyarabiliyorsunuz. Bizi sakinleştiren, dolaşımı düzenleyen, bağırsakları
1: Müthiş bir
0: düzenleyen.
1: şey hocam
0: Evet.
1: yani.
0: Onunla ilgili biz birçok eğitimler de yaptık hekim arkadaşlara. Bilgilerimizi workshoplarda paylaştık. Tabii akupunktur dışında farklı yöntemler de bazen gerekebiliyor. Çünkü her derde deva dememiz doğru olmaz.
1: Doğru değil, evet.
0: Yani bütüncül yaklaşımla nöral terapiyle, proloterapiyle bazen bağırsakları destekleme, karaciğer yağlanmasını azaltmak için ozon tedavisiyle ve çeşitli bitkisel takviyelerle örneğin kurkumin, zerdeçalın etken maddesi çok güzel sonuçları verebiliyor bizlere. Evet.
1: Evet hocam, peki ağrı kesiciler migreni tedavi eder mi yoksa o anlık mı kurtarıyor? anı mı kurtarıyor?
0: Şimdi ağrı kesiciler

0: Evet, yani akut durumlarda bizim elimizi güçlendiren bir durum ama sadece bastırıyor. Hatta şöyle bir çalışma var. Ne kadar sık ağrı kesici kullanırsa hasta ağrıların sıklığı da artıyor.
1: Yani ağrıları bağışıklık kazanıyor gibi bir şey mi oluyor? Yani ilaca bağışıklık kazanıyor ağrı
0: İlaç
1: kesiciye.
0: yani ağrı eşiğini düşürüyor daha çok. Ve daha sık ağrı kesici kullanmaya meyil oluyor. O kısır döngüyü kırmamız
1: Belli bir süre
0: gerekiyor.
1: sonra belki de fayda bile etmeyecek
0: Evet, fayda
1: ağrı
0: değil. Yani zaten
1: kesiciler.
0: birçok durumda ağrı kesicilerden migren hastaları pek fazla sonuç elde edemiyorlar.
1: Evet.
0: Tabii çoğundan gördüğüm şey nedir? Işıktan, sesten
1: Evet, karanlık bir
0: karanlık bir yere
1: odada
0: gidip
1: onun geçmesini bekliyor.
0: geçmesini
1: Evet
0: bekliyorlar.
1: evet çok kötü bir şey. Yani ekran başında tabii ki bunları dinleyip aydınlanan birçok insan olacaktır. Çünkü migren çok yaygın
0: Evet.
1: bir hastalık diyebiliriz.
0: Bazen
1: Hele de
0: bir
1: günümüzde.
0: mineral düşüklüğü de onu yapar.
1: İşte
0: Örneğin bir magnezyum
1: bakın
0: eksikliği
1: yani. Evet.
0: migreni
1: Evet.
0: tetikler. Tuzdan aşırı kısıtlı beslenmek de onu yapabilir. Onları öneririm ben hastalarıma. Bir Churchill yapıp içebilirler. İçinde kaliteli bir tuzla, limon ve sodayla. Çünkü migren atağından bir kısmında sodyum miktarı kandaki azalır. O da ağrı eşiğini gene artırabilir. Yani puzzle gibi çözmemiz lazım hastayı. Birçok faktör var. O faktörleri listeleyip bunu hangi doğal ve modern yöntemle yönetebiliriz? Onu
1: Çok
0: belirlememiz
1: kişiye
0: gerekiyor.
1: özel bir şey aslında bu o zaman.
0: Evet, hasta kendi bedenini tanıdığında, kendi zihin dünyasını, kendi ruhsal dünyasını tanıdığında, beslenmesini, uykusunu, suyunu, nefes egzersizini yaptığında bu bile tek başına ağrıların sıklığını yarı yarıya azaltabiliyor. Tabii bunun daha uzun vadeli olması ve tetiklenmemesi için de
1: Kalıcı bir çözüm olması için.
0: kalıcı şöyle kalıcı biz hiçbir zaman söylemeyiz ama
1: Öyle mi?
0: atakların olmaması için. Çünkü mesela bir radyoyu tamir edersiniz ama hor kullanırsa ne olur?
1: Yine
0: Bilmiyorum.
1: aynı
0: Ama
1: bozulabilir.
0: kişi beslenmesine dikkat ederse ve kişiye özgü belirlediğimiz o faktörleri bir daha oluşmamasına dikkat ederse artık uzun yıllar boyunca atak olmuyor. Yani
1: Çok
0: haftanın
1: güzel,
0: her günü
1: evet.
0: olan ataklar kayboluyor. Tabii ki bu bir süreç. Bazen çok kısa bir sürede biz bunu elde ediyoruz. Bazen bir kas seans hastalarımızı davet ediyoruz.
1: Bu da kişiye özel bir durum tabii ki.
0: Tabii.
1: Süresi, uygulamanın ne olacağı
0: Hangi tedavi yöntemini
1: olacak. Evet.
0: seçeceğimiz, hangi sıklıkla geleceği, hangi besinleri daha iyi tolere ettiği, hangilerini kullanmaması gerektiği kapsamlı bir analizle ancak çıkıyor. Ama bu şöyle bir şey yapıyor. Kişi dediğim gibi kendisini tanıyor ve buna özgü yaşadığında da ileride çıkacak muhtemel diğer kronik hastalıkları da engellemiş oluyor.
1: Evet hocam. Ekran başındaki bizi izleyen tüm izleyicilerimiz adına size teşekkür ediyorum. Çünkü migren gerçekten sayısız insanın maalesef ki yaşadığı bir sıkıntı. Anlattıklarınız çok değerli ve kıymetli. Çok teşekkür ederim. İyi
0: Ben
1: ki
0: teşekkür
1: geldiniz
0: ederim.
1: hocam.
0: Sağ olun.
1: Çok sağ olun. Gökyüzü hareketleri hayatımızı nasıl etkileyecek? Aşk, kariyer ve para konularında yeni dönemde ne getiriyor? Astrolog Nurcan Vecigün'le birlikteyiz. Evet, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Geldik haftanın en keyifli, en merakla beklenen anına. Hoş geldiniz Nurcan
2: Hoş
1: Hanım.
2: buldum efendim.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz?
1: Ben de iyiyim,
2: Çok
1: sağ
2: pembe,
1: olun.
2: çok güzel
1: Ne
2: gördüm
1: olacak
2: seni.
1: böyle biz ikimiz? Hayırdır, ne oldu?
2: Şimdi ben pembeyi aslında
1: Neden giydiniz?
2: bilerek giydim, tercih ettim ama sen neden tercih
1: Ben de
2: ettin?
1: böyle bir pembenin enerjisini seviyorum. Bugün öyle bir hissettim. Bir özel sebebi olmalı mı bunun?
2: Evet, özel bir sebebi var
1: Aa,
2: ekran
1: ne
2: başında.
1: peki?
2: Bugün aslında gökyüzünde çok önemli kavuşumlar var ve Venüs Yengeç burcunda ve aşkı çağrıştırıyor. Aşkın rengi de pembe
1: Gerçekten
2: değil
1: mi?
2: mi? Poçik
1: İnanmıyorum. İkimizin böyle olması
2: evet
1: yani.
2: yani.
1: Siz o zaman bilerek pembeyi
2: Ben
1: seçtiniz.
2: bilerek seçtim.
1: Ben enerjimden ötürü o zaman.
2: Senin
1: Bir
2: de
1: yengeç
2: yengeç olduğun
1: olarak.
2: için özellikle auran. Hani nasıl canımız bir şey istediği zaman tuzlu tatlı
1: Evet.
2: yeriz. Nefsimiz erken ama auramızın da bazen elimiz istemsizce bir renge gider ve onun için de kendimizi çok rahat hissederiz. Ve Venüs de Yengeç burcunda ve gökyüzünde çok önemli bir kavuşum yaşıyoruz ve bu
1: Harika.
2: da bize

0: diyor ki aşk zamanı.
1: Aşkı mı başlatıyor bu?
0: Evet, her zaman geldiğinde tabii ki elimizden geldiği kadar iyiyi de kötüyü de astrolojide ele almak zorundayız. Fakat son zamanların en aşk dolu haftasındayız diyebilirim. Hafta sonu
1: Harika.
0: lütfen herkes aşkın tadını çıkarsın ve özellikle ruh ikizleriyle karşılaşmak isteyenler ekran başından ayrılmasın.
1: Eyvah, o zaman hafta sonunda sosyalleşmek için hazırlanalım.
0: Ruh ikizlerinizi bulacaksınız. O
1: Ah,
0: yüzden
1: muhteşem.
0: mutlaka sahnede olmanız lazım. Sen nasıl bir aşk yaşamak istiyorsun? Romantik bir aşk yaşamak istiyorsan mutlaka romantik ortamlarda ol. Bence. Ama sen
1: Aa.
0: sosyal bir insansın. Kültürel şeyleri seviyorsun. Sinemaya, tiyatroya git. Hayatına girecek adam ya da kadın orada çıkabilir karşına.
1: Harika. Evde
0: Gün.
1: oturmuyoruz hafta sonu. Ne yapıyoruz? Sosyalleşiyoruz çünkü aşkı bulabiliriz.
0: Bir de Venüs yengeçteyse dostlarımız, arkadaşlarımızın vesilesi ve çöp çatanlığıyla da olabilir bu işler.
1: Aa, evet.
0: O
1: O da
0: zaman diyoruz
1: mümkün.
0: ki
1: Ne
0: dostlarımız ve
1: yapıyoruz?
0: arkadaşlarımız bizi kahveye, çaya, yemeğe, güne çağırırlarsa mutlaka gidiyorsunuz.
1: Ertelemiyoruz.
0: Sadece bekar olanlar değil, bekar çocuğu olan anne babalar sizler de etkileşimde olun. Çünkü Venüs yengeç demek aile bireylerinin devreye girmesi vesile olmak anlamına da gelebilir.
1: E
0: Aile
1: harika.
0: bireylerin vesile olması dolayısıyla hayatınıza birileri girebilir. Bir de şunu söyleyeyim. Görücü usulü gibi algılamayın sakın. Artık referanslı date'lere çıkmak çok önemli. Bak, referanslı date.
1: Evet.
0: Ne demek
1: Günümüzde. Evet, ne demek
0: referanslı
1: günümüzde?
0: date?
1: Bu.
0: Yani ben seni çok
1: Evet.
0: seviyorum ki Serhat, benim bir arkadaşım var. Seni onunla
1: Sana
0: tanıştırayım
1: uygun
0: mı?
1: olduğunu
0: Sana
1: düşünüyorum
0: uygun olduğunu
1: falan.
0: düşünüyorum ve ben güveniyorum ona. Referansı bende.
1: Önceliğimiz güven.
0: Evet. Hele ki şu zamanda.
1: Evet, bu
0: O yüzden
1: zamanda.
0: referanslı date'ler, sizi sevdiğiniz insanlar sizi birileriyle yakıştırıyorlarsa lütfen bu hafta, ay hayır canım ben öyle şeyler sevmiyorum, birilerinin değil görücü usulü gibi düşünmeyin. Hayatının aşkı olabilir.
1: Ertelemiyoruz, kulak veriyoruz o zaman.
0: Asla ertelemiyoruz. Gökyüzünde bizim stüdyoda olduğu gibi
1: Aşk
0: pembiş
1: kokusu var.
0: pembiş, evet, pembiş pembiş kalpler, enerjiler ve
1: Harika.
0: sizler de gerçekten hafta sonu bizim gibi pozitif renkleri kullanın. Aşkı istiyorsan aşkın tonlarını, parayı istiyorsan paranın tonları, uzun bir mutluluk istiyorsan mutluluğun tonlarını,
1: Renklerin
0: renkler,
1: enerjisi.
0: evet, renklerin enerjisi. Biz az önce programa girerken bunu konuşuyorduk ya. Neden böyle
1: Evet,
0: falan
1: neden?
0: renklerin
1: Hakikaten.
0: enerjinizi, iç enerjinizi de dışarıda hani insanların bir auraları var. Hissedersen ay çok sanki 40 yıldan beri tanıyormuşum gibi. Kendinizi tanıyın önce.
1: Evet.
0: İnsanlardan aldığınız enerji gibi yaydığınız enerji var. Yaydığınız enerji de aşkı çekiyor.
1: Evet. Peki ekran başında da herkesin merak ettiği gibi bu söylediğimiz Venüs'ün yengeçte olmasında hangi burçlar daha çok etkilenecek
0: Ay
1: aşktan?
0: tabii ki şimdi
1: Şimdi
0: Venüs
1: evet ilk beşi
0: nerede?
1: söylersek mesela.
0: Yengeçte diyoruz. O zaman Venüs yengeçte ise ev sahibi kim? O
1: Yengeçler.
0: zaman gözünüz aydın efendim. Uzun
1: Evet.
0: zamandan beri. Bir de Jüpiter burada büyütür. Bak çok hızlı başlar. Sadece şuna dikkat edeceğiz. Çok hızlı başladı. Sevgi pıtırcığı oldum. Gözüm hiçbir şey görmüyor. Doğru kadımı, doğru adam onu görmemiz gerekiyor.
1: Buna dikkat ediyoruz.
0: Kalbim boş. Uzun zamandan beri hayatımda kimse yoktu. Nurcan gördüm çok etkilenin zaten. Ya bu dönemlerde ilahi gücün, kaderin devrede olduğu, kadersel etkiler nedir? Yani hiç ummadığın uzun zamandan beri olmayan şeylerin hayatında kalıcı olacak kişilerin, görevi olan kişilerin, mekanların hayatınıza dahil olması belli sebeplerle. Mesela şöyle 12 burç için başlayayım.
1: Evet. İlk
0: Diyeyim ki,
1: beşte kim var?
0: ilk bir diyoruz.
1: Bir
0: Bir yengeç.
1: yengeç.
0: Ekran
1: Peki.
0: başında reji yazar muhtemelen onları. Bir numara diyoruz.
1: Bir
0: Ev
1: numarada yengeç.
0: sahibi. Venüs'ü
1: Evet.
0: ağırlayan. İki ikizler. Uzun zamandan beri.
1: Bu sırada ikizler hep şanslı. Bunu hep
0: Neden?
1: konuşuyoruz. Evet.
0: Şans demeyelim de Seher, çok büyük değişimlerde seninle hep ele aldık.
1: Evet.
0: Nedeni de 7 yıllık ani şok eden, bizim yaşadığımız ülkede ve dünyada devrimleri değiştiren, modayı bile değiştiren çok önemli bir gezegenimiz İkizler Burcu'na geçti. Çok hızlı, çok hareketli, çok enerjisi yüksek ve geçtiği
1: Süper.
0: burç zaten ikizler enerji deposu, değişimlere ayak uyduran ve değişimi seven. İki tane bir gezegen ve bir burç birleştiği için ikisi de birbirine pozitif etki veriyor.
1: Süper.
0: Son 7 yılınıza bakın. 7 yıldan beri hayatımda aşk anlamında yaprak kımıldamıyor diyenler bir kere ekran başına gelsin.
1: Harika.
0: 7 yıldan beri neden hayatımda bir şey olmadı? Bu bahsettiğim hareketli gezegen

0: sabit bir burçta ve boğa burcundaydı.
1: Hı hı.
0: Ve o çok romantizm, derin düşünen, sabit, sadakatli, çok böyle detaycı bir burç olduğu için bu gezegenle uyum sağlayamadılar.
1: Sağlayamadı.
0: Enerjileri tutmadı.
1: Tutmadı.
0: Son 7 yıldan beri herkesin ilişkisi ve dünya çapında da biliyorsunuz pandemisi, depremi, ekonomi hepsi boğayla bağlandı. Ama şimdi artık gökyüzünde ponçik ponçik hareketler. Bir de üstüne önümüzdeki hafta size o kadar değişik bir dolunay anlatacağım ki 10 sene
1: Of.
0: sonra aynı noktada olan süper mavi dolunayı anlatacağım
1: Ay
0: size.
1: harika. Onu da
0: Bu
1: sabırsızlıkla
0: da
1: bekliyoruz.
0: ikizler burcunun karşısında
1: Hı.
0: gerçekleşen bir etkiydi. Oluşacak etki ve dünyaya çok yakın pozisyonda olacağı için her zaman iki tane dolunay, bir yeni ay, bir ay içerisinde görmeyiz. Nadir olur
1: Nadir
0: bu.
1: olan bir şey.
0: Ve geçen hafta da söylediğim gibi Mayıs konuş konuş bitmeyecek bir ay.
1: Bitmeyecek.
0: Mayıs'a kadar gökyüzü durgundu. Hayatımızda hiçbir şey olmuyordu. Şimdi hayatımızda gökyüzün hızına yetişemeyeceğiz diyeceğiz.
1: Ay ne
0: Yaz
1: güzel.
0: aşkları
1: Bol
0: başlayacaksa
1: hareketli.
0: bu hafta başlayacak.
1: Evet,
0: Bakın
1: harika.
0: yaz aşkları başlayacaksa bu hafta başlayacak.
1: Erken başlıyor yaz aşkları o zaman.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Hava sıcaklığı da böyle olacak. 22'den sonra gerçekten meteorolojik
1: Bir
0: anlamda
1: anda mı
0: da bir anda
1: ısınacak?
0: hızlı, yoğun bir yazı yaşayacağız.
1: Bekliyoruz ama. Çok özledik o
0: Sonra
1: sıcak
0: bunaldım
1: havaları.
0: demeyeceksiniz ama tamam
1: Ben
0: mı?
1: demem. Ben çok
0: Tamam.
1: yazcıyım çünkü.
0: Tamam. Çok sıcak bir yaz bizi bekliyor. Hem
1: Dikkatli olalım.
0: bedenlerimiz, hem iklimimiz, hem de gönüllerimiz yanıp kavrulacak.
1: Harika.
0: Tam yaz aşkına uygun bir şeyle geldim.
1: Süper.
0: Sana
1: Harika.
0: çok güzel bir, şimdi bize herkes kahvesini almıştır.
1: Evet.
0: İzliyordur. Ekran başı. Bu hafta yengeçlerden başladık. İkizlerle
1: İkizler
0: devam
1: dedik.
0: ediyoruz. Ve
1: Evet.
0: ikizler uzun zamandan beri, bir de onların fıtratında sabitlenmek yoktur.
1: Hı.
0: İkizler olmana gerek yok. Partnerin ikizler. Bir türlü dengeye girmemiş bir ilişki yaşıyorsun. Bu hafta dengeye sokabilirsin. Eğer kaderindeyse bu hafta partnerinin ilk defa ya evet evlilik konuşalım mı? Ya da geleceğe dair bir şeyler söyleyelim mi? Dediği hafta bekliyorsan bu hafta.
1: O
0: Bu
1: zaman bu
0: hafta da
1: haftayı çok iyi değerlendireceğiz. Ekran
0: ben ne dedim
1: başındakiler.
0: elim kolum
1: Evet.
0: dolu geldim boş
1: Evet.
0: gelmedi dedim sana.
1: Bu haftayı çok iyi değerlendireceğiz.
0: Gökyüzünde çok önemli kraliyet yıldızları da devrede seher. Yani o yüzden biz hep kadersel diyoruz. Nasıl başlarsa öyle gider. Uranüs nasıl başlatırsan öyle gider. 7 yıl hayatımızda kalacak. 7
1: Of.
0: yıl. 3 numaraya gelin mi?
1: Evet. Evet,
0: Kova
1: evet.
0: burçları. Yani değil mi? Sadece sen
1: Kovalar.
0: değil. Ben de aşkı istiyorum. O
1: Kovalara da aşk
0: yüzden
1: geliyor.
0: ben
1: Hadi
0: de pembe
1: bakalım.
0: giymişim.
1: Aşk
0: Ben tabii ki
1: enerjisi.
0: sadece hem enerjiyi anlatmak hem işimi anlatırken bir şey yaparken kendin de uygulaman gerekiyor, yapman gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Bunu size bir astrolog olarak gökyüzünü temsil etmek için buradayım. Ve onun için giydim ama aslında gerçekten özellikle ikinci kademede olanlar, hani hayata yeni başlayan kovalar için evet gençlerimiz 20'li yaşlarda ama özellikle 40 yaş üstü kovalar gözünüzü dört açın ummadığınız yerden.
1: Ah
0: Hele ki ilk
1: muhteşem.
0: bir evlilik yaptıysanız ben bundan sonra hayatımı kapattım evliliğe diyorsanız ikizler çat diye adama aşık eder. Çat diye. Çünkü bu gezegen şok etkisi yaratıyor. Şok.
1: Süper,
0: Ve
1: süper.
0: geçtiğimiz seneye dönün bakın. Geçtiğimiz sene Mayıs ayında bir kişiden hoşlanmış mısın? Bir etki altına girmiş misin? Ama olmadı.
1: Kovalar
0: Girdim,
1: için söylüyoruz.
0: hissettim. 12 burç için de
1: Ha,
0: geçerli
1: herkes
0: aslında
1: için.
0: ama
1: Ha.
0: kovalar için çok daha önemli. Geçen sene böyle bir etki hissettin ama olmadı. Geçen sene bu gezegenler fragman yapmıştı. Minik geri hareketler yapmıştı. Bize konu başlıklarını verdi. Bu sene de asıl film yaşıyoruz. Dizi film gibi gökyüzü çünkü. O yüzden kovalar için de çat diye aşklar, çat diye ilişkilerin başlaması aniden şok eden ve ilk defa kalplerinin sesine kulak verecekler. İlk defa
1: Bu
0: aşka
1: muhteşem bir
0: kapılacaklar.
1: şey.
0: Tabularını yıkacaklar çünkü Plüton retrosu başladı. Bu
1: Harika.
0: gezegen de adamı böyle geri götürür ve hayatta bayağı bir eski defterleri açtırır ve kendine çok büyük hesaplaştırır. Yeraltı gizemli bir gezegen. Kovalar için o yüzden bu hafta özellikle ya hafta sonu ne yaşıyorsanız bize yazın çok merak ediyorum. Bir şey söyleyeyim. Eskiden vardı böyle aşk köşeleri falan. Bir
1: Biz biraz
0: köşe mi
1: ona döneceğiz
0: açsak
1: herhalde.
0: acaba? Bize yazın bize diye.
1: Yazın bize, evet.
0: Sadece şu değil, güneş burcunuz için geçerli değil, yükselen burcunuz, ay burcunuz, Venüs'ünüz yine bu saydığımız burçlar içerisinde ise siz de aşkı tadabilirsin. Bunun içerisinde
1: Hı.
0: tabii ki boğalarda bundan nasip

0: denecekler. Başka? Diyeceksiniz ki sık, yani peş peşe gezegenlerden bahsediyoruz. Uzun zamandan beri bekleyenler. Aslanlar geliyor efendim. Akrepler geliyor. Ve teraziler de tabii ki bunlardan nasibini alacaklar. Ama en bomba astrolojinin sevgili oğlaklar, uzun zamandan beri aşk burnunuzun dibinde bile geçmedi. Yani hayatınızda sadece oğlaklara birebir partner aşkı değil, çocuk aşkı da, evlat aşkı da olabilir. Hem aşk olacaklar.
1: Ancak onlar çalışmaktan göremiyorlar.
0: Yok. Bak, etrafınızdaki oğlakları gözlemleyin.
1: Bu kadar işkolik olamazlar yani.
0: Etrafınızdaki oğlakları gözlemleyin. Ne kadar aşk batırıcı olduğu, nasıl değiştiğini göreceksiniz. Oğlaklar uzun zaman sonra ilk defa aşka arzulayacaklar. Hem evlat aşkı hem de partner olarak çok büyük aşklara yelken açacak. Ama söylerler mi onlar ketumdur.
1: Evet,
0: paylaşmazlar, evet, bilemem.
1: Haftanın aşk anlamında şanslı burçlarını öğrenmiş olduk.
0: Evet.
1: Evet, gerçekten hafta sonu için çok güzel bir bilgi bu.
0: Bu hafta sonu çok iyi
1: değerlendirsin. Herkes iyi değerlendirsin 12 burçta, evet. Ama en şanslıların üstünden bir geçtik.
0: Evet, evet, evet. Bunlar tabii ki yükselen derecenize, güneş derecenize, gezegenlerinizin yerleşimine kadar göre hepsi değişir. Ama kesin ve net bilgidir. Her güneşi, her yükseleni, her ay burcu, ay çünkü duygularla bağlantısı her zaman devreye girmez. Ve Venüs devrede olduğu için Venüs'ünüzü de takip etmeniz gerekiyor efendim.
1: Evet, yani yine muhteşem bir bölüm. Bize süre yetmez.
0: Yetmez.
1: Bir sonraki haftanın konusunu şimdiden çok merak ediyorum. Ve benim gibi ekran başı da eminim ki çok merak ediyor.
0: Evet.
1: Ama bu hafta bu güzel bilgiler için size çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: evet,
0: ederim.
1: Evet, 12 burç bu hafta sonu aşkı bulabilirsiniz diyoruz. Ve
0: aşkla
1: size veda ediyoruz. Aşkla kalın. Evet. Çok teşekkür ederiz Nurcan Hanımcığım. Evet, kısa bir reklamın ardından sizlerle kendinizi iyi hissettirecek etkili güzellik sırlarını paylaşacağım. Bizi izlemeye devam edin.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Biziz.
1: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
12: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları.

0: nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını tak.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartıyla tüm marketlerde, evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay...

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol.
3: Anında serinleten özel form.

0: koru.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Beyaz giymeye bayılırım.
2: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
1: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
2: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Hayatının kıymetini
11: bilenler. Biziz biz.
12: Biziz.
13: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
14: Size olana da yeni bir lisel sözü verdik ama.
15: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
16: kurdu. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
17: Evet, kısa bir reklamın ardından yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki, hepimiz biliyoruz yazın o enerjisi, denizin ve güneşin tadı bir başka. Ama plajda her an bakım

görünmek bazen zorlayıcı olabiliyor. Denize girince silinen rujlar derken vakit kaybediyoruz. İşte tam da bu noktada makyajsızken bile cap canlı gösterecek kalıcı dudak renklendirme devreye giriyor. Peki bu süreç tam olarak nasıl işliyor? Size özel bir tasarım ve ön çizim aşamasıyla başlıyor. Öncelikle dudak yapınız ve cilt alt tonunuz analiz edilerek yüzünüze en çok yakışacak o doğal canlılık hissini verecek pigmentler belirleniyor. Ardından işlemin konforlu geçmesi için bölgeye lokal anestezik kremler uygulanıyor. Böylece uygulama sırasında sadece hafif bir titreşim hissediyorsunuz. Cildin en üst katmanına bitkisel içerikli pigmentlerin yerleştirilmesiyle devam eden işlem yaklaşık 1 saat sürüyor. Uygulama sonrasındaki ilk birkaç gün renk biraz daha yoğun görünse de kısa süre sonra tam istediğimiz o doğal ve sağlıklı tona kavuşuyoruz. Bu işlem sadece renk vermekle kalmıyor. Aynı zamanda dudak çerçevesini belirginleştirerek daha simetrik ve dolgun bir görünüm de sağlıyor. Sabah uyandığınızda veya denizden çıktığınız o ilk saniyede bile aynaya bakma ihtiyacı hissettirmeyen bu yöntem size hem büyük bir zaman tasarrufu hem de sarsılmaz bir özgüven kazandırıyor. Bugün de Yaşama Dair'in sonuna geldik. Sağlıktan astrolojiye, güzellikten hayata dair her şeyi konuştuk. Ben Seher Tunalı. Bir sonraki programda yine çok özel konuklar ve ilham veren konularla burada olacağız. Herkese sağlıklı, keyifli ve güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Halk Bank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halk Bank'la yapın.

Değerli izleyenler, Sivas Divriği'de muhteşem tarihi konaklar var. Efendim, konaklar Divriği'nin güzelliğine adeta güzellik katıyor. Ve konakların büyük bir kısmında günümüzde de yaşam hala devam ediyor. Değerli izleyenler, konakların bazıları restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş ve turizme açılmış. Restore edilen konaklar günümüzde müze, otel ve restoran olarak hizmet veriyor. Şu anda çok güzel bir sokaktayız. Efendim, sağlı sollu her yerde mükemmel tarihi konaklar var. Burası buram buram tarih kokuyor ve konaklar en az 150-200 yıllık.

Değerli izleyenler, Divri mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel yemekleri bugün programımız içerisinde sizlere teker teker tanıtacağız. Efendim bu yöresel yemekleri bizlere Divri'nin hamarat, üretken, güzel kadınları yapacak. İşli köfte yapacağız. Efendim özel bir lezzet. Aslında Türkiye'nin her yerinde işli köfte yapılıyor. Ancak Divri usulü içli köfte bakalım nasıl yapılıyor? İşli köfteyi bize

0: Kim yapacak? Meva Hanım yapacak. Meva'cığım merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın? Geldiniz. Hoş bulduk.
1: İyi, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Meva ne demek?
1: Meva ne demek? Cennette sığınacak yer demek.
0: Çok güzel. Meva mı? Meva mı?
1: Meva.
0: Meva. Evet. Uzatarak söyleyeceğiz. Evet. İşli köfte yapıyoruz meva ile. Şimdi ne lazım işli köfte yapmak için? Onları sayalım. Ondan evet. Sonra başlayalım.
1: İşli köfte yapmak için ince esmer bulgurumuz, ince beyaz bulgurumuz, irmiğimiz, bir kaşık, iki kaşık un, bir tane yumurta, iki tane koymuşuz.
0: Olsun.
1: Evet.
0: Fazla mal göz çıkarmaz.
1: Evet. Çiğ et kullanıyoruz biraz üstüne. Tabii içine de kullanacağız.
0: Tamam. Yine. Bu nedir?
1: Bu kavrulmuş soğan.
0: İçimizi hazırladık. Evet, zamandan içimizi kazanmak için daha evet. Önceden ne var içimizde?
1: Soğan, kıyma, tamam. Baharatlarımız, tuzu, cevizi.
0: Ceviz var.
1: Evet.
0: Tamam. İçimiz hazır efendim, mis gibi.
1: İçimizi hazırladık.
0: Evet. İçinde başlayalım o zaman.
1: İçinde baharatlarımız var. Baharat ne var? Tuz, karabiber, pul biber.
0: Tamam, bu karabiber. Herhalde evet. Kendi dövdüğünüz, çektiğiniz evet. Karabiber. Tamam o zaman Meva, başlayalım. Kolay gelsin.
1: Evet. Teşekkür ederim. Esmer bulgurumuzu koyuyoruz.
0: Ben senin kollarını sıyırayım mı böyle?
1: Biraz evet.
0: Hemen ben böyle evde bir şey yoğururken evet. Ki bir şey yoğurmaya çok beyaz zamanım olmuyor ama illa o kollar sıyrılacak.
1: Üzerine biraz
0: dur ben. Benim ekliyoruz. Böyle sıyırasım evet. Geldi birden. Tamam. İki çeşit oradan. Bulgurumuz, irmiğimiz.
1: Evet. Tuzunu ekledim.
0: Kasemizde tuzumuzu koyduk.
1: Pul biber biraz.
0: Of of of. Biraz İşli köfte biber. Efendim. Sevmeyen var mı? Ben evet. Bayılırım. Türkiye'nin her yerinde yapılır sıcak ama Divriği'de de çok güzel bunu. Yapılıyor. Evet, sıcak suyla ıslattık.
1: Evet.
0: İrmiğimizi, iki çeşit bulgurumuzu.
1: Etini de ekliyorum.
0: Evet. İşli köfte sevilmez mi?
1: Aynen öyle.
0: Ne zaman yaparsınız Meva?
1: Biz burada konakta her daim yapıyoruz.
0: Evet.
1: Turlarımız geliyor, yemek programlarımız oluyor.
0: Evet.
1: Her daim bulunduruyoruz elimizde. Her daim var ya yani. Evlerimizde de yapıyoruz.
0: Aha.
1: Islattık. Normalde bu birazcık beklemesi lazım. Kabarması için.
0: Evet.
1: Biz biraz bekleteceğiz.
0: Şu anda hamurunu yapmak için, hamurumuzun evet, hazır olması için tüm malzemeler tabağımızda mı?
1: Malzememiz. Bir tane yumurta ekleyeceğim buraya.
0: Tamam, onu da ekleyelim.
1: Bir de un ekleyeceğim biraz. Dağılmaması açısından.
0: Tamam, unumuzu da ekleyelim. Değerli izleyenler, işi köftenin hamurunu yapmak için tüm malzemelerimiz şu anda kasemizde. Evet,
1: ekledik.
0: Efendim, sıcak su koyduk irmiğin bulgurlarının üzerine. Şimdi onların birazcık şişmesi lazım.
1: Evet.
0: Bulgurlarımız, irmiğimiz şişsin, kabarsın. Ondan sonra efendim yoğurmaya başlayalım. İçimiz zaten hazır, mis gibi evet. İçli köfte Divriği usulü. Evet, yapmaya devam ediyoruz. Meva'nın lezzetli ellerinden Divriği usulü içli köftenin tadına bakacağız. Vallahi bayılırım. Ne zamandır yememiştim.
1: Teşekkür
0: sever
1: ederim.
0: Misin Meva?
1: Severim.
0: Sevilmez mi?
1: Bir de bizim yumurtaya batırıp kızartma özelliği var.
0: Çok değişik.
1: Her
0: evet sizin içli köfteniz yok. Evet, evet her yörede yok. Divriğinin içli köftesi yumurtaya bulanıyor ve
1: evet,
0: kızartılıyor. O halde hamurumuzu yapmaya devam edelim. Biraz dinlensin, ondan sonra yoğurmaya başlayalım.
1: Tamam.
0: Değerli izleyenler, içli köftemizi yapmaya başladık. Şu anda ben hayran hayran Meva'yı izliyorum. Evet, el becerisi gerçekten müthiş. Meva, nasıl yapıyorsun onu dolmalık biber gibi incecik kırmadan, çatlatmadan?
1: Alıştık artık.
0: İçimiz mis gibi kokuyor. Her gün yapıyor musunuz?
1: Genelde.
0: Şimdi içli köftenin şekli genelde böyle...
1: Uzun olur.
0: Yumurta gibidir,
1: evet,
0: uzundur ama sizinki farklı.
1: Yuvarlak yapıyoruz biz.
0: Bayağı da büyük.
1: Evet.
0: İçinin malzemesi bol.
1: Doyurucu.
0: Evet.
1: İçi de bol bol.
0: Üzerine peki herhangi bir yoğurtlu, soslu falan
1: yok.
0: Döker misiniz?
1: Üzerine çiğ et koyuyoruz işte bulgurun içine. Hı-hı. Sonradan yumurtaya batırıp
0: kızartıyorsunuz.
1: Kızmayanı kızartıyoruz, evet.
0: Evet, değerli izleyenler, içli köfte yemesi... Keyifli ama yapılışı zahmetli. Gördüğünüz gibi kadınlarımız teker teker hamura şekil veriyor. İçini dolduruyor. Ondan sonra teker teker kızartıyor. Ama sonunda afiyetle yeniyor. Gerçekten benim de çok sevdiğim bir yöresel lezzet içli köfte. Türkiye'nin her yerinde farklı yapılıyor. Ama her yerde yapılıyor. Özellikle kadınlarımız çok güzel yapıyor. Evet, Divriği'nin kadınları da hamarat. Çok güzel yemek yapıyorlar.

0: Of of of, mis gibi içli köfte. Efendim, Divriğe'nin içli köftesi işte bu şekilde yapılıyor. En belirgin özelliği hamurunda kıyma olması ve böyle yumurtayı bulayıp kızartılması. Değerli izleyenler, mis gibi içli köfte nasıl güzel koktu, nasıl güzel koktu. Mevacım, tamam mı?
1: Tamam.
0: Alalım mı tabağımıza?
1: Evet. Son postamızı da kızarttık.
0: Evet. Of of of, sıcak sıcak, ne yenir ne yenir. Vallahi ben dayanamayacağım, hemen alıyorum bir tane ve sizler için tadına bakıyorum. Şu anda herkes burada olmak istiyor, içli köfte yemek istiyor. Herhalde Türkiye'de içli köfteyi sevmeyen yoktur, hele kadınlar bayılır. Mevacığım, ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: bakıyorum
1: olsun.
0: Tadına, bana afiyet olsun.
1: Afiyet olsun.
0: Aa, çok beğendim. Çok güzel.
1: Afiyet olsun.
0: Yumurtaya bulayınca inanılmaz lezzetli olmuş. Bayıldım. Divriği usulü içli köfte. Efendim, buraya gelirseniz diğer yöresel yemekler gibi içli köftenin de mutlaka tadına bakın. Gerçekten enfes. Ellerine emeğine sağlık.
1: Sizin de ayaklarınıza
0: sağlık.
1: Sen
0: niye oraya kaçıyorsun? Mevacığım, gel gel gel. Harika olmuş. Çok afiyet beğendim olsun. Bayıldım. Çekimden sonra yiyeceğim.
1: İnşallah.

0: Değerli izleyenler, Divriği'de şu anda Hüma Hatun Sokağı'nda bir diğer adıyla Arasta Çarşısı'ndayız. Efendim burası Divriği'nin turistik çarşısı. Hüma Hatun Sokağı her zaman son derece kalabalık oluyor. Burası turistlerin olmazsa olmaz uğrak yeri. Peki Hüma Hatun Sokağı'nda yani Arasta Çarşısı'nda neler var? Efendim burada 12 tane dükkan bulunuyor. Divriği'nin Ahyevran Kadınları, Hamarat Üretken Kadınları, işte bu 12 dükkanda el emeği göz nuru yaptıkları hediyelik ürünleri ve yöresel lezzetleri buraya gelen misafirlere, turistlere ikram ediyor. Hüma Hatun kimdir? Biraz da Hüma Hatun'dan bahsetmek istiyorum. Efendim Hüma Hatun Sivas'ın Divriği ilçesi için, kadınlar için sembol bir isim, önemli bir değer. Efendim Hüma Hatun 1855'li yıllarda Divriği'de yaşamış ve ilk vakfı kuran kadın. Evet, bu anlamda da Hüma Hatun son derece önemli. İşte bu sokağa da Hüma Hatun'un ismi verilmiş. Efendim dükkanları sizler için gezmeye hemen başlıyoruz. Buyurun. Değerli izleyenler, Hüma Hatun Sokağı'nı gezmeye devam ediyoruz. Efendim şu anda Aşevi'nin önündeyiz. Aşevi'nde Divriği'ye özgü birbirinden nefis yöresel yemekler yapılıyor. Ve çok şirin, çok güzel bir çarşı. Bakar mısınız kapıların güzelliğine? Girelim bakalım Aşevi'nde neler var. Değerli izleyenler, şu anda Aşevi'ndeyiz. Yanımızda Gonca Hanım var. Gonca değil efendim, Konca. Hani sakın yanlış söylediğimi falan zannetmeyin. Efendim burada yemek yapılıyor. Yöresel yemek yapılıyor. Aşevi'nde Divriği mutfağına özgü birbirinden nefis tüm yöresel yemekleri bulmanız mümkün. Konca Hanım merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Ne yapıyorsunuz? Hoş bulduk.
1: Sokağımıza ve Aşevi'mize. Bugün madımak çorbası, Divriği Sivas yöresine ait bir çorba.
0: Evet, madımak zaten Sivas'ta evet, bol bol var.
1: Normalde insanlar yemeklerini yapıyor fakat ben...
0: Kavurması yapılıyor.
1: Aynen, burada çorbasını yapıyorum.
0: Sen mi yapıyorsun bir tek?
1: Evet.
0: Konca Hanım yapıyor, madımak çorbası yapıyor. Valla onu madımak çorbası yaparken yakaladık efendim. Hemen görelim bakalım madımak çorbası nasıl yapılıyor. Sivas Divriği'ye özgü. Madımak her yerde var Sivas'ta, tüm ilçelerde, merkezde. Ve gerçekten sağlıklı, lezzetli bir bitki. Evet. O halde yapalım.
1: Öncelikle sıvı yağımız var. Onu koyuyoruz tenceremize.
0: Tamam.
1: Biraz ısındıktan sonra

0: soğanımız var. Soğanımızı ekliyoruz.
1: Mis gibi ev yemeği. Mis gibi yöresel yemek. Evet, yağımızda soğanımızı kavuruyoruz. Evet değerli izleyenler, şu anda bulunduğumuz aş evinde Meral Avcı Delipınar'ın fotoğrafı var. Marmara Üniversitesi'nde tarih profesörüymüş. 2 sene önce amansız bir hastalığa yenilmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Efendim kadınlarımız Meral Hanım'a minnettar çünkü emeği çok fazla. Konca Hanım, şimdi haftanın 3 günü buraya Doğu Ekspresi geliyor. Yani Kars'a gidenler mutlaka Divri'de mola veriyor. Ve Divri'de mola verenler mutlaka da Hüma Hatun Sokağı'na uğruyor. Buraya gelenler ne yapıyor? Daha çok ne alıyor? Neyin tadına bakıyor?
0: Genelde Divri pilavımız meşhurdur. Divri pilavımızın tadına bakıyorlar.
1: Coğrafi işaret belgesi
0: evet,
1: var.
0: Evet, belgesi var. Madımak çorbamız tercih ediliyor. O yüzden ben de
1: şu anda madımak çorbası yapıyoruz. Yağımızla soğanımız kavruldu. Efendim şimdi tereyağımızı ilave ettik.
0: Evet.
1: Ne yapacağız ondan sonra? Tereyağımız da eridi.
0: Tereyağdan sonra ben öncelikle bulgur koyuyorum.
1: Of, mis gibi koktu. Tamam, bulgurumuzu ilave ettik. Tamam, ne yapıyoruz şimdi?
0: Şu an ondan sonra ben salça koyuyorum.
1: Ne salçası? Domates mi, biber mi?
0: Domates salçası domates, tercih
1: evet.
0: ediyorum.
1: Bir kaşık domates salçamızı ilave ettik.
0: Aynı zamanda şöyle kaya tuzu ve normal tuz ikisini birlikte kullanıyorum.
1: Neden?
0: Ben. Kaya tuzu sağlıklı olduğu için, normal tuzda da iyot olduğu için. Ve
1: evet, hepsinin bir sebebi var. Evet, onu hemen
0: sıcak
1: ilave edelim.
0: Şöyle
1: çok yanması.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim, benim de elim değsin. Ben
0: bereket
1: de şöyle,
0: olsun inşallah.
1: İnşallah. Ben de şöyle sevgimi bol bol katayım.
0: Son olarak da madımağımızı ekliyoruz.
1: Of, mis gibi. Görüntünün güzelliğine
0: tabii,
1: bakar mısınız?
0: Ne kadar bol olursa o kadar lezzetli oluyor. Tadı geliyor. Kurutulmuş olduğu için biraz fazla ekliyorum ben. Bu biraz az oldu. Ve limonla servis yapıyorum.
1: Konca Hanım pişecek şimdi. Ondan
0: pişecek,
1: sonra limonla
0: evet.
1: servis yapacağız.
0: Evet. Çünkü bir eşki yakışıyor.
1: Ekşi mi oluyor?
0: Evet.
1: Acı mı biberimiz?
0: Acı.
1: Görüntü çok güzel oldu yalnız. Öyle biberimiz de ilave edince. Evet, malzeme bakımından zengin. Madımağımız var, salçamız, soğanımız, tereyağımız, bulgurumuz var. Madımak, evet efendim, burada bol bol yetişen bir bitki. Kavurması, çorbası çok güzel oluyor. Aslında madımağın kavurmasını, yemeğini biliyoruz daha çok. Çorbasını ilk kez görüyorum. Hüma Hatun Sokağı'nda aş evinde işte Konca Hanım bizlere yaptığı yapılışını gösterdi. O halde çorbamızı pişmeye bırakıyoruz. Daha sonra tadına bakacağız. Ben de merak ediyorum. Ve Hüma Hatun Sokağı'nı, Arasta Çarşısı'nı gezmeye devam ediyoruz. Ellerine emeğine sağlık Konca Hanım. Ne zaman pişer?
0: Diyelim. Biraz sonra pişirim, servisini yaparım. Yiyenlere de afiyet olsun.
1: Değerli izleyenler, misler gibi madımak çorbamız hazır. Efendim çok güzel kokuyor. Konca, ellerine sağlık.
0: Afiyet, bal şeker olsun.
1: Efendim Hüma Hatun Sokağı'na gelin, Divri pilavı yiyin. Madımak çorbası yiyin. Aradığınız tüm yöresel yemekler burada. Nasıl yiyeceğiz Konca? Limon mu sıkayım?
0: Evet, limonla tavsiye ederim.
1: Daha mı güzel oluyor?
0: Evet.
1: Şöyle efendim, şifa niyetine bol madımaklı çorbama limonumu sıkıyorum. Sıcak mı?
0: Evet, sıcak.
1: Çok güzel duruyor. Ben çok severim böyle bulgurlu, otlu çorbaları ve madımak efendim buraya özgü. Çok sevilen bir bitki. Bakalım çorbası nasıl olmuş? Konca'nın ellerinden tadına bakalım. Süper olmuş. İlk kez denedim. Madımak çorbasını ilk kez içiyorum. İnanılmaz güzel. Bayıldım. Ekşi ekşi, hele böyle limonu sıkınca. Konca, müthiş güzel. Değerli izleyenler, Divri'de Hüma Hatun Sokağı'nda, Arasta Çarşısı'nda Divri'nin hamarat, üretken, güzel kadınlarıyla birlikteyiz. Efendim Hüma Hatun Sokağı'nda hala ahilik geleneği yaşa

0: atılıyor ve kadınlarımız burada her cuma ahilik yemini ediyorlar. Efendim birazdan ahilik yeminini edeceğiz onlarla birlikte. Yanımızda Hüma Altun Sokağı'nın Arasla Çarşısı'nın sorumlusu Seher Hanım var. Seher Hanım merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Hüma Altun Sokağı ve çarşı çok güzel.
1: Çok teşekkür ediyoruz, sizin de ayaklarınıza sağlık.
0: Ben bir kadın olarak kadınlarımız

0: gerçekten çok güzel yapıyorsunuz.
1: Evet, can gönülden çalışıyoruz biz yani, öylesine çalışmıyoruz.
0: Evet, burada ahilik geleneği yaşatılıyor ve her cuma ahilik yemini ediyorsunuz. Evet. Birazdan ahilik yemini edeceğiz. Evet. Bunlar nedir?
1: Bunlar bizim tepsilerimiz.
0: Evet. Bunda neden buradalar?
1: Bu tepsilerimize elimizi basıyoruz, yeminimizi ediyoruz. Cuma günleri yapıyoruz özellikle.
0: Bunu ben de edeyim mi yemin?
1: Tabii ki birlikte edeceğiz. Aşıma, işime, eşime sahip çıkacağıma. Yemediğimi yedirmeyeceğime. Giymediğimi giydirmeyeceğime. Halkımın sağlığını. Memleketimin saygınlığını koruyacağıma. Ahilik değerlerine bağlı kalacağıma. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Günümüz bereketli olsun.
0: Amin. Ağzınıza sağlık.
1: Katıldığınız için.
0: Evet. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Bol bereketli işleriniz olsun. Allah yolunuzu açık etsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz.
2: Değerli izleyenler, Divri programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Efendim, yöresel yemek olmadan asla olmaz. Şu anda 150-200 yıllık muhteşem bir tarihi konakta yer sofrasındayız. Divri mutfağına özgü, birbirinden nefis, olmazsa olmaz yöresel yemekler şu anda tüm lezzetiyle, tüm güzelliğiyle önümüzde. Evet, burada adeta bir lezzet şöleni var. Efendim, bu muhteşem konakta Hülya Hanım'ın misafiriyiz. Divri'de olduğumuz süre içerisinde Hülya Hanım'ın birbirinden nefis, lezzetli yemeklerini bol bol yedik. Misafirperverliğinden dolayı Hülya Hanım'a ben çok teşekkür etmek istiyorum. Hülya Hanım, ellerine emeğine sağlık. Her şey çok güzel.
3: Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir gün geçirdik sizinle birlikte.
2: Yorduk sizi. Hakkınızı helal edin.
3: Helal olsun. Ne demek? Bunlar güzel yorgunluklar. Keyifle yaptık, zevkle yaptık. Biz teşekkür ediyoruz sizlere. Burada ağırlamaktan gerçekten mutluluk duyduk.
2: Evet değerli izleyenler, önümüzdeki yer sofrasında Bakır Sinide Divri Mutfağı'nın olmazsa olmaz yöresel yemekleri var. Tabii ki sofraların baş tacı Divri pilavı.
3: Evet,
2: coğrafi Divri işaretli Divri pilavı olmadan olmuyor,
3: olmuyor
2: değil mi?
3: Olmuyor, evet. Alaklı pilav, uyuyan pilav, çocukların tabiriyle çok fazla dinleme süresi
2: bir
3: olduğu
2: çok ismi var.
3: Birçok ismi var. Padişah pilavı gibi isimleri. Ama Alaklı pilav en çok kullandığımız ismi.
2: Evet, şimdi mumbar dolması. Evet. O da yaygın Divri'de.
3: Evet. Mumbar dolmamızda biz pilavlık bulgurla yapıyoruz. Yine içine bol kıyma ve bol kuru soğan, bol baharatlarla diğer illerden farklı olarak içine nohut da kullanıyoruz.
2: Yaprak sarması var. Zeytinyağlı mı, etli mi?
3: Etli yaprak sarması.
2: Tamam. Pirinç ve bulgurla mı yapılıyor?
3: Köftelik bulgur, kıyma, soğan, maydanoz, bol maydanoz, bol baharat.
2: Pirinç yok mu içinde?
3: Pirinç yok.
2: Pirinç yok.
3: Sadece
2: bulgurla
3: yapılıyor. Bulgur.
2: Evet, burada yöresel bir tatlı var. Onun da ismi son derece değişik. Evet,
3: aşlak kavurmamız.
2: Aşlak kavurması.
3: Çok pratik ve
2: tatlı,
3: hafif
2: bir
3: yapılıyor. Tatlımız.
2: Evet, çok lezzetli. Ben onun tadına baktım. Ve çorbalar. Çeşit çeşit çorba var efendim Divri'de. Helli aşı.
3: Helli aşı.
2: Bu nedir?
3: Ekşi aşı.
2: Evet, şöyle burada kaşığım var efendim. Ben size göstermek istiyorum. Helli aşı. İçinde peynir var. Çok seviliyor Divri'de. Bu neydi?
3: Ekşi aşı.
2: Ekşi aşı. Evet. Bunda ne var?
3: Ekşi aşımızda da bizim yöresel mercimeğimiz, köy mercimeği.
2: Evet.
3: Yine çorbalık bulgurumuz, salça, kuru soğan, sarımsak. Hepsini birlikte pişiriyoruz.
2: Pestil var, ekşi pestil.
3: Ekşi pestili piştikten sonra ilave ediyoruz. Yazın erik olarak taze taze erik atıyoruz. Kışın ise o erikten yapılmış marmelatı, ezmeyi kullanıyoruz. Üzerine de anakotu ve tereyağı ile ikram ediyoruz.
2: O çok değişik. Efendim, Sivas Divri'ye gelin, gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Tadılacak çok fazla lezzet var. Hülya Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. İşte Divri, işte Divri'nin birbirinden nefis yöresel yemekleri. Afiyet olsun.

sahipliği yapmış bir yer. Efendim, özellikle Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği Divriği'ye, Divriği'nin tarihine damga vurmuş. Ve Mengücek Beyliği Divriği'ye çok uzun yıllar başkentlik yapmış. İşte ilçede Mengücek Beyliği döneminde yapılan çok değerli, çok önemli eserler var. Onlardan birindeyiz. Burası Sitte Melik Kümbeti. Aslında Divriği'de çok sayıda kümbet bulunuyor. Efendim, Sitte Melik, Mengücek Gazi'nin 4. kuşak torunu. Evet, muhteşem bir eser. Hayran kalmamak mümkün değil. Taş işçiliği gerçekten mükemmel. Evet değerli izleyenler, Sivas'ın Divriği ilçesi buram buram tarih kokuyor. Divriği'de ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri de Sitte Melik Kümbeti.

0: izleyenler, kümbet mezar demek. Efendim Mengücek Beyliği döneminde yapılan mükemmel bir kümbet ve Sitte Melik'in mezarı kümbetin içinde bulunuyor. Değerli izleyenler, Divriği'de çok sayıda tarihi konak var. Hepsi çok ama çok güzel. İşte şu anda onlardan birinde Hülya Hanım'ın misafiriyiz. Efendim bu konak restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş tescilli bir konak. Divriği'ye gelen misafirlere, turistlere burada yöresel yemek ikram ediliyor. Efendim Divriği'de yöresel yemekler gerçekten çok lezzetli ve Divriği mutfağı çorbalar bakımından da son derece zengin bir mutfak. Burada çeşit çeşit yöresel çorba yapılıyor. Hepsi de geleneksel çorbalar, anne çorbaları. İşte şu anda onlardan birini yapacağız. Helle aşı. Evet. Doğru söyledim mi?
1: Doğru söyledim.
0: Helle ne demek?
1: Helle un. Evet. Suyu, ılık suda unu açıyoruz. Çok koyu kıvam da olmayacak.
0: Gibi.
1: Çok koyu kıvam
0: meyane
1: da olmayacak.
0: Gibi.
1: Çok cıvık da olmayacak. O şekilde aynen bir muhallebiden cıvık bir malzeme hazırlıyoruz. Ona helle diyoruz.
0: Evet, helle geleneksel bir çorba. Yöresel geleneksel bir çorba. Yani yıllardır annelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin evet. burada yaptığı bir çorba. Bununla mı büyüdünüz Hülya Hanım?
1: Evet, biz çok severiz.
0: Yapar mıydı anne?
1: Yapardı.
0: Evet.
1: Yapardı. Ben de yapıyorum. Severek yiyoruz.
0: Efendim masamızı hazırladık. Malzemelerimiz geldi. İlk defa bir çorbada peynir kullanıldığını görüyorum. Helle aşında peynir var. Başka ne var? Unumuz var, tereyağımız, pirincimiz,
1: pul biberimiz
0: ve et suyumuz var.
1: Et suyumuz var.
0: Evet efendim tenceremiz kızdı. O yüzden et suyumuzun bir kısmını tenceremize aldık. O halde başlayalım. Helle aşı yapıyoruz. Burada çok sevilen nefis bir yöresel çorba. Evet şimdi et suyumuz kaynadı.
1: Kaynadı evet.
0: Ne yapıyoruz şimdi Hülya Hanım?
1: Et suyumuz yoksa normal suda kullanabiliriz.
0: Normal su dolu ama et suyuyla tabii ki daha lezzetli
1: evet, kişi
0: oluyor.
1: Kişi sayısı kadar unumuzu kasemize alıyoruz.
0: Kişi biz, sayısı kadar.
1: Evet 4-6 kişilik diyelim takriben.
0: Evet.
1: Yapalım. Ve et suyuyla ılık et suyuyla unumuzu hafif hafif karıştıra karıştıra helle kıvamına getireceğiz.
0: Şimdi 4 kişi varsa 4 kaşık un koyduk.
1: Evet.
0: Hadi geldi 1-2 kişi daha.
1: O artımlı misafirin kısmeti içindedir.
0: Aa ne güzel söyledi. Şimdi aslında bildiğimiz terbiye.
1: Evet.
0: Biz bu et suyuyla unumuzu bir güzel karıştırıyoruz.
1: Evet.
0: Helle bu mu?
1: Helle bu.
0: Bu yüzden de çorbanın ismi helle çorba. Helle aşı.
1: Bir taraftan da kaynamış olan et suyumuzun içine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar pirincimizi döküyoruz.
0: Mis gibi. Mis gibi.
1: Bu arada pişmesini bekliyoruz. Şimdi yine hellemizin bu da bir püf noktasıdır çorbamızın. Yine çorbamızın içine dökerken de topaklanmaması için kaynar suyla
0: şöyle
1: haşlama yapıyoruz.
0: Çorbaya bir evet. uyum sağlaması evet. gerekiyor.
1: Ilık suyla yaptık zaten.
0: Hellemizin.
1: Ama yine de hellemizin
0: yavaş yavaş evet, karıştıra döküyoruz. Tenceremizde et suyumuz var, pirincimiz var. Hellemizi döktük. Peynir kaldı, tereyağı, pul biber.
1: Evet. Kıvamı biraz koyu
0: evet,
1: biraz olduğu
0: daha
1: için
0: et suyu
1: biraz daha
0: ilave ediyoruz. Vallahi yöresel yemeklerimiz çok güzel. Ben çok seviyorum. Kadınlarımızın, annelerimizin yaptığı el lezzeti.

0: memleketine, sevgilerine bol bol kattığı yöresel yemekler inanılmaz güzel oluyor.
1: Hem lezzetli, hem protein
0: sağlıklı,
1: açısından
0: besleyici,
1: hem doyurucu. Bir de Divriği'de biz çorbalarımıza hep aş deriz. Dikkat ettiyseniz
0: neden?
1: Hellaşı, badu çaşı, uma çaşı, tutma çaşı. Çünkü normal çorba kıvamından daha koyudur kıvamı. Yemek şeyine, kıvamına biraz daha yakın olduğu için hepsini biz
0: doyurucu
1: aş
0: yani
1: diyoruz. Daha
0: hem çorba hem yemek.
1: Tek başına bir çorbayla da bir öğünde karnınızı doyurabilirsiniz.
0: Dün de bir çorba içtik. O da bayağı yemek gibiydi. Evet. Doyurucuydu.
1: Ekşi aşı.
0: O da doyurucu, böyle koyu kıvamda bir çorba.
1: Kıvamlı olur.
0: Yemek, bu yüzden tek başına olur. Yemek efendim. Divriği'de çorbalar.
1: Evet, çorbamız ne pişti. Yapıyoruz? Ocaktan indirmeden önce peynirimizi ekliyoruz.
0: Evet, şimdi benim beklediğim an peynir acaba helle aşının neresinde diye düşünürken.
1: Küp küp doğradığımız peynirlerimizi döküyoruz çorbamızın içerisine.
0: Şimdi bu peynir özel bir peynir. Keçi peyniri, ev yapımı, sağlıklı,
1: peynir,
0: katkısız bir peynir. Kahvaltıda yeniyor mu?
1: Kahvaltıda tüketiliyor.
0: Yoksa çorbaya özel bir peynir mi?
1: Hayır, kahvaltıda da günlük tüketiliriz.
0: Şimdi bu peynirin çorbanın içinde erimemesi lazım.
1: Erimemesi gerekiyor.
0: Çok enteresan. Tam tersi eriyeceğini zannettim. Böyle top top olacak.
1: Top top olacak. Peynirimizi koyduktan sonra çorbamızı çok fazla daha kaynatmıyoruz. Bir iki taşım kaynattıktan sonra çorbamızı ocaktan alıyoruz ve tereyağımızı yakıyoruz.
0: Salça falan hiçbir şey yok. Sadece tereyağı, pul biber.
1: Evet,
0: peynirimizi koyduktan sonra çok fazla pişirmiyoruz ki peynirimiz erimesin. Şimdi bakır sağında tereyağımızı eritiyoruz efendim. Pul biberimizi ilave ediyoruz. Ve daha sonra çorbamızın üzerine, daha doğrusu helle aşımızın üzerine döküyoruz. Evet değerli izleyenler, tereyağımız eridi. Pul biberimizi attık. Onu bir güzel pişirdik. Bu tarafta çorbamız zaten hazırdı. Gördüğünüz gibi peynirlerimiz erimedi. Böyle diri diri çorbamızın içinde. Yani helle aşımızın içinde. Şimdi
1: tereyağımızı
0: boşaltıyoruz tenceremize. Oh mis! İşte size yöresel çorba. Karıştırayım mı?
1: Çok karıştırmıyorum.
0: Çok karıştırmıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Tereyağımız üzerinde kalsın. Servise hazır çorbamız.
0: Şöyle senin ellerinden Hülya Hanım helle aşının tadına bakayım. Of. Her zaman yapar mısınız?
1: Her zaman
0: çok
1: yaparız.
0: Çok mu seversiniz?
1: Çok severiz. Özellikle yaşlılarımız çok severlerdi. Rahmetli kayınpederim çok severdi. O
0: bol yapardın
1: sık
0: ona.
1: Yapardık. Evet.
0: Değerli izleyenler, çok değişik bir çorba gördünüz. İçinde bol bol peynir var. Keçi peyniri, doğal ev yapımı. Bakalım nasıl olmuş? Daha önce hiç içmedim böyle bir çorba. İlk defa görüyorum.
1: İnşallah.
0: Hani ben ilk defa görüyorsam değişiktir. Çünkü genelde bütün yöresel yemekleri biliyoruz. Evet. O halde Hülya Hanım'ın ellerine sağlık. Bana afiyet olsun.

0: günaydınlar, mutlu sabahlar, hayırlı cumalar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün inşallah bizi yine keyifli bir cuma sohbeti bekliyor. Çünkü çok sevdiğim bir hocamız bizlerle birlikte. Her hafta olduğu gibi nur yüzlü hocamız Musa Bilgiç hocam. Hoş geldiniz Musa hocam, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, Allah razı olsun. İyiyim, sizler de iyisiniz.
0: Çok şükür hocam, bizler de iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz her şeye rağmen. Hayatta her şey var. Evet. Ama insanoğlu artık böyle kendine iyi bakacak. Allah'ın verdiği bu bedene, bu ruha sahip çıkacak. Evet. Kıymetini bilerek yaşamaya çalışıyoruz hocam. İnşallah nice güzel yıllar, nice güzel yollar, kapılar açılsın hepimize ayrı ayrı. Haftaya da artık bayram inşallah. Kurban bayramı. Onun inşallah. Da şimdiden hazırlıkları başladı. Yine evet. Konuşuruz da zaten. Haftaya bu arada sevgili seyirciler, Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü sevgili Musa Bilgiç hocamızla birlikte olacağız. Tam bir Kurban Bayramı bayram sohbeti gerçekleştirelim istiyorum. O günde ayrı bir sevinçle inşallah burada olacağız sevgili hocam. Şimdi geceleri özellikle yatmadan önce bizim içimizi ferahlatan, hani derler ya hep uykuda işte yatmadan önce bir dua edip öyle uyumak daha iyidir. Gece işte musibetlerden, kötülüklerden, şerlerden bizi uzak tutar, içimizi ferahlatır. Onlardan biri de çok önemli ayet esasında hocam, Bakara suresinde geçen Amener Rasulü ayetleri.
1: Evet.
0: Bu ayetlerin önemi nedir? Neden okunmalı?
1: Evet, bu ayetler Miraç gecesinde bizzat Peygamber Efendimiz'e hediye edilmiş ayetler. Hı hı. İki ayet bu. Tüm camilerimizde yatsı namazlarından sonra mutlaka okunur. Hı hı. Yani caminin görevlisi hocamız en son bu ayetleri okuyarak namazı sonlandırır. Tabii bunun da bir sebebi var. Peygamber Efendimiz bu iki ayetle alakalı içerisinde çok müthiş dualar var. Güzel dualar var. Ondan dolayı diyor ki gecelik bu duayı okuyan kişiye, Kur'an'dan bu ayetleri okuyan kişiye o geceki Kur'an'dan okuması gereken payı veyahut da okuması gereken şeyi, hı hı, vazifeyi yerine getirmiş olur, hı hı, diyor. Ve bir Cenab-ı Allah tarafından kendisine koruma ve güvenlik sağlanır diyor. Evet. Emniyet sağlanır diyor. Tabii böyle güzel müjdeler olur da biz bu ayetleri ezberlemez miyiz? Öğrenmez miyiz? Okumaz mıyız? Ezberleyemesek bile yazıp da bir yerden okumaz mıyız? Hı hı. Okumamız lazım. Anlamı da çok güzel.

0: anlamında şöyle başlıyor ayetler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmener-resûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Peygamber diyor, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kendinden, Rabbinden, kendisine indirilene iman etti. Yani Allah tarafından kendisine gönderilen, indirilen ne kadar emir, ayet varsa hepsine yürekten iman etti. Ve müminler de böylece iman ettiler. Çünkü Peygamber Efendimiz ben iman ettim, kurtuldum deyip de bilgileri saklamadı. Müminlere de aktardı.
1: Paylaştı tabii.
0: Müminlerle de paylaştı. Müminler de iman ettiler bu hakikatlere, bu gerçeklere. Nedir bunlar? Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusuli. Her biri, yani her bir mümin, bizler yani, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine gönülden iman ettiler. Yürekten iman ettiler ve şöyle dediler. La nüferriku beyne ahadin min rusuli. Onun peygamberlerinden, Allah'ın gönderdiği peygamberlerden hiçbirini birinden ayırmayız. Ayırt etmeyiz.
1: Üç bayağı yani, peygamber
0: yani,
1: var değil mi? Zaten
0: yani
1: çok
0: Kur'an'da
1: fazla.
0: Bildirilen 28 peygamber var. Ama Kur'an'da bildirilmeyen Allah'ın gönderdiği başka peygamberler de var. Bize bildirilmemiş. Olsun. Biz Kur'an'daki Hazreti İsa'ya da, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İbrahim'e de, Yusuf'a da, tüm peygamberlere hiç ayrım yapmadan hepsi de Allah'ın birer elçisidir diyerek yürekten iman eder ve ayırt etmeyiz diyor.
1: Evet.
0: Ve şöyle dediler diyor o müminler. Ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Semi'nâ işittik demek. Ve ata'nâ itaat ettik demek. Hani şimdi bazen böyle tamam duydum ama yapmıyorum veyahut da işime gelmedi der, kulak tıkarız ya.
1: Evet.
0: Öyle değil bak. Mümin olmak işittik ve itaat ettik derler diyor. Yani ya Rabbi bunları biz duyduk da kültür olsun diye böyle hatıra olsun diye işte tamam duyduk geçtik ama ya biz bunları uygulamıyoruz. Bugün bunlar uygulanmaz demiyoruz bak. İşittik ve boyun eğdik, itaat ettik. Ey Rabbimiz senden bağışlama isteriz ve zaten de sonunda dönüş yalnız sanadır.
1: Sanadır.
0: Biz ya. Kime gideceğiz? En sonunda yine sana geleceğiz. Ya Rabbi derler diyor. Devam ediyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah bir kimseyi hiçbir kimseyi gücünün yetmediği şeyle yükümlü kılmaz.
1: Sınamaz mı yani?
0: Yani gücü yettiği kadar onu sorumlu kılar. Mesela buna ne diyelim? Örnek olarak söylüyorum. Mesela adam zengin değil yani. Kurban kesemedi. Sen niye kesmedin demez. Adamın
1: çıkıyor.
0: Sağlığı yok. Sen niye oruç tuttun demez. Oruç tutmadın demez. Ya da zengin değil. Niye hacca gitmedin? İşte mesela ayakta o kadar hasta ki ayakta duramıyor namaz kılmak için. Oturarak kıl der.
1: Yatarak bile kılınabilir
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Hatta oturamıyor. O kadar hasta. Yatarak, uzanarak, gözlerinle, göz işaretlerinle kıl der.
1: Bu aslında bir kolaylık Allah'tan kuluna.
0: Ya zaten eğer böyle olmasa Allah kimseyi gücünün yettiğiyle yani gücü yettiği kadarıyla mesul tutmasa biz halimiz ne olur bizim?
1: Ya.
0: Yapabileceğimiz var, yapamayacağımız var. Herkesin bir kapasitesi var değil mi? Herkesi gücü yettiği şeyle mükellef tutar diyor. Bu Allah'ın bir rahmetidir biliyor musunuz?
1: Tabii.
0: Yani.
1: Şükürler olsun.
0: Tabii yani herkesi kendine göre değerlendirmesidir Allah'ın. Ve diyor leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. O kişinin kazandığı ne varsa yani sevap, amel, hayır kendi yararınadır. Yaptığı kötülük de kendi zararınadır. Yani işte kimseye yazılmaz yaptığın iş. İşte mesela evet. Adamın oğlu suç işlemiş. Babasına yazılmaz. Baba suç işlemiş, oğluna yazılmaz.
1: Mesela hayır işledi, tabii. Oğluna yazılır mı?
0: Oğluna eğer şöyle, adamcağız mesela vefat etmiştir. Oğlu hayır işlemiştir onun namına. Sevap yapmıştır. Mesela demiştir ki, bunun sevabını rahmetlik babama hediye

0: diyorum demiştir. O zaman faydası olur. Ama onun için yapması lazım.
1: Tabii rahmetse tabii. Kavuşmuş olanlar için.
0: Yani,
1: evet.
0: Yani kişinin yaptığı hani ne yaparsan kendine diye güzel bir söz var ya bizde atasözü. Öyle. Ne yaparsan kendine.
1: İyiliği
0: iyilik yaparsan
1: de.
0: Da kendine, kötülük yaparsan da kendinedir anlamındadır. Şimdi bakın 3 tane muhteşem dua. Zaten bu dualar o kadar kuşatıcı ki, hayatı kuşatıyor ki. Bakın ne kadar anlamlı. İşte günün sonunda demek ki Peygamberimiz onun için bu duaları yapmamızı çok istiyor. Rabbena la tuâhizna innesînâ evahta'nâ. Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Şimdi insanoğlu unutkan bir varlık.
1: Mesela neyi unutursak ya da yanılırsak?
0: Yani yapmamız gereken şeyler vardı, ödevler vardı, vazifeler vardı, ibadetler vardı, unuttuk. Ya da hataya düştük. Yani yanıldık. Öyle olacak zannettik ama öyle değilmiş iş. Yanıldık. Hani hata yapmaz mı insan? Yapar.
1: Tabii.
0: Akşama kadar. Unuttuk. Mesela diyelim ki bir namaz kılmayı unuttuk. Gafletimize geldi yani. Ezanlar okundu fakat vakitler geçti. Biz unuttuk. Unutur ve yanılırsak bizi sorumlu tutma ya Rabbi. Yani bizi hesaba çekme. Unuttuk. Affet bizi ya Rabbi diyoruz. Ki unutabiliriz gün içinde. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min gablina. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Bu ne demek? Biz dünyanın son sahibi değiliz. Bizden önce ne milletler geçmiş, ne insanlar geçmiş.
1: Ne zorluklar atlatılmış.
0: Koca koca medeniyetler geçmiş. Cenab-ı Allah öyle bazı milletler, mesela bazı kavimler diyelim, helake uğramış. Allah onların başına taş yağdırmış. Kimini suda boğmuş mesela. Nuh kavmi suda boğulmuş. Veyahut da işte bir ses gelmiş, komple helak olmuşlar. Veyahut da kıtlık olmuş, insanlar kıtlıktan. Ya da korona gibi salgın hastalık olmuş, hiç kimse kalmamış.
1: Ya.
0: Ya Rabbi bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme.
1: Amin.
0: Ne güzel değil mi
1: çok
0: dua?
1: Çok güzel, evet.
0: Devam ediyor. Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de yükleme.
1: Amin.
0: Yani mesela takatimizin yetmeyeceği, bizim belimizi büken, böyle bizi perişan eden dertler ne olabilir mesela? Adam yeri gelir evladıyla imtihan olur.
1: Ya Allah korusun.
0: Yeri gelir eşiyle imtihan olur. Yeri gelir ortağıyla imtihan olur. Yani yeri gelir
1: sağlığıyla
0: uzun süren bir hastalık, ya. Yatağa bağımlı kalır değil mi?
1: Allah
0: muhafaza. Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yükleme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ne kadar müthiş bir dua değil mi?
1: Müthiş bir dua.
0: Çünkü nice insanlar eziliyor o dertlerin altında.
1: Ben artık yapamıyorum diyorsun
0: tabii.
1: Ya Rabbim bu gücün, bu
0: aciz
1: derdin
0: oluyor,
1: altında.
0: Psikolojisi bozuluyor, tabii. Hastalanıyor, dünyanın kahrını çekemez duruma geliyor. Bunalıma giriyor
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Bak bütün bunlara şifa bak. Bunalımlara bile şifa.
1: Çok güzel.
0: Streslere şifa. Ya Rabbi bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yükleme. Vaafu anna. Allah'ım bizi affet. Çünkü Allah bizim Allah. Affedilmeyi bekleyen bir sürü günahımız var. Birikmiş bekliyor.
1: Evet.
0: Vaafir lana. Bizi bağışla. Yani bizi bağışla demek. Bizim hatalarımızı, günahlarımızı öyle bir sil ki yerinde iz bile kalmasın.
1: Yani affetmek ile bağışlama arasındaki fark ne oluyor?
0: Şimdi affetmek yani anlık şu anda mesela yaptığımız her bir hatayı affet. Vağfir lena ise, bağışlamak ise geçmişte yaptığımız yanlışlar var gençlikte, şurada burada. Onları öyle bir sil ki sicil kaydımızda gözükmesin.
1: Ay çok güzel. Bağışlanmak sil, yani komple siliyor.
0: Komple
1: kara
0: siliyor,
1: defteri.
0: İzi bile kalmıyor.
1: Ay, çok
0: yani
1: güzelmiş.
0: O günahın izini bile bırakma demek. Vağfir lana. Verhamna, bize rahmet et. Bize, yani verhamna demek, bize acı demek. Rahmet et demek. Mesela biz ölmüşlere Allah rahmet eylesin diyoruz ya. Bundan daha bir güzel dua olamaz.
1: Ama yaşarken nasıl rahmet?
0: Şöyle,
1: kavuşacağız?
0: Rahmet sadece ölüye lazım değil, diriye de lazım. Bak Cenab-ı Allah bir insana diriyken rahmet ederse, acırsa onun iki yakası bir araya gelir. İşleri yolunda gider.
1: İnşallah.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Ama ölmüşe Cenab-ı Allah acırsa o zaman da öteki taraftaki işleri rast gider.
1: Evet.
0: Tabii. Yani acımak çok önemli. Siz bile, biz bile mesela bugün birine acısanız ne yapıyorsunuz?
1: Hemen

0: uygulanırız.
1: Tabii yardımcı oluyorsunuz
0: yardımcı
1: değil mi?
0: Oluruz,
1: acıdığınız
0: tabii.
1: zaman. Yani acımazsanız o zaman da ne yapıyorsunuz? Ne hali varsa görsün diyorsunuz değil mi? Cenab-ı Allah'ın kullarına acıması çok önemli.
0: Peki Allah'tan nasıl af dilemeliyiz hocam? Bunun bir usulü var mıdır?
1: Tabii ki Allah'tan af dilemenin yolu bir defa hani Cenab-ı Allah yaklaşım ister. Yani dostluklar da böyle değil midir? Sen biraz yaklaşırsın ki karşı taraf da sana yaklaşsın.
0: Evet.
1: Sana hiç yaklaşmayana sen nasıl yaklaşacaksın?
0: Doğru.
1: Cenab-ı Allah'a nasıl yaklaşılır? Tegarrup diyoruz. Mesela tegarrup, ibadetlerin tümünde Allah'a yaklaşma vardır. Mesela şimdi kurban geliyor. Kurban kelimesi de tegarruptan gelir. Kurban yaklaşmak demek. Allah'a yaklaşmak demek. Kurban mesela hiç kesmeyenler, önemsemeyenler var. Ama neye kesiyorum? İşte hayvan katliamı falan filan diyenler var. Öyle değil kardeşim. Sen o hayvanı katledip de affedersin çöpe atmıyorsun. Yıl boyu protein alamayan insanlara dağıtıyorsun. Fakirlere hizmet ediyorsun. Fakirlerin kursağına et giriyor senin sayende. Allah bundan memnun oluyor. Böylelikle diyor ki Allah diyor benim bu nimetlerimi ki hayvanlar bir nimettir bizim için. Bu nimetleri kullarıma hizmetine bu kişi sundu diyor.
0: Mesela bazı insanlar acıyor hayvana işte katlediliyor dediğiniz gibi ya da vejetaryen
1: evet,
0: oluyor
1: evet.
0: et yemiyor.
1: Evet.
0: Bu diyor bir işte bir eziyettir hayvana ama bizim dinimizde öyle bir şey yok. Onun için zaten
1: tabii.
0: yaratılmış hayvan.
1: Ya şimdi eziyet dediğimiz zaman o zaman herhangi bir bitkiyi de koparma. Bitkiler de,
0: çiçeği de
1: çiçekler de mesela Allah'ı zikrediyor. Hiç koparma yani o zaman işte özel zamanlarda çiçek hediye etmek için o çiçeğe bir sor bakalım. O çiçek yerinde çok mutluydu. Kim kopardı onu?
0: Hocam
1: öyle
0: şu
1: değil
0: anda
1: mi?
0: Allah çiçek için üzüleceğiz. He?
1: Tabii yani şimdi her şey
0: evet.
1: yerinde. Cenab-ı Allah onu hizmet için, insanlığa hizmet etsin diye ayırmış. Her şey insana hizmet ediyor. İnsan da Allah'a kulluk edecek. Sen eğer Allah'a kulluk ediyorsan, Mevlana Hazretleri öyle diyor. Bir tane diyor, çok güzel böyle lezzetli yaz gününde bir şeftali diyor, konuşuyor.
0: Nasıl konuşmuş?
1: Şöyle konuşuyor. Ya Rabbi diyor beni sana ibadet eden, kulluk eden bir kulun yesin beni diyor.
0: Ay.
1: Beni diyor sana isyan eden, seni tanımayan biri yemesin. Onun midesinde bulunmak istemiyorum diyor.
0: Şeftalinin diline bak.
1: Ya,
0: neler söylüyor.
1: Yani şimdi mesela bir hayvan diyelim veyahut da bir nimet.
0: Evet.
1: Eğer Allah'a kulluk yapan birinin midesindeyse o nimet de Allah'a şükrediyor. Ya Rabbi sana şükürler olsun. İyi birinin midesindeyim diyor. Ona
0: ya.
1: Hizmet ediyorum. Ona güç kuvvet olacağım diyor.
0: İnşallah hep iyi midelerde, iyi insanlara
1: tabii.
0: gitsin bu güzel
1: şöyle
0: yiyecekler.
1: Bitiyor şu ayetler. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Ey Rabbimiz sen bizim en büyük dayanağımızsın, Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Kafirlerin Müslümanlar üzerindeki kurduğu oyunlara, planlara, stratejilere, Müslümanlara kurdukları tuzaklara karşı Müslümanların evlatlarına, aileye, aile kurumuna yaptığı tüm hilelere karşı, oyunlara karşı, şeytanlıklara karşı sen bize yardım eyle ya Rabbi diyerek
0: Amin.
1: Duayı bitiriyorsun.
0: Çok güzel bir dua hocam.
1: Evet.
0: Hemen faydalarına da bakalım. Yatmadan
1: evet.
0: önce bu iki ayeti okuyan kişiye o gece hiçbir kötülüğün ve şerrin zarar vermeyeceği belirtilmiş. Hep yatmadan önce böyle özel dualar vardır ya. İşte Amenna Resulü de onlardan biri. Bolca okuyabiliriz. Diğer faydaları nedir hocam?
1: Evet, diğeri yatsı namazından sonra veya geceleyin. Yani namazdan sonra okunmasının o geceyi ibadetle geçirmiş gibi tüm geceyi ecir ve sevap kazandırdığı ifade edilmiştir hadiste. Ayetleri ezberleyen ve hayatına tatbik eden kişilere de cennetin vacip olacağı rivayet edilir ki zaten burada imandan bahsediliyor. İman eden kişi zaten cennete gidecek. Müminlerin acizliğini kabul edip Allah'a sığınmasını, günahların bağışlanmasını ve zorluklara karşı yardım edilmesini Allah'tan isteyen dualar. Bu ayetlerin içinde olduğu için çok faydalı mümin için adeta bir kurtarıcı gibi dua
0: inşallah.
1: Ayetlerdir.
0: İnşallah hocam. Çok güzelmiş gerçekten. Mesela hocam şunu da geri gelmişken sorayım. Rüyada mesela bir peygamber isminin geçmesi ne anlama gelir kişi için?

0: Şimdi ben rüya yorumlarından fazla bilmiyorum.
1: Hı.
0: Benim öyle bir iyi bilgim yok. Yani ama rüyalarda biliyorsunuz tabii ki mutlaka bir anlamı vardır.
1: Hı.
0: İşareti vardır.
1: Hı.
0: Rüyalar işaret verir.
1: Hı.
0: Peygamber isminin geçmesi olumludur.
1: Öyle
0: Yani
1: mi?
0: olumlu diyelim. Yani kötü, şerli bir insanın ismi geçmektense,
1: Hı.
0: yani böyle uğursuz bir insanın ismi geçmektense bir peygamberin isminin geçmesi anlamlıdır. O peygamberin hayatından kendine pay çıkartması lazım.
1: O peygamberin hayatını mı okusun?
0: Tabii mesela diyelim ki rüyasında Yusuf Aleyhisselam'ı görmüşse eğer,
1: Hı.
0: Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası var ve suresi var. Onu okuyup orada acaba onu ilgilendiren hangi kısım var?
1: Hı.
0: Mesela Yusuf suresinde siyaset var, bak. Aşk var, ihanet var. Yusuf suresinde kardeşlerin birbirine hainliği var. Babanın hüznü var.
1: Hı.
0: Yani Yusuf suresinde yok yok.
1: Kurtuluş var.
0: Cezaevi hayatı var,
1: Evet.
0: kurtuluş var, kuyuya atılma var,
1: Kral oluyor sonra.
0: kral olma var, hapse düşme var. Orada bir işaret olabilir.
1: Evet.
0: Yusuf
1: O
0: Aleyhisselam'ın
1: zaman
0: ismi geçmişse.
1: hangi isim geçtiyse, hangi
0: Tabii
1: peygamber
0: hangi
1: ismi
0: peygamberin
1: geçtiyse.
0: ismi geçmişse o peygamberin hayatını bir okuyup
1: Hı.
0: acaba burada bana ne işaret var? Benim hayatımdaki hangi yere dokunuyor diye oradan bir mesaj almak lazım.
1: Peki hocam, bugünün suresi Cin suresi. Cin
0: Evet.
1: suresinin faziletleri acaba nelerdir, bize ne anlatıyor? Şimdi bazı insanlar da cinden ay söyleme korkuyorum diyorlar mesela. Ben korkmam, cin cindir, söylenebilir.
0: Evet.
1: Kimisi üç harfli der. Öyle
0: Evet.
1: korkularım hiç olmadı çok şükür. Yani niye korkasın zaten? Şunu sorayım o zaman öncelikle hocam. Cinler insanlara musallat olabilir mi?
0: Evet, şimdi aynı insanların içerisinde faydalı insanlar var
1: Hı.
0: insanlık için. Bir de şerli insanlar var. İki ayaklı şeytanlar var
1: Hı.
0: insanların içerisinde. Aynı bunun gibi cinlerin içinde de iman eden cinler var. Bunlar zararsız. Bunları yani hiçbir kimseyi çarpmaz da zarar da
1: Hı
0: vermez.
1: hı.
0: Bunların içinde inanmayan, inkarcı ve böyle ne diyelim insanların faydasını istemeyen cinler de
1: Hı
0: var.
1: hı.
0: Şimdi bu türdeki zaten zararlı olanlardan kurtulmak için bize Felak, Nas, Ayetel Kürsi öğretilmiş. Biz o dualarla Allah'a sığınmaya devam
1: Hı
0: edeceğiz.
1: hı.
0: Onlar zaten düzgün insana zarar veremez. Kime zarar verebilir? Böyle temizlik konularında hassas olmayan, ondan sonra böyle ibadet konularında gevşek olan kişilere zarar
1: Hı
0: verebilir.
1: hı.
0: Ama çok büyük zarar olmaz bunlar. Kısmi zarar olur. Şimdi mesela bu Cin suresinde hani inanacak mıyız, inanmayacak mıyız? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bahsetmişse nasıl inanmayacağız? Mecbur inanacağız.
1: Evet.
0: Yani Cenab-ı Allah
1: Varlıklar
0: bir
1: var.
0: sureye bu ötesi varlıkların ismini vermiş yani.
1: Ne ötesi varlıklar bunlar?
0: Yani bunlar ruhani varlıklar diyoruz ya.
1: Evet.
0: Hani bizim gibi böyle ete kemiğe bürünmemiş, topraktan yaratılmamış. Cinler ise ateşin alevinden yaratılmış, dumanından yaratılmış varlıklar bunlar.
1: Ha, biz tabii
0: Tabii.
1: göremiyoruz. O boyut bize görünmüyor.
0: Şimdi melekler mesela bak aslanım nurdan
1: Hı
0: yaratılmıştır.
1: hı.
0: İnsanların aslı topraktır, çamurdan yaratılmıştır. Cinler ise ateşin alevinden yaratılmıştır.
1: Hı.
0: Bunların mahiyetini bileceğiz. Yani adeta bir hani lazer ışını gibi bir şey düşün yani.
1: O zaman mesela
0: Işından.
1: ateş gördüğümüzde onlara oraya yaklaşırlar mı üç harfliler?
0: Yok. Yani
1: Yok.
0: ateşle alakası yok. Şimdi bu tabii çok derin bir konu ama şunu söyleyelim. Evet, bu böyle varlıklar var.
1: Hı.
0: Böyle varlıklar temizlik konusunda hassas olan, ondan sonra ibadet konusunda hassas olan insanlara bir gram zarar
1: Hı
0: veremez.
1: hı.
0: Ama bu konularda gevşekliği olan kişilere zarar verebilirler. Bu mümkün.
1: Mesela şöyle bir şey duymuştum hocam. Duşta çok fazla sıcak ortamda çok sıcak duş alırsan işte
0: Evet.
1: hamam gibi ortamlarda
0: Evet.
1: çok olurlarmış bu cinler. Doğru mudur?
0: Yok onu bilmiyorum o kadarını.
1: Hı.
0: Şimdi mesela o zaman termal kaplıcalarda şurada burada değil mi?
1: Yani şimdi orada
0: Yani
1: çalışanlar var, her gün oraya
0: tabii
1: gidiyorlar.
0: yani o çok ölçü değil. Onunla alakası yok ama pis yerlerde bulunduğunu biz biliyoruz.
1: Hı.
0: Pis yerler bunların mekanları, kaldıkları yerler. Şimdi bakın Cenab-ı Allah bu surede gul diyerek ayete başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de gul diye başlayan dört tane sure var.
1: Hangileri?
0: Üç tanesini biliyoruz zaten. Kulüvallahu
1: Evet.
0: ehad, kulauzu birabbil felak,
1: Felak.
0: kulauzu birabbin nas, bir de
1: Nas.
0: cin suresine gul diyerek başlıyor.
1: Allah Allah.
0: Tabii.
1: Ne
0: Bu
1: demek o hocam?
0: da aynı koruma kapsamına

0: giren, okunduğu zaman insana fayda sağlayan, böyle kötü varlıklardan koruyan surelerdendir. Şöyle buyruluyor, Estağfirullah. Kul uhiye ileyye ennehu istema'a neferun minel cinni fekalu inna semi'na Kur'anen acebe. Resulüm diyor peygamberimize, de ki bana vahyedildi ki, bana bildirildi ki cinlerden bir topluluk beni Kur'an okurken dinleyip sonra da kavimlerine dönerek şöyle dediler. Biz harikulade güzel bir Kur'an dinledik. Güzel bir kitap dinledik. Güzel bir ayet dinledik.
1: Etkilenmişler.
0: Çok etkilenmişler. Hani bizde de vardır böyle Kur'an'ın ayetlerini okuyup da iman eden kişiler vardır. Mesela biz bu hafta Pendik Müftülüğü'nde iki kişi Müslüman oldu.
1: Ay maşallah.
0: Tabii biri Brezilyalı, biri Romanyalı.
1: Ne güzel.
0: Her hafta böyle bir iki kişi Müslüman oluyor.
1: Allah kabul
0: yani
1: etsin.
0: Müslüman bir arkadaşıyla tanışıyor. Onlar ona anlatıyorlar. O da zaten doğruyu görünce Müslüman oluyor. Şimdi cinler de hiç daha önce duymadıkları güzel bir Kur'an'ı dinleyince etkileniyorlar ve diyorlar ki biz inna semi'na Kur'anen acaba, çok hoş bir Kur'an dinledik, bir kitap dinledik. Yehdi iler rüşdi fe amennâ bih ve len nüşrike bi rabbina ahada. O Kur'an her hususta doğru yolu gösteriyor. Biz de ona iman ettik. Bundan böyle artık Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Yani biz bu Kur'an'la tanıştık. Artık bundan sonra işte Allah'tan başka hiçbir ilah tanımayacağız.
1: Tabii.
0: Yani böyle şirke düşmeyeceğiz diyorlar. Ve ennehu ta'ala ceddu rabbina mettehaze sahibeten ve la belede. Şüphesiz ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Yani Allah'ı tam olarak tanıdık diyorlar. Öyle hani Hristiyanların dediği gibi Allah'ın oğlu vardır, kızı vardır bilmem. İşte öyle bir şey demeyeceğiz bundan sonra diyorlar. Ve ennehu kâne yegûlü sefîhuna alallâhi şatata. Şimdi öğreniyoruz ki meğer bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında yalan yanlış şeyler söylüyormuş.
1: Bu beyinsizler yani o cinler mi?
0: Evet.
1: Kötü cinler, kötü cinler mi,
0: evet,
1: bunlar
0: cinlerin
1: acaba?
0: İçerisindeki beyinsiz tayfa Allah hakkında işte Allah çocuk edindi, Hazreti İsa onun oğludur falan gibi böyle saçma sapan, melekler Allah'ın kızlarıdır gibi saçma sapan şeyler söylüyorlarmış. Ve enna zanenna ellen tegûlel insü vel cinnu alallâhi kezibâ. Oysa biz insanların da cinlerin de Allah hakkında asla yalan söyleyemeyeceklerini zannediyorduk. Ama söylüyorlarmış diyor.
1: Evet.
0: Yani biz zannediyoruz ki Allah hakkında ne insanlar ne cinler yalan söyleyemez biliyorduk ama meğer ki söylüyorlarmış diyor. Ve ennehu kâne ricalun minel insi ya'uzûne bir ricalin minel cinni fezâdûhum rahaka. Gerçi diyor öteden beri insanlardan bazıları cinlerden bir takım kişilere sığınıyor. Böylece onların kibir ve azgınlıklarını arttırıyor. Cinler de kendilerine sığınanların günahına günah, isyanına isyan katıyorlardı.
1: Allah Allah.
0: Tabii cinlerle yardımlaşma yapıyormuş bazı insanlar. Cinleri kendilerine böyle haşa böyle bir büyük olarak görüyorlar. Cinler de kibirleniyorlarmış. Bunlar bizi bir şey zannediyor diye.
1: Onlarla münasebete geçiyorlar.
0: Tabii.
1: Yani.
0: Ve ennehum zannu kema zanentum ellen yeb'asallahu ahada. Onlar da sizin sandığınız gibi Allah ölen kimseyi bir daha diriltmeyecek sanıyorlardı. Yani ahirete inanmıyorlarmış. Ölüp gideceğiz ne varsa dünyada diyorlarmış. Ve enna lemesnes sema'e fevecetnaha muli'et harasen şediden ve şuhuba. Doğrusu biz melekleri dinlemek için göğe yükselmek istedik. Bir de ne görelim? Orası sert ve güçlü bekçilerle, alev fışkırtan mermilerle dopdolu. Yani melekleri dinlemek için semada kulak hırsızlığı yapıyorlarmış cinler.
1: Dinliyorlar.
0: Peygamberimiz geldikten sonra bir değişiklik olmuş, bir gariplik olmuş. Gökten artık hiçbir haber dinleyemez duruma gelmişler. Şöyle devam ediyor. Ve enna künnâ neq'udu minhâ meqa'ide lissem'i femen yestemi'il âne yecid lehu şihâben rasada. Oysa önceleri biz haber dinlemek için orada oturacak yerler bulup otururduk. Fakat şimdi Kur'an inmeye başladıktan sonra artık kim göğe çıkıp melekleri dinlemeye kalkar?

0: varsa kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Yani adeta bir füze geliyor ve onu oradan kaçırıyor. Göğün diyor böyle sıkı denetim altına alınmasıyla yeryüzü ahalisi için bir kötülük mü kastedilmiştir? Yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi dilemiştir? Onu biz bilemiyoruz diyor.
1: Cinler şimdi bir şey duyacak yukarıdan, aşağıya farklı anlatacak.
0: Tabii yalan.
1: Kışkırtacaklar.
0: Bir duyacaklar, dokuz ekleyecekler, evet. On olarak aktaracaklar. Şimdi bunlar şaşırıyorlar. Ne oldu diyorlar, bu gökteki bu koruma bir şey mi oldu? Hı hı. Oldu, ne oldu? Peygamberimiz geldi, Kur'an geldi. O geldikten sonra o kulak hırsızlığı tamamen kesilmiş cinlere. Hı hı. Devam ediyor ve enna minna salihun ve minna dun zalik kunna taraika qidada. Bize gelince diyor. Şimdi bak hani merak ediyoruz ya insan olarak.
1: Evet.
0: Bak anlatıyor, kendileri anlatıyor. Bizim merak ediyorsanız diyor, içimizde dürüst ve erdemli kimseler de var. Salih kimseler de var. Bunun çok aşağısında kalan azgınlar da var.
1: Hmm.
0: Aynı insanlar gibi bak. Tıpkı insanlar gibi biz de farklı inançlara, çeşit çeşit gruplara ayrılmış vaziyetteyiz diyor.
1: Allah Allah.
0: Aynı insanların farklı farklı görüşlerde, inançlarda olduğu, evet, gibi bunlar da öyleymiş.
1: Bir de cinler de ölüyor demek ki.
0: Ölüyor tabii. Uzun yaşıyorlar ama. Yani biz gibi 50-100 sene değil.
1: Kaç yüz?
0: 1000 yıl, 2000 yıl, 10.000 yıl yaşayan var. Artık diyor şu gerçeği iyice anlamış bulunuyoruz ki biz ne yeryüzünde Allah'ın iradesine karşı koyabiliriz, hı, ne de onun elinden kaçıp kurtulabiliriz diyor. Yani biz Allah'ın artık hakimiyetinden kaçamayız diyor, hı hı, yani biz buna inandık diyor. Ne zaman ki diyor doğru yolu gösteren Kur'an'ı dinledik, hemen ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse ne ecrinin eksilmesinden korkar ne de zulme uğramaktan. Büyük bir emniyet içerisine girer diyor.
1: Cinler bile böyle hissetmiş.
0: Böyle diyor, evet, evet. İçimizde diyor Allah'a teslimiyet yolunu seçenler de var. Doğru yolu terk eden zalimler de var diyor. Hı hı. Kim teslimiyet yolunu seçip Allah'ın emirlerine boyun eğerse işte onlar doğru yolu arayıp bulmuş olanlardır. Doğru yolu terk eden zalimler ise cehenneme odun olacaklardır diyor.
1: Aynen insanlar gibi anlatıyor sanki, değil mi?
0: Tabii. Yani o da bir
1: varlık.
0: O da bir yaratılmış.
1: İyisi var, kötüsü
0: tabii,
1: var yani
0: o da,
1: diyor.
0: Onun, o da yani varlık yani. Evet. Allah tarafından yaratılmış bir mahluk. Eğer insanlar ve cinler diyor Allah'ın yolu üzerinde dosdoğru yürüselerdi, onlara bol bol yağmur verir, rızıklarını genişletirdik diyor Cenab-ı Allah.
1: Hmm.
0: Yani bu ne demek? Eğer insan doğru yolda giderse, insanlar daha doğrusu, Allah hem yağmur gönderiyor hem de bol rızık gönderiyor. Ekonomi düzeliyor. Nineftinehum fih ve men yu'rid an zikri rabbihi yeslükü azaben sa'ade. Aslında verdiğimiz bu nimetlerle onları imtihan ediyoruz. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gittikçe artan çetin bir azaba uğratır diyor. Bu ne demek?
1: Hı hı.
0: Yani hepimiz imtihandayız. Kim Allah'tan yüz çevirirse Allah da onu böyle çetin bir sıkıntıya uğratıyor diyor.
1: Hı hı.
0: Mescitler Allah'a ibadet etmek içindir. Öyleyse Allah'tan başka hiç kimseye, hiçbir şeye el açıp yalvarmayın diyor. Allah'ın has kulu kalkıp da Rabbine dua ve ibadet etmeye başlayınca onlar neredeyse birbirini çiğnercesine onun başına üşüştüler. Keçe gibi birbirine geçtiler diyor. Cin mescidi var Mekke'de.
1: Öyle
0: Peygamber
1: mi?
0: Efendimiz orada Kur'an okurken, ibadet ederken, hı hı, cinler gelin gelin bak ne var burada diye yığılmışlar başına, böyle keçe gibi iç içe geçmişler.
1: O an görüyor o zaman Hazreti Peygamber
0: yani,
1: değil mi Muhammed?
0: Evet. Yani burada bahsediliyor zaten.
1: Evet.
0: De ki diyor, onlara de ki ben ancak Rabbime kulluk ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki diyor, benim size kendiliğimden ne bir zarar vermeye gücüm yeter ne de sizi doğruya ulaştıracak bir fayda sağlamaya. De ki Allah'a isyan edecek olursam beni onun azabından hiç kimse kurtaramaz. Ondan başka sığınacak bir yerde bulamam. Benim vazifem diyor Peygamberimiz, hı hı, sadece Allah ile ilgili gerçekleri ve onun mesajlarını tebliğ etmekten ibarettir. Benim görevim tebliğ etmektir diyor. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse hiç şüphesiz onun hakkı ebedi olarak içinde kalacağı cehennemdir diyor. Nihayet tehdit edilip durdukları azabı gözleriyle gördükleri zaman yardımcıları bakımından kim daha zayıf ve sayıca kim daha az bileceklerdir diyor.
1: Hı hı.
0: Yani orada kim kime yardım ediyor? İşte Allah yardım edecek. Onların

0: bir takım Allah dışında taptıkları şeylerin hiç faydası olmayacak diyor.
1: Hı hı.
0: De ki diyor, tehdit edildiğiniz o azap yakın mıdır? Yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi tayin eder? Onu ben bilemem diyor.
1: Hı hı.
0: Yani kıyamet ne zaman kopacak? Sizin azabınız ne kadar sürecek? Ben bunu bilemem diyor. Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahade. Gaybı bilen yalnız Allah'tır.
1: Hı hı.
0: O hiç kimseye gayb bilgisini açık bir şekilde bildirmez diyor.
1: Hı hı.
0: Mesela gayb ne demek? Gelecek hafta ne olacak? Bir dahaki ay ne olacak? Bunları Allah bilir diyor.
1: Bir saniye sonrasını bile bilemiyoruz.
0: Bir tek istisna var. O da şudur diyor. İlla menirtada min rasulin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. Ancak diyor, seçip de bildirmek istediği bir peygamber hariç diyor.
1: Hmm.
0: Mesela peygamberimize bazı şeyler bildirilmiş ya.
1: Evet, vahiy.
0: Ona gayb bilgisinden dilediği kadarını açar. Ancak bu durumda Allah verdiği gayb bilgisini şeytanların tasallutundan korumak için onun önünden ve ardından da koruyucular salar diyor.
1: Hı hı.
0: Ta ki diyor, bitiriyorum, peygamberin Rablerinden gelen mesajları eksiksiz olarak ve hiçbir değişikliğe maruz kalmadan tebliğ ettiklerini Allah kesin bir şekilde ortaya koysun. Zaten Allah onların nezdinde olup bitenleri ilmiyle kuşatmıştır.
1: Hı hı.
0: Ve her şeyi tek tek kaydettirip korumaktadır.
1: Allah her şeyi bilendir.
0: Kaydediyor.
1: Kaydedendir.
0: Kayda da alandır.
1: Değil mi hocam? Bütün kayıtlar Yaradan'da, o hesap günü geldiğinde zaten o kayıtlar ortaya çıkacak. Şimdi cinlerle ilgili şunu da merak ediyorum. Kadın ve erkek cinsiyetli mi cinler?
0: Evet, evet.
1: Şimdi benim bir arkadaşım bana zamanında anlatmıştı. Dedi ki işte bir arkadaş demiş ki benim demiş bir cinim var demiş.
0: Hı hı.
1: Onunla ben irtibattayım demiş. O demiş kadın demiş. İşte sana demiş göstereceğim. Karanlık bir odaya girmişler. Ondan sonra gözünü kapatmış. Bir şeyler konuşmuş vesaire. Sonra demiş gözünü aç demiş. Bu gözünü açmış, ben de diyor bir tane böyle sarışın bir kadın gördüm.

0: Şöyle şimdi cinler ruhani varlıklar dedik ya. Onlar istediği kişinin şekline ve kıyafetine girebiliyorlar. Onlara Allah öyle bir özellik vermiş. Bizimle cinler arasında kurulmuş bir perde var. Bazı kişiler bu perdeyi kaldırabiliyor. Ama esas olan perdenin kalkmamasıdır.
1: Evet.
0: Cenab-ı Allah isteseydi cinler bizi gördüğü gibi biz de cinleri görebilirdik. Ama Cenab-ı Allah bunu istememiş. Böyle bir şey koymamış baştan. Ama bazıları bir takım şeyleri zorlayarak illa ben onu görmek istiyorum, onunla irtibata geçmek istiyorum diyor ama daha sonra da kontrolü sağlayamayıp o cinin zararına uğruyorlar.
1: O yüzden hiç muhatap
0: hiç bu işe
1: olmamak,
0: lazım.
1: Bu işe girmemek en
0: Allah
1: güzeli
0: korusun.
1: Diyorsunuz. Allah muhafaza, kötü gözlerden, şeytanın şerrinden korunalım sevgili seyirciler. Birazdan Cuma sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir ara istiyorum sizden.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.

0: yapmadık kalkama.
1: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
2: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
3: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır. Sesini dinle.

0: gelir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Petikaram hası.
1: Neon bir beyin, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Yeni Elidor, İpek terapisi elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Yakıt alacağız, yine yandık.
11: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır.

0: katı kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Sadece durulalım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Hayatının kıymetini bilenler.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
14: Sirke kullanıyorum.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek.

0: İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Neon bir deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
4: Finans. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Vatan hakone he Padişahı hone he O mehribavo kone he Ka uçin

0: Hayırlı cumalar, güzel bir gün olsun hepimiz için. Sevgili seyirciler, sevgili Musa Bilgiç hocamızla birlikteyiz. Haftaya da inşallah Allah hepimizi kavuştursun. Kurban Bayramı'na niyaz edeceğiz. O güzel günleri, o güzel bayram günlerini inşallah tadını doyasıya çıkaracağız. Bugünün cuma soruları var hocam. Evet. Bakalım seyircilerimiz neler sormuşlar. Hocamızı bulmuşken de tüm sorularımızı iletelim istiyorum. Şöyle bir soru var. Arife günü kurban kesilir mi? Hocam.
1: Evet. Arefe günü kurban normalde kesilmez. Yani biliyorsunuz kurban bayramı için kesilen kurbanlar bayram namazından sonra. Yani bayram namazından çıkılır. Hanefi mezhebine göre 3. günün akşamına kadar, Şafii mezhebine göre de 4. günün akşamına kadar kesilir. Ama Arefe günü kurban dışında, yani kurban ibadeti dışında başka niyetlerle her zaman hayvan kesilebilir. Yani mesela akika kurbanı olur, şükür kurbanı olur, işte adak kurbanı olur. Bunun bir zamanı yoktur.
0: Evet.
1: Ama kurban ibadetine mahsus bir kurbansa o sadece kurban günlerinde kesilir.
0: Anladım. Gayet net açıklandı bence hocam.
1: Evet.
0: Peki şöyle bir sorumuz var. Görümcemin bana altın borcu var diyor hanımefendi. O borcunu ödeyene kadar altın fiyatlarının yükselmesi için dua etmem günah olur mu? Çok enteresan. Hani altın hep yükseliyor ya.
1: Evet.
0: Şimdi altın borcu var. Zamanında daha düşüktü fiyatı. Şimdi yükseldi.
1: Evet.
0: Böyle bir dua nasıl olur?
1: Yani şimdi dualarda tabii biraz böyle menfaatperestlik, bencillik olmamalı. Yani çünkü nihayetinde senin bizde şöyle bir şey vardır Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen Karz-ı Hasen müessesesi. Karz-ı Hasen belki de bunu ilk defa duyacak izleyicilerimiz. Karz-ı Hasen demek güzel bir borç verme.
0: Karz-ı Hasen.
1: Karz-ı Hasen ama nasıl bir borç? Faizle değil. Yardım amacıyla. Yani mesela bir insan ev yapıyor, düğün yapıyor. Sen ona yardım ediyorsun ama Allah için yardım ediyorsun. Yani ben buna işte yardım edeyim de bana bu faiziyle ödesin, işte bunu artarak ödesin diyerek değil. Bunu ben, bu kardeşim ihtiyacını görsün, düğününü yapsın, evini alsın diye Allah rızası için. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bu ifade Allah'a borç vermek gibi sayılmıştır. Normalde insana borç veriyorsun.
0: Evet.
1: Haşa, Allah'ın ihtiyacı mı var? Cenab-ı Allah buyuruyor ki bu bana borç verilmiştir.
0: Çünkü iyiliğe
1: iyilik yapıyorsun,
0: yapıyorsun
1: ya.
0: Diye.
1: Şimdi mesela eskiden bunlar varmış. Eskiden mesela birinden borç isteseniz hemen tamam kardeşim yardımcı olalım deyip veriyorlarmış. Şimdi öyle değil.
0: Yok.
1: Şimdi paraya mı ihtiyacım var? Daha orada banka kardeşim deyip seni faize gönderiyor. Yani seni o krediye gönderiyor. Hiç kimse kimseye karşılıksız böyle bir menfaat olmaksızın yardım etmek istemiyor. Ama bu çok kıymetli bir şey.
0: Evet.
1: Ama şu da var. Tamam borç verelim de borcu alanlar da ahlaklı olmalı. Yani borcu alan da seni üzmemeli. Yani elinle verip de ayağınla peşinden dolaşmamalısın.
0: Mesela bir zamanlar borç istemiş, altın vermiş bu hanımefendi de. Şimdi altın tabii yükseldikçe belki biraz zor da olabilir o altını tekrar yerine koymak. Çünkü maliyeti tabii arttı.
1: Tabii.
0: Ama böyle bir dua ediyor. Ama menfaatçi bir dua olmaması mı lazım?
1: Tabii yani bu madem ki bir iyilik yaptın artık iner mi, düşer mi, yükselir mi ona sen karışma.
0: Evet.
1: O Allah'ın bildiği gibi ilerler o. Ona bakarsan hepimiz için geçerli bu. Yani insanoğlu eğer borcu varsa o altının yükselmesini istemez.
0: Evet.
1: Alacağı varsa da biraz artsın ister değil mi? Gerçi onlar aynı kapıya gelir
0: daha
1: de.
0: Daha çabuk ödesin o zaman. Madem altının
1: tabii
0: artacağını biliyorsun. Hani
1: tabii
0: borcu hızlı kapatmak da güzel bir şeydir
1: tabii
0: ya hocam.
1: Tabii.
0: Kimisi de üzerine yatar mesela, hiç oralı olmaz.
1: Evet.
0: O da hoş olmuyor.
1: Ya mesela güzel bir hadis var. Matlulu ganiyyi zulmün diyor. Yani alacaklı kişinin durumu olup da parayı ödeme durumu olmasına rağmen parayı geciktirmesi zulümdür diyor. Mesela sizin paranız var. Borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ama inadına geciktiriyorsunuz. Bekletiyorsunuz. Bu zulümdür diyor karşı tarafa. Parayı bulduğun anda o parayı ödeyeceksin diyor.
0: Evet. Asıl derler ya hani borç da bir şeydir, bir görevdir,
1: tabii,
0: bir vazifedir.
1: Tabii,
0: onu da
1: tabii,
0: en iyi şekilde
1: tabii
0: ödemek önemli. Demek ki borcun olduğu zaman en kısa sürede ne zaman ödeyebiliyorsan, paran varsa hemen öde ki o
1: Tabii.
0: borçtan kurtul.
1: Tabii.
0: Peki kesilen kurbanın şöyle bir soru var hocam. Bir kurban kesiliyorsa helal olması için kesim sırasında nelere dikkat edilmeli? Bunun da belli ritüelleri var değil mi?
1: Tabii ki. Şimdi bir defa kurban bir ibadet. Yani normal bir hayvan kesimi değil bu. Bu ibadet Allah için yapıldığı için o kurbanı keserken tekbirlerle ve dualarla. Mesela onun duası var. Geçen hafta okumuştuk o duasını, insanlara hatırlatmıştık. Zaten de kurban kesmek isteyenler onu internetten de bakabilir. O duayı okusunlar. Tekbir getirsinler. Bismillahi Allahu Ekber diyerek kessinler. Hayvana eziyet etmesinler. Hayvanı incitmesinler. Bıçaklarını keskin yapsınlar. Böyle dakikalarca kör bıçakla kurban kesmek olmaz. Temiz hijyene dikkat etsinler. Kestikleri kurbanın atıklarını yola, çöpe, oraya buraya rastgele atmasınlar. Çünkü bunlar nihayetinde çevreyi kirletmek

0: etmeye de hakkımız yok.
1: Tabii.
0: İbadet yapacağız diye çevreyi de kirletecek halimiz yok.
1: Hı hı.
0: Bir onun yerleri var, kurban kesim yerlerinde belediyeler tarafından güzelce o denetleniyor. O atıklar gerekli yerlere ulaştırılıyor. Bunlara dikkat edilecek. Ondan sonra kurban günlerinde tabii ki özellikle hani biliyorsunuz böyle kasaplar oluyor. Acemi kasaplar.
1: Hı hı.
0: Elini kesen, işte şey yapan. Bugün mesela hastaneler de çok aktif
1: oluyor.
0: Aciller.
1: Oluyor. Evet.
0: Ya bu işi bilen yapsın. Bilmeyen hı hı. adam bu işin içine girmesin yani. Tamam yardımcı olsun ama eline bıçağı almasın yani.
1: Evet.
0: Yazıktır. Yani bu işinde bir ilmi var. Hani böyle acemi acemi. Hı hı. Ya ben de yaparım. Millet nasıl yapıyor falan diyerek olmaz. Bunun da bir eğitimi var.
1: Hı hı.
0: Yani halk eğitim kursları var. Kurban kesmenin eğitimini veriyor halk eğitim kursları.
1: Evet.
0: Bunlara yani kasaplık belgeleri deniyor.
1: Hı hı.
0: O belgeleri alanlar yapsın bu işi. Bunlar yapılmalı. Ve dost var, düşman var. Dost da düşmana karşı. İnsanların böyle Kurban Bayramı'nda kötü, nahoş görüntüler,
1: hı hı.
0: hayvanlara acı çektiren görüntülerin olmasını biz asla istemiyoruz. Zaten de bir Müslümanlığa yakışmaz.
1: Evet.
0: Müslümanlığın ibadetlerinin tüm gerekleri hangisi olursa olsun güzel bir denge içerisinde, ölçü içerisinde, kural içerisinde olmalıdır. Kuralsız, böyle kaidesiz, işte böyle hijyen dışı.
1: Hı hı.
0: görüntülerin olması kurbana yakışmayan görüntülerdir.
1: İnşallah bu sene öyle görüntüler görmeyiz
0: İnşallah.
1: Hocam. Daha temiz tertemiz kesimler olsun. Helalinden hı hı. güzel etlere kavuşsun tüm ihtiyacı olanlar
0: evet.
1: diyelim.
0: Evet.
1: Peki hocam şöyle bir soru var. Kocamın bana para verirken eli titriyor diyor hanımefendi. Cimriliği acaba günah mıdır? Yani eş mesela verecek parayı ya ihtiyacım var çocuğa işte bir şeyler hı hı. alacağım. Eli titriyor. Bu kadar da cimri bir beyefendi. Günaha girmiş olur mu?
0: Şimdi bir aile reisinin, kocanın, babanın ev halkına yapmış olduğu tüm harcamalar zaten onun vazifesidir. Bir vazife bilinciyle yapmalı. Bir de kişinin ailesi için yaptığı harcamaların tümü sadaka kapsamına girer. Bunu bir sadaka düşüncesiyle, ben bu işten ecir kazanacağım, sevap kazanacağım düşüncesiyle yapması lazımdır. Tabii bazı insanlar parayı kolay kazanmıyor, zor kazanıyor. Ama bazı hanımefendiler de maalesef kocasının hacmini yani edini budunu bilmeden, durumunu bilmeden ya işte geçiver karttan falan diyerek adamcağızı büyük bir yük altına sokuyor.
1: Hı hı.
0: Sonra da tabii bunun sıkıntısını aile olarak hep birlikte yaşıyorlar. İnsanlar ve aileler, karı, koca ayaklarını yorganlarına göre uzatmalı. Bugün ülkemizde binlerce, milyonlarca kredi kartında yani kredi kartını iyi kullanamamış,
1: hı hı.
0: düzgün kullanamamış, harcarken ödenmeyecek zannetmiş ama bir gün mutlaka ödeme günü gelmiş. Affetmiyor zaten bankalar.
1: Öyle.
0: Ya işte biz affettik bu sene af çıkarttık diye hiçbir demez banka. Dolayısıyla hatta belki de ülkemizin insanlarına Aslı Hanım, kredi kartı nasıl kullanılır eğitiminin de okullarda yapılması lazım.
1: Evet mesela Türkiye'de çok fazla kredi kartı kullanılıyor. Avrupa'da o kadar kullanılmıyor.
0: Evet.
1: Yani kredi kartı olmayan insan çok tanıyorum yurt dışında ama burada herkesin var. Hatta bir değil birkaç kredi
0: evet.
1: kartı var.
0: Yani birbirleriyle artık onu aktarıyor falan. En düşük faizli bulursa oradan tekrar onu kapatıyor falan. Hayatını böyle çevirmeye çalışıyor. Bu kolay bir şey değil. Öyle olacağına çok lüks eşyalarımız olmayıversin, çok lüks araçlara binmeyiverelim, çok gezmeyelim, tozmayalım ama en azından borcumuz da olmasın. Borç
1: evet.
0: gerçekten bir yüktür. Peygamber Efendimizin sığındığı dualar var ya zaman zaman o duaları veriyoruz. O dualardan bir tanesi de Allah'ım borçtan, borç yükü altında ezilmekten de sana sığınırım ya Rabbi diyor. Çünkü borç insanı yıpratıyor aslanım.
1: Borç yiğidin kamçısıdır diye bir şey öğretmişler bize hocam.
0: Evet.
1: İşte herkes borçlanmalı. Özellikle evlenirken öyle büyük borçların altına giriyorlar ki karı koca
0: evet.
1: dediğiniz gibi işte kız tarafının istekleri, erkek tarafının istekleri, işte en güzel yemek takımı, en güzel, en şaşalı düğün derken yıllarca o borçlar ödenemiyor. Bununla da kalmıyor.
0: Evet.
1: Yıllarca bundan dolayı kavgalar çıkıyor. Boşanmaya kadar gidiyor.
0: Tabii
1: Böyle
0: ki.
1: evlilik mi olur?
0: Tabii ki. Yani borç yiğidin kamçısıdır bir ticaret ehli için.

0: bir ticaret yapan esnaf için belki olabilir. Adam yatırım yapıyordur. Onu ödeyecek malı da vardır. Onun için kamçı olabilir. Ama senin hiçbir şeyin yok. Sen gidiyorsun, yani dünyanın en lüks malzemelerini alayım istiyorsun. Dünyanın en lüks yerlerinde seyahat yapayım, gezeyim, tatil yapayım istiyorsun. Ama kardeşim senin maaşına bir bakıyor musun sen? Senin maaşın ne kadar? Senin onlarla yarışacak durumun mu var? Herkes yorganına göre ayağını uzatsa, insanlar mağdur olmasa. Mesela şimdi bu çocuk gibi ya, bazı insanlar böyle kartları birbirine böyle iyice yığdırmış. Ondan sonra annesinin babasının emekli maaşına kadar onlardan gidip para istiyor. Ben bunları biliyorum, biliyor musunuz?
1: Doğrudur.
0: Yani bunu düzgün kullanmamış. Kocaman adam ya, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında adam gitmiş annesinin babasının emekli parasına göz dikmiş. Yani oradan istifade etmeye çalışıyor falan. Yani bunlara gerek var mı?
1: Hocam dediniz ya az önce sen kendini kimle kıyaslıyorsun? İşte bu kıyas çıktı ne yazık ki. Bir yarışta herkes. Çünkü sosyal medyanın yarışında orada paylaşılanları görüyor. İşte
0: Evet.
1: çok güzel evler, çok güzel arabalar. İşte ne güzel bir organizasyon. İşte bebek gelecek bebek
0: Tabii.
1: organizasyonu, işte nişan
0: Evet.
1: organizasyonu,
0: Farz mı
1: isteme
0: bunlar? Farz mı bunlar?
1: değil
0: Değil.
1: değil mi?
0: Değil. Yani sen kendini padişahın oğlu mu zannediyorsun? Padişahın kızı mı zannediyorsun?
1: Onlarda bile belki bu kadar şey şaşalı
0: Yani
1: değildi.
0: yazık yani, şimdi yazık oluyor. Bakıyoruz toplumda bundan dolayı buhranlar, sıkıntılar, bunalıma düşenler, israflar. Yani bunu yapmamak lazım.
1: Her şey gösteriş olmuş. Yani o
0: Evet.
1: sosyal medyaya koyana kadar esasında o öyle bir nefis insanlarda doğdu. Nedense ben de göstereyim, ben de bu var, ben de var olanı göstereyim hevesi. Bugünün insanlığında bence en büyük tuzaklardan biri hocam, var
0: Evet.
1: olduğunu gösterme çabası.
0: Gösterme çabası.
1: Yokken bir de var olduğunu gösterme çabası. Yok, niye var gibi göstermeye çalışıyorsun ki?
0: Hayat bilgisi dersi var okullarda. Hayat bilgisi derslerinde bunların da öğretilmesi lazım.
1: Kesinlikle. Hele
0: Yani
1: şu
0: bir
1: dönemde.
0: kredi kartın nasıl kullanılır? İnsanın maaşıyla bunun nasıl, işte maaşının ne kadarını borçlanmalıdır? Bütün bunların dersi verilmelidir. Yani sefih diyoruz mesela. Sefih ne demek? İşini bilmez demek. Pek çok işini bilmeyen insan var. Ve bundan dolayı mesela ailesini götüremeyen, işte kumara dadanmış. Yani bu kumarların falan yasaklanması lazım ya. Ben anlamıyorum yani. Adam asgari ücretle maaş alıyor. İlk maaşını alır almaz gidip onun yarısıyla, dörtte biriyle at yarışı oynuyor. Ne kaldı geriye? Zaten azdı bu para.
1: Yazık günah değil mi?
0: Bu ev nasıl geçinecek bir ay? Yani bu türdeki insanların dahi yani artık kontrollü bir şekilde oynatılması
1: Bu da
0: lazım.
1: bir
0: Yani
1: bağımlılık hocam. Aslında bir
0: bağımlılık.
1: hastalığa giriyor
0: Evet,
1: biliyorsunuz
0: dijital
1: psikolojik.
0: kumarlar,
1: Evet.
0: dijital kumarlardan dolayı mağdur olan,
1: Evet.
0: intiharın eşiğine sürüklenen bir sürü insanlar var.
1: Allah korusun.
0: Bunlar bizim evlatlarımız, bu ülkenin evlatları.
1: Kesinlikle. Bir de insan hani çocukları da çok etkiliyor bu. Anne babadan ne görüyorsan sen de onun kopyasısın.
0: Evet.
1: Şimdi baba sürekli böyle oyunlarda oyun oynuyorsa çocuk da buna alışıyor. Normal bir şey gibi görüyor. İşte baba anne tütün kullanıyorsa çocuk da tütüne başlıyor. Yani
0: Evet.
1: her şeyin bir döngüde aynı evin içinde tekrarlayan bir döngü oluyor. O çocuk da bu sefer kendi evliliğinde büyüyünce yine aynı sorunları yaşıyor. Yani bunları çocuk yetiştirirken özellikle onun da bir eğitim verilmeli.
0: Tabii,
1: Keşke
0: tabii, tabii.
1: çocuk ehliyeti mi artık denir bilmiyorum ama para harcama
0: Evet.
1: dersi, para nasıl harcanır,
0: Evet.
1: ayağını nasıl yorganına göre, annemizin lafıdır, ayağını yorganına göre uzat kızım,
0: Tabii
1: benim
0: ki.
1: annem de söyler yani.
0: Değil mi?
1: Ama işte ne kadar buna uyabiliyorsun, ne kadar hayatın gerçekleriyle yüzleşebiliyorsun, bazı insanlar da o sınavı görerek anca anlıyor. İlla o
0: Evet.
1: sınav gelecek hocam, yoksa buz kulaktan giriyor, diğer kulaktan çıkıyor gibi oluyor.
0: Evet. Yani mesela aile birleşiyor aslanım. Adamın kredi kartı borçlarını bir sıfırlıyorlar, kapatıyorlar. Tamam diyorlar, artık bir daha yapmaz herhalde diyorlar. 6 ay sonra tekrar. Bu ailenin işi gücü yok. Devamlı bunun kredi kartını mı ödeyecek yani? Yazık değil mi?
1: Evet.
0: Kimin hakkı kime geçiyor? Yani bir akıllı ol ya.
1: İşte.
0: Yani aklını kullan. Yani insan parası varsa tabii ki harcasın. Ona bir şey diyemeyiz. Ama senin paran yok kardeşim.
1: Ya.
0: Sen var zannediyorsun. Yani cebinde kredi kartı olan
1: O senin paran değil ki.
0: dünyanın en zengin adamı zannediyor kendini.
1: Senin
0: Senin değil
1: değil.
0: onlar, o paralar,
1: Evet.
0: o kartlar. Yarın senden o banka bağışladım hadi afiyet olsun. Bu seferlik ödeme demez sana banka.
1: Evet.
0: Söke söke alır senden kat kat.
1: Bir de herkes ödemiş ya.
0: Evet.
1: Kartlar kapatılmış.

0: rahat ettim. Şimdi evet. dedi ki 6 ay sonra yine öderler. Heh. Nasıl olsa arkamda birileri var.
1: Evet.
0: Bazen de böyle durumlarda biraz kişi de kendi sınavını kendi vermeli herhalde. Evet. Değil mi? Biraz onun kıymetini anlamalı. Para ödemek, borç kapatmak nasıl bir şeymiş onu anlamalı. Bazı Tabii. insanlar gerçekten zor şartlarda yaşıyor. Onlar bir kuruşa şükrediyor. Bir ekmeğe
1: evet,
0: şükrediyor.
1: Evet.
0: Sen o ekmeği savuruyorsun, onu savuruyorsun, bunu savuruyorsun. Bazı insanlar da çok kazanıyor hocam. Onlar da çok savurgan olabiliyor. Çok Allah yani nasip etmiş, çok vermiş.
1: Evet.
0: Nasıl böyle hunharca sağa sola harcarsın? Bir de kötü şeylere işte kumar gibi,
1: Evet.
0: zararlı
1: Saçıp
0: alışkanlıklar
1: savurmak
0: gibi.
1: yasaklanmış Kur'an-ı Kerim'de. Hatta saçıp savuranlar bakın. İnnel mübezzirine kânû ihvâne şeyâtîn. Saçıp savuranlar diyor. Yani yerli yerince parasını, malını kullanmayanlar şeytanın kardeşleridir diyor. Allah muhafaza. Yani insan varlıklarını, gücünü saçıp savurmayacak. Yerli yerince kullanacak. Yani böyle ağalık peşinde olup da böyle nam olsun, kar olmasın hesabı. İşi gücü böyle sağda solda ağalık, artistlik. En sonunda ne oluyor? Bitti. Ondan sonra kendisi muhtaç duruma düşüyor.
0: Ya gün geliyor o paraya 5 kuruşa muhtaç oluyor
1: Tabii.
0: belki de. O yüzden hele ki gençlikte hocam çok artık kafa başka yerlerde mi bilmiyorum ama gençlikte çok böyle hatalar yapılıyor. Yaş aldıktan sonra da ah keşke yapmasaydım
1: Evet.
0: dememek için akıl bedava diyoruz ama işte kullanabilene
1: Tabii
0: Allah hepimize akıl
1: kullanabilen.
0: fikir versin.
1: Amin,
0: En güzel
1: amin,
0: dualardan
1: amin.
0: biri. Allah akıl
1: Amin.
0: fikir versin.
1: Amin.
0: Gerisi inşallah hallolur.
1: İnşallah.
0: Peki hocam şöyle bir soru gelmiş. İstanbul'da diyor her gün 5 saatim yolda geçiyor. Evet İstanbul'u artık biliyoruz.
1: Evet.
0: Gel git hele bir karşıya geçme. 2,5 saat, 2,5 saat etti sana 5 saat. Seferi sayılır mıyım?
1: Evet, sayılmaz.
0: Öyle mi?
1: 90 kilometreyi geçmesi lazım. Eğer
0: Ha.
1: 90 kilometreyi geçiyorsa sayılır. Ama 90 kilometreyi geçmiyorsa trafik sıkışıklığı sebebiyle seferi sayılmaz. Çünkü bu ölçüleri koyan biz değiliz. Bize bıraksalar biz belki bu kardeşimizin hatır için ama hatır için fetva verilmez. Bu ilahi ölçüleri Allah koyuyor, peygamberimiz koyuyor. Biz onun ölçülerine saygılıyız. 90 kilometreyi geçerse ve gittiği yere de 15 günden az kalacaksa seferi oluyor. Ama 15 günden fazla kalacaksa gittiği yerde yine seferi
0: Yine
1: sayılmıyor.
0: sayılmıyor.
1: Evet.
0: Evet, bunun ölçüleri belli.
1: Belli.
0: Yani bayağı İstanbul dışına çıkacaksın.
1: Ölçüleri koyan Allah.
0: Evet,
1: Biz onları
0: neredeyse
1: değiştiremeyiz.
0: 90, yani bir saat sürmen gerekiyor ki İstanbul dışına doğru
1: Tabii, evet.
0: ancak
1: Evet. Kendini
0: seferi
1: ona göre
0: sayılasın.
1: ayarlayacak.
0: Peki, hocam iç sıkıldığında çok güzel bir soru bu da. İçimiz bazen sıkılıyor, daralıyor. Şuramıza böyle bir deve oturuyor gönlümüzün üstüne. Derler ya bir iç
1: Evet.
0: sıkışıklığı. Hangi duaları o anda okumalıyız?
1: Şimdi bu iç sıkışıklığı, gönül darlığı, iç huzursuzluğu, böyle bir dediğiniz gibi bir üzerinde böyle bir ağırlık. Bunlar için en güzel dualardan en başta İnşirah suresi geliyor. İnşirah suresi kalbe, gönle, sadra bir genişlik veren duadır, suredir. Peygamber Efendimiz bu sureyi hep okumuş. Gönlünün genişlemesi için daraldığı zamanlarda. Bir de böyle bunaldığı zamanlarda ezan. Ezanı can kulağıyla dinlemek. Peygamber Efendimiz mesela çok böyle iş yoğunluğu olduğunda böyle bunaldığında Hazreti Bilal Efendimiz'e namaz vaktinde yaklaşınca Erihna ya Bilal. Ey Bilal bizi şöyle bir rahatlat.
0: Erihna.
1: Bizi bir ferahlandır. Gerçekten de insan böyle bir zor zamanında can kulağıyla güzel bir ezanı dinlerse ya da güzel bir Kur'an-ı Kerim, aşrı şerif dinlerse içine bir genişlik geliyor, bir ferahlık geliyor, bir huzur geliyor. Hele bir de abdest alırsa, hele bir de namaz da kılarsa o üzerindeki ağırlık kaybolup gidiyor. Kuş
0: İnşallah.
1: gibi oluyor.
0: Ay harika hocam. O anda mesela ağlamak da yine insanın iç daralmasını
1: Tabii
0: alıp
1: yani
0: götüren bir şey. Allah herhalde ağlamayı da boşuna vermedi bize değil mi?
1: tabii ağlamak fıtri bir olay. Ağlamak, gülmek. İbrahim Aleyhisselam öyle diyor Kur'an'da. Ağlatan da güldüren de Allah'tır diyor. Gerçekten de insanı güldüren de odur, ağlatan da odur.
0: Hep güldü.

0: Güldürsün inşallah.
1: Rabbim güldürsün, ağlatmasın.
0: Evet, amin.
1: Tabii ağlamak duygusal bir boyuttur. Ağlanması gereken yerde de tabii ki ağlayacağız.
0: Evet,
1: Yani
0: iç sıkıldı mesela.
1: bu işin erkeği kadını da olmaz.
0: Hı.
1: Hani erkekler ağlamaz diye bir söz var. İnsanoğlu bunaldığında, daraldığında ya da duygulandığında ağlaması gerekiyorsa da ağlayacak tabii ki.
0: Erkek de olsa
1: Bu
0: ağlar değil mi? İnsanlık bir
1: fıtri bir
0: şey.
1: olaydır.
0: Evet.
1: Ağlamak ayıp değil, gülmek de ayıp değil. Tabii gülerken biraz ölçülü, hani böyle kahkaha şeklinde, çok böyle dikkatleri üzerine çekecek şekilde değil de Peygamber Efendimizin tabiriyle ettebessümü minallah, tebessüm etmek Allah'tandır. El kahkahatü mineşşeytan, kahkaha şeytandandır
0: Öyle
1: diyor.
0: miymiş?
1: Öyle diyor Peygamberimiz. Çok da böyle hani edep kurallarını
0: Hı
1: çiğneyecek şekilde böyle, ya ne oluyor bu, cennetle mi müjdelenmiş, niye böyle kahkaha atıyor falan gibi,
0: Keşke
1: böyle
0: öyle bir müjde
1: yani
0: olsa da.
1: öyle bir şey değil de, çünkü bir yanımız sevinç olsa da insanın bir yanı her zaman hüzündür.
0: Evet.
1: Yani böyle ancak bir insanın devamlı sevinçli olabilmesi için deli olması lazım.
0: Bir de hocam neden o hüzün geliyor biliyor musunuz? O sevinç anında biliyorsun ki aslında o sevincin de bir süresi var. En mutlu anında sen hüzünleniyorsun. Çünkü diyorsun ki bu da bir gün bitecek.
1: Tabii.
0: Keşke o mutlu anını ömür boyu, yani ömür boyu derken ebedi sürse, ebedi süreceğini bilsen havalara uçarsın, belki zıplarsın, belki
1: Evet.
0: delirirsin
1: Tabii.
0: ömür boyu mutluluk. Ama
1: Tabii.
0: biliyorsun ki her şeyin, her hayatta her şeyde bir denge var. Ama her şeyin de bir sonu var. Yani mutlu günün de bir sonu var. Mutlu günündesin, tadına var, keyfine var. Yok, hüzünleniyorsun, bitecek.
1: Evet.
0: İşte insanoğlu böyle bir dilema, böyle bir ikilem içerisinde yaşıyoruz hocam. Mutlu mu olsam ayrı, hüzünlensen öyle de hayat geçmiyor.
1: Evet, dengede olacağız. Yerli yerince, her şeyi yerli yerince yaparak
0: Evet.
1: insanoğlu denge insanıdır. Denge insanı olmak da kolay değildir. Rabbim bizleri dengede kalmayı başarabilenlerden eylesin.
0: Amin inşallah. Ne çok üzülelim ne de çok fazla aşırı sevinçler, tabii ki kısa vadeli Allah
1: Evet.
0: hepimiz yüzünüzü güldürsün ama
1: Amin.
0: çok fazla sürekli neşeli bir insanda biliyorsunuz psikolojik rahatsız oluyor.
1: İşte onu dedim ya.
0: Evet.
1: Devamlı gülmesi için deli olması lazım dedim
0: Evet.
1: yani. Çünkü bizim hüzne boğacak, bizim hüzünlendirecek de pek çok, kendimizin olmasa bile çevremizde insanların, dünyadaki insanların, mazlumların gözyaşları var. Ne
0: Evet.
1: kadar gülebileceksin ki onları
0: Aynen
1: görüp
0: öyle.
1: de?
0: Sen şu an mutlu olsan dünyadan bir haber, bir savaş duyuyorsun. Zaten gel bundan sonra mutlu ol.
1: Değil mi?
0: Mümkün değil
1: Tabii
0: yani.
1: ki.
0: Kolektif bizi çok etkiliyor. Hayatta ne oluyorsa bize değiyor bu
1: Tabii ki.
0: enerjisel olarak
1: Tabii
0: da.
1: ki.
0: Peki İnşirah suresi dedik. İç sıkılmaya gayet güzel bir dua. Sabah akşam öğle vakitlerine hiç fark etmez. Mesela açsak YouTube'dan ya da böyle bir
1: Tabii ki.
0: telaveti de dinleyebilir
1: Tabii
0: miyiz?
1: dinleriz. Çok güzel olur.
0: Hı.
1: Kendisi okuyamayan internetten açıp okur ya
0: Hı.
1: da dinler. Artık kaçış yok aslanım. Her şey çok kolaylaştı.
0: Evet.
1: Yeter ki bu teknolojileri de inancımız için kullanabilelim. Mesela internetten sohbet dinlemeler,
0: Hı.
1: faydalı, hayırlı bir sohbeti dinlemek. Mesela bizim bu programımız, Allah razı olsun, çok izleyicisi var. Anadolu'da gittiğimizde
0: Evet,
1: görüyoruz.
0: sağ olsunlar.
1: Biliyorsunuz bizim program YouTube'a da yükleniyor.
0: Yükleniyor. Hayatta her şey var YouTube kanalı.
1: Yani bunları daha sonra da izleyebilirsiniz.
0: Tabii.
1: Hatta paylaşabilirsiniz. Mesela çok içerisinde güzel mesajı olan bir programı
0: Hı.
1: eşinize, dostunuza, çocuğunuza, torununuza gönderirsiniz. Bak evladım, şuranın 30. dakikasını dinle.
0: Evet.
1: Bu seni ilgilendiriyor falan gibi.
0: Kesitleri paylaşıyorlar
1: Tabii.
0: bazen değil mi?
1: Tabii.
0: Instagram'dan da görüyoruz. Sosyal medyadan paylaşıla biliniyor. Kimden ne fayda görüyorsanız bu bazen biz oluruz, bazen başka bir ortam olur. Faydalanmak kıymetli. Hocam şöyle bir soru var. Çok enteresan. Diyor ki eski kocam en yakın arkadaşımla evlendi. Vay vay. Her ikisine de beddua etsem dönüp dolaşıp beni bulur mu? Bir yandan eski eş, bir yandan da en yakın arkadaş. Sanki böyle bir ihanete uğramış gibi. Değil mi? Aslında eski eş boşanmış.
1: Evet.
0: Ama bir yandan en iyi arkadaşınla evlenmesi nasıl bir şey?
1: Şimdi İslamiyet'in getirdiği mahremiyet kuralları var ya,
0: Hı.
1: bu mahremiyet kurallarını uygulamaya kalktığınızda insanlar ayıplıyor. Ya işte bunlar işte haremlik selamlık uyguluyor, bunlar ayrı oturuyor falan diye böyle eleştiriliyor. Kardeşim bak, eleştiriyorsunuz ama sonra böyle şeyler oluyor bak. Çok samimi olmuşsunuz, birbirinize girmişsiniz.

0: Bundan sonra da bir bakıyorsunuz ki can ciğer dostunuzla eşiniz kaçmış gitmiş, evlenmiş. Yani bu ölçüler, Allah'ın koyduğu ölçüler aslında hani başa gelmeden önce önleyici tedbirlerdir. Allah bir şeyde ölçüler koymuşsa o ölçüler insanların tüm hayatının iyiliği içindir, menfaati içindir. Ya işte bu benim işte arkadaşım, bu benim kankam, bu benim şu şuyum buyum diyerek sanki böyle can ciğer, kuzu sarması oluyorsunuz. Ondan sonra da bir bakıyorsunuz ki kalp bu. Kalp zaten biliyorsunuz dönen demek. Kalp kelimesi dönmek demek.
1: Dönmek.
0: Tabii. Kalp mugallip, dönen. Yani
1: nereye dönüyor
0: hatta
1: bu kalp?
0: Peygamber Efendimiz ya mugallibel kulub, ey kalpleri evirip çeviren diyor. Sebbit kalbi ala dinik. Benim kalbimi senin dininde sabit kıl diyor. Şimdi insanoğlunun kalbi yanar döner. Bazen birini sever, onu bırakır başka bir şeyi sever. Bazen birinden nefret eder, sonra o nefret sevgiye döner. Kalp bu ya, kalbe şey olmaz yani, güven olmaz.
1: Güven olmaz.
0: Dolayısıyla oturmalarda, kalkmalarda, birlikte böyle şakalaşmalarda herkes sınırlarını korumalı. Eski arkadaşsan da eski arkadaşsın. Yeni arkadaşsan da yeni arkadaşsın. Ama senin mahremiyet sınırların çizgilerini delemez. Ya işte bu benim arkadaşım ne olacak? Ben bunu kardeşim gibi kabul ediyorum. Kardeşin değil bu senin. Sen bunu kardeşin gibi kabul ediyorsun ama senin kardeşin değil, değil bu. Yani
1: nikah geçer
0: şeytan,
1: sonuçta.
0: Şeytanı, onun da var şeytanı. Onun da var nefsi. Bu nefis insanı bozabilir, kaydırabilir. Onun için şimdi ne olmuş? Eski kocam en yakın arkadaşımla evlendi. Eski günleri düşünün bakalım, beraber otururken nasıl oturuyordunuz?
1: Hayır hocam, bunu düşünüp duracak zaten, paramparça olmuştur içi.
0: Beraber kadının böyle yiyip içiyordunuz, ya şakalar, gülüşmeler.
1: Acaba o zamandan mı başladı
0: tabii,
1: bu kalp dönmesi? Belki
0: tabii,
1: o zaman başladı
0: havalarda
1: diye düşünecek.
0: Uçuşuyordu ama Allah bunları size yasaklamıştı. Ölçü koymuştu, bu kadar samimi olmayın demişti. Kadın ve erkek ilişkilerine dikkat edin demişti ama siz dikkat etmemiştiniz. İşte bunun cezasını gördünüz şimdi. Ne olacak şimdi? Ne yapacaksın beddua etsen? Beddua etme, dua et. Allah hayırlı geçim nasip eylesin de.
1: Ya.
0: Ne desin yani? Olan olmuş artık.
1: Niye onun hayrına niye artık dua edeyim ki? Hiç dua etmem.
0: O zaman hiç beddua da etmesin o zaman.
1: Öyle mi?
0: Tabii yani.
1: Hani
0: nihayetinde o onun
1: diyelim
0: kardeşi değil, evlenebilir. Evlenebileceği bir kişi. Bunlar boşanmış. Boşanınca bir kadın ömür boyu evlenemez diye bir şey yok. Köle değil bu kadın. İstediği kişiyle evlenir.
1: Adam
0: o da senin arkadaşına
1: evlenir.
0: Münasip görmüş.
1: Evet. Mesela Allah sizi bildiği gibi yapsın dese bu bir beddua sayılır mı?
0: Yani böyle diyebilir. Yani bir ihanet söz konusuysa, evli hani ayrılmalardan önce bir ihanet söz konusuysa tabii ki Allah her şeyi görüyor. Bu ihanetten dolayı Allah'a şikayet edebilir. Ya Rabbi sen görüyorsun. Bak biz bunu kardeş kabul ettik ama bu kardeş hain çıktı. Neler yaptı bize? Benim kocamı aldı götürdü. Deyip Allah'a şikayet edebilir. Ama işte Allah da o zaman der ki ey kullarım ben size bu mahremiyet ölçülerini getirmiştim. Siz bunlara niye dikkat etmediniz? Etmezseniz evet, böyle olur işte.
1: Mutlu da olabilirler yani değil mi?
0: Tabii ki mutlu da olabilir.
1: Tabii.
0: Çok mutlu da olabilir. Bu tamamen ne diyelim yani?
1: Nasip.
0: Nasip kısmet diyelim.
1: Nasip kısmet. Allah herkese gerçekten helal süt emmiş iyi insanlarla karşılaştırsın. Hayatta her şey var gördüğünüz gibi. Evet. Bazen kötü durumlar da oluyor ama nasipten ötede köy yok. Başa
0: evet,
1: gelen çekiliyor.
0: Tabii.
1: Sokak sorularımız var. Sevgili seyircilerimizden gelen. Bakalım sokaktaki vatandaşlarımız hocamıza neler sormuşlar.
2: Kadınlar bayram namazı kılabilir mi?
0: Evet kardeşim. Kadınlar bayram namazı kılabilir. Çünkü peygamberimizin zamanında Peygamber Efendimiz genişçe bir musalla dediğimiz bayram namazı kılma yeri, mekanı oluşturulmuş. Oraya kadınlar da namaz kılmak için gelmiş. Hatta özel gününde olan kadınlar bile oraya izlemek için, bayram şenliğine katılmak için gelmişler ve katılmışlar. Namaz kılmamışlar ama oraya katılmışlar. Şimdi tabii büyük şehir yaşamında maalesef hanımlar namaza pek gelmiyorlar, gelemiyorlar ama gelmek isterlerse de camilerimizde hanım yerleri hazırdır. Onları bekliyor. Gelebilirler. Bayram namazına da katılabilirler. Cuma namazına da katılabilirler. Bayram vaazını dinlerler.
1: Çocuklarla gidebilirler mi?
0: Gidebilirler.
1: Bayramda
0: tabii
1: mesela.
0: Çocuklarla da gelebilirler ama tabii çocukları biraz böyle hani kontrollü, çok gürültü

0: yapmadan,
1: Evet.
0: yani diğer ibadet yapan kişilerin huzurunu bozmadan
1: Hı.
0: tabii ki çocuklarını da getirip, hatta babalar mesela çocuklarını bayram namazına götürürler. Gelenektir bizim ülkemizde. Erkenden kalkarlar,
1: Hı
0: güzel
1: hı.
0: ayakkabılar giyilir, elbiseler giyilir, bayrama gidilir. Bayram namazından sonra hoca efendi cemaatine, mahallenin halkına, muhterem kardeşlerim, bayramdan sonra bir küçük bayramlaşma yapacağız. Herkes birbirinin elini tutacak der. Ve küçük çocuklara da genellikle hocalar biraz böyle para ayarlarlar.
1: Hı.
0: Mesela geçen biz bayram, Ramazan bayramında Pendik Çarşı Camii'ndeydik. Benim yanımda belediye başkanımız vardı. Pendik Belediye Başkanımız. Her çocuğa 200 lira harçlık verdi.
1: Güzel, Allah kabul etsin.
0: Yani ben de çocuk olup böyle sıraya girip,
1: El öpmek istedim diyorsunuz.
0: yani bizim hani böyle bir şey pek görmedik.
1: Hı
0: Çok
1: hı.
0: güzel bir şey. Sayın Kaymakamımız da vardı. Baktım böyle başkan harçlık verince oradaki iş adamları da ne varsa, onlar da küçük çocuklara
1: Hı
0: camiye
1: hı.
0: geldi diye ceplerinde ne varsa verdiler.
1: Allah razı olsun. Evet, tüm verenlerden. Çocukları sevindirmek hele
0: Tabii.
1: bayram günlerinde en önemli şeylerden biri. Bu da işte o an bayram harçlığı verip el öpmeye de çok büyük, çok güzel bir geleneğimiz. Hep
0: Tabii.
1: sürsün.
0: Tabii
1: Ömür boyu
0: sürsün.
1: sürsün.
0: Tabii
1: Bunları
0: güzel bir şey.
1: aşılamamız lazım evlatlarımıza. Bayramın en güzel halleri bunlar. Peki diğer bir sokak sorumuza bakalım, geçelim. Çok güzel, çok akıllıca sorular soruyor vatandaşlarımız. Bir dinleyelim.
2: Kurban bayramı sade et mi dağıtmalıktır?
1: Kurban ibadeti sadece et mi dağıtmaktır diye soruyor.
0: Şimdi kurban ibadetinin içerisinde Allah'a olan o vacip olan görevimizi yerine getirip Allah'ın bize nimet olarak sunduğu hayvanları abi, o dönemde kesip Allah için kesmek zaten başlı başına bir ibadet. Bunun dağıtımında da
1: Hı.
0: üçte birini fakire, fukaraya, kurban kesemeyene, sene boyunca tam yeterli et bulamayana, yani protein alamayana vermek de kurban ibadetinin en güzel kısmıdır. Kurban ibadeti böyle olunca tam olur.
1: Hı.
0: Ha bir insan kendisi muhtaçsa zaten benim kendim ihtiyacım var diyerek de saklayabilir ama şimdi günümüzde ihtiyaç sahibi var ama ihtiyaç sahibi olmayan, hali vakti yerinde olan da çok.
1: Hı.
0: Onlar da ne yapacak? Kurbanı kurban gibi kutlayacak. Kurban ibadetinin hacla da bağlantısı var.
1: Hı.
0: Şu anda hacda milyonlarca hacımız Arafat'a çıkmayı bekliyor. Buradan
1: Evet.
0: da hacılarımıza hem
1: Selamlarımızı
0: selam
1: iletiyoruz.
0: ediyoruz hem de onlardan dua bekliyoruz
1: Ay
0: ülkemiz için.
1: inşallah, inşallah.
0: Rabbim tüm böyle hacca gitmek isteyen kardeşlerimize de en kısa zamanda gidebilmeyi, o güzel topraklara yüz sürebilmeyi,
1: Amin.
0: o İslam'ın mirasının, eserinin, İslam'ın doğduğu toprakları yerinde görebilmeyi hepimize nasip eylesin
1: Amin.
0: diyorum.
1: Amin hocam. İnşallah herkesin gönlüne göre olsun. Peki diğer bir sorumuza geçelim bakalım.
2: Sayın hocam selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Vekaletle kurban kesmek Müslüman dinimizde uygun mudur, değil midir?
1: Vekaletle kurban kesmek.
0: Evet.
1: Duyduk hocam.
0: Tabii
1: Doğru
0: ki.
1: mudur?
0: Tabii ki. Vekaletle kurban kesmek tabii ki uygun.
1: Hı.
0: İnsan kendisi kesemeyebilir. İnsan kendisi ilgilenemeyebilir. Şehir yaşamındadır. Yani nerede keseceğim, edeceğim sıkıntısı vardır. Vekalet vererek, mesela bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız vekaletle kurban kesiyor. Biz Pendik Müftülüğü olarak şu anda bayramın birinci günü akşamına kadar vekaletleri alıyoruz. Bir kısmı Afrika gibi fakir ülkelerde 7 bin lira.
1: Hı.
0: Filistin'de kestirirse 15 bin lira. Ülkemizin, Türkiye'nin fakir yerlerinde, fakir bölgeleri var Türkiye'nin. Oralarda keserse de 18 bin lira.
1: Hı.
0: Hesaplara internet üzerinden de yatırabilirler. Pendik Müftülüğünü arayarak da yatırabilirler. Ya da en yakın müftülüğe uğrayarak yatırabilirler. Bu büyük bir nimettir.
1: Evet.
0: Büyük bir fırsattır. Mesela şimdi bir insana git de kurbanını Afrika'da kes desen, adam uçak bileti şudur budur dünyanın maliyeti. Ama böyle Diyanet İşleri Başkanlığı gibi güvenli bir kuruluşla
1: Hı.
0: emanet ediyorsunuz. Ve görevliler Tarım Bakanlığı'ndan, Sağlık Bakanlığı'ndan görevliler heyet halinde gidiyor. Bunların alımlarını yapıyor, yerli yerince kesiyor,
1: Hatta
0: kayda
1: videolar,
0: alıyor,
1: değil mi? Kayda alıyorlar,
0: videoyu
1: videoları
0: alıyor
1: size
0: ve size
1: gönderiyorlar.
0: mesaj olarak gönderiyor.
1: Evet.
0: Çok büyük bir nimet, çok büyük bir hayır.
1: Hı.
0: Yani düşünün ki şimdi Afrika'da aylardır et yüzü görmemiş böyle kuru bir çocuk böyle bir deri bir kemik bir çocuk
1: Ay, onların
0: bir
1: karınlarda böyle şiş
0: çorba bir
1: oluyor ya.
0: yemek
1: Evet.
0: bir et sofrada görmüş olacak, dua edecek, gözyaşları dökecek. O sevap size yeter.
1: İnşallah.
0: Değil mi?

0: Kesinlikle hocam.
1: Vekaletle kurban çok önemli.
0: Hı. Vekaleti de biz nasıl veriyoruz? Sözlü yazılı olarak.
1: Yani o sizin parayı yatırmanız
0: vekalet mi
1: vekalet
0: sayılıyor?
1: Anlamına geliyor. Hı. Çünkü demek istiyorsunuz ki orada benim adıma şurada bir kurban kes diyorsunuz. Hı hı. Amaç bu yani. O, çünkü oraya yazıyorsunuz kurban için diye.
0: Orada da sizin adınız geçiyor değil mi
1: geçiyor,
0: zaten?
1: Geçiyor tabii.
0: Mesela işte Musa Bilgiç
1: tabii.
0: hocamızın adına
1: evet.
0: bu kurbanı kesiyoruz diye
1: tabii.
0: söylüyorlar sözlü bir şekilde.
1: Söylüyorlar evet. Tek tek okuyorlar.
0: Tek tek okuyorlar.
1: Bazı yerlerde büyük baş kesiyorlar. Büyük başta 7 ise ismi okuyorlar. Bazı yerlerde ülkenin durumuna göre küçük baş uygunsa küçük baş kesiyorlar tek tek.
0: Hı
1: hı. Ama her seferinde o vekaletleri tek tek zaten mesela bizden bile şu anda Pendik Müftülüğü'nden Mehmet hocamızı gönderdik. Güney Sudan'a gitti.
0: Hı hı.
1: Türkiye'den muhtelif görevliler gidiyor oraya. O öğretiliyor onlara, eğitimi alınıyor. O eğitimden sonra da orada tek tek emanetleri yerine ulaştırıyorlar. E bu da bir emanet, bu da bir sevap.
0: Tabii.
1: Yani
0: Allah
1: bu işi de birisi
0: etsin.
1: Yapacak yani.
0: Tabii. Çok büyük bir sevap hem de.
1: Tabii.
0: Ve büyük bir kolaylık artık yani dijitalleştik, sosyal medya her şey hayatımızda ama ibadeti de en iyi şekilde yerine getirebilmek için dünyanın başka ülkelerine de erişebilmek için çok güzel bir kolaylık ve bir iyilik sağlanıyor. İnşallah tüm kurbanlarımız hayırlı uğurlu olsun. Allah
1: Amin.
0: Kabul etsin
1: Amin.
0: Diyelim.
1: Amin.
0: Bir diğer sokak sorumuz var. Bakalım neler sormuşlar. Çok da sempatikler soranlar değil mi hocam?
1: Evet doğru.
0: Vallahi çok tatlılar. Buyurun.
2: Hocam kurban sadece ihtiyaç sahiplere verilir.
1: Evet.
0: Kurban sadece ihtiyaç sahiplerine mi verilir?
1: Hayır. Kurbanı üçe böleceğiz kıymetli Hı-hı. kardeşim. Bir kısmını eşle, dostla, komşuyla ister zengin olsun fakir olsun beraber ailece yiyebiliriz.
0: Hı-hı.
1: Bir kısmını istersek bir üçte birini dolabımızda bekletebiliriz.
0: Hı-hı.
1: Yani sene içerisinde kullanmak üzere. Sadece üçte birlik kısmını ihtiyaç sahibini bulup ona ulaştırmak yeterlidir.
0: Hmm. Ama hepsini de istersek ihtiyaç sahibine verebiliriz.
1: Ya tabii ki. Yani siz mesela ya ben eti taze taze her zaman alıyorum.
0: Hı-hı.
1: Kasaptan, marketten.
0: Hı-hı.
1: Benim para sorunum da yok. Benim kurbana da ihtiyacım yok. Ben bu kurbanın tümünü fakirlere dağıtıyorum da diyebilirsiniz. Hı-hı. Bu sizin güzel gönlünüzün bileceği bir şey.
0: Evet, evet. Vallahi inşallah diyelim ki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacak şekilde güzel kurbanlar kesilsin. Ama üçte biri mutlaka.
1: Tabii ki.
0: Bağışlanmalı.
1: Üçte biri dağıtılsın,
0: dağıtılsın
1: ki kurban makbul olsun, kurban Hı-hı. kabule şayan olsun, Habil'in kurbanı gibi olsun.
0: Peki o üçte birini biz nasıl ayarlayacağız? Göz kararı mı yoksa?
1: Göz kararı. Tartabiliriz. Az çok bellidir zaten.
0: Evet.
1: Hani hayvanın dört bacağı var ya, zaten üçte birini bir bacağını dağıtırsan bu iş yeter yani.
0: Hı-hı.
1: Öyle değil mi?
0: Tabii. Bir de tabii güzel yerlerinden de vermek önemli değil mi? Böyle hani sakatat bölümü de var hayvanın şimdi.
1: Tabii yani işe yaramaz. Size verilse almayacağınız kısımlarını ben bunu dağıtıyorum diye dağıtmak doğru değil. En iyi yerinden aynı Habil'i anlatmıştık değil mi burada?
0: Evet.
1: Habil'in kurbanı kabul oldu, Hı-hı. Kabil'inki kabul olmadı.
0: Değil
1: Niye?
0: Mi?
1: Habil çünkü en iyi yerlerini kurban yaptı.
0: Hı-hı.
1: Kabil ise en kötü yer, en kötü hayvanlardan. Dolayısıyla Allah Habil'inkini kabul etti.
0: Evet.
1: Hediye gibi aynı.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi size biri bir kullanılmayacak, kötü, defolu bir hediye getirse ne yaparsınız? Ya bunu niye getirmiş kardeşim? Zaten bu kullanılmayacak bir şey
0: Ayıp
1: dersiniz.
0: Ayıp dersin değil? Yani.
1: Ayıp dersiniz. Ama pırıl pırıl tertemiz kullanılacak işe yarayacak bir hediye getirse
0: Hı-hı.
1: o hediyeyi getireni hiç unutmazsınız.
0: Aynen öyle.
1: Değil mi?
0: Aynen öyle. İnşallah o iyilerden olalım ve
1: İnşallah.
0: Etrafımızdaki de onlardan da olsun hocam. Bir diğer İnşallah. Sokak sorumuz varmış. Hemen bir göz atalım bakalım neler sormuş vatandaşlarımız.
3: Dini bilgi sosyal medyadan öğrenmek ne kadar sağlıklı?
0: Bu da güzel bir soru.
1: Tabii.
0: Dini bilgiler sosyal medyadan da öğrenilebiliyor.
1: Tabii.
0: Ne kadar sağlıklı diyor bu?
1: Şöyle kardeşlerim, nasıl ki bir tıbbi bilgiyi sosyal medyadan öğrendiğinizde o bilginin hijyenik olması lazım.
0: Hı hı.
1: Rastgele böyle hiçbir titri olmayan, hiçbir ilmi birikimi olmayan birisi orada tıbbi bir şeyler söylediğinde eğer onu kullanırsanız zarar görebilirsiniz. Ölçülerini kaçırabilirsiniz. Din de böyle.
0: Hı hı.
1: Dini de devletimizin mesela kurmuş olduğu yani belki de hani yanlış zararlı akımlara karşı devletimizin bizi koruması için kurduğu en mühim kurum Diyanet İşleri Başkanlığı'dır.
0: Hı hı.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı olmasa bir sürü merdiven altı, bir sürü sizi yanlışa yönlendiren şey de olabilir. Allah muhafaza Diyanet'in yayınlarından, Diyanet'in biliyorsunuz kitap yayınları var, dijital yayınları var, Diyanet TV var. Bütün buralardan bilgilerinizi sağlam kanallardan ya da müftülüklerden, müftülüklerin paylaşmış olduğu.

0: olduğu ya da böyle hani diyelim ki üniversitelerin bile bazen böyle üniversitelerin de güzel hazırladığı kitaplar var. İşte Marmara Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nin yayınlarından ya da böyle güzel hepimizin de böyle istifade edeceği güzel yayın evlerinin yayınlarından olabilir. Ama mesela şimdi bu yayınlar içerisinde de nasıl ki RTÜK var, televizyonlar içerisinde yanlış bilgi varsa RTÜK engelliyor. Keşke kitaplar için de bir RTÜK kurulsa. Keşke dergiler için de bir RTÜK kurulsa. Yani bu yazılan yazılar, kitaplar akide yani dini akidemize uygun mu değil mi? Batıl, sapkın bir şeye mi hizmet ediyor? Nereye hizmet ediyor? Bunlar RTÜK gibi gözden geçirilse çok iyi olur.
1: Kesinlikle sosyal medyada çünkü her şey var hocam. Ve bir bakıyorsunuz aslında hiç konuya vakıf değil. Bunun uzmanlık alanını almamış hoca değil.
0: Tabii.
1: Böyle bir ilmi yok ama öyle bir konuşuyor, öyle bir anlatıyor ki dersin ki herhalde hoca konuşuyor
0: E
1: ama
0: tabii.
1: öyle değil
0: Yani
1: maalesef. İyi araştırmak lazım.
0: başına takkeyi geçiren, külahı geçiren biz zannediyoruz ki hani her gördüğün sakallıyı zannet, deden zannetme derler ya. Yani böyle tipler var. Hiçbir tahsili yok. Nerede okuduğu belli değil. Ama öyle bir kılık kıyafet yapmış ki kendine böyle yeşil meşil başını sarıyor, bir şeyler yapıyor falan. Ama şarlatan.
1: Bir de hocam
0: Sen onu hoca zannediyorsun.
1: takipçi sayıları yüksek. Sen de diyorsun ki
0: Çok
1: herhalde
0: yüksek.
1: çok takipçisi var.
0: Tabii
1: Demek
0: bak.
1: ki ehli
0: Yani
1: bir
0: benim bile
1: insan.
0: takipçim o kadar yok.
1: Evet.
0: Yani beni de takip edin. Yani bakıyorsun o
1: Evet.
0: şarlatanların bir sürü takipçisi var.
1: Değil mi?
0: Yani şovmen. Yani güya dine hizmet ettiğini zannediyor ama şov peşinde. Ondan sonra böyle meczup. %100 yani meczup olduğu kesin. Yani eğer devlet düzgünce bir doktora gönderip analiz ettirse meczup olduğu, deli olduğu belli. Ama sen onu hoca zannediyorsun.
1: Evet. Ama öyle bir inandırmış ki insanlara kendini.
0: Evet.
1: Yani belki de yüz binlerce kişi onu takip etmiş.
0: Tabii.
1: Demiş ki ya bu insan doğru şeyi söylüyor. Sen de buna inanıyorsun. Demek ki takipçi sayısına, görüntüye inanmayacaksın.
0: İnanmayın.
1: Araştıracaksın.
0: Takipçi ölçü değildir. Yani onun biliyorsunuz bir sürü takipçi kazanmanın sahte yolları var. Sahte
1: Maalesef.
0: hesaplar var. Şimdi parayla satın alınıyor.
1: Evet.
0: Ya işte bunun 1 milyon, 2 milyon takipçisi var. Öyleyse bunun dediği doğrudur diyemezsin. Bak
1: Evet.
0: bizim 130 bin civarında takipçimiz var ama sağlam.
1: Hocamızı
0: Hiçbirisi
1: da
0: de
1: takibi alın.
0: evet.
1: Sağlam takipçiler gerçekten gönülden bağlı olanlar lazım bize diyor
0: Tabii ki.
1: hocamız.
0: Tabii ki.
1: İnşallah en iyi şekilde, en güzel şekilde mesajları doğru yerlerden alacağız sevgili seyirciler. Şimdi ise bizim yüreklerimizi ferahlandıran, bize huzur veren öyle güzel bir dua var ki çok iyi biliyorsunuz bu duayı. Hazreti Ali'nin duasını hep birlikte dinleyelim. Gönüllerimiz ferahlasın. Ardından yine burada buluşalım.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun. Yoksulluğumu biliyorsun. Gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma. Kusuruma bakma. Daha fazla bekletme. Ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim. Dize geldim. Secdeye kapandım.

0: Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.
1: Hazreti Ali'nin bu güzel duasıyla işlerimiz ferahladı, genişledik ve inşallah hangi derdiniz, sıkıntınız varsa ona Rabbim bir çare göstersin size sevgili seyirciler. Birazdan bu stüdyoda canlı canlı çok sevgili Musa Bilgiç hocamızın ağzından büyük cuma duasını alacağız. Tüm yüreklere ferahlık verecek iyilik, güzelliklerle inşallah gelsin. Birazdan çok kısa bir araya gidiyoruz sadece. Aradan sonra bu dua zincirine lütfen siz de katılın. Eğer daha önce yapmadıysanız inşallah çok daha mutlu, çok daha huzurlu hissedeceksiniz. Görüşmek üzere.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
2: Kalıcı koku, made in mad.
3: Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
5: kurdu. Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görün.

0: serinleten lezzetlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22 Mayıs tarihinde serinleten lezzetlerde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
2: Allah aşkına neden?
1: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
1: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyana da pop kek.
3: Doymayana pop kek, pop kek. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Ne on birdeyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun.

0: baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearware Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
2: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Albayrak Finans, yarına güvenle planlar.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Ne güzel bir cuma gününde tekrar buluştuk sevgili seyirciler. Herkese hayırlı cumalar ve şimdi işte o an geldi. Büyük cuma duasında buluştuk. Çok sevgili Musa Begiç hocama şimdi sözü vereceğim. Ve inşallah hangi güzel niyetleriniz varsa onların kabulünü Yaradan'dan diliyorum ve amin diliyoruz.
1: Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil müttegin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, hamdini, şükrünü sözümüze sertac ettik. Zikrini kalbimize mi'rac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bikarar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Ya Rabbi, cumamızı mübarek eyle. Ya Rabbi, yaklaşmakta olduğumuz kurban bayramımızı şimdiden mübarek eyle. Ya Rabbi, bu cuma günü vesilesiyle kardeşlerimizin okumuş olduğu hatimler, yasinler, tebarekeler, salavat-ı şerifeler hepsini de kabullerin en güzeliyle, ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz ve tüm peygamberlerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, din ve devlet büyüklerimiz başta olmak üzere hepimizin ölmüşlerine ana, baba, usul, furu, akrabayı taallukat ne kadar ahirete göçmüş varsa hepsinin de ruhlarına hediye ediyoruz. Ayrı ayrı haberdar eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Haberdar eyle ya Rabbi. Onların kabirlerini bizim de kalplerimizi nuru Kur'an ile pür nur eyle ya Rabbi. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde son nefesimizde buyurun.
0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü
1: diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve müesser eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri bundan sonraki hayatımızda razı olmadığın yerlerde, yollarda görme ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketi eksik eyleme ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli rızıklar, kazançlar nasip eyle. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle. Her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Devletimizi, milletimizi aziz eyle. Hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifa ihsan eyle. Evli olan kardeşlerimize hayırlı ve tatlı geçimler. Bekar olup evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı ve güzel kısmetler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, özellikle Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da da zulüm altındaki olan kardeşlerimize bayramlarını güzel bir şekilde yaşayacakları huzurlu günler görmelerini nasip eyle ya Rabbi. Zalimlerin zulmünden onları koru ya Rabbi. Ya Rabbi, zalimleri birbirlerine musallat eyle, birbirleriyle uğraşmaktan Müslümanlarla uğraşmaya fırsat bulamasınlar ya Rabbi. Ya Rabbi, hepimizin küçüklü büyüklü hatalarımız, kusurlarımız var. Kusurlarımızı, hatalarımızı bu güzel cuma günü hürmetine affı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hac günlerindeyiz. Milyonlarca hacı kardeşimiz, ülkemizden yüz binlerce hacı kardeşimiz şu anda Mekke'de, Medine'de bulunuyor. Hacılarını şimdiden kabul eyle. Hacca gitmek isteyen kardeşlere de yolları kolay eyle ya Rabbi. Kâfe-i ehli iman ve ehli İslam ervahı için, Allah rızası için el-Fatiha. Amin.
0: Amin. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. İnşallah böyle bir şifa niyetine olmuş olsun.
1: İnşallah.
0: Tüm dertlilere deva olmuş olsun. Çünkü herkesin kendine göre bir derdi oluyor bu hayatta.
1: Tabii ki.
0: Ama sığınağımız Allah. Tek kapımız o. Rabbim bizi geri çevirmesin inşallah.
1: Amin, amin.
0: Bunun
1: amin.
0: İçin de dualarımızı edeceğiz her daim. Özellikle gece dualarında bugün dedik ki Amenler Resulü'nü gece yatmadan önce ezberleyelim. Amenler Resulü güzel bir dua, güzel bir ayet. Sevgili seyirciler sağ olun, var olun. Ayağınıza yüreğinize sağlık. İnşallah haftaya yine biliyorsunuz sevgili seyirciler çarşamba günü bayramın birinci günü ve üçüncü gününde sevgili Musa Bilgiç hocamızla birlikte olacağız yine Beyaz TV ekranlarında. Görüşmek üzere
1: şimdiden
0: hocam.
1: Şimdiden hayırlı bayramlar.
0: Evet, hayırlı bayramlar şimdiden diyelim ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Hayırlı cumalar olsun. Biz pazartesi yine buluşuyoruz tabii ki. O zamana dek sağlıkla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşçakalın.

0: Halk Bank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halk Bank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak

0: Herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Enerjimiz yüksek. Ne pişireceğim derdi yok. Sakin olun hanımlar. Birlikte bugün yine günün menüsünü belirliyoruz. Hafta sonuna şöyle kahvaltıya yakışır. Birkaç çörek mörek bir şeyler yapacağız. Ama tabii ki bugünkü ana yemekle ekran bambaşka boyuta gelecek ve renklenecek. Şunu söylemek istiyorum, birazdan izleyeceğiniz lezzetler gerçekten muazzam, görseller çok ön planda. Ama efendim cuma günü biliyorsunuz yapılan dualar makbuldür. Hasta yatağında bizi izleyen bütün kıymetli izleyicilerime Rabbimden acil şifalar, dertlere de devalar diliyorum. Ve sonrasında efendim önce neler yapacağız hep birlikte bir izleyelim. Dün neler yaşadım hepsini fazlasını çok kıymetli sohbetlerle sizlerle paylaşacağım. Dakikalar sonrasında harika dop dolu bir iki saatimiz var. İzleyelim.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Doyurucu yapısıyla fıstığın çıtır dokusunun kabakla buluştuğu hafif ama lezzet katmanlarıyla zengin bir salata. Nohutlu fıstıklı kabak salata. Bezelye ve havucun renk kattığı pilavın küçük fırın kaplarında üzeri patates püresiyle kaplanarak fırınlandığı hem doyurucu hem ev yemeği sıcaklığı taşıyan özel bir sunum. Gelik pilavı. Tarçınlı cinnamon roll sosuna batırılarak servis edilen muzun doğal tatlılığı ve yumuşacık dokusuyla her lokmada tatlı krizine cevap veren sıcak bir lezzet. Banana bread. Kabağın hafif lezzetinin yoğun domates sosuyla buluştuğu, iç harcının aromasıyla dengelenen ev usulü bir ana yemek. Domates soslu kabak dolma. Terbiyesinin yumuşak içimiyle şehriyenin doyurucu dokusunun buluştuğu limonlu ve ferah bir çorba. Terbiyeli şehriye çorbası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Evet efendim. İzlediniz. Ana yemek desen var. Hafta sonunda poğaça börek desen var. Dışarıda yağmur çiziliyor. Bir tabak çorbanızı içerim desen var. Tatlı desen var, tuzlu desen var, ekşi desen var, çene desen var.
2: Güzellik desen var.
0: Güzellik desen var, endam desen var, boy poz desen var. Allah'ım yarabbim.
2: Beni gören 190 sancak.
0: Değil miydin?
2: Yok.
0: Yanlış hatırlıyorum o zaman. Yok. 88'din o zaman.
2: Yok.

0: neden oluyor?
1: Efendim, hediyeler dün koyduk. Çok kıymetli. Üçünü saklama kabımız var burada. Bunların içerisinde rendesi, her şey, bütün aparatlarıyla burada efendim. Yemek takımı çok güzel bir yorum aldı, baharatlarıyla. Bakın, açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bak, açılmıyor. Gördün mü? Bak, açıldı.
0: Cam onların hepsi.
1: Bak, kapandı. Efsane efendim.
0: Merminim, bak lütfen bunu, böyle hoyrat davranma. Bunu harca davranma.
1: Doğru.
0: Bu 9 parça bir ürün efendim.
1: Evet.
0: Kapaklı, yoğurma, saklama yapabiliyorsunuz. Bizim kızlar link bırakıyor. Oraya gidin bakın. Biz de hediye ediyoruz. Kazanamayana da oradan şey yapsın.
1: Tamam.
0: Hoyrat davranma.
1: Efendim, ilk tarifimiz çok farklı hamuruyla, çok farklı yapılışıyla. Hemen ben Serpil'den makas isteyeceğim. Bunu makasla böyle tak tak tak tak kesip şekillendireceğim. Çok farklı görseliyle, efsane hamuruyla banana bread yapıyoruz. Ama bildiğiniz banana breadler değil. Bunları kenara kaldırın. Bu tamamen bizim usul efendim. 1,5 su bardağı su, 2 adet olgun muz. Her şeyin işte olgun maklum Serpil'cim.
0: Tabii.
1: Olgunu. 3 yemek
0: dinlenmiş yıllan.
1: 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, yarım su bardağı sıvı yağ, tuz, aldığı kadar un, vanilyalı tereyağı için 100 gram tereyağı, 1 paket vanilya. Kaplamak için ise 1 su bardağı esmer şeker, 2 yemek kaşığı tarçın, muskat. Üzeri için 1,5 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı labne, 1 yemek kaşığı vanilya, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 fiske tuz. Sen seçtin bu eteği bana.
0: Seçtim de biraz küçük almışız olsun, ama bir de sanırsın hamur yoğurmuşsun gibi üstün başın kir içinde.
1: Yok değil ya, neresi ki? Ben...
0: Bak yine görüyorum yine. Aa, içine bir özlem kaçtı Nermin. Gel.
1: Hangi ara geldim? Sizin o zaman buralar pis, temizlemiyorsunuz. Öyle.
0: Pisle biz yan yana bile duramayız Nermin.
1: Pisle biz yan yana duramayız.
0: Pis cümlesinin yanından geçemeyiz.
1: Yapacak bir şey yok Terpil'im.
0: Ben bu arada tereyağımı
1: eriteyim. Efendim, ellerimi yıkıyorum. Tamam mı?
0: Ben de tereyağımı eriteyim.
1: Çok kıymetli bir tarif geliyor. Bu arada tarifimi yaparken dünden bahsedeceğim. Dünü herhalde kaç saat yaşadık bilmiyorum ben. Her yere.
0: 24 saati biz yaklaşık 24...
1: 3 gün.
0: 30'a yakın yaşadık. 30
1: gerçekten
0: saati.
1: Gerçekten öyle yaşadık. Eve gittiğimde artık böyle ne derler, pestilim gitmiş vaziyetteydi.
0: Şimdi Nermin'im, sen nefis bir muzlu hamur yoğur.
1: Aynen. Şimdi efendim, bu hamurun özelliğinde ılık suyla şekeri birazcık mayalandıracağım. Fakat orada bakarsanız 2 tane olgun muzu çatalla biz güzelce ezdik. Evet. Bu hamurda önemli olan olgun muzu kullanabiliyor olmanız. Biliyorsunuz ki ne olursa olsun alıyoruz, dolapta kalıyor, kenarda kalıyor, yenmiyor, elimiz gitmiyor, iştahımız kaçıyor. Peki ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Her zaman söylediğim bir şey var. Sıfır atık efendim. Mutfağımızda, evimizde giyebileceklerimizi giyiyoruz, giymediklerimizi kenara ayırıyoruz. Yiyebileceklerimizi yiyoruz, yemediklerimizi kenara ayırıyoruz, hayvanlara veriyoruz, ama asla ve asla gidip çöp konteynerinin kenarına asmıyoruz. Benim en korktuğum şey ekmeklerin ziyan olması, ekmeklerin çöpe gitmesi ve o konteynerların önünde gördüğümüz ekmek görüntüleri.
0: Oraya da koyup günah çıkarıyor.
1: Aynen öyle.
0: Oraya.
1: Ve vallahi, meyve sebze. İnsanoğlu gözümüz açık, gidiyoruz onu da alıyoruz, onu da alıyoruz. Hepsinden yemek istiyoruz, ama bakın bu tarifte elinizde kalmış muzu değerlendirme imkanı. 2 tane, 3 tane de koyabilirsiniz. Tadı daha da yoğunlaşır. Güzel olur. Sıfır atık için de güzel bir tarif. Ezdiğimiz muzu şöyle koyuyoruz. Şimdi banana bread deyince biliyorsun herkesin aklına böyle kek geliyor,
0: tabii,
1: ekmek geliyor.
0: İlk bakışta, kesinlikle.
1: İlk bakışta herkes bunu istiyor. Bu biraz daha focaccia'ya benzeyen hamuruyla, hı-hı, İtalyan ekmeği dediğimiz efsane bir hamura sahip. Ve yeni gastronomide biliyorsunuz yepyeni terimler var ve bakıldığında böyle meyveli ekmeklerin çok ön plana çıktığını da görüyoruz ki gastronomide yakından biliyorsunuz ilgileniyoruz bu tarz her şeyle bizler ve sizlerle de paylaşıyoruz ekranda. Şöyle bakın, koyuyorum.
0: Tut kaşığı, hadi.
1: Unu ekledim. Üzerine bu aşamada tuzu veriyorum. Mayayla vermiyorum ki mayamı söndürmesin. Ve vanilyayı çok sever bu tarz meyveli tarifler. Ve biliyorsunuz yıllardır aslında üzümlü ekmekten tutun işte şeftaliye kadar birçok meyveyi hamur işlerinde kullanarak lezzetlendirdik. Biz de artık Serpil'le açık ve net söyleyeyim ne yapacağımızı şaşırdık, yani gerçekten söylüyorum. Sizlerin de zaten

0: Bizlerde en çok sevdiğiniz bu farklı tarifleri ekran başına getiriyor olmak. Dün çok kıymetli hanımefendinin teşrifleriyle, çok kıymetli Emine Erdoğan, buradan selamlarımı gönderiyorum. Öyle naif, öyle güzel bir insan ki,
1: kesinlikle.
0: Rabbim yolunu her daim açık etsin.
1: Amin.
0: Dün aramızda bir diyalog oldum. Size de çok selamları var Sarpömcüğüm.
1: Teşekkür ederim. Allah razı
0: olsun. O kadar mı yani yükseldikçe mütevazileşen bir insan? Buradan tekrardan sevgilerimi gönderiyorum. Nermin Hanım diyor 11'e geçti saatiniz diyor. Ama orada da izliyorum diyor. Var olun efendim. Bizler için çok kıymetlisiniz.
1: Allah sağlık versin.
0: Ve devlet büyüklerimizden yani First Lady'mizden böyle bir dönüş almak bizleri ayrı da mutlu ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Biliyorsunuz ki daha önce de paylaşıyoruz. Demek ki o kadar güzel bir iş yapıyoruz ki hem sizleri darlamıyoruz ekran başında kıymetli bilgilerimizle hem de devlet büyüklerimiz de bu güzel dönüşleri bize sunuyor. İyi ki varsınız efendim. Bir sofrada miras efendim dün konumuzdu. Anadolu mutfağı, Türk mutfağı haftasını kutladık efendim. Ve o kadar güzeldi ki sadece mutfak değildi aslında, yemek olayı değildi. Bütün kültürümüzün halk oyunlarından tutun, ekip olarak bütün kültürümüzü yansıtan bir kutlamaydı. Anadolu'nun o bereketli topraklarını, geleneksel tariflerinin sıcaklığı ve bereketi simgeleyen her şey dünkü kutlamada vardı. İyi ki varsınız efendim. İyi ki ülkemize bu kadar güzel yenilikler getiriyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Bunu da söylemeden geçemedim Serpil ama çok biliyor musun yani mütevazi.
1: O konuda ben hep söylüyorum ya.
0: Bir tane yani.
1: Ben kendisiyle ilk tanıştığımda çok fark etmiştim onu.
0: Bir tane valla. First Lady'miz bir tane.
1: Çok naif.
0: Hiç kimse de burada hani demesin ki Nermin Öztürk böyle söylüyor. Gerçekten beni çok iyi biliyorsunuz ve destekliyorsunuz. Ben bunun farkındayım. Hem izlenmelerimizden hem de bizimle olmanızdan. Samimiyetle söylüyorum. İnşallah tanışma imkanımız olur. Çok tatlı bir hanımefendi. Efendim şöyle hamurumu güzelce yoğuruyorum. Bakın içinde muz olan bir hamur olduğu için rengi böyle bir tık daha karamele yakın bir hamur. Elimi niye koymuyorum şu an? Elimi koymamamın nedeni şu an elime yapışmasın. Birazdan elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bir de biliyorsun Serpil yani bizim kültürümüz hamurla haşır neşir olan bir kültür. Her yerde var.
1: Umduk ya.
0: Dün konuşmasında dedi hakikaten. Çerkez böreği, işte mantımız, boşnak mantımız, her şeyimizle birbirimize kenetlenmişiz. Yani o kadar güzel bir konuşma yaptı ki hanımefendi sahnede. Yani böyle düşündün mü her yöreden, her yerden birlik olmuş bir milletiz.
1: Ama biz zaten Mermin çok böyle mix olmuş bir kültürüz ya.
0: Aynen
1: o
0: öyle.
1: O konuda ben çok mutluyum. İyi ki de öyleyiz.
0: Şey izledin mi? Video düştü karşıma. Çok kıymetli Tayyip Erdoğan'a soruyorlar. Bayramda ne yapacaksınız? Bilmiyorum diyor. Şu an bir fikrim yok. Hanıma sormam lazım diyor. Burada da efendim hanımcılık kazanıyor yine. O videoyu da izlediğimde o kadar mutlu oldum ki beğendim ki. Ne kadar güzel işte. Hanıma saygı, hanıma her zaman özveri.
1: Ama bu konularda da biliyorsun işin...
0: Hanıma sormam lazım diyor.
1: Sorması lazım.
0: Şu an diyor bir fikrimiz yok diyor. Selam olsun.
1: Programı yapan kişi evin hanımı. First Lady de olsa evin hanımefendisi.
0: Her yerde hanım.
1: Nermin, sen bu arada sohbet ederken ben burada hamurumuzu banyo yaptırmak için tereyağını belirttim ya. İçine vanilyasını da koydum bir paket.
0: Tamam.
1: Bakın böyle karıştırdım.
0: Onu bir anlatalım o zaman. Tereyağı erittin.
1: İçine hamurlarını banyo yaptıracağız birazdan. Erittim bu tereyağı. İçine bir paket vanilyasını koydum. Karıştırdım. Bizi bekliyor. Ben burada yine boş kalmayayım. Burada esmer şekerim falan buluşturayım.
0: Esmer şekerim vardı. Vanilyamız vardı.
1: Esmer şeker, vanilya. Tarçın.
0: Harmanlıyoruz. Bir de buraya muskat rendesi.
1: Azıcık da muskat rendeleyeceğim içine.
0: Neden muskat koyuyoruz? Biliyorsunuz ki muskatın dinlendirici özelliği var. Mideyi rahatlatıcı özelliği var. Özellikle hamur işlerinde tarçınla da bir araya geldiğinde de mayalı hamurlarda midenizi inanılmaz rahatlatıyor. O yüzden ne diyoruz efendim? Nermin'in enfes mutfağı hem pratik hem sağlıklı. Hem de ayrıyetten çok özenli.
1: Bir de Mermi muskat da bir nevi aroma verici bir baharat ya. Tıpkı diğer baharatlardaki gibi bunu da tadında kullanırsak
0: fazla
1: inanılmaz
0: değil.
1: Faydalı, inanılmaz lezzetli.
0: Bir de onun fazla yoğunu var, yoğun bir aroması var. Çok fazla koymamanız lazım.
1: Değil mi? Mesela beşamele rendelemek yeter. Da, aynen tatlıya öyle. Da geliyor.
0: Bir iki rende atarsanız...
1: Bu arada
0: faydasını ve aromasını alırsınız. Bu arada onları da hemen... hazırlayacağız. Unda kaymağım var, pudra şekerimiz var, peynirimiz var, pudra şekerimiz var ve tereyağımız. Üzerine de çok hafif tuzumuz var. Onların hepsini böyle güzelce harmanlıyoruz. Onu en son piştikten sonra böyle.
1: Üzerine böyle sıcak sıcak süreceğiz ki erisin diye. Lan bu da ilk bakışta şey gibi olmuyor mu hamura? Sanki böyle kırıntı bisküviye bulamışsın gibi.
0: Esmer şeker, evet.
1: Değil mi?
0: Aynen, onun bir görüntüsünü verecek ama çok güzel olacak. İsmi söyleyemem,
1: hani o birazcık evet, pahalı evet. Var ya o.
0: Aynen gibi, öyle. Şöyle bakın şey, içinde muz parçaları kaldı. Amcaya. Şöyle içinde muz parçacıklarıyla güzel bir hamur oldu. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız hamur kendi kalitesini o kadar güzel size sunar. Ve hamuru beslerken çok hafif unla beslemeniz lazım. Çok fazla verdiğinizde katılaşır. Mayalı hamurların katı olması maya kokusunu arttırır ve yoğunlaştırır ki bunu da görmek istemiyoruz tabii ki.
1: Şimdi ben bunu salcanermin zeminine şöyle, alt kısmına kağıt koyacağım. Tamam. Duvarların yapışması benim için çok şey değil.
0: Şöyle görüyorsunuz. Hamuru açtım. Aldım ve buraya çıkardım. Bunları da buradan alıyorum. Hamur parçaları içinde. Aynı şekilde onun içinde de hamur parçaları var. O yakından görüyorsunuz ya, o siyahlıklar falan sizi rahatsız etmesin.
1: Evet, muz kırıntıları.
0: O bizim muzumuzun kırıntıları. Çünkü hamuru yaklaşık yarım saat öncesinden mayalamak gerekiyordu. Biz de mayaladık. Şimdi size çok güzel bir teknikle şekillendirmesini göstereceğim. Çat çat
1: orijinde
0: çat.
1: Kek olan bir tarif aslında bu. Değil mi Nermin?
0: Çok orijinal, çok şık bir tarifle. Şimdi daha yayındayız efendim. Geldim. Şöyle ikinci tarifimizde aslında restoranlarda çok yediğiniz ve çok meşhur olan gelik pilavını hazırlayacağız. Bu tarifi de ben ekranlarda çok görmüyorum açıkçası. Hani şeflerimizin yapmış olduğu programlarda da çok bilmiyorum, denk gelmiyor. Hani bizler böyle birazcık farklılıkla geliyoruz sizlere. O yüzden bence kaçırmamanız gereken güzel menülerle geldik bugün gene.
1: Efendim hoş geldin.
0: Siyah giyime toz olur olmuşum resmen.
1: Ben şimdi sen keseceksin ya, banyosunu o tarafa
0: mı
1: alayım?
0: Bir tanesini göstereyim, sonra sana vereceğim.
1: Dur şuraya gidiyorum.
0: Şimdi bunu böyle kesiyorum. Bakın.
1: Büyük tepsiye mi alsaydım sence?
0: Yok, bence bu tam olacak.
1: Hamurum fazla gibi hissettim.
0: Şimdi bunu böyle aldık bak, kestiğim gibi. Şimdi Serpil'e de bırakacağım. İçine. Şöyle bir yağlıyorum.
1: Bunu ben alayım, sen at içine rahat rahat.
0: Tamam mı? Buradan yağladıktan sonra bakın hiç şekillendirmeden şöyle tarçın, sumak, ondan sonra esmer şekerin olduğu yere koyuyorum. Şöyle ortadan başlıyorum. Bunu aynı şekilde buraya atıyorum. Görüyorsunuz. Sonra buraya getiriyorum. Orijinalliğine bakar mısınız tarifimi?
1: Ben sana bir şey göstermek istiyorum. Bu mu o mu?
0: Bence bir tık büyüğü olsa daha güzel kabarır.
1: Değil mi bu? O zaman buna geliyorum ben Nermin.
0: Ona çekebilirsin. Çünkü
1: çekeceğim.
0: Hamur kabaran bir şey. Orayı sana bırakacağım zaten. Gösterdim izleyicime.
1: Aa, tam oldu bak altına.
0: Ondan sonra yani hamurunuzun bak böyle. Haydi bismillah.
1: Şimdi
0: bak. Gelişi güzel.
1: Şunu da alayım.
0: Şu bol yağda haşır neşir oluyor bunlar.
1: Bir ılık ılık tereyağına bandırıyoruz. Banyo yapıyorlar.
0: Bakar mısınız hamurumun ışıl ışıl oluşuna? İçinde asla selülit görüntüsü yok. Pürüzsüz bir hamur. Az önce söylediğim gibi hamuru yoğururken en önemli kısım şekillendirmek.
1: Lütfen bu güzelce yoğurun. Şeklinde de takılmayın. Nermin gibi böyle hemen.
0: Gelişi güzel atabiliyorsunuz. Şöyle. Bir de çok basit yani. Şöyle. Ben bunu mesela bir çayımın, bir kahvemin yanında isterim yani. Çok lezzetli, tatlı niyetine de tüketebileceğiniz.
1: Kahveyle de çok güzel olur Nermin'im.
0: Gerçekten hoş. O aromaları da içinde var. Rendesi.
1: Muskat.
0: Aha, muskatın o aşısız aroması falan. Evet, böyle gelişi güzel parçalar yaptıktan sonra ben böyle hepsini Serpil'e veriyorum. O da buna bulasın, direkt yerleştirsin. Al bakalım.
1: Biraz sen süzüp bir şey yap, ben alırım. Bu sefer şeyim hep ıslatacak ya, yapışamayacak.
0: Bakın şöyle inanılmaz bir şey ya, var ya. Hem de çok pratik. Bak hamuru da yoğurduk. Şeyi de yaptık, siz söyleyin. İçini de hazırladık. Her şeyini de hazırladık. Kaç dakikada yapmış oluyoruz? Herhalde 15 dakika falan, 4 dakika konuşma olsa 15 dakikada hamuru hazırladık yani.
1: Bir şey söyleyeyim sana? Bu arada Nermin, bunun
0: zorlanmayacağınız
1: tadına
0: bir tarif.
1: Aşık olacaksınız. O içindeki muzlar, vanilyalar. Yani var ya, öf öf.
0: Aroma da yiyince biz efendim, yani aroma ve
1: ya
0: lezzet.
1: Ya bir şey yapıyorsak biz, ben açık şöyle söyleyeyim sana, çok lezzetli olsun dan yanayım.
0: Şöyle bir anket yapalım mı? Ben çok merak ettim. Daha önce bu şekilde denediniz mi banana bu hamur bileti işini, banana bileti? Yani genelde biliyorsunuz ki keklerde oluyor bu, muzlu tariflerde falan. Ama hamur içinde bu şekilde önce tereyağına, sonra böyle esmer şekerli karışımın içerisine batırıp üstüne de peynirli, güzelce pudra şekerli karışımla taşlandırdınız mı? Birazdan efendim hem sizden de görmek istiyorum ankette.
1: Kaç tanen kaldı?
0: Bitti.
1: Şimdi boşluğum.
0: Şimdi ben size bir şey daha anlatacağım. Burada göreceksiniz ki tepsinin tamamı dolacak. O yüzden bir tık bol ve rahat bir alan açarsanız hamur işinize, ay, çok daha rahat pişecektir içini çeke çeke. Şöyle
1: buradaki pudra şekerimle şuraya sen gir. O parça büyük. Sanki seni şuraya almalıyım.
0: Giydikçe de.
1: Bence hiç el limonu reklam arasında silkeleriz. Ne diyorsun? Bence gayet iyi oldu ha?
0: Bence de oldu.
1: O zaman ben parmakladım ve sana verdim Nermin'im.
0: Ah. Bunu şimdi buradaki tereyağını da burada kullanırım. Dursun. Şöyle sadece focaccia ekmeğindeki gibi şöyle üstüne ufak dokunuşlar yapıyoruz ki kabarırken daha rahat ve daha güzel kabarabilsin. Sonrasında önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına veriyoruz. Nar gibi kızaracak kıymetli izleyicilerim. Evet, şöyle getirdim. Hay maşallah. Allah hoş gözüküyor. 180-190 arası vereyim ki bir mayalanma da olsun. Şimdi efendim günün ikinci tarifiyle devam edeceğiz. Gelik pilavı hazırlayacağız. Bu gelik pilavının da biliyorsunuz ki çok farklı bir pişirme tekniği olacak. Bir de üstünde patates püresiyle fırına gidecek. Hani pilav zaten pilav diyorsunuz. Ne alaka diyorsunuz eminim ama şunu söylemek gerekirse çok alaka, o patates püresiyle bambaşka bir yumuşamaya geçecek.
1: Ben bir denedim, olmadı.
0: Şöyle buraları bir temizleyelim. Sonrasında efendim gelik pilavımızın malzemeleri geliyor. Ve sizler için en güzel, en şık sofrayı hazırlamaya devam ediyoruz. Ekranı yeni açan izleyicilerimiz, yemek takımımız vardı, baharat takımımız vardı. Burada biliyorsunuz, şöyle göstermek istiyorum. Çok kullanışlı, içine ne istiyorsan koy, asla hava almıyor. Burada da görmüş olduğunuz üzere rende setimiz var. Ben bu rende setini çok seviyorum. Hamur bile çırpabiliyorsunuz. Çevreyi kirletmeden, hiçbir şekilde sıkıntıya girmeden. O yüzden yorum yapmaya ve bizimle olmaya devam edin efendim. Bakalım bugün sizlere nasıl bir sofra çıkaracağız saatler sonrasında. Bir de farkındaysanız biz yemek programı olarak, canlı yayında yapan yemek programı olarak çok uzun bir yayın saatimiz var yani. 11'de başlıyoruz, saat 1'de bitiriyoruz. 2 saat dop dolu. Sizler çok istediniz. Bizler de bu 2 saat dop dolu bir yayını yapıyoruz. Az mı geldi gene gözüne?
1: Yok, hiç az gelmedi vallahi. Aksine şu tepsiyi taşırken
0: diyorsun, anladım. Gelik pilavı yapıyoruz efendim. 2 su bardağı pirinç. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı misler gibi tereyağımız, 1 adet soğanımız, 1 adet havucumuz ve 10-12 adet mantar, yarım su bardağı kadar bezelyemiz var. Bezelye rengi inanılmaz güzel yapıyor. Tavuk suyu, tuz, akbiber, yeni bahar, tarçın, yarım demet dereotu, sadece pilava girecek kısım.
1: Evet, yeni orası. Baharat, biber, tuz dedin.
0: Evet, orası.

0: Domates püresinde patatesimiz var 4-5 adet. 1 çay bardağı süt, 3 yemek kaşığı tereyağı, tuz, akbiber, yarım su bardağı kaşar peyniri rendesiyle de yemeğimizi taşlandıracağız. Pişirme tekniği çok farklı. Şimdi patates püresiyle bir mi pişecek? Bakacağız efendim dakikalar sonrasında sunumda.
1: Bizde kalsın.
0: Diyeceksiniz ki ne alaka yani şimdi patatesin yanına patates
1: pilavın yanına. Al tencere istedin sen.
0: Pilavın buldun mu?
1: Şunlar da pişiriver diyorum. Ne diyorsun?
0: Çok güzel olmuş.
1: Olur mu? Sağ. Olmuş. Tamam bunu da yapalım.
0: Beğendim. Ben bu pilavı böyle serpil en sonda dedim ki tencerelerde yapalım. Pişirdikten sonra büyük tencerede.
1: Demeseydik.
0: Niye? Ne oldu ki?
1: Yok yok ondan değil. Sana tencere. Pilavımızı pişir kuzu.
0: Alayım. Ha. O zaman normal pilav tenceresi. Şey bu, siyah ya hep böyle parmak izi oluyor. Böyle bir parlatayım efendim. Temiz yoksa bir şeyimiz yok. Getirdin yine en çok sevdiğin tencerelerini.
1: Ya ben yeniyi seviyorum. Bir de yapışmıyor mapışmıyor ya. Vallahi keyif
0: olur. Öyle işte.
1: Benim evet bir yeni enerjim var.
0: Var var. Her şeyi yeni istiyor abi.
1: Yani seviyorum. Allah Allah ne yapayım.
0: Seviyorum diyorsun.
1: Evet seviyorum. Nermin ne yapayım.
0: Şöyle soğanımı ilk başta bir doğrayayım.
1: Ben tereyağını atayım mı senin sıvı yağınla? İster misin?
0: Yanmasın dedim. Yağını koyalım. Birazdan tereyağını ekleriz. Şöyle bakın. Güzelce incecik doğruyorum. Bu arada akşamda kınaya yetiştik o koşturmadan, o hengame içindeyken. İnanın o kadar zor bir gündü ki ama kınada da çok keyif aldık. Çok kıymetli Ahmet Bey'in oğlunun kınasındaydık. Nasıldı kına?
1: Gayet keyifli ve güzeldi. Zor da olsa gitmeyi başardık.
0: Çok trafik vardı değil mi ya?
1: Akşam. Biliyorum 1 saat 12 dakika.
0: Dün neler yaşadık neler yani gerçekten. Nereye yetişeceğimizi şaşırdık. Bizim için kıymetli olunca tabii ki yetişiyoruz. Biz de şey yaptık Serpil'le. Oraya Serpil geçti. Ben de hanımefendinin davetinden doğru geçtim. Alo ve harala güreli akşamı ettik. Eve gidince de hemen uyuyamadım yorgunluktan. Sen de uyuyamadın bence.
1: Bir süre evet.
0: Çünkü gördüm attıklarımı gördüm falan. Hem bu da uyumuyor bence.
1: Bir süre evet hemen koridorda başladım ayağımdakileri, üstümdekileri, başımdakileri atmaya.
0: Böyle. Sen hiç topuklu ayakkabı şey zor geliyor sana
1: onları taşımak. Zorda kalmazsam giymem.
0: Sana onları taşımak zor geliyor.
1: Gerek yok çünkü benim konforumu benim elimden alıyor Nermin.
0: Niye çok şıktın? Şıkır şıkırdın.
1: Şık olabilir evet okey ama rahat ve konfor benim için bir tık daha galiba önde.
0: Diyorsun.
1: Evet çünkü fokuslanamıyorum hiçbir şey. Bir arasak Mehmet'i, Mehmet'e sorsak.
0: Şöyle güzelce yapamadılar. Zaten eğitime gidiyoruz biz işe yaparız.
1: Bence
0: zaten.
1: De.
0: Efendim şöyle güzelce soğanı bir tık kavuracağız.
1: Ben sana şimdi avucu da yetiştireceğim.
0: Olacak şekilde. O aromasının kendisini salmasını istiyorum. O şekerli tadı var ya soğanın. Karamelize ettikçe ortaya çıkan. Onu böyle birazcık lezzetlendirmek istiyoruz. Çok güzel bir pilav yapıyoruz. Yılların ve bugüne hala restoranlarda yediğiniz görseliyle ön planda olan bir. Alayım mı?
1: Havucu vereceğim havucu. Havuç.
0: O zaman önce onu yapayım ben. Ver bana.
1: Yok yok.
0: Rende yapayım ben.
1: Yok rende yapmayayım ya.
0: Onu çok küçük doğramak lazım o zaman.
1: Yok yapacağım.
0: Aynen. Şöyle güzelce mantarımızı. Ben mantarlı tarifler de seviyorsun çok. Biz de yemiyorlar mesela çocuklar.
1: Ya mantarı. Benim büyük sevmiyor ama küçüğüm çok seviyor.
0: Onun da bir sever. Mantarla sıkıntısı olmuş mu Melike gibi?
1: Ya onu şimdi burada söylemeyeyim.
0: Oldu mu ama?
1: Yani evet. Fen dersinde bak görünce işte, istememiş.
0: Böyle oluyor işte.
1: Çünkü gelip bana bir gün şey demişti öyle anlatmıştı.
0: Nasıl etkileniyorlar değil mi?
1: Tabii yani ama işte ne diyeyim.
0: Anlatmamak lazım çocuklara çok fazla. Sonra akıllarında kalıyor. Mantar var içinde. Ben yemem yapıyorum Melike hafta. Sonra çok güzel bir şey yaptım. Niye mantar koydun?
1: Mantar çok keyifli demişti.
0: Ve biliyor musun yediğinde bir kere biz kokoreç yapmıştık ve onu ben yedirmiştim. O zaman anlamamıştı bile yani.

0: Ya ön yargılar işte bazen. Efendim şöyle gördünüz. Tuzumu da ekledim. Soğanımı daha hızlı karamelize etmek adına birazdan da havucum içerisine geliyor. Tereyağısını ekledim. Güzel bir pilav yapacağız. Bu pilavın yanına da güzel bir püre yapacağız. En sonda da bir fırınlamamız olacak. Dünkü yanık domatesli pilavımızı birçok kişi yapıyormuş biliyor musun?
1: Yanığı mı?
0: Nermin, evet Nermin ben de yapıyorum, ben de deniyorum, çok severim falan
1: Şöyle
0: filan.
1: ben de yaparım ama Ayhan onun acılısını sever ama yanığını yapmadık. Hiç yalan söylemeyeceğim.
0: Ya biz de çok yakmamıştık. Tam böyle kararında güzeldi.
1: Tabii adı yanık zaten canım. Bizimki de gayet keyifli yanmıştı yani, tutmuştu.
0: Ters çevirdiğimizde böyle pasta gibi
1: Geleyim
0: çıkıverdi.
1: mi?
0: Ben seni bekliyorum.
1: Açsan altını. Şimdi şey de gelecek, sulanacak.
0: Şöyle havucu güzelce pişireceğim birazcık. Bu havucu da biliyorsunuz içindeki şekeri kavurdukça ortaya çıkıyor. Bu da çok güzel oluyor. O yüzden şöyle
1: Ah
0: bir
1: canım kardeşim, hoş geldin.
0: kavurma yapıyoruz. Mis gibi bu havuçla soğanı önden
1: Şimdi
0: bir tık kavuracağım.
1: bu da hazır
0: Sonrasında
1: Nermin'im.
0: mantarı üstüne ekleyeceğim. Aslında çok renkli bir pilav olacak. Bir yandan da ben püresini yapacağım.
1: Tava
0: Dönüşte,
1: getiriyorum.
0: aynen dönüşte sizi sunumla buluştururuz. Çünkü gidiyoruz reklama. Şöyle. Dönüşte tencerelerinizin içine alıp yetiştiremeyiz diye düşünüyorum şu an. Yetiştiremeyiz herhalde, bu fırına gidemez. Dönüşte göndereceğiz.
1: Aa, şu an yetişmez.
0: Yok, olmaz.
1: Ben şu an
0: İçini falan yapacağız. Bu
1: küre
0: pişecek.
1: için
0: Pilav
1: şeyimi getirdim.
0: pişmeden olmaz yani. Pilavı pişirmek gerekiyor. Pürede de tereyağını alacağız. İsterseniz biraz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz ama zaten biz çok fazla bekletmeyeceğiz. Sadece her zaman yapmış olduğumuz o bizim pratik bir püremiz var ya, onu yapacağız yani. Çok rahatlıkla yapabileceğiniz tereyağı, süt ve kaşar peyniri.
1: Şuradan.
0: Akbiber kullanmamızın nedeni de püre böyle daha beyaz, daha ışıl
1: Evet.
0: ışıl olsun, şeffaf olsun. Karabiberiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. O mu bozuldu acaba?
1: Bilmiyorum valla. İşte.
0: Şansımıza.
1: Oh.
0: Şöyle. Hor
1: Bazen bizim
0: kullanıyoruz bazen.
1: ocaklarımız şey oluyor biliyor musun? Ne
0: Hor
1: derler?
0: kullanıyoruz, hor.
1: Ve o da var da bir sağır oluyor. Şimdi ben
0: Efendim,
1: buraları bir
0: şöyle
1: toparlayayım.
0: mantarı da ekledim. Bakar mısınız? O kadar güzel bir renk cümbüşü şu an. Şöyle içerisine bezelyemi de bırakıyorum. Tuzunu eklemiştim zaten. Akbiberi ve tarçınını veriyorum. Bu tarz pilavlarda fark edersiniz restoranlarda da pişenlerde böyle şık restoranlarda hep tarçın falan oluyor bu tarz pilavların içerisinde. Hem
1: Sen
0: o
1: sever misin?
0: dengeliyor. Her
1: Bir şey
0: yerde
1: mi?
0: sevmem. Her yerde sevmem ama böyle yeni böyle bahar pilavları gibi olanlarda severim.
1: Ben de yemekte tarçından çok
0: Çok
1: hoşlanmıyorum.
0: hoşlanmıyorum,
1: Garip
0: yalan
1: bir şey
0: yok.
1: ama yani
0: Aynen öyle.
1: neredeyse sevmiyorum desem yeri.
0: Dün mesela
1: Yeni bahara okeyim.
0: çok güzel bir
1: Ama
0: kayısılı
1: tarçına.
0: içecek geldi hanımefendinin teşrifleriyle katılmış olduğumuz Türk Mutfağı Haftası'nda. Kayısının şerbeti yapmışlar. Masada herkes onu konuştu ama ben onu anladım hemen. Bir baharat var, bir baharat var dedim. Hanımefendi dedim, baharat tarçın ve karanfil var. Hayır, daha yoğun bir şey var. Daha yoğun bir şey olsa dedim bu kadar şeffaf olmazdı. Kayısının rengi o kadar güzel ki. Bir de bazen o kayısının kendi aroması oluyor ya. Onun da lezzeti vardı. Çok güzel bir şerbetti. Gerçekten böyle küçük bardaklarda ikram ettiler. Fazla yoğurmasın diye. Mesela orada beğendim. Her yerde beğenmem ki ben şerbet de içemem çok yani.
1: Yok bak şerbetlerde
0: Sen
1: falan okeyim.
0: seversin.
1: Okeyim. Hiç sıkıntı değil. Ama böyle yemeklerimde çok hoşlanıyor muyum dersen.
0: Yok, ben de sevmem.
1: Diyorum ya yeni bahar okey. Karanfil ya da işte tek başına pardon
0: Eskiden
1: tarçın.
0: karanfili bile çok şey yapmazdım ama
1: Yok
0: şimdi tatlı tatlı alırım
1: içecekte
0: yani.
1: bayılırım hele.
0: Yo yo yemeğin içinde. Çok şey yapamam yani. Efendim bakın sebzelerimiz güzelce kavruldu, lezzetlendi. Bir yandan da pirinç pilavımızı
1: Patatesimiz var mı
0: şöyle
1: acaba?
0: güzelce koyduk ve harmanlıyoruz. Pirinç ekledikten sonra çok hoyrat karıştırma yapmıyoruz ki pirincimiz içerisinde kırılmasın. Şöyle bütün
1: Çok
0: lezzetleri
1: az.
0: birbirine geçiriyorum
1: O yüzden.
0: ve tavuk suyumuz var. Tavuk suyumuzu
1: Nermin niye kıstın senin için?
0: İlave edeceğim.
1: Ben de diyorum Nermin
0: çok sıcak geldi, o yüzden kıstım. Ha. İnanılmaz sıcak.
1: Tuz ve akbiberini ekleyeyim ben buraya.
0: Bu normal her gün yaptığımız bir patates püresi ama bunun asıl finali muazzam. Yani dönüşte göreceğiniz görsel zaten bambaşka boyuta taşıyacak. Bunu biz hep sütle yapıyoruz ama krema da koyabilirsiniz. O da çok yakışıyor.
1: Ama buradaki aromasını bastırmasın
0: bakar
1: diye.
0: Bakar mısınız? Of.
1: Bunun karakterini çok değiştirmek istemiyoruz.
0: Allah Allah, nasıl bir pilav oldu bu, gelik pilavı. Harika.
1: Bu arada Nermin zamanında neredeyse Michelin yıldızlı restoran pilavı gibi düşün. Öyle bir pilavdı.
0: Bu tarz pilavlar hep ön planda zaten. Çok. Özellikle o dediğim gibi gittiğimiz farklı restoranlarda, yani her yerde tabii ki göremezsiniz. Hem malzemesinden ötürü hem de tabii ki yapımını herkes kabul etmez hani. Bakar mısınız?
1: Şimdi ben aslında çok ocağımı kapatıyorum olur. Çünkü bu reklam arasında dinlenirken
0: şöyle kaşarını üstüne koyacağız. Yaptı, Allah
1: ne
0: razı olsun.
1: Ne acaba?
0: Adamsın ya, kralsın sen ya.
1: Allah çocuk çok ama çocuk.
0: Kralsın valla, kralsın. Evet, buradan bir takviye geldi. Efil efil, Allah'ım dedim.
1: Allah,
0: Peygamber Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın rüzgarı mı çıktı dedim. Şuradan dedim.
1: Sağ olsun Yunus destekleyince çıktı vallahi.
0: Yunus kuyudan çıktı geldi, bizim şeyimizi yaptı. Havalandırmamız iyi oldu. Efendim, şöyle söyleyeyim size. Şimdi, o ne oldu acaba, hiç bakmadık. Allah'ım, bakmalısın Serpil.
1: Ben onu gözüm ucuyla gördüm.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl böyle bulut bulut bir görseli var. Malum efendim, pilavımız pişiyor. Püremizi hazırladık ama bunun bir fırın yolculuğu olacak. Yani püreyle pilavın buluştuğu bir an olacak. Dönüşte yemek takımımla baharatı veriyorum Serpil. Tamam mı?
1: Gönder.
0: Ve fincanla kaşık var, onu da vereceğim. Şimdi oturup tek tek açıp bakıyorum. Kim adaletli yorum yaptıysa veriyorum efendim. Hadi kahveleri alın, geliyoruz.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
12: Biziz biz.
13: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
12: Sirke kullanıyorum.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli.

0: önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
1: Taze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
4: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
5: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
6: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
5: Yani?
6: Seni düşündürmeyen teknoloji.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
8: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her

0: hafta dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
2: Ay, torunun doğum günü kartın internet alışverişinde kapalıymış.
3: Akbank'a sanmalı.

0: onu çözdü. Çözer tabii. Tak diye sor bil, tık diye çözebil.
1: Daha kolay oldu Akbank Mobil. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Mobilin bankası Akbank.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından pirince, toz şekerden una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
3: iyi gelecek. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
12: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
13: Kolum kırıldı, kaldır. Ay, oh. Ay, ikar etmez. Ay, yüzüne vurdum. Ay, kadının suratına vurdum. Bak.

0: yuvarlanma tutuyor. Kız şu şuna. Ay poğaçayı çıkarıyordum. Tam dur ben poğaçayı
1: çakalayayım. Aa yandı.
0: Yandı tütü tamam. Poğaçayı... Hemen ayarlayın. Ben çöreği alayım. Çöreği alayım.
1: Hay Allah seni ne yapmaya.
0: Kız.
1: Nermin diyorum ki bu pilavın dibine taş düştü
0: kız,
1: diyorum.
0: Ama iyi değil derler öyle. Ay. Patlatırız.
1: Bacağım.
0: Babam bana.
1: Üstüm kız. Yüzüne çok mu vurdun?
0: Yok geldi. Ama yere düşüyordun. Ne yapacaksın? Dengen gitti.
1: Ay diyorum. Ocağın diyorum. Tüpümüzü getirin. Taş düştü diyorum.
0: Tüpümüzü.
1: Tamam neyse sen pürümüzü şey yap. Kapıları.
0: Üstüne örteceğiz. Dümdüz. Üstüne kapatıyoruz.
1: Yok şeyinde altında.
0: Üstünde de vardı.
1: Mı? Kaşar var.
0: Çok şey güzel
1: yap, tüpü yatırdım. Yatıyor böyle boynu bükük. Vallahi canavara döndü tüpü yatırınca. Baksana.
0: Mehmet yetti gari. Parmağını çek elini
1: sıkıştıracağım. Yok tamam tutmuyorum parmağımı oraya.
0: Tamam çok sallama patlarız dur.
1: Beşiktaş semalarında bir Nermin'le serpilsin.
0: Allah vermesin. Gel gel hocam gel Allah razı olsun. Elhamdülillah.
1: Ben kapattım tüpü Mehmet.
0: Konuk oyuncu girdi yayınımıza şu an. 001 Mehmet Bey. Mehmet Bey'le. Şöyle.
1: Hayır son saniyede bitmesi. Bir de beni kaldırmaya çalışıyor.
0: Serpil bu patatesin üstüne gelecek aşkım.
1: Tamam ya seni mi kırayım? Tamam.
0: Aynen.
1: Pilavı da saklamak istemiyorum çünkü ama bu çok, boşaltmayacağım.
0: Bunun özelliği böyle üstünde köpük köpük dursun bak. Pilavla böyle peki, tamam. Çok güzel bir görseli olacak.
1: Oldu mu bu?
0: Benim dediğim gibi yapalım bugün.
1: Tamam ama benim şey aklımdaki şey üzerine şu kaşar da koyacağım mı?
0: Yok yok. Bunun bu şeyinde de öyle üstü
1: tamam,
0: patates pürülü.
1: Tamam şu olmaz sileyim mi hiç kalsın?
0: Sileyim.
1: Neticede patates ayol ne olacak?
0: Şöyle güzelce üstünü kapatacağım pilavla, şeyle püreyle ve efendim bak diğer malzemeleri de getirmiş.
1: Ben şeyi getireyim.
0: Ben de şunu yapayım.
1: Neyi? Ay bunu soğumaması lazım.
0: Evet evet onu sıcak eklemem ay, lazım.
1: Çok bizim trafiği karıştırdı.
0: Trafik karıştı.
1: Vallahi karıştı.
0: Yağını da eriteceğiz.
1: Ben şimdi anıklığı bir alayım şuradan.
0: Şöyle efendim bu çöreğimizin üstüne hemen labne peyniri şöyle döküyorum.
1: Bu da iyi.
0: Hı? Eritebilir miyiz?
1: Eritirsem şey olmayacak ama. Bir tık yumuşatayım.
0: Pudra şekeri.
1: Çünkü bunu
0: ya da şantisi.
1: Hemen şeyini eritmesi
0: biz
1: lazım.
0: Şanti kullandık. Bakar mısınız? İnanılmaz iyi. Getir at bak bir lokma.
1: Hemen hemen 30
0: bak,
1: saniye.
0: Bak bir fiske tuz koyuyorum. Sadece lezzetini açığa çıkarsın Serpil Hanımcığım.
1: Nasıl trafik karışır? Hemen.
0: Bunu hemen üstüne sürmeniz lazım sıcağıyla emsin.
1: Şöyle küçük kaşık vereyim. Kaşık bulamadık. Şöyle. Al canım burada temiz kaşığın.
0: Allah'ım bak görüyor musunuz? Bir tüp gidiyor olay bitiyor. Allah'ım. Her şeyin hayattaki yeri çok farklı. Bismillahirrahmanirrahim.
1: En azından yumuşadılar. Değil mi?
0: Hı hı.
1: Normalde bırakın böyle gevşemiş bir tereyağı. Mis gibi olur onda. Onlar zaten üzerine koca sıcağıyla eritir Nermin'im. Gönder.
0: Gördünüz mü? Çok iyi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu güzel tatlı tuzlu ilişkisi olan efsane sosu çöreklerimin üstüne geçiriyorum. Gezdiriyorum. İyice. Bu da zaten kendi sıcağıyla eriyecek. İçinde o tereyağı böyle görüyorsunuz ya şu an pütür pütür. O hepsi gidecek. Sıcağıyla.
1: Onlar erisinler zaten var ya. Yemin ederim.
0: Esmer şeker nasıl yanmış üstünde?
1: Çok güzel.
0: Sana bir şey söyleyeyim, kıtır kıtır oldu.
1: Gibi. Bak bunun tadına aşık olacaksın. Bir çeksin o kendini şöyle.
0: Bunu buradan çıkarıp mı verseydik?
1: Neyi? Yok hiç gerek yok ki.
0: Pilavımız da oldu gibi.
1: Evet evet.
0: Demek ki pilavımız ocağımız o yüzden nazlanıyormuş bize.
1: Hayır diyorum ki dibine taş mı düştü diyorum bu diyorum bu.

0: Nasıl oldu?
1: Şu kenarları da getirsene. Çok güzel oldu.
0: Sakin, sakin. Çeksin erisi.
2: Şimdi bir ana yemek yapacağız. Domates sosuyla birlikte bir kabak dolma tarifi gelecek. Bu da ama alışılmış o kabak dolmaları gibi değil. Asla. O yüzden bakın hem şekliyle hem görseliyle inanılmaz güzel olacak.
0: Ay. Seni buraya taşıyayım. Tamam mı tatlım?
2: Ben onu yapayım
0: ben
2: hemen.
0: Ben gidiyorum.
2: Sen tamam. De onu getir. Tamam.
0: Seni bırakıp gidiyorum ben.
2: Burada bu pilavın özelliği dediğim gibi.
0: Bu burada kalsın.
2: Bu pilavın en büyük özelliği, size açıklayacağım bu arada bunu birazdan. Nermin Hanım açıklamadınız demeyin. Sakın demeyin açıklamadınız. Bu arada biliyor musunuz, çok sıkıntılı bir durumdayım. Şu vize almak için o kadar insan koşturuyor ki.
0: Şimdi.
2: Evraklar bitmiyor, şeyler bitmiyor. Aldım. Başlıyoruz doldurmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar fırınlanacak efendim. Şöyle dolu dolu dolduruyoruz.
0: Maydanozumuz ve sıvı yağımız. Buraya kadar gayet klasik.
2: Çok bir enteresan. Dolma gibi dursa üstüne da. Patates püresi gelecek. Ve çok güzel bir görselle sizlere sunacağız.
0: Sanki şey domates.
2: Şöyle.
0: Soğan, tuz, karabiber. Sıcak su.
2: Şöyle. Evet, dumanı üstünde. Aman ya Rabbim, aman aman.
0: Şimdi Nermin, ben şu, bu arada domates, şimdi şey domates diyorum, affedersin, kabağımı getirdim. Oraya çıkarttım. Hazırım.
2: Şimdi. Çok güzel oldu biliyor musun? Allah Allah. Lokum gibi bakın hanımefendiler, beyefendiler. Lokum gibi.
0: Tencere sayımız da yetti sanki değil mi?
2: Evet evet.
0: Bunu
2: çok güzel denk geldi.
0: Bunu ona hiç koyma, rahat peynir patatesini
2: çok
0: koy.
2: Çok güzel denk geldi.
0: Bunu.
2: Şimdi şöyle bir göstereceğim.
0: Cam kap mı bulsam diye düşünüyorum. Bu arada biliyor musun?
2: Üstüne bildiğiniz pilavın ne alaka demeyin. Patates püresi koyuyorsunuz. Yerken nasıl bir lezzet anlatamam size. Serpil'in mikrofonunuzu düzeltin. Şöyle. Çok enteresan bir tarif yapıyoruz.
0: Soğanlarımı doğrayayım mı? Bekleyeyim mi seni?
2: Yok, gelirim ben.
0: Okey.
2: Beraber bunu bir finale erdirelim. Zaten her şey pişmiş. Şimdi üstüne kaşar peynirini de koyacağım. Ve sonrasında...
0: Soyacak mı olacak?

0: En sevdiklerim.
1: Benim ekipmanım tamam.
0: Seni bekliyorum. Ben de onun kaşarlarını koyayım mı?
1: Ah, çok İster güzel misin? Oldu. Koy koy. Bolca koy.
0: Sana bir tane kap getireyim mi onun için?
1: Koy getir. Cam tencerelerimiz var ya.
0: Pıran yetmeyecek zaten ki.
1: Ay güzelce böyle kabarsın istiyorum. Kaşığı attığınızda yumuşacık o pürenin altından böyle o sebzeleriyle bütünleşmiş
0: ama
1: bir görsel şölen efendim sizlerle olacak. Bakar mısınız?
0: Püre diye kaşığı daldıracaklar. Of. Altından
1: çok muazzam bir görsel.
0: Pilav çıkacak. Bu arada ben şeyi çok seviyorum biliyor musun? Böyle tek kişilik sunumlara bayılıyorum seni çevireyim.
1: Bu vallahi iki kişi gider. Bundan. Tek kişi gitmez. Dur bir dakika.
0: Bu tek. Zor. Ama bu gayet kolay yenirler mi? Yani.
1: Bu arada çok rahatlıkla tencerelerimizi, tavalarımızı, kaşık kullanabiliyoruz. Çünkü çizilmiyor, bilginiz olsun. Sakın demeyin. Çizdin, çizdin Nermin Öztürk. Serpil, buna

0: da koyup gönderiyoruz.
1: Şimdi onun kenarlarını
0: ben bunu indireceğim.
1: Evet.
0: Ben bunu alayım. Şimdi Serpil o sonuncusuna da güzelce kaşarını koydu. Ekranda görüyorsunuz.
1: Kaşarım gitmedi. Şuradan kaşar alacağım.
0: O ekranda koyduğunuz görüntüyle birlikte.
1: Şimdi buranın kaşar olayı da tamam. Eksiksiz. Ay, şuna biraz az koymuşum. Aslında şöyle kenardakileri de içe ittirirsem gayet hoş. Tamamdır.
0: Ve şöyle alıyorum bunu. Önceden ısıttığım fırına veriyoruz. Oo, nasıl ağır.
1: Şimdi.
0: Siz şimdi bunu düşünün efendim. İçindeki o eşsiz sebzeli pilavı, üstündeki püresi ve kaşarı. 10 dakika kadar kaşar eriyecek, pembeleşecek ve sonrasında yemeğe hazır. Geldim.
1: Sufle formunda ama sufle asla değil.
0: Şu malzemelerimin güzelliğine bir bakın bak. Elhamdülillah Allah'ın bize sunmuş olduğu inanılmaz bir görsel şölen. 3 adet kabak. İçi için 300 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 su bardağı pirinç, yarım demet maydanoz, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, kimyon. Domates sosu için ise 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet domates, 1 adet soğan, tuz, karabiber, sıcak su. Kaşar peynir rendesi için, üzeri için kaşar peynir rendesi sunumunda süzme yoğurtla taşlandıracağımız güzel bir tarif daha geliyor. Şimdi efendim başlıyorum soğanla. Sen soğanı rendeleyecek misin?
1: Bu arada yok, hayır. Benimkisi domateslerini rendeleyeceğim. Sen hiç kabak dolmasına normalde domates sos koyar mısın? Ben koymam.
0: Ama bunun özelliğinde o domates dünkü pilav muhabbetini yapacak bize. Çok farklı bir boyuta taşıyacak Serpil Hanımcığım.
1: Ha, lezzet olarak diyorsun. Hı hı. Bence lezzet olarak.
0: Kavuracağız olarak kıymayı şöyle güzelce. Normalde çiğden yapıyoruz ya bu tarz şeyleri de. Hı hı. Şimdi kavurma yapacağız. Gerek var mı sence? Çiğden mi yapalım?
1: Yok, zaten biz çiğden yapacaktık. Fikir mi değiştirdik? Benim haberim yok.
0: Tavayı görünce kafa gitti.
1: Yok, domates sosunu ayrı pişireceğim ya.
0: Tamam.
1: Ha, yok yok, onu ayrı pişireceğim. Ben de dedim fikir mi değiştirdik?
0: Yok, benim değiştirmedik. Yok, bunu hep çiğden yapıyoruz.
1: Mermi. Uygulamalı workshop bak. Bak anne.
0: Böyle tutarsan gider.
1: Domatesi, soğanı böyle yapacaksın ki gitmesin bu parmaklar. Sonra böyle. Havuçta falan. Anlarım seni.
0: Evet, şu an gördünüz. Ne yaptık? Soğanımızı böyle incecik doğrar gibi doğradık. Bakın dişe gelmeyecek bile, yani içinde soğan olduğu anlaşılmayacak.
1: Ay, incecik doğramışsın. Ben de yapacağım öyle şimdi domates aynen sosuma.
0: Şöyle onu bıraktım orada
1: bak
0: zaten.
1: Yine de mevsim olmasına, yani gelmesine rağmen domatesin bir tık şeyini sevmedim.
0: Maydanozumuz.
1: Bir şey söyleyeyim mi sana? İçimden bir ses diyor ki Serpil, bu domatese bir kaşık sanki salça koymalısın azıcık.
0: Domatese mi?
1: Hmm, domatesimin şeyini sevmedim. Rendelerken fark ettim. Yok.
0: Evet.
1: Evet evet, ben buna bir kaşık, domatesiniz benimkisi gibi rengi güzel çıkmaz ise eğer.
0: Onun da üstüne bir kıymetli kaşık izleyicilerim maydanoz. Güzelce yıkadığım, nişastasından ayırdığım pirincim. karabiber, kimyon ve tuz. Canlı yayında olduğum aç söyle. Evet, şöyle güzelce koydum.

0: şey alayım.
1: Hepsini içerisine güzelce harmanladıktan sonra birazcık da yağ böyle güzelce salması adına yağını ekledim. Ve bunu çok güzel yoğurmamız gerekiyor. İnanılmaz iyi yoğurmamız gerekiyor.
0: Ben bir tatlı kaşığı alıp geliyorum.
1: Bakın bütün malzemeler, her şey hazırlandı. Güzelce yoğuruyoruz. Yaz. Güzelce yoğuruyoruz.
0: Allah'ım daha.
1: Sen daha. Ne arıyorsun orada?
0: Salça arıyorum.
1: Salçasız olmaz. Şimdi efendim buradaki o güzel eşsiz iç aromasıyla beraber dolmamızın aslında ekranda gördüğünüz üzere efsane görselini hazırlıyoruz. Burada pişmeden çiğden hazırlanan bu dolmaya özel bir sos yapıyoruz. Domatesler rendelendi. Dolaptan ekstradan Serpil Hanım salça aldı. Bakar mısınız?
0: Kavurma kararı aldım.
1: Çok güzel.
0: Şimdi.
1: Bu. Şöyle yağını da ekledik içerisine.
0: Ay hocam, tebrikleri alıyoruz, kabul ediyoruz canım benim. Tebrik. Rica ederiz.
1: Şöyle güzelce koyduk. Beyaz, şimdi. Bakın gördünüz mü? Çünkü domates sosu olacak. Bunu böyle beyaz hazırladım. Baharatıyla, soğanıyla, nanesiyle. Aman yarabbim. Çok alışılmışın dışında dediğim gibi.
0: Hayır, ayrı yapacağım çünkü yetiştiremem. Bu soğanların da bakar mısın içlerine?
1: Bir yandan da kabaklarımı hazırlayacağım. Kabaklarımı 2-3 parmak kalınlığında böyle.
0: Bence küçük küçük olursa daha güzel olur, değil mi?
1: Şöyle. Ne?
0: Yok, oyacaktı. Oyacağım ya içini. Bir düşündüm nasıl yapsak da olayı kolaylaştırsak diye.
1: Oyacağız hepsinin içine, oyacağız. Ama bir tık büyük mü yapsam?
0: Ben sen bilirsin.
1: Dört parmak gibi değil mi? Evet. Çünkü o zemini oymam lazım.

0: Aldım ve gidiyorum.
1: Şu. Yalnız domates sosuna da soğan kavurmazsın be.
2: Biz kavururuz.
1: Allah.
2: Biz kavururuz. Efendim
1: anlamam geldi.
2: Herkesin elinde olacak bir patates oyacağı, böyle sebze oyacağı varsa böyle onu bir oyuyoruz.
1: Sana tırtıklı şey de getirdim istersen çizgi at diye.
2: Bakar mısınız? Çok şimdi rahatlıkla oyabiliyorsunuz.
1: Evet.
2: İncecik. Bismillahirrahmanirrahim. Kabağımı oydum. Özel sos hazırladım. İç harcını güzelce yoğurduk. Şu an efendim sizlere inanılmaz lezzetli, pratik bir tarif ediyorum. Sen hiçbir şey yapma artık. Yoruldun zaten. Dinlendireyim
1: seni. Niye bana yaşlı muamelesi yapıyorsun Nermin? Ben onun göbeklerini şey yapayım mı Nermin? Ezikleyeyim.
2: Fırın olayı nasıldır sence?
1: Ne canım?
2: Kaşar erimiş midir fırınımız?
1: Hemen bakarım. Şimdi. Onları böyle bıçakla kıyma gibi doğrayıp zeminine koyayım mı? Yok.
2: Of.
1: Daha var. Ne dersin?
2: Çok iç harcımız var.
1: İçine değil. Domates sosunun içine.
2: Sen
1: göbeklerine.
2: Bilirsin.
1: Hayır sen istersen sıfır ben sana söylüyorum.
2: Güzel olur yani. Bence güzel olur.
1: Ben koyarım normalde. Domates sosuyla o gider arada.
2: Yani güzel olur.
1: Senin haberi olmaz. Mis gibi.
2: Çöpe de gitmemiş olur.
1: Tabii
2: ya
1: canım,
2: da
1: iyi.
2: Çorbasını yapacaksınız.
1: Ya şimdi çorbayla uğraşasım gelmedi. Açık söyleyeyim sana.
2: Yok izleyicime dedim.
1: Sen... Ha ben de bana dedim.
2: Yok onu bir şeye kullanabilirsin.
1: Hı.

0: Burada kabağın kendi kalmış ayol.
1: Yok, onu dar olduğu için öyle verdim. Osmanlı. Bakar mısınız? Çok da kolay oyuluyor zaten. Ve dediğim gibi o alışılmışın dışında yaptığımız şeyler gibi değil yani bu. Biraz daha farklı. Görsel açısından da daha farklı. Daha lezzetli. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Rabbim bir kuvvet. Yemeklerimizi hazırlayalım. Birazdan izleyicimize harika bir görsel şölen sunalım. Her zamanki gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Hamur işi çok seviyoruz. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Allah'a bak.
0: Serpil. Genlerimizde var canım benim, genlerimizde.
1: Hamurdu hamur diyorsun.
0: Hayır, hamur diye değil, onlar bizim genimizde var.
1: Allah'ım ya Rabbim. Çok güzel oldu. Çok rahat oyuluyor. Eğer bu tarzda oyacağınız yoksa kahvaltı bıçağını, onu da göstereyim size. Alıp şu şekilde oyabiliyorsunuz. Hani illa bu olması gerekli mi diye soracak olursanız yok. Bakın kahvaltı bıçağıyla görüyor musunuz? Çok rahatlıkla oyma işlemini yapabilirsiniz. Hani hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Bak şöyle tırtıklı ya. Nasıl topluyor gördünüz mü? Bak. Tam istediğim gibi. Yani. Evimde bu yok şu yok diye üzülmesinler. Serpil.com. İstedikten sonra her şeyi yapar insan. Ben isteyeyim vallahi her şeyi yaparım ama istemezsin. İçinden gelmesin hiçbir şey yapamazsın yavrum.
0: Bütün maddiyen yokuş.
1: Aynen öyle. Sen evinde yemek pişirmek istiyorsan her halükarda yaparsın. Şimdi bir tane hanımefendiyle tanıştım dedim ya sana. Yok diyor, sevmiyorum diyor. Yemek yapmayı sevmiyorum diyor yani. Ne yapayım mı diyor kadın.
0: Sevmiyor muymuş?
1: Sevmiyorum diyor yani, yapmıyorum diyor. Mutfağa
0: tamam,
1: da girmiyorum
0: her
1: diyor.
0: Biz en sevdiğimiz işi yapmıyoruz ki.
1: Ama işte kadın diyor ki yani bunu yapmak istemiyorum.
0: Bence zorunda.
1: Değil.
0: Bence zorunda.
1: Değil Serpil.
0: E tamam.
1: İstemezse yapmıyor işte kadın. Biz seninle onu zorunda tutuyoruz.
0: Hayır hayatım, o zorundasın. Kendin niye? Hiç kimse yapmasan kendine yapacaksın.
1: Dışarıdan yiyor.
0: Kaç gün?
1: Evet.
0: 365 gün.
1: Evet.
0: Sokaktan mı yiyeceğim?
1: Evet.
0: Aa, ne olmuş yeni mayo? Mesela ben ütü yapmayı sevmiyorum ama hiçbir şeyde ütüsüz giymem.
1: Bak istedikten sonra masada da yaptım oydum. Anladın mı? Ama istemeyince
0: hayatta
1: yapamazsın.
0: Her zaman her şeyi ben onun için işim konusunda mesela şükrederim. Çünkü en sevdiğim işi yapıyorum ben. Rabbim herkese nasip etsin. Ama hayatta sevmediğimiz şeyleri de yapıyoruz bazen Nermin.
1: Yani.
0: Yani ben yemem. Yapmam.
1: Bakar mısınız? Vallahi bıçakla daha da kolay oldu. Ben size söyleyeyim yani. Öyle çok
0: i̇şte
1: zor...
0: her kadının soğanda orayışı durumu.
1: Çok zorlamayın kendinizi yani. O olmuyor bu olmuyor diye üzülüp karalara bağlamayın. Değil mi Serpil?
0: Ya çözüm odaklı ol. Hayat kısa zaten. Bırak çözüm odaklı ol kardeş.
1: Mis. Vallahi
0: güzel
1: mis.
0: Oraya.
1: Canın sağ olsun.
0: Tamam ben bunu atarım ağzıma ya.
1: Tuzla da attı.
0: Bilmem
1: efendim
0: senin...
1: bakın kabağın içini de değerlendirelim istedik. Çöpe gitmesin ya da ne bileyim işte ekstradan çorba için uğraşmayalım. Aldık soğanımızı karamelize ettiğimiz tavamızın içerisine minik minik doğradı Serpil. Ve o minik minik doğradığı kısmı da tavada şu an gördüğünüz üzere soteliyor.
0: Şimdi
1: ben de kabak kırımın içerisine oydum. Burada çok kıymetli, harika bir iç harç yaptım. İşte gördünüz, soğanını doğradık, baharatlarını koyduk, yağını ekledik ve maydanozunu minik minik doğradıktan sonra böyle bir doldurma yapıyoruz. Serpil ilk defa domatesli bir sos yapıyor benim kabağıma. İçerisine evet. De biraz daha renginin güzel olması için bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ya da biber salçası. Bu size kalmış.
0: Domates olsun ki bu daha çok böyle şey şöyle. Ya, yaz yemeği ya.
1: Güzelce.
0: Biber salçası bana kışı hatırlatıyor.
1: Koyuyoruz. Her şey sizin elinizde. Damak zevkiniz, evinizdeki malzemeler her şey sizin elinizde. Nasıl istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Mesela şu an arttı ya. Biber dolmam varsa hemen biberi doldurup koy pişir yesin çocuklar. Bunu ziyan etmem yani.
0: Sen kaşık olayını bilir misin dolmada?
1: Neyi?
0: Dolmada kaşık.
1: O ne?
0: Biber ve kabak dolmasında kaşıkla pirinç sayarsın. Ben bilirim, yaparım biliyor musun?
1: Kaşıkla pirinç.

0: Hiç saymamışsınız.
1: Mesela
0: fazla
1: kaç tane
0: olmuş.
1: Dolma biberin? Evet, bu sayılmadı. Kaç tane dolma biberin şöyle var? Ona göre mutlaka yaparım. %99 da tutar biliyor musun?
0: Ben göz kararı yapıyorum. Hep fazla oluyor, güzel oluyor. Dağıtıyorum herkese. Anneme, herkese götürüyorum, veriyorum, komşuya.
1: Hayır, içim kalırsa ve benim biberim yetmezse sinir oluyorum. Çünkü o içi kullanmam lazım ya.
0: Aynen, ben de
1: o
0: şu
1: yüzden
0: an
1: sayılı çok
0: kaldı.
1: Güzel oluyor.
0: Onu şey yapacağız. Efendim, tuzunu karabiberine şöyle ekliyoruz. Dereotumuz var. Üstüne gelecek bu kaşarıyla birlikte. Bu yoğurduyla olacak. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Baksanıza, sıradaki tarife geçtik bile. Pişirelim mi artık? Oturtalım mı Serpil Hanım?
1: Olur olur. Ben vereceğim şimdi tavaya.
0: Bunları ben dizeyim mi? Biraz
1: zemininde ben kalayım.
0: Aha, biraz koy.
1: Zemininde ben kalayım çünkü şey yapacağım. Dur. Tavamı da şeyle çalkalayayım.
0: Tavanı. Şöyle çalkala. Bakın burada böyle çok güzel bir sos pişirdik ya. Ay nasıl kokuyor mübarek. Bilmiyorum, böyle hiç denediniz mi? Bence denemelisiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip.
1: Sen evet koyduktan sonra ben üstlerinden gezdireyim ki pinçlerim.
0: Aynen. Şöyle bismillah. O çok olmuştu.
1: Yok, hepsini vermeyeceğim zaten. Aha. Tavamı.
0: Azıcık istiyorum.
1: Güzel sıyırmıştım ya.
0: Bakın şöyle tenceremin içerisine bunu koydum. Çok güzel görüntü, çeksene. Emek. Çeksene, çok güzel gözüküyor. Şöyle hepsini yerleştirdim. Ve üstüne alıyorum şöyle Serpil'im.
1: Sen bunu görmedin mi?
0: Güzelce suyundan gezdirdim. Bakın sıcak su biliyor musunuz? Soğuk su değil yani. Bunu da alıyorum şöyle. Bismillahirrahmanirrahim deyip buraya koyuyorum. Ve kapatıyorum. O eşsiz aromasıyla mis gibi böyle lezzetlene lezzetlene pişerken sırada tabii ki çorbamıza var. Terbiyeli efsane bir şehriye çorbası geliyor. Terbiyeli.
1: Ay, biz,
0: neden biz hep terbiyeli şeyler yapıyoruz?
1: Seviyoruz, terbiyeli
0: seviyoruz. Terbiyeli seviyoruz. Ona elime dökülecek içindeki, bak karışmama.
1: Ne?
0: Aldı gene.
1: Ya bırak onu, bak dökeceksin içindeki sıvısı, dökülünce bitiyor.
0: Yok. Aa. Tamam, teşekkür ederim, ver. Sen mi koyacaksın? Ben. Yok, onu getirme, o koku. Ona gerek yok. Serpil al şu, Allah'ın seversin. Götür. Bak kordona basana.
1: Diğer değiştiriyorum ben artık o. Çünkü buna çok fena taktı. Bu da bizim evin şeyisi efendim.
0: Çocuğu.
1: Heh, ben bu suyu dökersem üstüne.
0: Nasıl yanarsın
1: biliyor musun? Ölürüm gülmekten.
0: Of. Allah'ım ya Rabbim. Lezzetler konuşurken, bizler Beyaz TV ekranlarını şenlendirirken, sizler bize misafir olmuşken ne yapıyoruz? Çorbaya su lazım mı? Açamadım. Şöyle geldim.
1: Bu şeyin...
0: Aynen, zeminine koyacağız şeyin.
1: Bu altaki gelecek.
0: Fırına.
1: Bunlar birazdan gitmeden şeyin üstüne gelecek. Bu da onundu.
0: Kabağı tamam mı?
1: Hayır, o dereotunun bir tanesi pilavın üzerine gidecek. Bunlar
0: tamam.
1: Kaba.
0: Tamam. Aynen.
1: Onu ocaktan almadan.
0: Bir su bardağı arpa şehriyesi.
1: Bir çorba yapıyoruz değil mi?
0: İki yemek kaşığı tereyağı. Üç yemek kaşığı sıvı yağ.
1: Pardon, özür dilerim.
0: İki yemek kaşığı tereyağı. Üç yemek kaşığı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı domates salçamız. Tuz, kırmızı toz biber, tavuk suyunda terbiyesi, bir kase yoğurt, bir yemek kaşığı un, bir adet yumurta sarısı, üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ve bir tatlı kaşığı nane.
1: Şu efendim, an sana bir şey söylemek istiyorum. Ben şöyle bir şey yaptım, onu biraz alacağım, onu alacağım.
0: Bundan iki, pilav çıkar Serpil.
1: İki, yok, iki çeşit, o iri olan maşallah zaten böyle Allah vermesin. Serçe parmağımız kadar oluyor. Sana bir şey söylemek istiyorum. Ben evet, burada bir hata yaptım biliyor musun? Şöyle ha. içimden geçirdiğimi kağıda dökmediğim için.
0: Ne oldu söyle bakayım.
1: Ne biliyor

0: musun? Ben buraya un koymak istemiyordum aslında.
1: Neden?
2: Çok sulu olur, güzel olmuş mu?
0: Yok, başka bir şey aklımdaydı.
2: Ne koyacaktın?
0: Bir kaşık tarhana koyacaktım, toz tarhana. Bu benim
2: biliyorum,
0: bu tarife
2: daha önce
0: dokunuşu olacaktı.
2: Bağlamıştık. Ama bence verme. Şimdi vereceğim mi?
0: Yok, vermeyeceğim.
2: Şu an verme.
0: Tamam.
2: Tarhana. Zaten bu kırmızı rengi olacak ama tarhanayla daha mı kırmızı olurdu?
0: Yani aroması değişik olacaktı ama dert değil şey çünkü.
2: Bir dahaki sefer yaparız.
0: Okey.
2: Senin tariflerimiz bizim bitmez.
1: Evet. Unuttu ya şimdi orada takıldı.
0: Yok hayır, ondan değil. Yani aklımdakini şey yaptım diye.
2: Şimdi tenceremin altını açtım. Birazcık arpa şehriyelerimi kavuracağım. Ah. Hafif yağ ile birlikte. Sence şu nasıl oldu? Ben çok merak ettim.
0: Çok güzel oldu.
2: Onun görseli çok ön planda, biliyor musun? Elini yakma istersen. Şöyle. Arpa şehriyemi de koyuyorum ve kavuruyorum. Bu çorba alışılmışın dışında farklı bir çorba. Bilmiyorum daha önce yediniz mi? Ama kesinlikle çok rahatlıkla yapıp yiyebileceğiniz, tüketebileceğiniz farklı bir çorba tarifi sunuyoruz şu an size. Arpa şehriyeyi bir tık kavuracağım. Sonrasında salçasını ekleyeceğim, tereyağını ekleyeceğim. Güzelce şişene kadar tavuk suyuyla pişireceğim. Tuzu var ve toz biberi var. Üzerine ekstradan nane ve tereyağı yakacağız ama bir meyanesi var. Yayla çorbası hazırlar gibi yoğurt ve undan oluşan, yumurta sarısıyla desteklenen güzel bir meyanesi var. Şunu çıkarsa mıydık?
0: İstiyorsan.
2: Bence onu sunumu hazırlayalım artık.
0: Herkes kendi çocuğuyla oynasın. Evet, bu bunun. Sen bunun. Herkesin bir yavrusu var.
2: Bunun da ne zaman almıştık, hiç kullanmak nasip olmamıştı. Görüyor musun? Bazı şeyler ne kadar nasip. Bu Adem Bey'den aldıklarımız değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Sanıyorum. Bunun kabını ben şimdi bir kap bulacağım. Çok dağıtmadan.
2: Neyi? Ay. Aziz Allah şifa. Allah.

0: geçecek. Çünkü zaten zeminine ben bunu bıçağımın tersiyle kağıtla koymuştum. Bu arada bıçağımın tersi çizmek zaten istemem. Şurayı da geldim mi? Çünkü bu şeker ya. Tutar. Tutar mı? Tutar. Buldum geldim ben. Sana geliyorum. Dur. Ay elimden kaydı.
1: Komple de alabiliriz sanki.
0: Ben çıkarım.
1: Gel.
0: Geldim.
1: Şurada kaldı.
0: Orası mı kaldı diyorsun? Aldım. Hadi gel. Çekeyim mi bana?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bir sırayı sen yerleştir. Dur şurayı alacağım geri.
1: Aman yarabbim bu nasıl bir şey olmuş?
0: Allah Allah. Hay gömmelik olmuş. Dur kağıdı da çekeceğim. Şunu alayım. Hı-hı. Kağıdı çekeceğim. Ay. Gelmeyen kendi bilir Nermin.
1: Yapışmış hayatım.
0: Yok yok şeker ya oradan tutuluyor.
1: Of. Yanlarına bakar mısınız mübareğe? Bence o tabak olmadı onu sardım.
0: Koparıp koyasın
1: evet,
0: var.
1: Evet koparıp başka bir tabağa koy sen. Ne olur.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Teyimiz gitti orada dur. Sunumumuz.
0: Neyi? Görseli mi?
1: Ha, aynen yuvarlağa koyabilirsin o şey olan.
0: Yuvarlakta daha şey olur ya.
1: Ama koparıp koyacaksın. Ha, birazcık şehriyeyi kavurdum. Üstüne salçamı ekledim. Bakın bir domates, arpa şehriyeli domates çorbası gibi gözükse de değil. Lezzeti tamamen açığa çıkardığımız bir nokta var.
0: Buraya girmekten.
1: Tereyağı oranı burada bir tık fazla ama ben hepsini koymayacağım. Zaten yağ yeterince yağlı. Üç küp attım şöyle bir harmanlıyorum. Salçasıyla da bir miktar kavurmak istiyorum. Salçasıyla kavurduğunuz müddetçe bu çorbada o yoğun koku gelmiyor açıkçası. O salça kokusunu istemiyorum. Aynen öyle diz serpilim.
0: Aynen. Aldığımı koyacağım. Şekilsiz öyle gözükecek. Diz. Ama çok güzel olacak.
1: Aynen böyle diz.
0: Kendi attığımız şekliyle
1: bakar mısınız? Of bir yandan burada kavruluyor. Bakın buraya tuz ve toz biberini ekliyorum. Rengin bir tık daha kırmızı olmasını sağlıyor. Bir yandan da hediyemize bakıyorum. Şunu da buraya alıyorum. Of. Bakar mısınız renge? Nasıl güzel oldu. Şöyle aldım. Şöyle bir karıştırıyorum.

0: Sessizlik niye böyle oldu? Çok güzel oldu her şey çünkü, değil mi? Ben şu kenarını yemek istiyorum.
1: Bak demeyin öyle elinizle falan dokunun. Ellerim vallahi gayet hijyen ve temiz. Buna da elimle dokunmazsam.
0: Ellerimizle dokunuyoruz genelde. Nohutlu, fıstıklı bir kabak salatası yapacağım ama önce ben size çok güzel bir ne yapacağım? Sos yapacağım yani. Şunun bir tadına bakalım mı?
1: Dur şu görüntüyü bir alacağım. Temiz gözüksün. Şunu ben alayım.
0: Şunu bak al.
1: Sen bununla al.
0: Şimdi efendim. Bilmiyorum böyle bir şey yediniz mi hiç? En kıtır yerini seçmek istedim burası.

0: Söyleyeyim size. Kek falan yapmayın. Direkt bunu yapın. Şuna
1: Şunu.
0: kalsana.
1: Şimdi almayayım ben, dursun da.
0: Valla direkt bunu yapmalısın. Serpil abi, ben açıklamam lazım. İzleyicim kızıyor bana.
1: Ama söz verdin, zaten açıkla.
0: Şurada 2 dakika otursam ne olur?
1: Yok.

0: Yok. Yok. Yok. Şuraya yaslan.
1: Nereye?
0: Bakayım dur. Şu köşemizin münasip. Ürünlerin önünde şu köşede açıklan Ermen'im.
1: Tamam patron.
0: O anladı beni.
1: Aramızda.
0: Hı hı. Şöyle. Evet tam orada açıklasın.
1: Böyleyim mi hocam?
0: Baktım, düşündüm. İyi, dik dur.
1: Bakar
0: istersen.
1: Mısın? 19 Mayıs'ta koymuşuz. 19 bin beğenisi var, şey yorumu var. 19 bin yorumu var Serpil'in.
0: Maşallah. Hangisini açıklıyoruz bu arada?
1: Bak 19 bin.
0: Gidiyor. 19 Mayıs hediyesiydi zaten o Nermin.
1: Evet 19 binde yorumu var.
0: Tamam.
1: Sakın bana, bak dünden beri yazmıyorlar aferin. Üst üste aynı şeyi atmayın. Ne olur bak sakın.
0: Of, of, of.
1: Hepsini açıyorum. Hepsini açıyorum. Tek tek bunu açıyorum. Kıstım.
0: Şuraya alıyorum.
1: Tek tek açıyorum hepsini.
0: Ben kabağımın yerini değiştirmek istiyorum Nermin. Şuraya alacağım.
1: Ya Serpil bu çok güzel olmuş kanka ya.
0: Ama ben sana söyledim aşık olacaksın.
1: Bir gün
0: dedim.
1: Biz onu yapalım yani.
0: O ne?
1: Workshop yapıp izleyicilerimize tattıralım bir yerde. Ondan.
0: Yani,
1: çok başarılı bak. Onu olur. Böyle bir ama matine gibi bir şey yapalım. Kadınlar gelsin. Birlikte gidelim bir restoranta oturalım. Kahvaltı yapalım. Bunlardan yapalım yiyelim.
0: Tamam konuşalım. Olur niye olmasın. Vallahi yanına bak. Da birkaç çeşit daha yapmamız lazım canım benim.
1: Değil mi?
0: Tabii. Yunus Emre Şef'in işinin olduğu bir gün. Ay. Oraya biz gidelim.
1: Yunus Emre'nin orada yapalım. Kadınları oraya çağıralım. Atış yere gidelim hatta.
0: Yok yok oraya değil. Onun yaptığı yer var ya.
1: Ha okula tamam.
0: Ha orada.
1: Açtım gayet... ve geldim. Veriyorum artık Serpil'im.
0: Ver artık sahibini bulsun o da. Cuma'ya bugün de yetişirse. Bu arada sence ekranda mı izleyicimiz şu an?
1: Ekranda değilse zaten hediye alamıyor.
0: Vallahi kaçar. Benden demezse kaçırmayın. Hemen adresi verin ki ben de hemen bugün yayın çıkışı firmaya vereyim. Pazartesi falan kargoya çıkar.
1: Gene daldım derin mevzulara. Anladınız
0: kim?
1: Siz.
0: Kim daldı?
1: Ben.
0: Ha. Bu yağ sen mi ayırdın Nermin?
1: Neyi aşkım? Evet çok aşırı yağ koyulmuş. Hem sıvı yağsı çoktu hem tereyağısı.
0: Okey bu arada çorbam kaynadı.
1: Bence bu tabaklarla bu baharatlı.
0: Hı hı.
1: Göndereceğim kişi.
0: Hadi bakalım. Hadi bakalım inşallah izliyordur.
1: Fitli Fitli 06.
0: Fitli?
1: Matematik müzik öğretmeniymiş pardon. Şöyle kızıyla güzel bir fotoğrafı var.
0: Fitli.
1: Profilinde. Ve geldim. Nermin'in Enfes Mutfağı artık bizim için sadece bir program değil. Nermin Hanım'la Serpil Hanım adeta ailemizden biri gibi. Her gün ekran
0: çok
1: başına geçtiğimizde
0: ederiz.
1: Evimizin mutfağımızın misafirini ağırlıyormuş gibi hissediyoruz. Samimiyetiniz, doğal sohbetiniz ve iştenliğiniz o kadar gerçek ki izlerken yabancılık hiç hissetmiyoruz. Soframızın lezzeti, evimize sıcaklık, emeğinizin karşılığını her zaman almanız dileğiyle. Alıyoruz elhamdülillah. Şu an görüyorsanız ve yazıyorsanız kazandınız biliyorsunuz Fitle Fitle 06. Eğer görmezseniz ve dönüş yapmazsanız başka birisini seçeceğiz. Bunun için sadece 30 dakikanız var.
0: Bence de hemen bence bizi izliyorsa direkt yazsın.
1: Bunun için 30 dakikanız var. Ona göre.
0: Şimdi sen buraya.
1: Ne kazanmış?
0: Ha.
1: Gram altı kazanmış daha önce.
0: Hey maşallah.
1: Bakın yorum hanım yapan kazanıyor.
0: Şanslı vallahi.
1: Vallahi bak sizlerin karşısında söylüyoruz hani. Tanıdık falan değil yani. Bakın ununu şöyle yoğurtla bir çırpıyorum. Şöyle. Ve onu da programla seçtirmiştik gram altınları.
0: Biz seçmedik onu da.
1: Şöyle. Güzelce çırpıyorum. Bunun içine yumurtamız sarısı.
0: Ben şimdi Nermin, sen burayı sayıyor iken ben kabaklarımı
1: şöyle jülyen
0: yapıp soteleyeyim sana nefis bir salata.
1: Bu çok güzel oldu. İpek gibi bir meyane hazırladım ama buna birazcık soğuk su eklemek istiyorum.
0: Maşallah. Bugün de iki fırın.
1: Değil mi? Bugün de çok ocak.
0: Ocak. Aslında fırın da var. İki tane de fırın vardı yani. Evet. Baktığımda.
1: Şu an beklesin bu burada. Ocakla tamam. Fırın arasına gittik geldik bugün maşallah. Şimdi. Biraz daha arpa şehriyelerim pişsin. Çorbamın rengini bir gösterir misin izleyiciye Serpil'ciğim?
0: Tabii ki de.
1: Bakın rengi ekranda. Yani
0: ama bu böyle kalmayacak.
1: Pes pembe görüntüsünün altına birazdan beyazla bütünleşmiş harika bir sosa bakar mısınız?
0: Efsane
1: bir görsel. Yan tarafta dolmalarımız fokur fokur kaynıyor. Onu da ekrana verelim bir.
0: Oo. Hay yok oldum.
1: Çok güzeller gerçekten.
0: Pirinçlerimiz başlamış.
1: Bugünkü menü yıkılsın efendim. 2 adet kabak, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 diş sarımsak, 3 adet közlenmiş kapya biber, Akdeniz yeşilliği, yarım demet semizotu, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, yarım su bardağı mısır, 1 su bardağı haşlanmış nohut, toz pul biber ve zeytinyağı. Kıymetli izleyenlerim, canlarım, her şeylerim. Ben şimdi sosunu yapayım mı böyle bir nohutla falan? Bir harmanlayayım mı onları? Bir tavada nohutunu cızbız edeyim mi? Gerek var mı?
0: Yok,
1: ben onları direkt karıştırayım.
0: Ben tek başıma cızbız yapacağım.
1: Sen onu tek başıma yapacaksın. Ben o zaman bunları hepsini bir karıştırayım burada.
0: Olur. Şunun azıcık göbeğini çıkarmak istiyorum Nermin, bu kabağımın. Girit kabağıya.
1: Yapalım.
0: Azıcık şeyi var böyle çekirdeği. Bunu salatama hiç koymak bile istemiyorum şu an.
1: Mısırımı koyuyorum. Nohutu ekliyorum buraya. Nohutu önden birazcık haşladık. Tamam mı? Mis gibi oldu. Buraya tuzunu ve pul biberini ekliyorum.
0: Bak bu girit böyle.
1: Zeytinyağı çok hafif üstüne gezdireceğim. İçine koyuyorum. Bunları da böyle ufak biraz doğrayayım.
0: Eline yosun olur mu? Elinle yolsa.
1: Hanımefendi yazmış, ulaşmış.
0: Öyle mi?
1: Hmm.
0: Bak izliyormuş kadın. Valla izliyormuş.
1: Bak yani. İkinci hediyesini aldım.
0: Kısmete hakkıymış. Yapacak
1: burada
0: şeyimiz
1: ben baktım özellikle seçtim yani. İkinci hediyesini aldım. Serpil neymiş olunca oluyormuş.
0: Sen niye bir tahtım aldın ayol?
1: Bir tahtanın lafını mı yapıyorsun?
0: Tahta fukarası bana? Mıyız acaba?
1: Tahtanın lafını mı yapıyorsun?
0: Ben alayım şuradan. Hayır yani şöyle. Çıkartmak daha zordu.
1: Bunu alıyorum. Bunun içerisine koyuyorum.
0: Hop.
1: İstediğiniz yeşilliği kullanabilirsiniz bunun içinde. Daha önce yapmamış olanlar herkes yoruma şey yazmış. Bu banana biriti biz bugün deneyeceğiz.
0: Vallahi deneyin
1: çok
0: lütfen.
1: Çok beğenmişler.
0: Atın, gönderin, yorum yapın. Ben de merak ediyorum. Zevklerimiz aynı mı?
1: Çünkü ben az önce bir tanesini yedim. O bir taneyle kalacak bir şey değil ama neyse. Neyse. Bazı şeyler kısıtlıyor her şeyimizi de. Şöyle onu da doğradım. Yeşilliklerimi koyduktan sonra bu kapya var közlenmiş onu alıyorum.
0: Salatada da isli isli bir seviyorum onun tadını aromasını.
1: Közlenmişi değil mi?
0: Ya normal hayatımda da çok severim ama köz
1: tatlı tuzlu ilişkisini de çok böyle güzel sağlıyor.
0: Çizgim. Hani derler ya 3 günlük yola giderim onun için. Bunlar da ilk bakışta avokado gibi duruyorlar. Şimdi.
1: Böyle gördüğünüz üzere sadece zeytinyağımı bıraktım. Tabaklarımız orada soteleniyor.
0: Aktüel.
1: Ne kadar içi çekirdekli oluyor bu kabağın, enteresan değil mi?
0: Bu girit de vardı biraz biliyor musun? Aslında evet. Ötekisi o kadar...
2: Bu yaptığın bana mıydı?

0: hep yapar.
1: Bak tek seferde nasıl ediyorum diye göstereyim. Sana niye yapayım ya? Akçel.
0: Senle bir alıp veremediği var, kork.
1: Akçel. Alınacak yer arıyor şimdi o, ben sana söyleyeyim.
0: Akçel, kork. Serpilko'dan.
1: Ay. Yok ya, ben benimle uğraşmaya da benim diyecek, yapacak hiçbir şeyim yok. Rahat ol.
0: En son üstüne de fıstık yiyecek yani, siz düşünün.
1: Sen daha dur neler. Orada bir tane şey vardı. Maydanoz. Hayır, şurada gördüm. İşte burada. Daha büyüğünü gördüm sanki.
0: Daha büyüğünü gördüm.
1: Vallahi maydanozun sapı. Şöyle alayım sana. Oo. Sen şu temiz alanda. Bak bir de fıstıkla görün onu
0: şu
1: siz.
0: An daha bitmedi hiçbir şey. Hemen onların buluşma anı çok önemli çünkü. Kabak. Birazdan buluşturacağım.
1: Bu arada sen kabakla fıstığı yakıştırır mısın birbirine?
0: Ben de çok yakıştırırım.
1: Bir de çiğ fıstık. Çok yakıştırırım.
0: Çok da severim bu arada.
1: Bu arada ne olur bu taze yemeklerinize kavrulmuş fındık, fıstık, işte atıyorum kabak çekirdeği hiç koymayın. Hepsi çiğ. Çiğ çok daha güzel oluyor. Bunu da burada böyle pişirmeyeceğim aslında. Al dente bırakacağım. Hafif öldüreceğim. Al dente kalsın ki salatamın görselini hiç bozmasın. Bence oldu ha.
0: Bence de.
1: Sana bir tane küçük sunum kabımı getirmeliyim.
0: Niye?
1: Ayşe sunum diyorum, affedersin. Küçük tava ya. Aa, bakar sunum mısınız? Ne ya?
0: Ben de onu şaşırdım.
1: Yanlış söyledim, yanlış.
0: Bakar mısınız? Kıvama bakar mısınız? Bunu niye yapıyoruz biliyor musunuz? Çorba birden soğukla buluşup kesilmesin. Burada bir dengeleme yapmamız gerekiyor. Bunun ısısından güzelce alıyoruz o tarafı efendim. Dengeliyoruz ve sonra burada buluşturuyoruz. Bak ipek gibi bir görsel şu an. Hem çok sağlıklı, o arpalar içinde bir tık kızarmış. O kadar güzel gözüküyor ki. Ay, bir tabak içesim geldi şimdi.
1: Burada bir şey söyleyeyim mi? Hani şey deriz ya, çorba kesildi. Ama teşvik de hata olmaz, yanlış anlamayın lütfen. İlgili çorbası mı kestin, çorbayı derler.
0: Gelinlere attılar yine.
1: Ama şey ya, daha böyle yeni gelin işte acemi mutfakta falan falan ya. Onun için hemen kesilirse
0: gelinin suçu olur diyorsun.
1: İlgili çorbası mı yapıyorsun, niye öyle kesmişsin derler.
0: Bu gelinler hep.
1: Ama o ponçikler de daha yeni giriyor mutfağa onda.
0: Valla evlenene kadar ben hiç girmemiştim. Kokmamıştı annem.
1: Yo ben girmiştim de öyle, ama çok şey yapmazdım.
0: Kızıyordu benim annem bana.
1: Hamurdur.
0: Yani.
1: Boş yaprak sarmadır.
0: Sen oku, sen oku, sen oku diyordu bana durmadan. Bir düşeceğim, şurası bir kayıyor. Bugün ikinci oldu. Üçüncüde tak gideceğim. Zaten kırık ayak.
1: Spor ayakkabı giy aşkım.
0: Ama bu çok küçük topu.
1: Tamam, hoca ne demişti en son? Ben gene bak, hep kendime söz veriyorum. Tut ağzı. Tut ağzını diyorum.
0: Sen görürsün, ben de kendime söz vereceğim. Hiçbir şey söylemeyeceğim sana.
1: Söylemedi gerek yok. Sen söylemedin ki bana, doktor söyledi onu.
0: Ne dedi?
1: Dedi ya, böyle mi gezmek zorundasınız hep? Dedi
0: ama
1: sana,
0: dedi ya, bu kıyafete haklısınız.
1: İşte ama ne desin adam?
0: Dedi ama.
1: Doktora gidiyorken iki dirhem bir çekirdek.
0: Sen de gittin giydin hastane terliğini.
1: Aa, giyerim, giyerim. Ayakkabı ayağımı vurmuş, ayağımın arkası olduk baloncuk gibi. Durur muyum? Durmadım, ne yaptım? Hemşire hanımdan dedi ki bana bir tane hasta terliği verir misin dedim. Üzerimde takım elbise giydim, öyle dolaştım. Dolaşırım. Ayağımın konforu Nermin'im. Kadına bir şey oldu ha.
0: Tarkan hocam, bunu bugün dene. Soru konuşuyorum hocam.
1: Neler değişmek istiyorum ben?
0: Bu yok böyle bir şey hocam.
1: Nasıl güzel olmuş o içindeki tarçın, yerli yerinde biliyor musun?
0: Hiç senin benim sevmeyeceğimiz gibi olmamış. Baymıyor yani bizim.
1: Görürüz be bu sporu.
0: Vay vay vay vay yani vay.
1: Bu çorbanın sence koyduğu senin için yeter mi? Bu çorbanın koyuluğu.
0: Yeter.
1: Okey.
0: Şeyi hangisine yapacağız, kabak sunumunu? Zemine yoğurdu seri.
1: Kabağa ben daha büyük bir şey istiyorum ve yayık bir şey istiyorum.
0: Değil mi? Ben de bunu çok beğenmedim. Yalan yok.
1: Aa. Yok yok. Hiç hiç öyle yapmayalım. Bırak onları bence. Düz beyaz yayık. Yani hatta o bizim kayık. Büyük beyaz. Bu çünkü gözüksün yani, bu kadar

0: Dizim ağrıyor ya, eğilemiyorum asla.
1: Eskiden nasıl orada bir milyon tane ürün var.
0: Kırardım dizimi, fıtı fıtı kalkardım. Ama artık...
1: Hayatım orada bir milyon tane ürün var, onu çıkartmak, yapmak.
0: Ama artık... Eğilemiyorum.
1: Ben senin yanına geleceğim ama benimle hemen buluşma.
0: Neyi?
1: Ben sıcağım, onu öldürürüm.
0: Öldürme benim salatalarımı.
1: Bence de ölmeyelim. Bunu en son buluşturalım.
0: Öldürme benim salatama.
1: Bakayım şunun şeyine hemen.
0: Bu yoğurdu bence böyle kaşıkla koyalım. Güzel böyle bir yiyeyim ben.
1: Ama bu çok tuzsuz ayol. Ha.
0: Üstüne mi koyacaktık biz bunun? Zeminde mi? Zeminde vardı
1: canım,
0: ya.
1: Canım hiç o yoğurt onu değil. O yoğurt.
0: Tabağın değil miydi
1: yo,
0: bu?
1: Yo, değil.
0: Neyin de kapı karıştı burası?
1: Yok değil o. Ben sana vereceğim şeye koyacağız onu ya. Dolmaya yatak yapacağız.
0: Tamam, dolmaya tamam. Yatak yaptım.
1: Sen dolmaya mı yapıyorsun evet. Şimdi? Ha, salataya dedi.
0: Yok, salatayı şuna koyacağım.
1: Bunun aynısını salataya koy. Tamam, sen domates
0: şeyin... Bu dolmaya yapıyorum ben bunu.
1: Ama salata deyince ben...
0: Yok, salatayı şu an ellemeyeceğim dedim. Sen çiğler, seninkiler okay, biraz tamam. Olsun. Ben bunu dolmaya yapıyorum, hayır. Diyorum ki kabakla dolmaydı, yoğurttu. Bugün tarifler meşakkatli.
1: Bu çünkü bu salatayı yok edecek, küçücük kap.
0: Ben şimdi, onu dolmayı da istemedim onda.
1: Ben buraya kabağımı boşaltıyorum Nermin. Bu biraz burada kendi halinde soğusun yavrum. Gel anneciğim.
0: Bakın
1: lokum gibi pişirmedim. Gördünüz.
0: Şöyle.
1: Allahu Ekber. Kuzudan yukarı. Vallahi yukarı Nermin, hiç kusura bakma.
0: Bunun üstüne de getireceğim böyle çat çat çat çat. Oturtacağım.
1: Çok güzel oldu. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Biz bu şeye limon vermedik mi salataya ya? Ha?
0: Limon.
1: Yok muydu? Neden yoktu
0: limon
1: acaba?
0: Yok da.
1: Şey ama limonsuz da o yavan olur. Yani. Yani şuradaki yağ unutmayayım. Sapına dikkat et, yapışma hemen.
0: Tamam.
1: Çorbanın şeyi o.
0: Şuna bir bakalım mı hanımlar beyler?
1: Ne canım?

0: direkt üstüne sıkmayacağım. Bunun asiti bunu öldürecek çünkü hemen. Yağmın. Ay, şeye dikkat et, tutma. Geliyorum efendim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Şimdi. Bu adama.
1: Evet efendim, dakikalar sonrasında Beyaz TV ekranlarında harika bir sunum sofrası ile birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayınız efendim. Biz bir şu hummalı telaşımızı atlatalım, geliyoruz.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in enfes mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Tam o anda
10: bir loop. Bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla loop bunun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat and Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için ısıyla aktifleşen kesintisiz nem. Pantene.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: Diş fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Aç ev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade. Migros hepimize
1: iyi gelecek. Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
2: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
5: dürümü. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
10: iyi gelecek. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: kurdu. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Bir fotoğrafımızı çeksene ya.
6: Taşıdık halkama.

0: çek sen. Kalk
1: sen de, kalk çekiliyormuşuz. Sen de çekil bakayım şöyle.
2: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
3: Şöyle oturayım hepiniz alt.
1: Hadi çek bakalım.
3: Hepinizi alıyorum. Süper oldu.
0: Ay çok güzel çıkmışım ya.
4: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al. İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Al bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
6: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
5: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
7: Red Bull kanatlandırır.
8: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
9: Biraz fazla almadınız mı?
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
15: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
16: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
17: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
0: Evet efendim, görselimizin güzelliği, masamızın şıklığı. Ama Serpil, bir şey itiraf edeyim, ben yeni sunum tabakları istiyorum. Ben beğenmiyorum artık bunları. Serpil, beğenmiyorum artık.
18: Kısmetse.
0: Farklı farklı.
18: Seneye.
0: Güzel tabaklarla giriş yapalım yayına.
18: Seneye sezona bomba gibi.
0: Efendim şöyle, biliyorsunuz ki bu patates püreli kaselerin zeminde pilav var. Yan tarafta Arpa Şehriyesi'nden efsane bir çorba hazırladık. Karıştıralım evet. Serpil Hanımcığım.
18: Kaymak
0: çünkü
18: tuttu.
0: Kaymak tutuyor sıcak olduğu için. Ama zemindeki o Arpa Şehriyesi ile o kadar güzel bir görsel. Allah'ım, bakar mısınız? Bu Arpa Şehriyeler birazcık da kavrulduğu için daha da lezzetli oldu. Burada biraz salatadan bahsetmek istiyorum. Serpil şöyle zemine koydu kızartmış olduğu kabakları. Ben de sosladığım salatayı üstüne ekledim. Ve görmüş olduğunuz üzere tuzlu fıstıkla da taçlandırdık. Buna da zaten diyecek kelimelerim. Banana brete, söyleyecek sözüm.
18: Kalmadı.
0: Kalmadı. Nutkumun tutulduğu, lezzetin tavan yaptığı, kahvemin çayımın yanına ben de bir dilim isterim diyorsanız... İki tane ezik böyle kararmış muzunuz varsa...
18: Ezik.
0: Silik de olabilir.
18: Ezik, silik.
0: Ondan sonra onları güzelce ezin, değerlendirin. Çöpe gitmesin efendim. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda kaptım tarifi yaptım deyin. Sosyal medyada Serpil'in dediği gibi bizi etiketleyin. Biz de görelim. Şu kabağıma bakar mısınız yani? Kabak kabak değil maşallah. Sunum oldu ya zemindeki o yoğurduma. Üstündeki o soslu... domatesli püresi, içinde pirinçleri. Allah'ım yarabbim. Tamam.
18: Yani bir lokma banana bread, bir dilim değil. Bir lokma
0: bir
18: istiyorum.
0: Lokma
18: bir lokma.
0: Bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz.
18: Köşeyi sansınız.
0: Hiçbir zaman eksik olmasın efendim. Her zaman ağzımızın tadı yerinde olsun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hayatınızda, kalbinizde, fikrinizde ne geçiyorsa bu güzel cuma saati hürmetine Rabbim gönlünüzce eylesin.
18: Amin.
0: İnşallah pazartesi günü birlikte tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet ediyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: Guja ayakkabı ve çanta. Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: 12 yaşındaki Hande 4 Ocak 2001'de önce babası ve üvey annesiyle yaşadığı evde vahşice katledildi. Mahkeme 25 yıl sonra kararını verdi. Hande'nin babası Nezih Çinkitaş müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Niye işlediniz cinayeti? Kesinlikle
2: öldürme. DNA'nı çıkmış.
3: Çıkar.
4: DNA bulundu.
3: Bulunabilir.
0: Kızının cinayetinde suçlu bulunan baba Nezih canlı yayına bağlandı. Esra Ezmeci'nin sorularını yanıtladı.
5: Nezih Bey, kızınız çok vahşi bir cinayete kurban gitti. Ben size tekrar sormak zorundayım Yargıtay kararınızı onadığı için. Kızınızı siz mi öldürdünüz?
6: Ya herkes her kötü şeye inanmaya hazır. Ben diyorum ki ben masumum. Bir Allah'ın kulu inanmıyor bana. Ben yaptım desem herkes inanmaya hazır. Herhangi bir hakkımda maddi bir delil yok. O evde biz 10 seneden beri yaşıyoruz. Benim o evde her yerde DNA'mda parmak izim de var.
7: Şimdi delil 3 ve 4 nolu olarak sayılan sapı ve ucu birbirinden ayrılmış iki tane şey var, delil var. Hı hı. Aynı bıçak, sap kırılmış, bıçak ucu da o tarafta. Bu bıçağın sap ve uç kısmında çok yoğun bir şekilde DNA'sı var. Yani bu yoğun ne demek? Şu telefonda bak her yere dokundum. Yoğunluk bununla ilgili bir şey. Ve buna hiç dokunmadığını sadece polise göstermek için tuttuğunu söylüyor sap kısmına. Ama orada parmak izi çıkmıyor. Fakat o bıçağın, kırık bıçağın, suçta kullanılan bıçağın sap avucu ilk defa duyuyor.
0: DNA'sı bulunan bıçağın cinayet aleti olmadığını iddia eden baba Nezih, masumum dedi, eski eşi Şehnaz'ı işaret etti.
5: O zaman eşiniz, üvey anne Şehnaz Hanım öldürmüş olabilir mi kızınızı?
6: Hanımefendi, ben sabah 8'de çıkıp akşam hava kararmadan eve gelmeyen bir insanım. Yani evde ne oldu ne olmadı bilme imkanım var mı sizce?
5: Yok ama tahmin edebilirsiniz. Şehnaz Hanım kızınızı öldürmüş olabilir mi?
6: Ya olabilir de olmayabilir de ben şimdi iftira mı atayım?
5: İftira atmayın, bildiklerinizi söyleyin. Sizin şüphenizi merak ediyorum.
6: Ya bildiğim diyorum ki ya şüphe ya %90 o yapmış olabilir diyorum.
5: Şehnaz Hanım Hande'yi neden sevmiyordu?
6: Ya geçinemiyorlardı artık, nedendir bilmiyorum.
5: Hande'nin vefatından 2 ay önce eşiniz Şehnaz Hanım bir rüya görüyor ve diyor ki bu evden bir tabut çıkacak. Ama merak etme sen değilsin. Bunu hatırlıyor musunuz?
6: Sen değil ben değil içerideki diyor.
5: Evin içerisinde başka kim yaşıyordu?
6: Ben, Şehnaz, Hande. Bir de Egemen, 6 aylık çocuğumuz.
5: O zaman muhtemelen Hande'yi söylüyordu.
6: Yani büyük ihtimalle olabilir.
0: Eski eşi Şehnaz'dan şüphelendiğini belirten baba Nezih, oğluna cinayeti itiraf ettiğine dair söylentilere de cevap verdi.
5: Annesi de sizin katil olabileceğinizi oğlunuza söylüyordu daha önceden beri. Ne düşünüyorsunuz?
6: Ben gülüyorum sadece. Ha ha ha.
7: Bir ortamda Egemen babasından ben öldürdüm itirafını da tutanakla.
5: Duymuş. Oğlunuz böyle bir itirafta bulundu mu?
6: Ben dedim ya sen annene inanmaya devam et. Bu dedim kardeşinin, ablanın. Senin dedim katili belki annen çıkacak dedim.
5: Aha.
6: O da dedi ki ya dedi annem de aynı şeyi senin için söylüyor dedi. Ben de dedim sen annene inanmaya devam et. Ondan sonra annen öyle diyorsa dedi muhakkak benimdir dedim. O benim katil olmadığımı gayet iyi bildiğinden onu söylüyor. Şüpheleri başka yöne çevir.

0: uğraşıyor.
1: Neden şüpheleri başka yere çekmeye uğraşıyor? Size yani.
0: Belki de kendini kurtarmak için, ne bileyim ben.
2: Suçlanan üvey anne Şehnaz'ı tanıyanlar konuştu. Anlattıkları herkesi şaşırttı.
3: Ben onunla aynı sınıfta okudum, o Şehnaz'la. Hiçbir okulda arkadaşı olduğunu bilmem. Kimseyle konuşmaz. Ama ona bir şey sorulduğunda bile böyle hani karşısında bir düşman varmış gibi bakardı. Bakışları bile normal değildi. Ben Şehnaz Hanım'ın bu işte bir parmağı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Siz o sınıfta siz onunla yaşasaydınız siz de düşünürdünüz Esma Hanımcığım.
4: Aynı mahallede oturuyoruz. Yani Şehnaz Hanım hakkında sıkıntılı bir kadın. Çevresindekilerle iyi geçinmiyor. Şahit olduğumuzda bir bıçaklı saldırısı var.
1: Bıçaklı saldırısı var birine.
0: Şehnaz'ın pek çok bıçaklı saldırısı var. Bir tane değil ki.
1: Şehnaz bıçakla saldırıyor mu kızdığı insanlara?
0: Vallahi isterse saldırır.
2: Hande'ye sevgisini sürekli dile getiren baba Nezi, kızının fotoğraflarını gösterdi.
0: Benim evimin her yerinde kızımın resmi var. İşte bu var, bu var, orada resimleri var.
1: Peki
0: kardeşim ben canımdan ötesini kaybettim yani. Keşke ben ölseydim, kızım yaşasaydı yani. En azından benim soyum devam ederdi. Ben bu acıları yaşamazdım yani.
2: Yakında tutuklanması beklenen baba Nezih'in rahat tavırları hayrete düşürdü.
1: Nezih Bey, itiraf etmek istediğiniz bir şey var mı? Hatırladığınız ekstra bir şey var mı?
0: Hatırladım Esra Hanım. Siz yaptınız bunu ya.
1: Neyi ben yaptım?
0: Siz yaptınız galiba.
5: Siz yaptınız.
1: Hani, ben yaptım.
0: Cinayeti siz işlediniz galiba. Evet. Hayır, o kadar çok biliyorsunuz ya. Faili meçhuldü, dosyaları benim üzerime yıkın. Hazır, kapasınlar o dosyaları da.
1: Ben şöyle söyleyeyim Nezife, inşallah cezaevinde de böyle espriler yaparsınız. Neşeniz bol olur cezaevi arkadaşlarınızla.
0: Ya espri de gerçek.
6: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
9: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük budur işte.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Bu otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
17: bebekler Ebebek'le büyürler.
18: Tam o anda büyür.
19: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
5: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında Tarabya dilimli tost peynirinde 350 gram 124 lira 50 kuruş, 500 gram 175 lira.
7: Sadece durulan.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
0: Sen de sadece durula.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
10: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
20: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
21: Onaylandı.
20: Dinamik sürüş testi.
21: Başardı.
20: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
22: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
11: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Banka.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool ile serinliğini koru.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
10: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
11: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
16: Otel mi? Trivago.
17: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
18: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
19: Duyduklarınıza inanamayacaksınız.
20: Babasının en yakın arkadaşıyla dost...
19: Üç çocuk babası Ahmet'ten eşi Ayşe'ye ağır itham.
20: Ahmet Demir'e gidip şikayet edeceksin bizi.
19: Ailesini bıraktı, sevgilisine kaçtı.
20: Terbiyesiz kadın, senin gibi ahlaksız bir insanlardan muhatap bile olmak istemiyorum.
19: Düğüne gideceğim dedi, başkasıyla imam nikahı kıydı.
20: Nikah kıymışlar Urfalı biriyle, utanma olsa sen de yaşamazsın.
19: Eşim çocuklarımı perişan etti.
20: 3 tane çocuğu sokağa atıyorsun gece, kadın kızı kötüye kullanıyorlar ya.
19: Ayşe bu iddialara ne yanıt verecek? Az sonra... yıllık sır kayıp.
21: Benim kızımı sır ettiler. 16 yıldan beri kızımı aramaktan bittim.
19: 27 yaşındaki Gülşen'e ne oldu?
21: Adamların arkası kuvvetli.
19: Anne Havva'nın acı feryadı. Bari kızımın bir kemiği bulunsun.
21: Mezarına gideyim, kemiğini koklayayım.
19: Kızımı öldürdüler, inşaata gömdüler.
21: Benim kızımı bir binanın altına temeline gömdüler.
19: Gülşen gittiğinden beri diğer çocuklarımı öpemiyorum.
21: Artık acı çekiyorum. Kızlarımı öpemiyorum.
19: Esra Ezmeci'den ne istedi?
21: Benim de derdime derman olun ne olur. Allah rızası için.
19: Az sonra... ...5 yıl sonra çözülen cinayet.
0: Çıkmış.
19: 12 yaşındaki Hande öldürüldü. Baba Nezih Çinkitaş suçlu bulundu.
1: Kızınızı siz mi öldürdünüz?
22: Şehnaz'ın pek çok bıçaklı saldırısı var.
19: Kızını öldüren baba Nezih'in savunması hayrete düşürdü.
22: Ben yaptım desem herkes inanmaya hazır. Benim o evde her yerde DNA'mda parmak izim de var. Kapasınlar o dosyaları da.
19: Katil %90 eşim Şehnaz.
22: %90 o yapmış olabilir diyorum.
19: DNA'mın olduğu bıçak cinayet aleti değil.
23: Sap kısmına orada parmak izi çıkmıyor.
22: Avucuma aldım.
23: Sap avucu ilk defa duyuyor.
19: Çağla'yı da Hande'yi de ben öldürdüm.
22: Çağla'yı da ben öldürdüm belki.
1: Cezaevinde böyle espriler yaparsınız.
22: Ha, espri de gerçek.
19: Az sonra...

0: nasıl? İyi misiniz? Hayırlı cumalar olsun hepimize. Herkes yeşil giymiş, umut dolu, değil mi? Umudumuz var. Sağlık için de yeşil rengi bolca giyiyoruz. Şimdi tanıtımları izliyordum. İhbaratlarımızı bir vereyim de. 530-488-51-84. Nezih Çinkitaş'ın tanıtımı dün yayınımıza bağlandı ya, hep gülüyor. Güle güle cezaevine gitmiş. Gerçekten gülüyor. Ama bakın gerçekten bu Hande Çinkitaş dosyasında ben bilmiyorum izleyicilerimiz neler düşünüyor ama ben üvey annenin de bu işin içinde olduğunu %99-95 diyeyim düşünüyorum. Bilmiyorum hani bunun sonu nereye gider ama ben üvey anneden çok şüpheliyim. İnşallah bununla ilgili de deliller çıkar ve onunla ilgili de gelişmeleri size aktarırız ama üvey anne bizi şüphelendiriyor. Birazdan Nezih Bey ile ilgili nasıl cezaevine gitti, neler söyledi onu göreceğiz ama önce şu an heyecanlıyız. Neden? Feriköy mezarlığına doğru gidiyoruz. Çağla Tuğaltay dosyasında bir gelişme daha. Gerçekten bakanlık ve özel birim çok hızlı çalışıyor. Biliyorsunuz şüphelilerden diğerlerinin evet mezarı açılacak ve DNA örnekleri alınacak. Merhabalar Sıla.
1: Evet Esra Hanım, şu anda sizin de dediğiniz gibi Şişli Feriköy mezarlığındayız. Çağla Tuğaltay dosyası için yine çok önemli bir gün. Lütfü Şeyh'in mezarı açılmıştı biliyoruz. DNA örnekleri alınmıştı, karşılaştırma yapılacaktı. Bugün de Feriköy mezarlığında Ahmet Baki'nin ve İsmail Hakkı Ç'nin mezarları açılacak. Hı hı. Burada şu anda polisler burada. Biz savcıyı ve avukatları da bekliyoruz. Mezar açma işlemi henüz başlamadı. Ardından da ekipler buradaki işlemlerin ardından Ayaza'ya geçeceklermiş. Ve orada da Fehmi Sey'nin mezarı açılacak. Hemen şunu da söyleyelim. Bugün aslında bir mezar açılması daha hedefleniyor. O mezarsa Bülent Sey'nin mezarı. O da Bursa'da. Vakit kalırsa yine...

0: Ne? Bursa'daki Bülent Seyin'in mezarı da açılacak. Biz de şu anda mezar açma işlemi için ekipleri bekliyoruz Feriköy mezarlığında.
1: Şimdi sıra yani 3 tane fetih kabir kararı bugün uygulanacak. Gerçekten inanılmaz hızlı ilerliyor. Bir tane de Bülent Şey onun Bursa'da olduğu için mezarlığı Bursa'da açılacak. Merakla sonucu tabii ki hep bekliyoruz. Hayatta olan kişilerden de DNA örnekleri alındı. Bakalım ne çıkacak sonuç. Çok hızlı ilerliyor. Peki Sıla ekipler geldi mi şu an oradalar mı?
0: Henüz şu anda sadece polis ekipleri burada. Biz diğer ekipleri de bekliyoruz. Savcı ve avukatlar da gelecek ve birazdan mezarı açma işlemlerinin gerçekleşmesini bekliyoruz Esra Hanım.
1: Sıla bize bir ekipleri ve oradaki işlemleri biraz gösterir misin? Bir görelim telefonunu çevirirsen.
0: Şöyle hemen ben size şu anda şu şekilde burada ekipler de var ama dediğim gibi henüz daha tüm ekipler buraya gelmedi. Bazı basın mensupları burada. Şurada şöyle. Birazdan biz buraların daha da hareketleneceğini söyleyeyim. Birazdan yine ekipler de gelecektir. İlk başta mezarın yeri tespit edilecek. Ardından da oraya gidilip açılacaklar. Sadece şu anda şöyle.
1: Birazdan sayın savcımız gelecek, avukatlar gelecek, olay yeri ekipleri gelecek, inceleme ekipleri gelecek. O yüzden de orada bir yoğun çalışma başlayacak. Şimdi tabii DNA karşılaştırmaları çok önemli. Çağla Tuğaltay dosyasında en büyük ileriye götürecek şey DNA karşılaştırmaları ve avukatların istekleri, programımızda çıkan şüpheliler de doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor. Biz de inşallah bir sonuç alınacağını düşünüyoruz. Savcılık da düşünüyor. Sıla sen tekrar oradaki çalışmalarla ilgili bize dön. Çünkü orada başka farklı bir şeyler de bulunabilir, çıkabilir. Heyecanlıyız inşallah. İnşallah bir şekilde sonuç alırız. Bu da çok önemli. Gerçekten çok iyi çalışıyor. Ekip çok hızlı çalışıyorlar. İnşallah güzel sonuçları, yani güzel sonuç dediğimiz artık hani buranın güzel sonucu artık katilin kim olduğunun belli olması ve bu işin çözülmesi olacak. İnşallah bu işin çözüldüğünü sizlere duyururuz diye umut ediyoruz. Çok önemli çünkü aile için de bilememek, Çağla'nın katili kimdi bilmiyorlar. Biliyorsunuz tüm aileden de bunu da söyleyelim. Tüm aileden de DNA örnekleri alındı. Hem de kaç kere maalesef ne Çağla'nın tırnak altında ve iç çamaşırında, eteğinde, koridorda hiç ailenin DNA'sı çıkmadı. Ama farklı 3 tane DNA var. Biz farklı 3 kişi olduğunu biliyoruz. Bu 3 kişi kimdi? Bunları öğreneceğiz inşallah. Şimdi tabii Hande Çinkiş Taş davası da 25 yıl sonra çözüldü ve o da bir DNA sonucuyla çözüldü. Baba dün yayınımızdaydı ve ısrarla ben değilim, ben değilim dedi. Ben tabii ki ben değilim demesini adalete ve DNA sonuçları ile ilgili genellikle yani %99 emin olduğumuz bir şey ama burada bu profilde ben üvey annenin de işin içinde olduğunu yani üvey anne de buradaki en büyük katkısı olan ya da cinayeti işleyen ana karakter olduğunu düşünüyorum. Bir bakalım dün neler yaşamışız.
2: İki yaşındaki Hande 4 Ocak 2001'de önce babası ve üvey annesiyle yaşadığı evde vahşice katledildi. Mahkeme 25 yıl sonra kararını verdi. Hande'nin babası Nezih Çinkitaş müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
3: Niye işlerine cinayet etsin?
4: DNA'nın çıkmış.
5: Çıkan
3: DNA bulundu.
5: Bulunabilir.
2: Kızının cinayetinde suçlu bulunan baba Nezih canlı yayına bağlandı. Esra Ezmeci'nin sorularını yanıtladı.
1: Nezih Bey kızınız çok vahşi bir cinayete kurban gitti. Ben size tekrar sormak zorundayım Yargıtay kararınızı onadığı için. Kızınızı siz mi öldürdünüz?
6: Ya herkes her kötü şeye inanmaya hazır. Ben diyorum ki ben masumum. Bir Allah'ın kulu inanmıyor bana. Ben yaptım desem herkes inanmaya hazır. Herhangi bir hakkımda maddi bir delil yok. O evde biz 10 seneden beri yaşıyoruz. Benim o evde her yerde DNA'mda parmak izim de var.
4: Şimdi delil 3 ve 4 nolu olarak sayılan sapı ve ucu birbirinden ayrılmış iki tane şey var, delil var. Hı. Aynı bıçak, sap kırılmış, bıçak ucu da evet. O tarafta. Bu

0: Çağın saf ve uç kısmında çok yoğun bir şekilde DNA'sı var. Yani bu yoğun ne demek? Şu telefonda bak her yere dokundum. Yoğunluk bununla ilgili bir şey. Ve buna hiç dokunmadığını sadece polise göstermek için tuttuğunu söylüyor sap kısmına. Ama orada parmak izi çıkmıyor. Fakat o bıçağın kırık bıçağın suçta kullanılan bıçağın sap avucu ilk defa duyuyor.
1: DNA'sı bulunan bıçak.
2: Evet, dün bunları yaşadık ve çok rahat cevaplar verdi görüyorsunuz Nezih Bey de. Yani ben asla yapmadım diyor, ben kendimden çok emin dedi. %90 dedi aslında eşim, o dönemki eşim yapmış olabilir diyerek de söyledi. Şimdi tabii dün yayınımızdan 1-2 saat sonra gözaltına alındı. Sonrasında neler oldu onu bir de izleyelim.
3: Kızınızı neden öldürdünüz? Cinayeti itiraf ettiniz mi?
4: Yargı rezaleti,
5: itiraf
4: başka bir şey yok.
5: İtiraf
3: edecek 20 yıl şey neden cinayeti sakladınız?
4: Kim sakladı?
3: Siz mi öldürdünüz Şehnaz mı?
4: Benim bir şeyden haberim yok. Ben sabah...
3: Şehnaz bir şey yaptı mı?
2: Geçin.
4: Bilemem kardeşim, ne bileyim.
3: Kızınızı neden öldürdünüz? Cinayeti itiraf ettiniz mi?
4: Yargı rezaleti,
5: itiraf
4: başka bir şey yok.
5: İtiraf
4: edecek şey yok.
3: 20 yıl neden cinayeti sakladınız?
4: Kim sakladınız?
3: Siz mi öldürdünüz Şehnaz mı?
4: Benim bir şeyden haberim yok. Ben sabah...
3: Geçin. Bir şey yaptı mı?
2: Geçin.
4: Bilemem kardeşim, ne bileyim ben.
2: Şimdi cezaevine giderken de ben yapmadım. Şehnaz mı yaptı mı ben de bilemem dedi. Tabii şimdi... Şunu da söylemek lazım. Nezih Bey'in farklı bir kişilik yapısı var ve baktığınızda itici gözükebilecek bir baba figürü. Yani bu rahatlığı, işte hiçbir şey söylememesi, böyle bir fazla rahat davranışlar görüyoruz ve bu insanı birazcık rahatsız ediyor. Beklentimizin farklı bir versiyonunda bir baba. Ama şunu da bilmek lazım. Anlattığına ve anlatılanlara göre Şehnaz Hanım'ın da bu işin içinde olması yüksek yüksek ihtimal. Çünkü Şehnaz Hanım'ı hep biz komşularıyla da konuşuyoruz, diğer kişilerle de konuşuyoruz. Bir tuhaf ve saldırgan bir kişilik diye anlatıyorlar ve bıçakla saldırması çok da fazla olmuş. Yani daha önce de başka kişilere saldırmış. O yüzden de burada yani Şehnaz Hanım'la da ilgili bir şey yapılması gerekir diye düşünüyoruz. Evet, şimdi dün biliyorsunuz valizini toplamıştı. Dün valizimi topladım, ne olacak? Bundan sonra orada ölürüm, orada yaşarım. Çağla'yı da ben öldürdüm. Yok aslında siz öldürdünüz, espriler de yapıyordu. Dün bir VTR'miz daha var, onu da izleyelim.
4: Dün hazırladım, bekliyorum. Ya 20 sene o yani bu hani DNA çıktı denene kadar 20 sene ben boştaydım. Ben Almanya'da doğdum, şu an gideyim Almanya'ya müracaat edeyim. Şu an ben Alman vatandaşı oldum.
2: Şimdi bavullarını falan toplamıştı, her şeyi hazırlamıştı. Şimdi tabii burada da şunu da insan duyuyor. Diyor ki yani ben Alman vatandaşı olabilirdim, Almanya'da doğdum ben. Oraya kaçabilirdim, kaçmadım çünkü ben hiçbir şey yapmadım olarak söylüyor. Şimdi baktığımızda bazı kişiler gerçekten yorumlarınızı da okuyorum. Ben bizce baba değil Şehnaz diyenler var. Bazıları diyor ki yok baba da bu işin içindedir. Ya bilmiyoruz, bir insan aklında tabii biz görüntüleri de hep gördüğümüz için insan anlatırken yani bu kadar vahşi bir şekilde nasıl bir insan kızını katleder 13 yaşında daha altına kaçıran kaygılı bir çocuk nasıl bu şekilde vahşi bir şekilde bir baba tarafından öldürülür insanın aklı almıyor. Ama işte bana göre Şehnaz Hanım çok ama çok şüpheli bu konuda. Tabii biz bunları düşünürken bu sene işte bayrama da girerken aslında böyle ilerlerken programımız için de son bir ayı kaldı sezon finali için. Hep şunu düşünüyoruz. Yani bu sene gördüklerimiz şimdi babanın kızını öldürmesini konuşuyoruz. Bir de bir kızın annesini öldürmesini konuştuk. Güllü konusu da bizi çok etkiledi. Yani bir kız evladı nasıl annesine bunu yapar? İlk başta hiç aklımızı almadı ama sonra öğrendiğimiz şeylerde kızın aslında yani Tuğya'nın sürekli annesini öldürmeyi düşündüğünü Güllü Hanım'ı ve bunun sonucunda da planlar yaptığını görmüştük. Güllü Hanım'ın oğlu Tuğberk de aslında çok böyle ne denir ona annesini çok düşünen bir profil çizmedi bizim gözümüzde.

0: Yaptığı şeyler çok bizim beklentimizin dışındaydı ama şimdi bir klip çıkarmış Tuğberk. Aslında annesine de ithafen. Bir onu bir kısacık izleyelim.
1: Sen gidince evin bütün odaları yetim kaldı. Perdeler aynı perdeydi belki ama artık hiçbir güneş evin içine doğmadı. Ben en çok da mutfaktan gelen tabak seslerini özledim. İnsan annesini kaybedince anlıyormuş. Bir evdeki en büyük eksiklik sessizlik oluyormuş. Şimdi kimse üşüme demiyor bana. Kimse geç kaldım diye camdan da bakmıyor. Dünyada milyonlarca insan var anne. Ama insan bir tek annesinin yokluğunda kimsesiz kalıyormuş. Geçen gün yine senin ses kaydını açtım. Tamam oğlum dedin sadece. Bir insan iki kelimeyle bu kadar paramparça olur mu be anne? Ben oğlum. Bazen kapıyı açınca seni salonda oturuyor sanıyorum. Sonra aklıma geliyor ve donup kalıyorum. Donup kalıyorum. Toprak çok sessiz bir şey anne. Cevap vermiyor. O kadar bağırdım, çağırdım, ağladım, inledim. Sesim mezarına vardı mı bilmiyorum. Ellerimle toprağa vurdum anne hisset diye. Dizlerim üstüne çöktüm. Ne olur bir kere konuş dedim. Ama o toprak belki de senin sesini bana ulaştırmadı. Kimse bilmiyor. Ben geceleri hala sana anlatıyorum derdimi. Çünkü insanın annesi ölse bile içindeki çocuk annesini çağırmaktan vazgeçmiyormuş.

İnsan ne zaman büyürmüş? Annesi ölünce. Çünkü insanın annesi yaşarken sen hep bir çocuksun. Bir kadının çocuğusun, evladısın. O da seni hep böyle küçük bir çocukmuş gibi hissettiriyor. Kaç yaşına olursan ol, üşüdün mü, vardın mı, hallettin mi, üzgün müsün diye soran biri var. O soran olmadıktan sonra, seni karşılıksız seven olmadıktan sonra işte tam da o zaman büyümek zorunda oluyorsun. Kaç yaşında olursan ol. Tabii biz Tuğberk'i gördüğümüz profil beklentimizin hep dışındaydı. Sanki çünkü sonuçta ablası annesinin ittiği konuşuluyor ve bu yüzden cezaevinde. Ona karşı olan olabilmesi gereken öfkeyi de göremedik. Güllü Hanım'a olması gereken hak savunmasını da pek göremedik. Ablası ne derse hiç ona sormadan öyle yaptı. Sorumsuz davranan bir çocuk gibi gözüktü hepimizin gözünde. Hemen eve girmesiyle, camı kırmasıyla. Ama tabii burada anlattığı duygular bence gerçekten bir insanın annesini kaybettiğinde kalan yalnızlığı ve büyümeyi anlatıyor. Duyguları gerçek olur olmaz onu bilemem. Ama belki de sonradan fark ediyordur Tuğberk, onu da bilmiyorum. Ama anne kaybı, evlat kaybı bu tarz durumların gerçekten hani çok zor olduğunu biliyorum. Ama ben bir tane de mesela annesine bir şarkı, birazcık bir söylemlerinde yani neyi bekliyorum? Sizler de aynı şeyi bekliyor musunuz bilmiyorum ama mesela Tuğyan'a da bir söylem bekliyorum. Sonuçta o senin ablan ve anneni öldürdü. Yani daha yargılanacak tabii bununla ilgili ama sonuçta bu yüzden cezaevinde. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bir suçluluk hissediyor musun? Barıştırıp eve sokmasaydım bu kadın, yani Tuğyan'la ilgili pek bir şey duyamıyorum ve sanki özellikle bu olayla ilgili Tuğyan'ın suçlanması ya da ceza almasını sağlayan demeyelim de adaletin yerine bulunmasına yardımcı olan kişilere büyük bir nefret duyduğunu da biliyorum. Son paylaşımları da öyleydi. O yüzden bir evet duygu var ama bir yerde de samimiyetsiz. Bu da benim kendi kişisel fikrim. Onu da söylemek istedim. Allah kimseye de göstermesin. Yani samimiyetsizlik şuradan.

0: kaynaklanıyor. Güzel şarkı yani, güzel bir duygu ifadesi ama içinde bir yerlerde adalet savaşını göremiyorum. Oh, çünkü adalet savaşına ihtiyacı olan bir kadındı Güllü. Belki de kaza diyerek kapatılacaktı. Kaza olmasını çok isteyenlerden biri de Tuğberk'ti. O savaşta o da vardı kaza olduğuna dair. Bu noktada samimiyetine çok inanamadım. Ama burada güzel söylemiş, güzel anlatmış. Şimdi evet, Güllü dosyasını tabii takipteyiz. İddianameyi bekliyoruz. Şimdi biz de o sırada tabii birkaç haber birden devam ediyoruz. Çağla'yla da ilgili mezar açılıyor şu an. Onunla da ilgili haberler alıyoruz. Yayınımızın arasında birazdan Sıla bağlanacak. Ama Ahmet vardı. Biz tabii hep ölümlerden, kayıplardan konuşuyoruz ama bir de karısını geri isteyenler var. Aldatılanlar var. Bir de geride kalan çocuklar var. Bir Ahmet'i alalım bakalım.
1: Duyduklarınıza inanamayacaksınız.
2: Babasının en yakın arkadaşıyla dost.
1: Üç çocuk babası Ahmet'ten eşi Ayşe'ye ağır itham.
2: Ahmet Demir'e gidip şikayet edeceksin bizi.
1: Ailesini bıraktı, sevgilisine kaçtı.
2: Terbiyesiz kadın. Senin gibi ahlaksız bir insanlardan muhatap bile olmak istemiyorum.
1: Düğüne gideceğim dedi. Başkasıyla imam nikahı kıydı.
2: Nikah kıymışlar Urfalı biriyle. Utanma olsa sen de yaşamazsın.
1: Eşim çocuklarımı perişan etti.
2: Üç tane çocuğu sokağa atıyorsun gece. Kadın kızı kötüye kullanıyorlar ya.
1: Ayşe bu iddialara ne yanıt verecek? Az sonra.
0: Ahmet Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi tabii ana başlık olarak söyleyeyim. Sizin eşiniz başka biri için sizi ve çocuklarınızı terk etti.
3: Evet.
0: Sizin iddianız bu yönde.
3: Evet.
0: Ne kadarlık evlisiniz Ahmet Bey?
3: 11 yıllık.
0: 11 yıllık evlisiniz. Evet. Daha önce de eşiniz sizi aldattı sanırım, öyle mi?
3: Evet.
0: Biraz anlatın lütfen.
3: Ya 2 ay önce ayın 4'ünde gitti evden. Teyzesiyle gidi.
0: Ahmet'in sesini bir yükseltin Ahmet. Siz de yükseltin.
3: Geçen ayın 4'ünde teyzesiyle gitti. Gidiş o gidiş. Yani bunun sebebini arıyoruz. Bunun konusunu arıyoruz yani. Neden gitti? Neden?
0: Neden gitti? Neden?
3: İşte
0: neden sizi istemiyor?
3: Çocukları neden bıraktı gitti? Yani bunun yanıtını arıyoruz.
0: Hani sizde yok mu hiç bunun yanıtı?
3: İşte en son ilk eşinden olan kızı bana dedi ki başka birini seviyormuş dedi. Bu yüzden dedi. Onun üzerine yürüyoruz yani.
0: Siz severek mi evlendiniz
3: Tabii
0: eşinizle?
3: Tabii severek evlendik.
0: Ne zamandan beri başka birini seviyormuş eşiniz?
3: Yani yeni öğrendim bunu. Kızı söyledi yani.
0: Başka birini seviyor.
3: Evet.
0: Siz 11 yıllık evlisiniz.
3: Evet, evet.
0: Peki Ahmet Bey, severek evlendiniz. Ne zaman eşiniz sizden uzaklaştı o zaman? Öyle sorayım.
3: Yani bu geçen aydan bir anda oldu bu yani. Bir anda gitti, teyzesiyle gitti. Bir anda her şey bir anda çöktü gitti yani. Bir
0: Peki
3: anda,
0: bu Urfa'daki adamla evlendi ya, o ne zaman?
3: O da geçen sene söylüyorlar.
0: Demek ki bir anda değil bu. Bu hep
3: evet,
0: başka.
3: Ama hiç hissetmedim ben bunu. Hani nasıl bileyim, nasıl bilmiyorum ki.
0: Hani ilgilenmiyor musunuz eşinizle?
3: İlgilenmiyor olur muyum? Arayabilirseniz, sorabilirseniz. Hani çevreme, hani onu hiçbir şekilde ilgisiz bırakmadım. Hiçbir şeyini eksik etmedim. Hani beni tanıyanlar bağlansın söyleyebilir yani. Her şeyine lüks almışım. Her şeyini karşılamışım yani.
0: Peki Ahmet Bey, o önce geçen seneye gidelim. Geçen sene sevgilisi olduğunu, hatta sizinleyken imam nikahı kıydığını nasıl öğrendiniz?
3: Kızı yine söyledi.
0: Ne
3: Kızından
0: dedi?
3: Kızından öğrendim, evet.
0: Ne dedi?
3: Urfalı biri var dedi. Onu da seviyormuş dedi. Ondan da hatta Arabistan'da bu kişi de orada müdürmüş yani. Kaçıp gittiğinde ondan öğrendim yani her şeyi.
0: Nasıl tanışmış bu kişiyle?
3: İlk işte gittiğimizde biz depremde Ankara'ya gittik ya, bize geçici ev verdiler. Kuzey Ankara Toki'de ev verdiler. Orada işte kendinin Arapçası var, işte Arapça bildiği için. Orada Zeynep abla diye biri var. Onunla tanışıyor ediyor. Bunlar umre işi yapıyorlarmış. Sonra biz Antakya'ya döndük. Mecbur işimizden dolayı git gel yapamıyorduk. Antakya'ya döndüğümüzde bu Zeynep Hanım piyasaya çıktı işte. Orada tanışmış yani, bunu böyle söylüyor bana. Zeynep Hanım orada çıktıktan sonra dedi ki ben umreye gideceğim, ne olursun. Babam öldü, kardeşim öldü. Onlar için

0: yapacağım. Ayşe dedim nereye gideceksin dedim bak Apo var dedim sen emziriyorsun bunu dedim yazık günah. Ya dedi ne olursun beni kırma. Dedi, kırma deyince ben de izin aldım iş yerimden 7 gün. 7 gün gitti geldi ondan sonra bu iş bir daha ikinci
1: 7 gün nereye gitti eşiniz?
0: Umre'ye gitti. Umre'ye gitti.
1: Ya bir daha...
0: İzin verdim işte
1: Tamam,
0: Zeynep.
1: Umre'de ne oluyor? Umre'ye insanlar
0: İşte,
1: ibadete gider. Erkek
0: evet
1: nereden çıktı?
0: işte ikinci gittiğinde

0: tanışıyor.
1: Evet, Umre'de tanışıyor.
0: Tövbe ya Rabbim.
1: Evet.
0: Allah'ım gerçekten yani ibadet için gittiği yerde başka bir adamla
1: Evet.
0: tanışıp sizi aldatıyor. Öyle
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Emin misiniz
1: Evet,
0: bundan?
1: evet.
0: Tövbe ya Rabbim. Peki bunu kim söyledi?
1: Sude diye bir kız var, arkadaşı ona anlatıyor her şeyi. O da ona anlatıyor her şeyi. Ben de bunu arıyorum. Diyorum ki evime giriyorsun. Her şeyi diyorum yaşıyorsun. Neden bana diyorum söylemiyorsun? Kapatıyor. Hemen suratıma kapatıyor.
0: Kim kapatıyor?
1: Sude. Sude denen kız, her şeyi bilen kız. Her şeyi kapatıyor.
0: Peki siz karınıza dediniz mi? Ayşe sen Umre'ye gidiyorum dedin. Orada bir adamla tanıştın diye.
1: Evet
0: Ne
1: dedim.
0: diyor?
1: Yok böyle bir şey diyor. Ondan sonra bana diyor ki gel diyor, her şeyi sana anlatacağım.
0: Evet.
1: Çıkma programa, işte sana söyleyeceğim. Böyle yazılar yazıyor bana.
0: Peki siz bunu bir dedikodu mu? Bundan emin misiniz?
1: İşte Sude'yi de tehdit ediyorlar. Çıkarsan, söylersen seni öldürürüz, sana böyle
0: Peki
1: yaparız.
0: Ahmet Bey siz bundan emin misiniz? Bu adamı
1: Ben
0: biliyor musunuz?
1: bu adam, fotoğrafları var. Fotoğraflarını gördüm ben.
0: Tek fotoğrafım adamın.
1: Evet.
0: Peki adamla ulaştınız mı?
1: Hiç görmedim ben adamı, aramadım. Kendi dedi ki gel adamın numarasını da vereceğim dedi bana.
0: Peki bu adam da Umre'de miymiş gerçekten?
1: Evet.
0: Ha, Umre, o doğru.
1: Evet, doğru orada.
0: O da orada.
1: Evet.
0: Bekar mı bu adam?
1: Otel müdürüymüş bu çocuk. Otel müdürüymüş. Yani araştırabilirsiniz, sorabilirsiniz.
0: Ne bu
1: Gittiği
0: adamın adı?
1: adını bilmiyorum. Adını bilmiyorum.
0: Sordunuz, emin değilim diyorsunuz
1: Evet.
0: şu an.
1: Hani araştırmasını istiyorum. O tarihte Umre'ye gitti. Otelde kimden kaldı? Ne yaptı? Hani
0: Kimle
1: bunun...
0: kaldığını da bilmiyorsunuz
1: Evet.
0: otelde.
1: Evet. Hiçbir şey ben aradığımda...
0: Ahmet Bey, Ayşe Hanım attığımızda.
1: Evet.
0: Ayşe Hanım merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar. Ben çok konuşmak istemiyorum.
0: Evet. Ayşe Hanım, siz Umre'de bir adamla tanışıp ilişki yaşadınız mı?
2: Hayır, asla öyle bir şey yoktur. Bu insan her insanla, yani kim görürse onu başka bile yanlış yapıyor. Yanlış düşünen biri. Bir de diyor ki 2 aydır kaçmış, birine kaçmış diyor. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Ben resmi kurumda çalışıyorum. Her gün imza atıyorum. Bu insan kesinlikle her şeyi yalan söylüyor.
0: Peki
2: Sırf
0: Ayşe.
2: tazminat için, sırf para, mal, mülk için bunu yapıyor.
0: Peki Ayşe Hanım siz niye gittiniz? Eşinizi niye terk ettiniz?
2: Her gün psikolojik şiddet vardı. Her gün her şeyde bir
0: Aa.
2: kavga çıkıyordu. Bir tabak için bile kavga çıkıyordu. Yani ben çok konuşmak istemiyorum lütfen.
0: Tamam yani
2: Ben
0: sizi...
2: resmi kurumda çalışıyorum. Ben her gün imza atıyorum işe gittiğime dair. Ve ben bu
1: Neden
2: insanla hiç muhatap
1: çocukları
2: olmak
1: attın
2: istemiyorum.
1: gittin o
2: Boşanmak
1: zaman?
2: istiyorum.
1: Benden şiddet görüyorsan neden çocuklarını attın gittin?
2: Ben
1: Buna da yanıt
2: çocuklarımı
1: ver.
2: atmadım.
1: Benden
2: Çocuklarımı ne zaman
1: karakola niye
2: görmek
1: gitmedin?
2: istesem bir
1: Sığınma
2: pusu
1: evine
2: kuruyor.
1: neden gitmedin?
2: Efendim?
1: Çocuklarını neden
2: Ne
1: almadın?
2: zaman çocuklarımı
1: Yalan
2: görmek istesem
1: söylüyorsun.
2: bir
1: Söylüyorsun.
2: pusu
0: Bir dakika.
2: kuruyor.
0: Ayşe
2: Bir pusu
0: Hanım.
2: kuruyor. Bize zarar vermek istiyor.
0: Ayşe Hanım çocuklarınızı almak ister misiniz? Burada çok şey zor durumdalar.
2: Bence onu bilerek yapıyor. Çocuklar babalarının yanında çok mutlu, biliyorum ben. O iyi
0: Yo
2: baktığını
0: ama
2: da
0: size
2: biliyorum.
0: şiddet uyguladı diye
2: Ben
0: kaçtınız.
2: konuşmak
0: Çocuklarınıza
2: istemiyorum
0: da
2: lütfen.
0: uygularsa ne olacak?
2: Esra Hanım, ben konuşmak çok istemiyorum lütfen. Bir daha kesinlikle benim hakkımda birine kaçtı diyerekten böyle bir şey söyleyemez. Ben resmi kurumda çalışıyorum. Her gün imza atıyorum ben çalıştığıma
1: İkinci
2: dair. Ayşe
1: numaran
2: Hanım.
1: nedir peki? İkinci hattı neden kullanıyorsun Ayşe
2: Ben bu
1: Hanım?
2: hattı
1: Neden
2: kapatmıştım çünkü beni her
1: kullanıyorsun?
2: yerden rahatsız
1: Yalan
2: ediyorsun sen.
1: söyleme.
2: Tehdit
1: Yalan
2: ediyorsun.
1: söyleme. Çıkar
2: Ben
1: tehdit
2: kapatmak
1: mesajların o
2: istiyorum.
1: zaman. Yalan söylüyor abla.
0: Çocuklar çok mutlu dedi babaların yanında.
1: Evet.
0: Bir tek o mutsuzmuş herhalde
1: Evet.
0: anlattığına göre çocukların mutlu olduğunu söylüyor. Çünkü çocukları almak istemiyor sanırım.
1: Ablacığım yani
0: Sen
1: bunun
0: şiddet
1: yanıtını
0: uyguluyor muydun Ahmet?
1: efendim?
0: Şiddet uyguladın.
1: Hayır, yalan söylüyor. Bakabilirsiniz
0: Var mı bir darp raporu bir
1: hayır,
0: şey?
1: hayır. Bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz, çevreme sorabilirsiniz. Benim ne kadar titiz ve ne kadar evime bağlı, ne kadar evime temizlik yaptığım, evimi size anahtarlarımı vereyim, evime gidin bakın. Evimde ne kadar pırıl
0: Peki
1: pırıl.
0: çok mutlu bir ortamda da kadın gitmez ya. Niye gitti?
1: Ya işte beni aldattığı için gitti ablacığım yani. Boşuna yani şimdi nedir? Kızına diyor ki en son Volkan Seçer'i bulmuş. Kızına diyor ki Volkan Seçer çok zengin. Bize Ahmet'in yaşattığının fazlasını yaşatacak. Daha iyi bize bakacak. Bunu kızı konuşuyor, kızı söylüyor
0: Peki
1: bana bunu.
0: Ahmet Bey, ben size açıkça sorayım. Siz ne istiyorsunuz?
1: Ne istiyorum? Yani bir ne isteyebilir ki çocuklarına sahip çıksın yani.
0: Siz
1: Ben bunu
0: barışmak istemiyorsunuz ama.
1: hayır, barışmak istemiyorum. Neden kaçıyor yani çocuklarından neden? Simayı

0: Simaya sahip çıkıyor. 15 yaşındaki Simaya sahip çıkıyor. Ama 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuğa sahip çıkmıyor.
1: Yani
0: neden?
1: Ben şimdi ne istediğinizi bilirsem daha yardımcı olacağım. Yani çocuklarını alsın mı?
0: Evet, çocuklarına baksın. Ben
1: baksın
0: ona,
1: istiyorsunuz.
0: Evet, çocuklarına baksın. Ben ona dedim ki konuşmamı istiyor.
1: Evet.
0: Yani çocuklarına bak dedim Ayşe. Ben dedim senden uzaklaşayım, evi vereyim sana, bakayım size dedim. Neden çocukları istemiyorsun?
1: Şimdi bu konuda ben hak vereceğim. Çünkü ben bu konuda aynı fikirdeyim. Ayşe Hanım'ın çocuklarını bırakıp gitmesini doğru bulmuyorum. Ama siz de kötü davranıyorsunuz. Kadın gitmekte haklı ama çocuklarını
0: İspatlasın.
1: Da alması lazım. Yani ispatlamak zorunda değil. Sizi sevmiyor diye de ayrılabilir bir insan. Özgür yani.
0: Yani özgür
1: ama, ama çocuğu bırakmak doğru değil. 3 tane çocuk var.
0: Evet.
1: Şimdi Ayşe Hanım'a sorun bakalım. Kapatıyor, şey yapıyor ama... Ben devlet kurumunda çalışıyorum. Ben bak bir şey söyleyeceğim. Çok açık size bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten ben bu konuda bir yasa da çıkması ya da bir yasa tasarısı olması gerektiğini düşünüyorum. Bir anne 3 tane çocuk doğuruyorsa gelip de o çocuklarını bırakamazsın sen. Bir erkeğin peşine gitmek için de bırakamazsın. Başka bir durumda. Bunun kesinlikle bir yaptırım olması lazım. Bakın herkes çocuk doğuruyor, sonradan bırakıyor. Olur mu öyle şey? Yazık değil mi bu çocuklara? Tamam, bu adam baksın, tamam bunu konuşuyoruz. Bakması gerekir baba ama annenin de bakması gerekir. Gerçekten öyle, bu annelik değil ki. Ahmet Bey sen kayınpederini mi bıçakladın?
0: Bıçaklamadım ben, onlar kendi bu şimdiki yaşadığı sevgilisinin yüzünden bu kadar adamı seviyormuş. O zaman böyle bir kazayla boğuşmada.
1: Nasıl kazayla?
0: Boğuşmada oldu. Benim suç kabulüm yok zaten. Bunlar üzerime gittiler, ifade verdi. Bak araştırabilirsiniz.
1: Nasıl
0: bak,
1: oldu? Neden bu
0: eski,
1: kavga çıktı?
0: Eski eşinin yüzünden oldu. Eski cezaevinde bunları Meral Güttutan'ı tehdit ediyormuş. Tamam mı? Bana telefonu verdiler. Bu adam cezaevinden arıyordu o sırada. Telefonu alınca geldi. Allah rahmet eylesin. Kayınbabam öldü. Tamam mı? O adamı bunlar dolduruyor, küfür ediyor. Benim annem o zaman yeni ölmüştü 2015'te. Ben dedim ki ablam gile gideyim. Ablam gilde otururken telefonu bana vermişti, kaynanın telefonu Meral Güttutan. Vermiş telefonu. Telefonu da verdi. O sırada bana Allah rahmet eylesin Ali Güttutan ölüyor. Diyor ki küfür ediyor bana telefonda. Telefonu getir, ananı bilmem ne diyeceğim, ananı şöyle diyeceğim. Ya dedim ne oldu ki bir anda? Yani neyden küfür ediyorsunuz? Siz bana bu telefonu veriyorsunuz. Bu adam bizi rahatsız ediyor. Bu adam bizi öldürecek. Cezaevinden kaçıp gelecek. Bizi bıçaklayacak. Neden bana şey yapıyorsun? Ablam gire gittim sabah 9 civarı. Ablam dedi ki gitme. Dedi kaynını ara dedi. Kaynın gelsin dedi. Telefonu ver dedi. Tamam mı? Ya dedim gideyim abla dedim. Ne olacak ki dedim.
1: Gidince kavga çıktı herhalde.
0: Evet, daha ben arabadan gittim. Kaynımdan, kayınbabam bir anda yumrukladılar beni. Ne olduğunu şaşırdım. Ya dur filan demeye kalmadı. O anda harbede çıktı. Karnından vurulmuş. Tamam mı? Ben de yeğenim vardı.
1: Şimdi kayınvalideniz Meral Hanım da hattımızda. Meral Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Nasılsınız siz?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Damadınız Ahmet Bey burada. Ne söylemek istersiniz? Diyor Ayşe çocuklarını alsın baksın diyor. Nereye bakıyorsunuz Meral Hanım? Nereye bakıyor?
2: Buyurun.
1: Siz oradan bakıyorsunuz tamam. Meral Hanım, Ahmet Bey diyor ki beni aldattı eşim diyor.
2: Asla öyle bir şey yok. Asla.
1: Niye gitti Ayşe?
2: Hiçbir yere gitmedi. Kimse bize öyle bir istemekle, adam bizim dostumuz gelmiş de öyle hiçbir şey yoktur. Kendi çamuru atıyor.
1: Neden terk etti kızınız Ahmet Bey'i?
2: Efendim?
1: Neden terk etti kızınız Ahmet Bey'i?
2: Kızımı ne için terk etti? 2 gün önce tabaklardan, kaselerden vuruyor kendisini. Ona söyleyin.
1: Ahmet Bey şiddet mi uyguluyor?
2: Her gün kavga, her gün. Her gün. Ben çünkü şahit. Anne değil miyim?
1: Söyle Ahmet ne?
0: Abla, sorabilir misiniz? Kendi neredeymişti? Simayı şimdi...

0: Bunların sebebi tamam mı?
1: Kavganın Sima'yı, cevabını ver. Sima'yı bırak şimdi.
0: Hayır, böyle bir şey yok. Yalan söylüyor. Ben eve geldiğimde Ayşe neden çocuk Ayşe çocuklara küfür ediyor. Namussuz, şerefsiz, babanız gibisiniz. Çağırabilir, çocuklarımla da konuşabilirsiniz bu konuyu. Bu konuyu benim 11 yaşındaki çocuğu da biri Ayşe ben çocukları Ayşe'nin yanına götürdüm. Benim tutanağım da var. Beni Ayşe arabadan tepelettirdi yenile. Bunu da söylesinler. Niye söylemiyorlar?
1: Ya sen çok konutu dağıtıyorsun. Şunu soruyorum. Yani, Ahmet sen şiddet uyguladın mı bu kadına?
0: Hayır uygulamadım.
1: Tabakla vuruyor diyor.
0: Hayır ispatlasınlar abla. İspatlasınlar.
1: Söyleyin Meral Hanım bir konusu.
2: Bir şey konuşacağım. Sen benim beyime ne için bıçakladın? Kestin. O karnını ta midesinden ta özel bölgesine kadar. Sen onu biliyor musun? Bıçakladın gittin.
0: Ben yapmadım. Yalan söylüyorsunuz. İftira atıyorsunuz. Ne? Bakın gidin tutanaklara da bakın. Neden o zaman?
1: Ha, konuşunca sesi gelmiyor. Meral Hanım söyleyin.
2: Sizin o ellerinizi atar mısınız? Ellerini açsın. O kollarını açsın. Görün onun nasıl bıçakladığını. O adam kolunda. Kendi...
1: Açın kolunuzu.
0: Dövme var abla yani. Herkes...
1: Dövme mi?
0: He. Dövmeden yani ne alakası var? Herkeste dövme var. Yani ne var bu dövmede?
1: Bir dakika ne diyormuş bir dinleyelim. Saçma ne diyor dövme ya. Var ne var?
2: Hem de bıçak var böyle bıçak kesmiş.
1: Ha? Kesmiş diyor kolunu.
0: Ne var abla?
1: Çevir bakayım.
0: Ne var abla? Ne var? Ne var abla?
1: Şunları diyor herhalde çok az çizikler var.
0: Yok onlar.
1: Birkaç tane çizik var. Yani, ama yani
0: ya,
1: çok
0: boş
1: değil.
0: Boş konuşuyor abla ya. Kendi suçlarını... Ya bizim konumuz 11 yıllık geçmişe dayanarak bir insanı yargılayamaz. Bizim konumuz çocukları atmış gitmiş. Sima'yı neden konuşturmuyorsunuz? Ben Aile Sosyal Bakanlığı'na duyuru yapıyorum. O çocuk sizin yanınızda doğru değil kalması. Neden konuşturmuyorsunuz onu?
1: Bir dakika bir dur. Bir Meral Hanım. Bir dur aynı anda konuşulmuyor. Zaten zor bağlanıyor. Söyleyin Meral Hanım.
2: Karnını ta göğsünden özel bölgesine kadar açtılar. Şey yardılar. Rapor var rapor. Onu bize çamur atamazsın Ahmet Bey. Ta o günlerden beri bize çektiriyor. Para kavga. Sen yalancısın. Arabayı
0: sahip çıkıyorsun da 3 tane torununa sahip çıkmıyorsun. Onu söyle. Eski 11 yıllığı söylemezsen.
1: Dur.
2: Gittim kocama dedim. Ne olur oradaki izleyenlere söylüyorum. Sen çıktın ne dedin? Dedim ki kocama ne olur çocuklar için. Yemin ederim çocuklarım için. Senin çocukların için gittim diye. Git dedim o ölen ve rahmetlik kocama. Ne olur vazgeç davadan. Başka bir kişi öldürdü. Yemin ederim Allah belamı versin. Ama sen yalan söylüyorsun. Çamur atıyorsun ki. Bunun cezası var. Sabıkalarına bakar mısın?
1: Ayşe sen Hanım. Ayşe Hanım tamam şunu söylüyorum. Madem bu adam kötü ve suçlu ya. Suçlu profilli, şiddet eğilimli. Torunlarınızı niye almıyorsunuz?
2: Ben zaten bir tane soruna bakayım. Ne yapacağım? Kendisini annesinden konuşun onu. Ben çünkü onlar benim çocuklarım.
1: Ayşe niye istemiyor çocukları almıyor?
2: Babası hep alıyor diyor sana demem.
1: Bir daha söyleyin.
2: Şimdi peki annesinin parası yok. Nereden bakacak?
1: Şu an Ayşe.
2: Bir şey anlatabilir miyim? En son günlerde şeye gidiyor kocası. Kendi artık şeye gidiyor. İtfaiye yalan değil. Bak Ahmet sana doğruyu konuşuyorum. İtfaiyeye gidiyorsun. Annesi de işe gönderiyorsun. İki itfaiye oldu. Sen gittin ne yaptın? O çocukları var ya çocukları tek başına bırakıyorsun. Dedim Ayşe cezaevine gidersin o çocuklara bir şey olursa. Mustafa'ya ne yaptınız? Mustafa evi yakmış. Ben de üzülüyorum. Onlar bizim çocuklarımız. Yazık değil mi benim kızıma?
1: Peki alın çocukları o zaman.
2: Tamam ben mi alacağım? İşte annesinden konuş. Annesi almıyormuş. Diyor ki benim param yoktu diyor.
1: Tamam babası versin. Ahmet Bey para versin.
2: Tamam o konuşsun. Sonra ben başka bir şey konuşacağım.
1: Söyleyin.
2: bize değil.

0: Niye taşındın oradan sen?
1: Size diyor.
0: Niye taşındın?
2: Abla küçücük evde oturuyorduk. Büyük eve taşındık. Sıfır ev tuttuk. Toki'de taşındık. Dedik ki gel. Ayın 10'unda anneler gününde bunu aldık. Dedi ki ben dedi işten çıkacağım. Simay da beraber bizden beraber fotoğraf çekildik. Hesabına para attık. Gittik. Bir sürü elbise aldım, ayakkabı aldım. AVM'de yemek yedik. Simay dedi ki mesajlarda duruyor. Anne dedi bak dedi beni attın dedi. Bu çocuklara atma dedi. Ne olursun dön dedi. Bak ben de dedi sizden yaşayacağım dedi.
1: Tamam, niye taşındığının cevabı bu mu?
2: Cevabını işte bunu yeni orası küçük ya
1: Evet.
2: sosyal hayatımız yok orada yani kutu
1: Büyük
2: gibi
1: eve taşındınız.
2: evet büyük eve yatak odamız oldu oturma odamız oldu çocukların odası oldu her şeyi aldım ben bunlara
1: Bir
2: yalan
1: bakalım ne
2: söylüyor.
1: diyor. Söyleyin Meral Hanım.
0: Anlatayım ne için taşındı. Orada kamera var. Ben 2 yıl önce oraya taşınmıştım. Kendilerinin alt evlerinde. Bak. Önce bana 400 milyar bana kendi kendine faiz olarak çekmiş, ev sahibine verip, yani apart sahibi, ölmemiş o apart sahibi. Benim ne haberim yok, ne de kiradan, ne de evden. Ben dedim asla öyle istemiyorum.
3: Her şeyi
0: Sonradan var ya ne yaptı?
1: bir dakika
0: Dedim diyecek.
1: Ayşe mi o?
2: Ayşe telefonla bağlanmış annesine yalan söylüyor diyor.
1: Ayşe mi
2: Ya
1: bağırıyor?
2: evet.
1: Telefonla mı
2: Evet
1: bağlandı?
2: evet annesine yalan söylüyor diyor.
1: Duyamıyorum siz konuşunca.
0: Demiyor, hayır. Asla bir şey demiyor Ayşe. Sen benim eşyalarımı
1: Yanınızda
0: niye sokak?
1: mı? Ayşe yanınızda mı?
0: Yanınızda. Ben size bir şey söyleyebilirim Esra
1: Hani
0: Hanım.
1: devlet dairesindeyim, imza atıyorum diyordu. Hani devlet dairesindeydi Ayşe.
0: Geldi geldi burada. Ablacığım bir şey diyebilir miyim? Eşyalarımı sokağa attı. Eşyalarımı sokağa attı. Sayın babanı niye bıçakladın? Bağırsaklarını ortaya koydu.
1: O konuyu tekrar açmayalım. Çok detaylı anlatmayın. O çok haklısınız orada. Cezasını çekmedi mi? Çekmedi mi Ahmet?
2: Evet.
1: Ne yaptın?
2: Çektim ben.
1: Kaç yıl yattın?
2: Yatmadım, o denetime gittim ben.
1: Nasıl bir insanı bu öyle bıçakladın
2: Abla
1: denetim?
2: ben böyle bir şey yapmadım. Ben ceza aldım, denetime gittim. Covid'den dolayı denetime gittim. Allah çocuklarımın yüzüne baktı. İftiradan kimse ölmez. İftira atıyorlar. Şimdi suçlular neden annesinin evinde kalmıyor da Ayşe başka bir insanların evinde
1: Kimin
2: kalıyor?
1: evinde kalıyor?
2: Başka bir insanların evinde kalıyor. Neden annesinin evinde? Şu an burada Simay'ı devlete vermemek için, yurda vermemek için Simay'ı konuşturmuyorlar abla.
1: Tamam,
2: Amacı yani eski 11 yıllık ben kötüsem 11 yıl önce kötüsem bir tane çocuğum vardı. Neden beni boşamadı? Neden şiddet uyguluyorsam neden gitmedi karakola? Neden yapmadı? Neden 3 tane çocuk olduktan sonra bu şeyi çıkarıyor? Neden beni aldattıktan sonra piyasaya şey çıkıyor? Ben söylemedim. Kendileri söylüyor abla. Elini öpeyim
1: Kendileri
2: senin.
1: dediği kim?
2: Kızı söylüyor abla. Kızını konuştursunlar.
1: Simay'dan
2: Tabii.
1: bahsediyorsun.
2: Neden şimdi? Konuşmuyorlar. Bir ton insan bağlansın, beni tanıyan insanlar. Ben şiddet yapmışsam neden karakola gitmedi? Neden tutanak yapmadı? Neden diyor ki eşyalar gidin bakalım ne yapmışım ben?
1: Bir soralım, bir siz
2: Aparta
1: konuşmadan.
2: sorun bakalım.
1: Meral Hanım,
2: Arayın.
1: Meral Hanım, önce şöyle gidelim. Simay, yani torununuz, annesinin Ahmet Bey'i aldattığını söylüyor. Bununla ilgili ne diyeceksiniz?
0: Ahmet, yani Ayşe mi aldatmış?
3: Öyle bir şey yok.
0: Öyle bir şey yoktur. Ne için biliyor musun? Yeter ki o çocuğu elimden alsınlar. Yemin ederim. Ne istiyor bizden bu? Sen var ya katilsin, katil. Her şeyi Sima'ya, bak Sima'ya yapıyor. Bana yapıyor. Benim oğlum hasta. Buraya gelmiyor.
3: Psikolojisi bozuldu.
0: Psikolojisi bozuldu. Yemin ederim bunun yüzünden benim kimsem yok. Hepimizi kafayı yedirdi bu adam bu. Sizin gördüğünüz adam bize çamurları atıyor. Çünkü bir olay yaptı
3: Evi
0: bize.
3: istiyor şimdi bizden.
0: Bir de ev çıktı.
3: Miras olan evi
0: Miras olarak evimizi
3: tazminat
0: istiyor. Tazminat istiyorum diyor.
1: Sizin birlikte yaşadığınız bir beyefendi varmış. Onun oğluyla görüşüyor Ayşe diyor.
0: Hayır. Kimsenin bizim bir şeyimiz yok. Asla. Bu yalan söylüyor. Yalan. Yalan. Siciline bir bakar mısınız önce? Daha önce de beyimden önce de bir tane adamı vurmuş bu adam. Gördüğünüz adam.
2: Sen
1: Meral
2: namussuzsan
1: Hanım,
2: kocanı
1: hem size
2: boşa.
1: sormak istiyorum hem de Ayşe Hanım'a sormak istiyorum. Şimdi anlattığınız kadarıyla kötü bir adam.

0: Ondan bahsediyorsunuz. Peki neden çocuklarınız hani zarar gelir belki onlara da diye Ahmet'in yanında bırakıyorsunuz? Sizden daha...
1: Ayrılsın kızımdan.
0: Ne?
1: Ayrılsın kızımdan.
2: Korkuyor be kızım.
1: Korkuyor senden çünkü hep ona şiddet yapıyorsun. Senin miden kesili kaskalanmışsın. Anne, neden şiddet yapıyorsun bize de?
0: Anladım. Anladım korktuğunu. Çocukları niye almıyor diyorum. Çocukları vereceğim diyor Ahmet.
2: Orayı bile tehdit etti mesela.
1: Sen peki dur bir şey söyleyeceğim. Niye gittin iş yerine tehdit ettin? Orada kamera var, her şey var. İş yerini değiştirdiler. Ayıp değil mi sana? Çok ayıp.
3: Evet, yalan söylüyor. Araştırabilirsiniz. Abla ilk Alahan konteynerindeki oradaki kameralara bakalım. Orada gece çocukları sokağa atıp kızım namussuz yapar bunları. Duruyor işte yazdığı
0: Kim
3: kelimeler.
0: dedi bunu? Meral Hanım
3: Vermişim.
0: mı?
3: Tabii annesi kızına bunu söylüyor. Verdim ben mesajları, bir ton mesajları verdim. Sen demedin mi? Yani abla ben açmak istemiyorum. Ben Ayşe'nin önceki hayatına baksınlar beni yargılayacaklarsa. Önceki hayatına
0: Ne
3: baksın.
0: varmış önceki hayatında?
3: Gitsin baksın kendi öyle. Sen konuşuyorsun kızın için. Benim kızım namussuz, benim kızım böyle, benim kızım gitti. Kaç kişiden evlendirdin kızını? Yalan söyleme.
0: Kaç kişiyle evlendirdi derken ne zamandan bahsediyorsunuz?
3: Geçen işte benden önce.
0: Kaç kişiyle evlendirmiş?
3: Kendi söylüyor bana yazdı işte abla attım
0: Meral Hanım.
3: mesajları. Mesajları attım ben orada. Anneme.
0: Bir cevap versin. Söyleyin Meral Hanım.
1: Esra Hanım, bu adam benim kızımı kaçırdı. Küçük Sisimay. Kaçırdı, kocasından kaçırdı. Seviyordu kocası. Var ya o çocuk var ya Mustafa şeyden Onur'dan mı çıktı kendisinden mi DNA yaptılar o kadar kötü bir adam bu silah çekti onun başına silah kalacaksın dedi silah çektiniz sen silah çektin eşi cezaevindeyken kaçırdı bunu
0: Ayşe ya Ayşe de yalan söylüyor biriniz başka Evet.
3: Abla ben tehdit etmişsem, kaçırmışsam neden boşanmış adam cezaevinde 12 yıldan
0: Sen
3: beri.
0: cezaevindeyken mi tanıştın?
3: Evet,
0: tamam
3: hayır ben cezaevindeyken değil, eşi cezaevindeyken
0: Tamam,
3: tamam mı?
0: eşi cezaevindeyken mi
3: Evet.
0: tanıştın?
3: Evet ben dedi ki boşandım benim yeğenim tanıştırdı. Dedi ki evlenecekmiş. Ben de dedim tamam. Sonra ben boşandığını biliyordum. Boşanmamış. Benim oğlum
1: Abi.
3: dünyaya geldi. Kendi eski eşinin üzerine Tamam mı? Eski işi üzerine çıktı kimliği 4 yıl kimliğiyle uğraştım. DNA testi parası verdim. Gittim hala cezaevinde eski işi. Eski neden yatıyormuş? Sorun
0: Peki
3: bakalım.
0: Ahmet sen niye evlenmedin? Evlensen anlayacağım
3: Efendim?
0: başkasıyla evli olduğunu. Siz evli değil misiniz şu an?
3: Evliyiz.
0: Ama ne zaman evlendin?
3: 11 yıl önce.
0: Tamam eşi cezaevindeyken yani başkasıyla evliyken sen çocuk yaptınız o zaman.
3: Hayır,
1: Evet.
3: hiddet müddet süresi var ablacığım. Bu müddet süresi varmış. Bu 9 ay kadın evlenmek isterse tamam mı? Bu süreyi kaldırması lazımmış. Bir boşandıktan sonra bu süreyi kaldırmadığı için bu sürenin içinde çocuk doğuyor.
0: Ama
3: Hayır
0: cezaevindeyken
3: abla hayır.
0: siz
3: Şimdi
0: ilişkiniz başlamış.
3: erkek
0: Demin dedim ya bilmiyordun evli olduğunu diye.
3: Hayır bilmiyordum.
0: Tamam.
3: Bilmiyordum. Sonradan öğrendim ben. Sonradan öğrendim ve boşandım.
0: Bir
3: Ya
0: söyle
3: abla.
0: Meral Hanım. Söyleyin.
2: Daha çıkardılar.
1: Dosyası var bunun. Dosyası var. Kaçırdığına dahil.
2: Yeni Ayşe'yle daha çıkarıp tehdit edip boşandırdılar.
1: Bak daha çıkarttı. Ben dedim ki kızım bu adam iyi değilmiş. İyi değilmiş bu adam.
2: Ayşe'yi
1: Diyorlar ki
2: yeter.
1: mafyaymış.
2: Anne.
1: Sonra silah dayayıp başına götürdün çocuğu dedin alacaksın beni.
2: Boşanacaksın.
1: Yalan söyleme.
2: Boşanacaksın.
1: Boşanacaksın. O adam gözü vardı kızımda. O adam bize zarar etmedi.
0: Neden
1: Ben zarar ettim.
0: cezaevine girdi eşi? Neden cezaevine girdi?
1: O da hasta.
0: Hasta diye değildir. Ne yaptı yani?
1: Bir tane onun
2: Ayşe'yi.
1: yeğeni var ya yeğeni arkadaştı. Sonra beraber
2: İşte bunun için
1: konuşuyorlar gitti.
2: cezaevinde
1: Bunun dayısı
2: boşanmadım.
1: varmış işte kendi. Öyle evlendiler. Sonra ben dedim ki benim kızım daha boşanmamış mı
2: Zorla
1: ki?
2: boşandırdılar.
1: Zorla boşattırdım. O çocuğuyla beraber. Kaçırdık. Ben bir gel çekiyordum götürüyordum. Bir baktım geldim. Sen her kaçırdık dedi.
3: Abla.
0: Peki Meral
1: Ama
0: Hanım. Meral Hanım, böyle bir anlaşmamız zor size.

0: soruyorum Ayşe Hanım, çocuklarını alacak mı?
1: Onu ben bilmiyorum.
0: Sorun yanınızda ya.
1: Ya masaya koysunlar, iki çocuk yapsınlar. Onlar ben işte bilmiyorum.
0: Ya bir sorun. Yanınızda ya bir sorun Meral Hanım. Alacak mı çocuklarını?
1: Neler bunlar? Her zaman kavga ablacığım, her zaman kavga.
0: Ben... Ayrılsınlar, onu anladım. Çocukları soruyorum ben.
1: İçiyordu. Ben karışmıyorum.
0: Her şeye ben... karışıyorsun, buna da karışsana babaannesin. Alacak mı çocuklarını?
1: Ben de alayım yani çocukları.
0: Şey sor, yanında Ayşe. Ayşe yanında. Meral Hanım, Ayşe yanında. Sor bakayım çocuğunu alacak mı?
1: İstemiyormuş. Diyor ki gücüm yok, param yoktur. İşte kendi öyle söylüyor.
0: Ne doğurdu o zaman 3 tane? Atmak için mi? Çocuklar ağlıyor burada. Annesini istiyor. Buradalar bak. Ne bu bencillik? Kendini kurtaracak bu adam, madem mafya kötü adam, onlara mı bırakacak çocuğunu? Kendimi kurtarayım, çocukların başına ne gelirse gelsin mi diyor?
1: Ben bilmiyorum ben. Değil mi? Benim çocuklarım değil. İşte kendisinin gücü yok diyor. Ben bilmiyorum.
0: Ama torunun. Torunun ya.
1: Yok bir tane. Zaten bitmişim.
0: O zaman Ayşe Hanım beni duyuyorsa Ayşe Hanım'a ben bir şey söyleyeyim. Ayşe Hanım bak, bu kadar çocuğu doğurdun, baktın, yazık değil mi? Sen bu kadar memnun olmadığın adama niye bırakıyorsun çocuklarını? Bir şey yaparsınız, bir yere gidersiniz, bir yerden para bulursunuz. Yine bakarsın çocuklarına, bırakma bak, 3 tane çocuk bari birini al.
1: Ayıp ama değil mi? Dostuyla yazık. Dostuyla mosluyla değil. Asla. Ayıp diyorsun, ayıp. Bize çamuru atıyorsun.
2: Sevgilisiyle, madem sen, eğer sen eski kocanı diyorsun ya, eski kocanın üzerindeki nikahından düş de bu sevgilinden yaşa. Düş o adamın, sende utanma olsa o ölmüş adamın mezarına gitmezsin. Tamam mı? Evet. Terbiyesiz kadın. Sen nikahından boşan, o adamın soy ismini taşıma, bu adamdan evlen. Sen de nikahlısın, konuşuyorsun, nikahlı... Nikahın var daha, bu adamdan yaşıyorsun.
0: Ahmet Bey boş verin şimdi siz kaynananızın işini. Siz kendi işinize bakın. O ne yapıyorsa yapsın.
2: Yok, herkes hayır, beni suçluyorlar da eskiye dayanarak ben mafyayım, ben kötüyüm, ben
0: tamam,
2: kötüsem neden?
0: Tamam, sen
2: de
0: evliyken almışsın. Senin yaptığın da doğru değil.
2: Ya doğru değil abla. Ben kimseye ben ona yanlış yapmadım. Boyaları çıktı diye beni kötülüyorlar. Beni bak hala yazıyor bana, tehdit mesajları yazıyor. Evi vereceğim, benden boşanacaksın diye. İşte lan diyor, şerefsiz diyor, namussuz diyor. Bağlansınlar.
0: Peki,
2: abla.
0: Peki şimdi Ahmet sana sorayım. Almak istemiyor çocuğunu
2: tamam,
0: Ayşe.
2: Almak istemiyorsa bak da o zaman diyor ya, ben devlet dairesinde çalışıyorum, bilmem ne ediyorum. Çocuklarına nafaka ödemek zorunda. Ben istemiyorum ondan bir şey. Onlardan hiçbir şekilde
0: sen
2: talep etmiyorum.
0: Sen nafaka mı istiyorsun?
2: Çocuklarına nafaka istiyorum. Kendi Sima için diretiyor, onu konuşturmak istemiyorlar. Sırf Aile Sosyal Bakanlığı araya girecek, yurda alacaklar
0: Sima
2: diye.
0: Sima ne konuşacak? Ne konuşacak?
2: Biliyor abla, her şeyi
0: neyi
2: biliyor.
0: Neyi biliyor? Söyle.
2: Her şeyi biliyor.
0: Neyi söyle?
2: Yani Volkan Seçer'i biliyor, Urfalı'yı biliyor, hesaplarına para geldiğini biliyor.
0: Yani sevgilisi olduğunu o,
2: tabii
0: biliyor.
2: Tabii biliyor abla, ben nereden bileceğim ki?
0: O
2: kendiler
0: zaman
2: biliyor.
0: Ahmet, Sima'yı boş ver. Sen de öğrendin mi bu kadının evet. sevgilisi var? O zaman boşan.
2: Tamam, ben boşanmak istiyorum.
0: İstiyor
2: zaten.
0: Musun?
2: Tabii. Yani
0: Meral
2: ben istemiyorum ki. Ne
0: Meral
2: yapacağım
0: Hanım.
2: Ben yani bunları?
0: Bakın,
2: lanet olsun
0: burada
2: böyle
0: Hasan
2: bir
0: hocamız
2: aileye.
0: Bugün yok. Şöyle söyledik. Ahmet boşanmak istiyor Ayşe'den. Boşanacak ama Ayşe de çocuklar için nafaka ödeyecek. Şey, kocan senden boşanıyor, çocuklar için nafaka istiyor. Ne diyorsun?
3: Benim hiçbir şekilde, benim zaten bütün babamdan kalan bütün her şeyimi almış bir insan. Ben evliyken bütün ne hesabıma ne kadar para geldiyse kendine aktaran bir insan. Ben avukatıma da sunmuşum her şeyi. Benim şu an bakacak gücüm yok. Ben madem kötü bir anneyim, bana nasıl çocukları verecek? Hani beni söylüyor ya, kötü bir anne.
2: Sen söylüyorsun bana, ben söylemiyorum ki. Ben sana kötü bir annesin demiyorum ki.
3: Her gün imza atıyorum. Kimse bana karalayamaz. Bu bir. Çocuklara kendi... da benim şu an bakacak gücüm yok. Söyleyin ona, benden aldıkları bütün paralarla.
2: Ne almışım senden? Sana verdiğim paraları mı atmışsın geri?
0: Ayşe Hanım, korkmuyor musun bu adam bu kadar şiddet eğilimli, çocuklarına şiddet uygular diye?
3: Çocuklarına yapmaz Esra Hanım. Çocuklarına hiçbir zaman yapmaz. Tek şeyi bendim onun.
2: Yalan.

0: geliyordum işten masaya vuruyordu. Tabakları kırıyordu. Yani yaparım ederim. Her gün o bıçaklar çıkıyordu. Ben artık bak komşularım da şahittir.
1: Hayır benim. Ayşe zaten boşanın. Bak boşanmanızı
0: ben... Ya ben zaten istemiyorum. Ben istemiyorum. Benim birinci iş yerimden etti Esra Hanım. Oraya gelip tehditler etti. Benim iş yerimi de istediler. Kalacak yer orada ayarladım kendime. Koordinatörüme rica ettim. Orada kalacak
1: peki,
0: yer
1: Ayşe.
0: Ayarladım. Oradaki insanları tehdit etti. Beni iş yerimden de etti.
2: Annesinin evi var. Niye Ayşe, sokakta kalıyorsun? Niye başka yerde kalıyorsun? Annesinin evi var.
1: Siz boşanın. Çocukları al, Ahmet sana çocuklar için nafaka versin.
0: Yok yok, ben çocuklara ben bakacak durumum yok. Madem
1: ben sana bir dakika,
0: benim kız kardeşim ve babam depremde öldü. Onun kan parasına kadar
2: ya,
0: almış bir insan.
2: Terbiyesiz
0: sabah 8'inde Ankara Ulu Ziraat'ta beklemiş bir insan.
2: Abla,
1: Ayşe, abla, şimdi bu adam kötü parayı...
0: Esra Hanım, hiçbir şekilde benim bakacak gücüm yok. Benim kalacak bir yerim yok.
2: Lütfen.
1: Hayır, diyor ki Ahmet para verse sana nafaka yine de almıyorsun.
0: Yok almıyorum. Madem ben kötü bir anneyim, ben kötü bir anneysem o zaman kendi baktım. Benden aldığı bütün paralarla
2: abla,
0: çocuklarına baktım.
2: Abla başka
0: ben
2: biri var.
0: Ben fazla konuşmak istemiyorum. Ben
1: şimdi Ayşe benim anladığım
0: ben
1: sen çocukları...
0: Ben artık kapılmak istemiyorum. Ben ilk yerimde. Ben ya. Bütün Antakya'da rezil oldum.
2: Daha dünyaya rezil olacaksın.
1: O zaman sen çocuklarını istemiyorsun. Benim anladığım bu. Para bahane ben... çocukları hiç istemiyorsun.
0: Yani. Evet madem beni kötü bir anne tanıtıyor ya, sevgilisine karşı diyor. Ben her gün resmi kurumda imza atıp işime giden bir insan.
2: Kaç günlük çalışacaksın ki
1: orada? Ayşe Hanım. Ahmet'in bak bir şey söyleyeceğim. Kimse benim kocam beni kötü tanıtıyor diye çocuklarını bırakmaz. Bu bahaneleri geç bir kere. Sen çocuklarını
0: ya, ben
1: istemiyorsun.
0: Ben artık konuşmak istemiyorum. Benim de psikolojimi bozdu bu insan. Ben artık konuşmak istemiyorum. Kapatıyorum.
1: Ama sen çocuklarını kendine almak senin çocuklarının psikolojisi ne olacak? Niye doğurdunuz? Niye doğurdunuz bu çocukları ya? Yok para, adam para versin diyorum,
2: ben
1: onu da
2: diyorum,
1: istemiyor.
2: Ben ev tuttum. Dedim ki Ayşe bakın yazılar da var. Hepsi mesajlar da var. Söylediğim insanlar aramayan insan yok. Bak dedim ki herkes hata yapabilir. Tamam mı? Çocuğu benim için dönme ya. Ben seni zaten sen beni istemiyorsun. Ben zaten seni istemiyorum.
1: Ya zaten yani, siz bir yere gelmeyin eve, bak boşanın.
2: Tamam.
1: Ama bu çocuk...
2: Zaten ya geçmişe dayanarak yani bir evlilik yapmışsın yok. Ya eski kocan ne iş yapıyordu ya? Sen onu söylüyorsun da neyden yatıyor 12 yıldan? Araştırın abla.
1: Bırak şimdi bak.
2: Yani benim geçmişimi kimse yargılayamaz. Ben bunları keşke tanımaz olardım ya böyle bir
1: şimdi
2: aileyi.
1: Şimdi Ahmet sen abla, hiç bir şey söyleyeyim ben sana. Sen hiç önemli değilsin. Ayşe de hiç önemli değil. Artık çocuklar önemli.
2: Abla ben onun
1: siz
2: için savaşıyorum.
1: Siz boşanın. Ben sana şunu söyleyeceğim. Şimdi zaten Hasan Hoca bunu da söyledi. Ayşe benim anladığım hiç çocuklarını istemiyor, rahat etmek istiyor bundan
2: evet.
1: Sonra. Ama o da rahat edemesin madem çocuk doğurdu.
2: Evet.
1: Ne yapacaksınız? Boşanacaksınız. Ayşe de nafaka versin. Bence onunla ilgili bana göre cezaevine girmeli. Keşke böyle olsa çocuklarını bırakan böyle kendi keyfi için olan kadınlara, erkeklere de aynı şekilde babalığını yapmayan erkeklere de bu kadar doğuruyorsunuz. Sonra başka adama gidiyorsunuz, başka şeyle al diyorsunuz. Kendini düşündür adam bana zarar verir. Ay bana ne Ahmet çocuklara zarar verirse versin bana ne diyor. Öyle iş olmaz. Bunun mutlaka bir yaptırımı olması lazım. Gerçekten bir insan çocuk doğuruyor ve bakmıyorsa sonrasında bunun bir cezası olması şart. Bakın gerçekten şart. Yani inşallah ileride böyle bir şey de çıkar. Sağ olsun sosyal hizmetler var, devletimiz var bakıyor ama birçok kadın görüyorum alıyor sosyal hizmetleri. Alıyor bilmem neye, doğuruyor atıyor, böyle olmaz. Bunun bir yaptırımı gelmeli ki kimse bir çocuk doğururken düşünsün. Ben bu çocuğa bakabileceğim mi? Onlar hepimizin, bütün ülkemizin geleceği. O çocukların nasıl psikolojik problemleri olmasın? Beni annem istemedi diyecek. Yani hayat boyunca bunu yaşayacak. Ahmet Bey siz boşan, Hasan hocamız yardımcı olsun, nafaka talep etsin. Bırak onların peşini de artık.
2: Yok ben istemiyorum abla. Sabahleyin beni tamam mı sabahın 7'sinde arıyor. Evi vereceğim sana beni boşayacaksın mesajlar duruyor.
1: Bir dakika Ahmet Feriköy mezarlığında bir hareket varmış. Sıla gidiyor. Ne oldu Sıla?
3: Esra Hanım polis ve savcılık da geldi. Şu an biz mezarlığa doğru geçiyoruz. Birazdan mezar açılacak. Şimdi şöyle bir ilerleyelim biz de.
1: Kimler geldi şimdi
3: İşlem
1: Sıla?
3: Birazdan başlayacak. Şimdi no. Ekipler geldi. Olay yeri inceleme burada. Adli araçlar geldi ve savcılıkta şu anda burada polis ekipleri, cinayet büro ekipleri yine burada. Bugün şimdi Ahmet Baki'nin ve İsmail Hakkı Ç'nin mezarları açılacak. Ardından ekipler Ayaz Ağa'da Fehmi Sey'nin mezarını açacaklar. Şimdi Ahmet Baki biliyoruz orada yaşam

0: bir mahalledeydi bizim yayınlarımızda. Az ortaya çıktı diyebiliriz. İsmail Hakkı Ç'se daha önce YSL'ye çıkan Yasin Ç'nin akrabası. Bunu da belirtelim. Aile Fetika bir talebinde bulunmuştu. O talep kabul edildi. Lütfü Ç'den sonra bugün açılacak mezarlar.
1: Peki oralarda kimse var mı? Gülnur Hanım ya da farklı kişiler, avukatlar, Buket Hanım?
0: Aileyi biz henüz burada görmedik. Avukatları da görmedik. Kendileri henüz gelmedi.
1: Şimdi bu Fetika 1 yapılanlar biliyorsunuz şöyle. Koridorun girişinde bir YSTR verdi bir DNA analizi. Bu da Yasin Ç'nin yani komşulardan birinin erkek akrabalarından biri olabileceği, biriyle uyumlu olduğunu gösteriyor. O yüzden Yasin Ç'nin o dönem olan erkek akrabalarının mezarları açılıyor ve onlara DNA analizi yapılacak. Diğeri ise Baki ise o dönem orada yaşayan, hatta bize programımıza gelen Ahmet'in bahsettiği kişilerden biri. Onun da mezarı açılıyor ve DNA analizi yapılacak. Basın mensupları orada. Evet. Şimdi birazdan
0: Esra Hanım şurada bu an şurada şu anda birazdan mezar açılacak, işlem başlayacak. Şu anda hareketli dakikalarda yaşanıyor burada.
1: Şimdi birazdan Buket Hanım
0: biz de bekliyoruz.
1: Birazdan Buket Hanım ya da Sevil Hanım diğer avukat hanım da Sedef Hanım da gelir diye düşünüyorum. Onlar da orada olacaktır. Olay yeri inceleme aracı da orada. Bir şekilde bakalım arkadaşlar, çok emek verildi. Adalet Bakanlığımıza da teşekkür ederiz. İnşallah bu kadar emek, bu kadar harcanan emeğin sonrasında olumlu bir sonuç, yani katilin bulunması ile ilgili olumlu bir sonuç alırız ki bunu da hemen size tabii duyuracağız. Bekliyoruz bakalım. Bunlar Fetika bir kararı uygulanan kişilerin mezarının açılması, hayatta olanlar için de kan alındı biliyorsunuz. Şimdi bu örnekler alınacak, adli tıp kurumuna gidecek. Çağla'nın tırnak altında iç çamaşırında bulunan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacak. Bu karşılaştırmanın sonuçlarını da sizlere duyuracağız. İnşallah herhalde muhtemelen tüm bunların sonuçlanması bir ay içerisinde inşallah artık bir sonuç çıkmış olur. Bizler de size duyurmuş oluruz. Şimdi tekrar ara ara bağlanacağız. Ahmet, şimdi son kararını sen de söyle.
2: Son kararım, ben boşanacağım. Hı hı. Yani böyle bir insanlar zaten ben aile olarak zaten kabul etmiyorum. Hani yani söylenecek bir şey yok. Bir anne 3 tane çocuğunu atmış gitmiş. Yani daha ne söyleyebilirim yani?
1: Şimdi
2: daha
1: Ahmet,
2: ne söyleyebilirim ki? Bir anne, senin hiçbir vicdanın yok. 15 yaşındaki Sima'ya sen sahip çıkmaya çalışıyorsun ama 3 tane çocuğa sahip çıkmıyorsun. Ben kötüyüm. Ben kötüsem neden benden 3 tane çocuk yaptın? Neden benden hayat kurdun? Devlet yok mu? Aile sosyal yok mu? Her şey var yani. Bir arasan yani, bir yerde bağırsan herkes gelir abla. Herkes gelir yani. Ben bu kadar kötü bir insan olamam yani.
1: Ahmet, en doğru yapılacak şey, bak bir erkek olarak da size de söyleyeyim. Seni istemiyor kadın.
2: Tamam, ben de istemiyorum abla.
1: Bir bitireyim sözümü. İstemiyorsa istemeyeceksin. Artık Ali ile mi olmuş, Veli ile mi olmuş belli değil. Zaten bak bir şey söyleyeceğim. Bir kadın tamamen vazgeçiyorsa muhtemelen başka bir şey yaşıyor olabilir. Onu bilemem. Yine %100 suçlamayacağım. Evet. Ama seni bu kadın istemediği, sevmediği açık ve net. Bazen evet, bunu da kabul etmek lazım. Bazı şeylerin nedeni olmaz. Nedeni sorgulama. Kadın böyle karar vermiş. Doğrudur, yanlıştır. Bana göre de yanlış. Ama bu konuda senin yapacağın tek şey boşanmak.
2: Evet.
1: Nafaka bence istemelisin. Evet. Hakkı çocuklar için nafaka iste. Evet. Sen çocukların için hayatını devam ettireceksin. Bu kadını tamamen bırak, sakın peşinde dolanıp kıskançlık yapıp bir şey yapıp
2: yok,
1: yapma.
2: Yok, yok, yok.
1: Kimse hayatını karartmasın. Bırak.
2: Kesinlikle.
1: Çocukların için bir sağlıklı ebeveyne ihtiyaç var. Diğeri istemiyor, tamam mı?
2: Tamam.
1: O yüzden bu da anca boşanarak, nafakanı da iste. Biraz o da bir bedelini ödesin. Biz de Ayşe ile konuşalım. Senin için hani bu dava şeyinde ne yapabiliriz yapalım. Sonrasında elimizden geleni yapacağız. Merak etme sen. Şimdi
2: teşekkür
1: diğer konumuza
2: ederim.
1: Geçelim.
3: 27 yaşındaki Gülşen Bağrıyanık 9 Temmuz 2010'da evinden çıktı. Bir

0: dönmedi.
1: Bu elimde görmüş olduğunuz ilan 2010 yılından kalma. Kayıp kişi ise Gülşen Bağrıyanık. Tam 16 yıldır acılı anne Havva Alıcı kızından gelecek en ufak bir haberi bekliyor.
2: Ben Havva Alıcı. 2010 senesinde Gülşen Bağrıyanık kaçırıldı. Dursun Kılıç tarafından sır edildi. Yasemin, Dursun Kılıç ve Ramazan Yıldırım tarafından benim kızımı sır ettiler. 16 seneden beri ben kızımın peşindeyim. Geziyorum, bulamıyorum.
0: Güzellik uzmanı olan Gülşen, eniştesi vasıtasıyla Dursun Kılıç'la tanıştı. Birlikte bir güzellik merkezi açmaya karar verdiler ancak iş yeri açılamayınca Gülşen parasını geri almak istedi. Asıl sorun da bundan sonra başladı.
2: Dava bile açılmadı Dursun Kılıçlara, Ramazan Yıldırım'a, hiç Yasemin Yıldırım'a. Adalet Bakanım ne olur yalvarırım artık, bittim ben. Ben artık bittim, 16 yıldan beri kızımı aramaktan bittim.
0: Ortağı Dursun'dan parasını bir türlü geri alamayan Gülşen, iddiaya göre onu patronunun eşiyle olan yasak aşkını ifşa etmekle tehdit etti.
2: Çünkü bu adamlar üçlü ilişki, yasak ilişki yaşıyorlar. Bunlar benim kızımı sır ettiler. Onun için Dursun Kılıç sır etti, Ramazan Yıldırım yardım etti.
0: Kaybolduğu gün Dursun'la parasını almak için buluşan Gülşen, en son annesini aradı ve yanına geliyorum dedi. O andan itibaren ailesi Gülşen'den bir daha haber alamadı.
2: Kandil günü kızımı sır etti Dursun Kılıçlar. Sonra benim kızım gitti, 4'e 10 geçe gitti, 6'ya 10 geçeye kadar dedi ki anne yemek yapma, geliyorum ben, et alacağım dedi. Peki kızım dedim, bekledim, 6.30 oldu, 7 oldu, yok, arıyorum telefon, iki telefon da kapalı. Hemen oradan sitenin şeyinden taksi durağına gittim, taksiciyi buldum, çıkardım, dedim ki ben nereye bıraktıysan kızımı, çünkü benim kızım geleceğim dediği saatte mutlaka gelir, bırakmaz be yani, gelmedi kızım.
0: Ailesinin başvurusu üzerine ekipler harekete geçti. HTS kayıtlarına göre Gülşen'in telefonu en son Silivri'den sinyal verdi.
1: Kızınız aslında bir yasak aşkı bildiği için mi öldürüldünüz?
2: Evet. Benim kızım yasak aşkı bildiği için, biz onunla Dursun parayı versin diye tehdit ettiğimiz için kızımı zaten öldürdüler.
0: Yapılan araştırmada Gülşen'e dair bir ize rastlanmazken acılı aile kızlarıyla son görüşen Dursun'dan şüphelendi. Ancak Dursun 300 lira verdim yanımdan ayrıldı dedi.
2: Ay, Dursun Kılıç diyor ki ben yapmadım. Ramazan Yıldırım yaptı diyor ya. Tamam da Ramazan Yıldırım yaptıysa o zaman orada 90 dakika mı 40 dakika mı oturmuşum. Sen benim kızımı birlikte sır ettiniz. Benim kızımın ölüsü dirisi yok 16 yıldır.
0: Aradan geçen 16 yılda ne Gülşen ne de başına gelenler bulunamadı. Gözü yaşlı ailenin şüphesi ise kan dondurdu.
2: Dursun Kılıç, Yasemin, Ramazan Yıldırım, Sedat, onunla birlikte benim kızımı bir binanın altına, temeline gömdüler. Başka şey yok. Çünkü benim kızım bir saniye beni görmeden durmaz.
0: Kızının dosyasının da yeni kurulan özel ekip tarafından incelenmesini isteyen anne Havva, Esra Ezmeci'den yardım istedi.
2: Yalvarıyorum, 16 yıldan beri bayramlar geçti. Anneler günü geçti, ben bunları kutlamıyorum. Ben kızlarımı öpemiyorum. Çünkü Gülşen yok, sarılamıyorum. Artık acı çekiyorum. Benim de derdime derman olun ne olur, Allah rızası için. Adalet Bakanım ne olur, özel ekip kuruyorsunuz, bana da özel ekip kurun. Yalvarıyorum, benim kızımın da bir derman olun, bana da bir bayramda mezarına gideyim. Kemiğini koklayayım, bir mezarını öpeyim. Bir dua edeyim Allah rızası için.
3: Hoş geldin Havva Hanım.
2: Hoş bulduk.
3: 16 yıldır.
2: 16 yıldır bittim, eridim ama yeter ki artık kızıma bir sonuç olsun. Sizinle yine kanallarda bir yerlerde karşılaşıyorduk. Hatırlayabiliyor musunuz bilmem ama ne olur artık bana yardım edin. Kızımın ölüsünü verin ya. Ama Allah rızası için.
3: 16 yıl oldu, 27 yaşında, bir de güzeller güzeli de bir kız. Gerçekten Gülşen çok güzelmiş. Ne oldu, biraz bize anlatır mısınız?
2: Şimdi kızım, iş şeyi kurmak istediler, güzellik salonu. Benim yeğenim hem de damadım Dursun işletmecisiydi.
3: Dursun'un yanında çalışıyor.
2: Benim de yeğenim hem damadım Dursun'un yanında garson olarak çalışıyordu.
3: Damadınız çalışıyordu.
2: Evet, damadım. Evet. Hem de yeğenim yani. Ondan sonra bu böyle benim kızlar tekelde çalışıyorlardı. Tazminat aldılar. Dediler ki ne tekel mi açalım? Güzellik salonu açalım dedi Bilgin. Güzellik salonu açın, iyi para var dedi. 16 sene önce de yeni açılmaya başlamış bunlar. Ondan sonra tamam dedik o zaman. Ama Avcılar'da açıldı.
4: Onu ruhsat vermediler. Belediye ruhsat vermedi. Çalıştıramadılar. Ama para gitti, bitti. Hı hı. Sonra Gülşen'i çağırdı. Bilgin geldi, dedi ki ne?
3: Bilgin kim?
4: Bilgin de orada çalışan garson, yeğenim benim. Evet. Hem de damadım ya.
3: Evet.
4: Orada çalışıyor, dedi ki ne geldi? Hala dedi, paranızı alamıyorsunuz. Onun için dedi, siz bununla dedi Yasemin'le Dursun ilişkisi var. Bunu dedi herkes biliyor, orada çalışanlar.
3: Dursun Mener'de. Patron, Yasemin kim?
4: Yasemin patronun karısı, Ramazan Yıldırım'ın karısı. Yani Ramazan Yıldırım patron, Dursun Kılıç işletmeci.
3: Yani Yasemin de işletmecinin karısının patronla ilişkisi var.
4: Hayır, patronun işletmecinin karısıyla ilişkisi
3: aynı
4: var.
3: Aynı şey olmuş oluyor ya.
4: Ha.
3: Evet.
4: Yani.
3: Evet.
4: Ondan sonra tamam, alamadık parayı, 3-5 verdi. Hı-hı. Dursun Kılıç bankayla gönderdi. Özel bir banka işte. Gönderdi, 14 milyon
3: kaldı.
4: Peki ben
3: şunu anlıyorum. Yani Gülşen işletmeciden ya da patrondan para mı aldı?
4: Almadı, biz verdik. Açıldı ya. Açıldı ama ruhsat verilmedi.
3: Kimden para aldı Gülşen?
4: Gülşen kimseden para almadı. Gülşen verdi. Dükkan açılacak diyerekten. Salon açılacak diyerekten. Hı-hı. Herkes işte ortak oldu Dursun Kılıç'la.
3: Hı-hı.
4: Anladın mı? Dursun Kılıç'la ortak olunca para verdik ya. Geri 24 milyonun 3-5 ödedi. Açılmadı, ruhsat vermediği için belediye açılmadı. Sonradan da bunlar açılmayınca Dursun da dedi ki ben de para verdim, veremem Gülşen'e dedi.
3: Yani parasını iade etmedi.
4: Etmedi.
3: Evet.
4: Sonra kaldı 14 milyar vereceğim dedi. Hani ben de tehdit ettim ya Dursun'u. Eğer dedim paramı vermezsen, ben dedim Ramazan'a şimdi telefon açıyorum. Karınla ilişkisi var. Sen ona ekmek verdin. O senin karınla ilişkisi var diyerekten dedim.
3: Bak, sen mi tehdit ettin onları?
4: Ben de ettim. Ben ettim. Önce ben ettim. Sonra Gülşen etti. Sonra gitti. Tamam, bu perşembe günü kandil günüydü. İlla gel bugün vereceğim, yemin törenine gideceğim. Oğlumun yemin töreni var dedi Dursun Kılıç. Israrla ama perşembe günü çağırdı. Ayın 9'unda. Temmuz'un 9'unda çağırdı. Gülşen de ben geleyim dedim. Hayır dedi, hani bir arkadaşımla gideceğim dedi. Bunlar gidiyorlar, bir kafede oturuyorlar.
3: Retro. Kim oturuyor Gülşen?
4: Gülşen'in Dursun Kılıç.
3: Dursun oturuyor, patron evet. Yani.
4: Evet.
3: Evet.
4: İkisi birden oturuyor işte.
3: Bu arada
4: işte.
3: Fethi Kabir görüntülerini izliyorsunuz. Şu an mezarlar açıldı ve DNA örnekleri görüyorsunuz. Mezarlar açıldı ve alınmaya başlandı. Evet, devam edin.
4: Ondan sonra bu bir çay içiyor ya da soda mı içiyor, bir şeyler. Ama 6'ya kadar konuştum Gülşen'le. Dursun Kılıç'ın telefonundan da aradı. Ha dedim ki ben, bak Gülşen gitme kızım bırak dedim, ben gideyim. Bu adam dedim şeye benzemiyor. Önceden de dedim bu adama güvenemedim ben, adam suratından. Ve Gülşen'in gittiği gün çok yandım. Çok içim yandı. Bir şey olacak dedim, gitme annem. Gerçekten bir şey olacağını biliyordum. O zamana kadar oturmuşlar. Saat 6'yı çeyrek geçeden sonra anne yola çıkıyorum dedi. Ha Dursun telefonuyla da.
3: Ne konuşmuşlar?
4: İşte para vereceğim. O da diyor ki önce bana görmedim dedi. Sonra.
3: Neyi görmedim? Çok kopuk anlatıyorsun Sarva Hanım. Oturdular, ne konuştular?
4: Oturmuşlar, bir şey bilmiyorum kadın. Bilmiyorum ne konuştuklarını.
3: Yani ne konuşmak herhalde, için buluştular?
4: Evet, parayı almak için buluştu ya Gülşen'le.
3: Evet.
4: Gel bugün vereceğim dedi. Yemin törenim var dedi. Gülşen de ona göre gitti ya. Ondan sonra 6'yı çeyrek geçeden sonra ses yok. İki telefonu var Gülşen'in, ikisi de kapalı.
3: Kapalı çıkıyor telefon.
4: Tabii kapalı, ulaşılmıyor. Hemen dedim ya yanıyor içim diye. Gittim sitenin güvenliğinden baktım taksiciye. Dedim ki bu plakayı bana aldım hemen. Taksiciyi aradım.
3: Dursun'u aramadınız mı?
4: Dursun da taksiciyi aradım. Dursun'u sonra aradım. Gittim. Taksiciyi aradım. Dedim ki benim Gülşen'im, kızımı götürdüğün yere beni götürür müsün dedim. Saat bu arada da 8:30-9 oldu. Tamam dedi. Taksici götürdü beni. Buraya bıraktım dedi. Bir kafeteryanın önünde hemen. Ben buraya bıraktım dedi. Gülşen mi verdi parayı dedim. Hayır dedi. Sarışın mavi gözlü bir adam verdi dedi. 100 lira verdi.
3: Kim sarışın mavi gözlü?
4: Dursun Kılıç. Dursun. Sarışın mavi gözlü dedi. Ama dedi 100 lira verdi, 45 lira geri verdim ben ona dedi.
3: Tamam.
4: Hemen oradan taksiciyi restoranda götürdüm. Şeyin çalıştığı yere, işletmecisi olduğu yere. Dedim ki Gülşen senin yanına gelmiş. Ben de telefonda dedim bana gel diye. Ben de senin telefonuna da aradı beni. Anne geliyorum diye. 6 çeyrek geceden
3: Dursun'un
4: sonra.
3: Dursun'un telefonundan mı?
4: Evet, Dursun'un telefonundan da aradı. Çünkü hani dedim ya annem ben bunu gözüm tutmuyor falan diye korktu. Gittim ben bana dedi ki ne Dursun hayır benim yanıma gelmedi dedi.
3: Hiç gelmedi
4: ben
3: diyor.
4: Ben görmedim dedi. Hiç gelmedi benim yanıma dedi. Ve bu arada tabii ben şeye başvurdum hemen Gayrettepe'de. Gayrettepe'ye savcılığa falan gittim. Aynı gün ama aynı gün. Reddedilmedim yani hemen aynı gün. Saat tabii 1 oldu. Dedi, Dursun oraya gidiyor avukatla 2 tane avukatla gidiyor. Diyor ki evet Gülşen geldi benim yanıma ama bana gelmedi dedi. Görmedim bir senin kızım dedi.
3: Size gelmedim dedi ama gittiğinde emniyette söylüyor emniyette geldiğini.
4: Emniyette diyor ki evet geldi diyor. 300 lira verdi.
3: 300 lira diyor. Vermiş.
4: 300 lira için gitmedi oraya Gülşen. Evet almaz. Tenezzül etmez 300 lira için.
3: 300 lira verdim sonra.
4: Gitti diyor. 300 lira verdim gitti görmedim bir daha diyor. Yalnız Gülşen kapının ağzında kafenin önünde duruyor. Ama Dursun Kılıç orada 45 dakika bekliyor oturuyor. Yalnız oradan çıkarken Gülşen bir arabayla. Çünkü oranın çok arabası vardı. Bindiriyor Gülşen'i yarı yolda Gülşen'i sır ediyorlar.
3: Arabaya bindiriyor Dursun.
4: Tabii Dursun
3: o
4: arabaya.
3: Araba peki taksi sonra, mi ne arabası o? Normal bir araba mı?
4: Normal öyle. Taksi ne? Değil yani taksi değil. Değil. Normal araba. Sonra hemen oradan kadını tanıyorum ben. Orada ben de hastaneye falan gidip gelirken. Gittiği kafeteryan hemen kadın Bulgar çalıştırıyordu onu. Hı hı. Bulgar kadın çalıştırıyordu 45 yaşlarında falan. Kadın dedi ki gittim hemen kadına ne olur dedim. Gülşen gelmiş ama burada dikilmiş ama Gülşen yok. Evet dedi bana gece yarısı dedi. 2'de dedi. Dursun Kılıç dedi bir adamıyla geldi bana. Ara sokak var orada ıssız. Ara sokağa çekti beni. Eğer Gülşen'in buraya geldiğini söylersen annesine ya da polise seni de sır ederim dedi dedi.
3: Söylememesi gerektiğini söylüyor.
4: Evet
3: herkese.
4: Söyleme
3: size
4: buraya geldiğini
3: diyor.
4: Polise
3: ama
4: de diyor.
3: Ama peki emniyette niye söylüyor?
4: Aynısını söylüyor.
3: Kısa bir aramız var aradan sonra devam edeceğiz.

0: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
1: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı
4: ve tabii ki masrafsız olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
14: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında 30'lu yumurta 99 lira, 5 litre su 30 lira.
15: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
16: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz için sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
17: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
18: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
19: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
10: Sen de bakıma katıl.
19: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
14: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
10: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
1: Karnın doyar da ruhun aç.
0: Dört nala yaşıyoruz.
1: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
0: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
2: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi.

0: El mi? Trivago.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearman Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Çekiyorum.
3: Evet. Evet.
4: Harika.
5: Bakalım.
4: Hemen.
3: Hadi bakalım.
6: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
8: Compete sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compete'le gün senin.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
17: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
18: Allah aşkına neden?
17: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
18: Karnın doyar da ruhun aç.
17: Dört nala yaşıyoruz.
18: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
17: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
19: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
13: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
7: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
17: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
16: Evet, bu arada da Sıla orada işlemler başladı. Büyük bir hızla biliyorsunuz Fethi Kabir işlemleri başladı. Bugün de 4 kişinin mezarı açılacak. Önce Ahmet Baki'nin burada mezarı açılıyor. Biliyorsunuz Ahmet Baki de şüphelilerden birisiydi. Vefat etmişti. Burada gelen Ahmet de o çevrede yaşayan Ahmet'ti. Bize anlatmıştı Baki ile ilgili. Bakalım sonrasında bu Şey ailesi Yasin Ç'nin akrabaları açılmaya başlayacak. Sıla, neler oluyor şimdi?
6: Evet Esra Hanım, şu anda Çağla Tuğaltay dosyasında ikinci Fethi Kabir işlemi gerçekleşiyor. İlk olarak Ahmet Baki'nin mezarı açılıyor. Şu an şimdi buranda da çevirdi, görüyorsunuz siz ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri burada, polisler burada. Mezar kazılıyor ve ilk olarak Ahmet Baki'den DNA alınacak, karşılaştırması yapılacak. Ardından da yine biliyoruz Ahmet Baki de bizim yayınlarımızda ismi çıkmıştı. Mahalleliydi. Evet. Yine o mahallede oldukça fazla vakit geçiren isimlerden biriydi. Ardından

0: tarafından Ahmet Baki'nin mezar açımı işleminden sonra bu sefer İsmail Hakkı Ç'ye geçecek. O da biliyoruz yine Çiğdem Apartmanı'nda oturan Yasin'in akrabasıydı. Yasin de YSL'ye çıkmıştı, Yasin Ç'de. Buradan sonra da İsmail Hakkı Ç'nin mezarı açılacak. Ardındansa Ayaza mezarlığında yine Ç'lerin akrabaları Fehmi Ç'nin mezarının bugün açılmasını bekliyoruz. Hemen söyleyelim, şu an görüyorsunuz mezar açma işlemi başladı. Evet. Biz de
1: şimdi branda çekildi. Branda çekildiği için aslında işlemler başladı. Orada mezardan örnekler alınacak ki DNA analizi yapılsın diye. Bu da çok önemli. Biliyorsunuz programımızda işlenen Bodrum'a gidip madde kullanan kişilerin, yaşayanlar ve vefat edenler de dahil olmak üzere DNA analizleri ve karşılaşmaları yapılacak. Aynı zamanda Yasin Ç'nin komşuları, akrabaları, erkek akrabalarından da DNA örnekleri alınıyor. Hava Hanım, siz devam edin. Siz tabii ki en büyük şüpheleriniz anladığım kadarıyla Dursun.
2: Ramazan.
1: Dursun'la birlikteydi en son. Ve insanları evet, benle birlikte olduğunu en son söylemeyin diye tehdit ediyor bu
2: tehdit
1: adam.
2: Tehdit ediyor, kadına da gidiyor. Ama kadının savcılıkta şeyi var, ifadesi var. Hı hı. Kadın diyor ki evet, Dursun Kılıç geldi, beni tehdit etti. Gece 2-3 sıralarında diyor, beni tehdit etti diyor. Ama dosya açılmıyor. Hı hı. Hiçbir şey yok. Gülşen hiç doğurmamışım. Gülşen hiç yeryüzüne gelmemiş. O sır.
1: Peki Hava Hanım, siz demişsiniz ki hani bu nereden çıktı, bunu da merak ediyorum. Benim kızımı aldılar, öldürdüler, inşaatın evet, temeline gömdüler.
2: Çünkü Dursun Kılıçlar, Bener olarak bunlar üç ayrılmadılar hiç. Şimdi Tekirdağ'da, Kapaklı'da ağaç satıyorlar. Ormanın içinde ne alaka ağaç? Zaten ormanlık ağaç olan yer Tekirdağ.
1: Yani ne yapıyorlar orada, ne
2: orada
1: düşünüyorsunuz?
2: Orada her şeyi yapıyorlar. Ve bunlar arsa da satıyorlar. Bunlar arsa satarken benim kızımı öldürdüler sırları çıkmasın diye. Ama Dursun Kılıç'ın eşi hemen boşadı bir ay içinde. Ben bu adamla yaşayamam dedi. Ama Yasemin, Ramazan bütün aile bunlara düşman olduğu halde Yasemin'i bırakmadı. Yine Dursun Kılıç, Yasemin, Ramazan Yıldırım. Yine bunlar Tekirdağ'da ağaç satıyorlar.
1: Peki Hava Hanım, siz o bölgeden,
2: arsaları var.
1: O bölgedeki arsalardan şüpheleniyorsunuz evet, anladığım orada, kadarıyla. Böyle bir şey duydunuz mu, tahmin mi ediyorsunuz?
2: Tahmin de ediyorum. Neden? Çünkü 16 seneden beri bu çocuk illaki bir ne nüfusta bir yeri var, ne bir kayıtları var. Hiçbir, ne bankada para çekilmiş hesabı vardı. Hiçbir şey yok.
1: Peki Esra'm, Gülşen size göre para istediği için mi öldürüldü?
2: Kendi parasını istedi. Sadaka istemedi
1: peki,
2: ki.
1: Peki tehdit etti mi sizi?
2: Evet, ben ettim. Beni götüreydi. Dursun Kılıçlar beni götüreydi. Ben tehdit ettim.
1: Neden?
2: Yasemin'le Ramazan'ın ve ben buna eminim.
1: Neden Gülşen?
2: Hem güzel. Ya bir şey yaptılar. Tecavüz ettiler ya da sattılar. Baktılar ki Gülşen'in çenesi durmuyor. Annesine düşkün. Aldı bunu öldürüp
1: konuyu
2: gömdüler. Ve arsa bunlar.
1: Pazartesi devam edeceğiz. Bu konuya programın sonuna geldik. Pazartesi görüşmek üzere.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.

0: Essai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: Silecektim zaten abla. Sadece bir denemek istedim.
1: Silecek mi? Şuna bak. Şuna bak, sen nereden buldun boyayı? Sen konuştuğun biri var. Kim için süsleniyorsun sen? Konuştuğun biri mi var? Şuna bak, biz saf bir şey sanıyoruz seni be.
0: Sen nesin peki?
1: Neriman, ağzını topla Neriman.
0: Naci Hoca ile görüşüp gülüşen kim abla? Ha? Onunla buluşmak için süslenip büslenen kim? Ben miyim?
1: Bana bak, seni mahvederim. Sus!
0: Susmayacağım. Yeter artık. Sen her istediğini yapacaksın. Senin için her şey mübah. Ama bize gelince ahlak bekçisi, öyle mi? Eğer bana yasaksa sana da yasak olsun o zaman. Görüşme bundan sonra Naci Hoca'yla.
1: Buraya gel. Gidemezsin. İçeri gir. Gidemezsin. Gidemezsin. Bana bak. Neriman. Buraya gel. Dur. Gidemezsin. Dur dedim sana. Gidemezsin. Neriman. Dur dedim. Tut o şunu, tut.
0: Ne oldu? Geçin.
2: Ne olur, ne oluyor burada ya?
1: Sakın. Hiçbir yere gidemezsin.
0: Ne oldu Neriman? Niye bağırıyorsunuz kıza? Gözüm azıcık şey sürdüm diye.
1: Şuraya bak be. Okula gidiyorsun, okula. Soytarı mısın sen? Çık yukarı, yüzünü yıka.
2: Ya kızın suratında ne var? Zaten azıcık bir şey sürmüş. Belli bile olmuyor.
1: Sen ne bileceksin be? Boyu küpüne dönmüşsün zaten. Nereden anlayacaksın?
0: Ya apartmanda böyle bağır bağır. Hiç değer mi bu kızı utandırmaya?
1: Sana mı soracağım ben nasıl eğitim vereceğimi? İşine bak.
0: Düzgün konuş.
1: Bana bak İnci. Sen öyle kafana göre istediğin gibi takılabilirsin ama burada işler öyle yürümüyor, tamam mı? Öyle değil. Bizim aile değerlerimiz seninki gibi değil. Seninkisi biraz kıt. O yüzden karışma.
0: Tamam İnci abla.
3: Bir dakika Neriman. Sen benimle böyle konuşamazsın.

0: Yalnız var ya onca manyak gördüm. Senin kadar zavallısını ilk kez görüyorum. Bak! Balonum patladı sonunda. Aa! Ne oldu? Aa! Üzüldüm Bıçer. Sen annesi sevmemiş mi onu? Senin annesi üzmüş mü onu? Ne oldu? Oyuncağını çöpe mi attılar? Yazık.
1: Oysa bulamadım mı oyuncağını? Neredeymiş oyuncağı?

Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yok artık. Sen gerçekten bunu düşünmüş olamazsın. Benim işim gücüm yok. Seni tedavi edeceğim. Oldu. Başka? Ama sana bir tüyo vereyim mi? Gitmememi mi istiyorsun? Değil mi? Bir çaresi var. Sakla beni. O çöplerin arasına koy. Orada sonsuza kadar beraber çürüyelim. Of, çok kötü kokuyor. Gülben'in sidikli çarşaflarından bile kötü.

0: Neriman yukarı çık.
1: Sınavım var bugün.
0: Yukarı çık!
1: Dur Neriman. Hadi canım sen okuluna git, geç kalma.
0: Sen kimsin de karı...
1: Ben onun iyiliğini düşünen biri oluyorum senin aksine. Hadi Neriman sen git okuluna.
0: Neriman. Neriman bana bak. Eğer o kapıdan dışarı çıkar... Neriman! Bu sefer çok ileri gittin İnce. Bu sefer çok ileri gittin. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Sen sadece Han'ın karısısın, tamam mı? Öyle kendini aileden falan sanmaya kalkma sakın. Zaten dün gece de kanıtladım bunu.
1: Sen ne biliyorsun dün geceyle ilgili?
0: Gecenin saat 3'ünde kocanın yanında olmadığını, Han'ı mutsuz ettiğini biliyorum. Tamam mı? İşine gelmeyince kaçtığını biliyorum. Bir tane kardeşimi elimden aldın. Diğerinde gözünü boyamana asla izin vermeyeceğim. Hadi.
1: Çok korkuyorsun değil mi? Onların hepsi iyileşecek. Sen böyle kalacaksın diye. Ödün patlıyor değil mi?
0: Ama haklısın korkmakta.
1: Çünkü onların hepsi iyi olacak. Han, Neriman, Gülben. Hepsi çok iyi olacak. Ben bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ve hiçbir yere gitmiyorum. Anlatsan iyi olur.

0: Silecektim, zaten silecektim. Sanki ben silmeyecekmişim gibi. Al, siliyorum işte. Sildim bak. Siliyorum işte. Al, sildim. Mutlu musun şimdi? Sildim işte. Sildim.
1: Yavaş Neriman. Gözün uyuyacaksın.
0: İyi ya, mutlu olur işte.
1: Kim?
0: Nasıl sevebiliyorsun onu? Bu kadar zalim birini nasıl sevebiliyorsun?
1: Ne oldu Neriman? Anlat.
0: Anlatacak bir şey yok ki. Her zamanki gibi işte. Onun aklına sadece kötülükler ve fesatlıklar geliyor. Benim arkadaşım mı var? Kesin beni yoldan çıkarmak istiyordur. Evet. Ben gözüme rimel mi sürüyorum? Ahlaksızlık peşindeyim ben zaten. O yüzden yapıyorum. Ben tutsak değilim ya. Bıktım artık. Bıktım.

0: Han dedim abi, alo.
1: Pardon ya.
0: İmza bekliyorum hala. İyi misin sen?
1: İyiyim, iyiyim. İyiyim ya. Öyle dalmışım sadece. Sen bir şey mi istedin?
0: İmza istedim. Onu da aldım zaten abi.
1: Aldın onu. Verdim sana.
0: Tamam. Patroncum ya, şöyle bir sabah kahvesi içelim mi seninle? Güzel güzel, karşılıklı. İstersen sohbet de edelim yani, canın ne sıkıyorsa.
1: Olur, ben kahve söyleyeyim. İki tane şekersiz kahve alabilir miyiz?
0: Evet. Evet abi. Dinliyorum abi. Anlat, ne oldu?
1: Yok, bir şey yok bende. Sen anlat. Uykusuzum ben sadece, o kadar.
0: Emin misin? Yok yani başka bir şey.
1: Yok dedim mi Esat? Yok.
0: Tamam. Peki ben anlatayım o zaman. Esra ile konuştum.
1: Ne?
0: Esra ile. Konuş dedin ya han. Gül beni üzdü hani.
1: Ha tamam. Anladım. Ne dedi peki? Taşınacak mıymış?
0: Bilmiyorum. Ya ben de sana bir şey sorabilir miyim? Yanlış anlamayacaksan tabii.
1: Sor.
0: Gülben'in hiç arkadaşı yok mu? Yani görüştüğü, konuştuğu birileri falan yok mu?
1: Yok.
0: Neden ya? Yani Gülben çok iyi bir kız. Güler yüzlü, sevecen, düşünceli. Neden bu kadar yalnız ya?
1: Ne yapsın Esat? Onu yarı yolda bırakacak insanlara mı güvensin?
0: Neden yarı yolda bıraksınlar ki onu?
1: Kusura bakma ya, benim... Ya ben hiç sohbet havamda değilim. Sonra konuşalım mı?
0: Olur. Tamam, çıkayım ben. Kahveyi de sonra içeriz. Hadi bay bay.

0: Kulağa Esat arıyor. Tamam. Alo Esat. Alo. Alo Esat. Yok bu çok şey oldu. Alo Esat. Ne haber? İyi misin?
1: İyiyim Gülben. Sen nasılsın?
0: İyidir Esat. Ne yapıyorsun? Sen beni hiç ayırmazdın. Hayırdır?
2: Esat mı o? Selam söyle.
0: Baba. Baba sessiz ol. Sessiz ol.
2: Yüzük işin ne yapmış sor bakalım.
1: Şey diyecektim ben. Bugün müsaitsen çay içelim mi? Hani bir kere gitmiştik ya çay bahçesine.
0: Çay mı?
2: Anca çay kahve içsin o. Başka bir şey bilmez. Yüz verme şuna fazla.
0: Olur vermem baba.
3: Vermem.
1: Efendim?
0: Ha çay. Çay mı dedin? Çay dedin ha. Bugün çay diyorsun. Da ben işte bugün çıkamam ki. Bugün olmaz.
3: Yani yanlış anlama
0: Benim bugün ablamın doğum günü de o yüzden dedim yani onu çıkamam diye.
1: Ha öyle mi?
3: Ha.
1: Olur tamam o zaman. Başka zaman yaparız.
0: Ama belki Naci ile buluşur o.
3: Tabii. Naci onu yalnız bırakmaz yani.
0: Tamam. Gel sen gel. Ha gel.
3: Otururuz çay içeriz.
0: En azından bir saat de olsa çay içmiş oluruz, sohbet etmiş oluruz. Olur.
1: Tamam o zaman. Ben geliyorum. 3 gibi falan oradayım. Tamam. Hadi görüşürüz.

0: Ha, görüşürüz. Bay bay.
1: Ne demek şimdi bu? Bu ne demek? Tamam, ben kendi kendime gelin güvey olmayayım, o ayrı ama ne demek istiyor? Ne anlama geliyor? Yani bu ne demek durduk yere çay içmek? Durduk yere, hiçbir şey yok ortada.
2: Gülben.
1: Ha abla.
2: Konuştun mu Han'la?
1: Ha?
2: Han'la diyorum, konuştun mu? Ne diyor?
1: Han'la konuştum. Konuştum. Şey dedi. Çok öfkeliyim dedi. Çok öfkelendim. Sinirim çok bozuldu. O İnce'ye gününü göstereceğim dedi.
2: Hadi be oradan, yalan söyleme. Han öyle konuşmaz.
1: Abla, bugün hep sen haklıymışsın. Hep sana hak verecekmiş yani. Çünkü senin bugün doğum gününmüş. O yüzden hep sen haklıymışsın.
2: Ha. Unutmadın demek.
1: Aa! Unutur muyum? Aşk olsun ablam ya. Unutmam.
2: Bana bak. Naci ile şimdi gidip de öyle plan milan yapmayın. Bana sürpriz yapmaya falan kalkmayın ha.
1: Yok vallahi abla. Zaten aramadı ki. Bu saat oldu. Hiçbir şey yok. Tık yok. Yani bence sürpriz yapmayacak gibi. Baksana. Saat kaç?
2: Ha. Zaten her gün her gün sürpriz mi olurmuş canım? Hayret bir şey. Mecbur sanki. Zaten tepesine çıktık adamın.
1: Alıştı tabii normal. Hay Allah'ım ya. Belki de yapar. Ya ben nasıl çıkacağım ki? Nasıl çıkayım? Esat tam gününü buldu. Yemin ediyorum ya. Dur bir yolum.
3: Vallahi helal olsun sana. Ya inanamıyorum. Nasıl sert çıktın o manyağa ya? Aferin sana. Senden hiç beklemezdim.
4: Benden beklemezdin. Öyle mi?
3: E tabii sen daha anlayışlısın ya. Böyle alttan alıyorsun her şeyi. O anlamda dedim.
4: Ben önce insanları anlamaya çalışırım. Öyle kafandaki gibi ezik falan değilim ben.
3: Allah Allah, ben sana şimdi ezik mi dedim İnce? Ne güzel kıza sahip çıktın dedim, bir şey demedim ki.
4: Tamam, ben anlamamışım.
3: O da normal. Yani senin de sinirlerin bozuk bu ara. Han'la ne oldu? Anlatacak mısın?
4: Hayır, anlatmayacağım.
3: Han bir şey yaptı gene değil mi? Ne oldu ya? Niye durdun?
4: Ya sen buradan taksiye biner misin? Ben seni bırakırdım da bir işim var benim. Unutmuşum onu. Çok ters kalıyor bana.
3: Sen bana mı kızın İnce?
4: Ya yok. Ya hiçbir alakası yok. Gerçekten. Hakikaten şimdi aklıma geldi.
3: İyi. Öyle olsun. Ama programa geç kalma.

0: Ne haber kanka?
1: İyi.
0: Ağladın mı sen? Makyajın akmış sanki. Ay dur, ya da acemilikten galiba. Ha. Kanka senden bir şey rica edeceğim ben ya. Biliyorsun erkeklerin kalbine giden yol ailesini tavlamaktan geçer ya. Ben birkaç kere lafını geçirdim beni babanla tanıştır diyor ama Ege'ye çorulu olmadı.
1: İstemiyor demek ki Gamze. Zorlama bence.
0: Niye istemesin ki ya? Çok saçma. Ben onu daha yakından tanımak istiyorum hem. Neyse sen ayarla da akşam çıkışta gidelim o zaman. Böyle bir evini görürüm, babasıyla tanışırım.
1: Yok Gamze. Yani boş ver ya da beni karıştırma.
0: Ay Neriman ya, senden de 40 yılın başı bir iyilik istedim.
1: Öyle değil, bilmiyorsun. Ege'nin babası...
0: Ege'nin babası ne? Drakula mı?
2: Ne işler karıştırıyorsunuz siz? Korkuyorum artık sizden.
0: Yok, yani bir şey yapmıyoruz ya, geyik yapıyoruz. Nero çıkışta beni davet etti de... onu konuşuyorduk. Su alacağım ben, istiyor musunuz?

0: Yok değil mi öyle bir şey? Çağırmadın onu eve. O kadar uçmuş olamazsın.
1: Çağırmadım tabii ki.
0: Kendi istediği emri vaki yapıyor değil mi? Bu huyu çok fena ya.
1: Bize değil. Size gelmek istiyor. Babanla tanışmak istiyormuş.
0: Taktı ya. Baban. Ne varsa bu kadar. Daha sen tanışmadın doğru dürüst. Yani aynı apartmanda oturuyoruz ona rağmen. Ne yapsam, bir kapıdan tanıştırsam mı acaba?
1: Senin bileceğin iş. Bana sorma.
0: Ya babam saçma bir şey yaparsa?
1: Ablamların teras şokundan sonra baban ne yaparsa yapsın şaşırtamaz onu.
2: Yok, olmaz, onu diyemem. Olmaz o, olmaz.
1: Gülben, ne yapıyorsun sen?
2: Abla, ha? Bitti mi o?
1: Ha, şey, bugün yemeği sen yapar mısın?
2: Niye? Naci'yle mi buluşacaksın yine?
1: Ne demek yine ya? Hayret bir şey. Ben sanki her dakika Naci'yle mi buluşuyorum?
2: Evet abla.
1: Yapacağım mı, yapmayacağım mı? Söyle, ona göre ben de bakayım durumuma.
2: Yani yaparım, yapmasına da...
1: Hayırdır? Randevu mu var?
2: Yok. Yok, Allah Allah abla, ne desem sende. Yok öyle bir şey. Tamam, ben yaparım. Rahat ol sen. Yaparım.
1: İyi, tamam.
2: Tamam. Şey, peki. Ne istersin? Doğum günü ya şimdi. Mesela canın ne yemek ister, onu yapayım.
1: Ha. Ha. Bilmem ki. Yani sen içinden ne geçiyorsa onu yap.
2: İyi, tamam.
1: Hadi, hadi git. Sağ ol.
2: Ne demek, git sen hadi. Şey, abla, güzel giyin ha.
1: Gülben, boş konuşuyorsun yine be. Ha.
2: Ya. Yok. Esat'a söyleyeyim de bari gelmesin. Ya ben 40 yılda bir kendi mutluluğum için bir şey yapacaktım. Oldu mu şimdi? Yemeği yaktım derim. Yaktım derim ya. Ne olabilir? En fazla bağıracak, çağıracak yani. Öldürecek hali yok ya. Ama şimdi kızın doğum günü, yani şu boğazından güzel bir şey geçmesin mi doğum gününde? Allah'ım, ne yapacağım ben? Niye ben? Niye böyle oluyor? Bak, hep bunu yapıyorsun bana. Aa.
1: Buldum. Ah, buldum. Gülben. Dışarıdan alacağım.
2: Dışarıdan alacağım. Yani basit bir şey alırım ki anlamasın. Çakmasın köfteyi. Çakamaz. Ay, aklında bin yaşa kızım. Aferin sana. Zeka küpüm. Cin gibiyim, cins. Cins miydi? Cins. Bravo bana. Dur ben. Dışarıdan alayım da görürsün. Ne kadar zeki.
1: Hepsini de giydim. Hiçbir şeyim kalmadı ki.
3: Bunu giy. Anneannem almıştı. Bu çok güzel.

0: Dön bakayım şöyle bir. Hah, işte şöyle Safiye. Şöyle cıvıl cıvıl giy. Ne öyle cenaze evinde gibi? Anan mı giydiriyor seni? Güle güle giy kızım. Hadi bakalım, doğum günün kutlu olsun.
1: Buyurun hanımefendi. Bu da sizin.

0: nerede?
1: Yok pasta masta. Sen geleceksin diye ev temizledim zaten, canım çıktı.
0: Kıza bir pastayı çok gördün değil mi Hasibe?
2: Yok anneanne. Ben istemedim.
0: Neyse. Belki baban dönüşte getirir.
1: Bekle getirir. Sen dua et de baban doğum gününü hatırlasın.
0: Git bir bisküvi misküvi getir bari.
1: Eve sokmuyorum ben öyle pis şeyler.
0: Git mandalina getir o zaman. Ya elma armut bir şey getir ya. Allah Allah. Nasıl bir misafirperverlik bu?
1: İçin işte çayınızı. Uğraşamam valla. Gidip çamaşır asacağım ben.
0: Tövbe estağfurullah. Bakma sen ona. Kıskanıyor şimdi. Bugün senin günün ya. Çatlıyordur. Hadi iç sen çayını.
2: Anneanne.
0: Söyle güzelim.
2: Sen neden annemi sevmiyorsun?
0: Derler ya evlat olsa sevilmez diye. Senin anan o cins işte. Çocukken de sevimsizdi. Çok üzdü beni, çok.
2: Annem de beni sevmiyor.
0: Sevmez tabii. Kendi günahını hatırlatıyorsundur ona.
2: Ne demek o? Ne günah?
0: Sen babanı baban belledin ya. Ne malum ki? Evlendikten 8 ay sonra doğurdu seni bu.
2: Erken doğmuşum işte. Ne olmuş ki?
0: Belki de erken doğmamışsındır Safiye. Belki de başka bir şeydendir o.
2: Ne diyorsun sen anneanne?
0: Diyorum ki, hadi anan seni sevmiyor. O sevgisiz. Peki baban neden hiç sevmiyor? Düşündün mü bunu hiç?
2: Niye sevmiyor?
0: İşte. Kızı değilsindir de ondan belki de.
1: Allah'ın cezası. Batırdın her yeri. Çabuk git bez getir, sil orayı. Bez getir, sil.

0: benim babam.
1: Ne olmuş babana?
0: Ben neden erken doğdum?
1: Ne?
0: Niye istemedi beni? Niye hastaneye gelmedi? Kızı değilim diye mi?
1: Seni öldürürüm, öldürürüm seni, anladın mı? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Niye gelmemişmiş? Ben seni doğuracağım diye. Ölüyordum be, ölüyordum. Babası niye sevmemişmiş? Seni niye sevsin? Uğursuz seni. Çabuk git odana. Çabuk git odana, çıkmayacaksın odandan.
2: Yapma dedim Hasibe. Bir cahillik etti işte çocuk. Doğum günü bugün, affet.
1: Odana dedim. Çabuk.

0: Ne yapalım? Sevmedi işte. Kızı da olsan sevemedi. Şu yaşına geldin hala üzülüyorsun buna.
1: Kravatım yok. Kravatımı bul benim.
0: Of baba of. Sadece istemeyi biliyorsun. Şu gün bile.
1: Ne diyorsun Safiye? Duymuyorum.
0: Tamam baba tamam. Bulacağım ben sana kravatını tamam.

0: bir büyük, yanında da fıstıkla badem biraz, tamam mı? Hadi.
1: Şey, yalnız Haluk Bey.
0: Ne?
1: Hesabınız bayağı birikmiş. Bakkal da hatırlatmamı istedi. Borcu ödemezseniz birisi alamayacak mısınız?
0: İyi be, tamam tamam. Ben akşam halledeceğim. Hadi fırla sen.
1: Peki. İyi günler hocam.
2: İyi günler Bayram.
0: İyi günler. Hediye mi o? Kafanızda kırmaz inşallah. Hadi bol şans. Hadi sallanma sen, sallanma.
3: Baba! Bak buldum kravatını. Ütü odasına koymuşsun. Ne işi varsa burada. Baba! Allah Allah. Aa, Naci. Erken değil mi? Daha 1,5 saat vardı ama 4'e.
2: Olsun. Bekleyemedim ben. İyi ki doğdun Safiye.
3: Ay. Sağ ol.
2: Eve çiçek sokamadığını biliyorum. Belki bu sorun olmaz dedim. O yüzden bak kolonyayla da sildim. Tertemiz. Her tarafını sildim yani.
3: Dur bir saniye. Şöyle alayım. Aldım. Aa, ben miyim bu? Genç bu, yaşlanmamış daha.
2: Gençken gerçekleştirmişsin hayalini, öyle düşündüm. Vakit kaybetmemişsin yani.
3: Sen yoksun ama yanımda.
2: Ben belki içeride sana çay demiyorumdur. Olamaz mı?
3: Vallahi ben şiir falan bekliyordum ama şimdi bunu görünce ne bileyim daha güzel oldu. Hayal ettiğim şey elimde, baksana. Sağ ol.
2: Safiye, benimle biraz aşağı gelir misin? Bir şey konuşmak istiyorum seninle.
3: Şimdi mi? Hı. Ay ben 4'e göre ayarlamıştım da kendime. Hani şimdi böyle üstüm başım.
2: Safiye, benim için diyorsan gözlerin yeter.
3: Dur şunu koyayım ben. Gülben! Ben bir dışarı çıkıyorum Gülben.
4: Abla, nereye? Erken daha.
3: Ha.
4: Ha. Şey, tamam tamam, sen git hadi. Ne diyeceğim, nereye gidiyorsunuz? Uzağa mı yine?
3: Yok yok, hemen apartmanın girişinde dururuz.
4: Ne? Apartmanın girişi mi? Hay Allah ya.
3: Ne oldu Gülben, bir mahsuru mu var?
4: Yok abla. Ben biri görür diye dedim. Bak bence siz en iyisi yukarı çıkın. Orada kimse görmez sizi. Vallahi bak.
3: Yok tamam bir şey olmaz. Hadi yemeğe başlasan anca yetişir.
4: Hı. Apartman girişinde oturmayın ya. Ben nasıl çıkacağım apartmandan? Allah'ım şansıma.

0: Safiye. Hatırlıyor musun? Çok asık suratlı, çok sessiz. Yalnız bir hocamız vardı lisede.
1: Ha, Mahinur Hoca, coğrafya hocası, hatırlıyorum, evet.
0: Ben kadını hiç sevmezdim.

0: Kızım da hani sen hep bana derdin ki belki de bilmediğimiz, kimselere söyleyemediği bir acısı, büyük bir derdi vardır derdin. Bilemeyiz ne acı derdin. Çok zor öğrendim biliyor musun? Bir yangında kocasıyla kızını kaybetmiş.
1: Aa.
0: O yüzden hayata küsmüş.
1: Yazık. Ama belliydi onun bir derdi olduğu.
0: Bilemeyiz derdin. Kimle yaşamış?
1: Evet. Niye söyledin sen şimdi bunu?
0: Kimseleri yargılamazdın sen. Anlamaya çalışırdın. Güvenmeyi isterdin insanlara. Öfkelensen bile hep onun da bir zamanlar bebek olduğunu aklından çıkarma derdin.
1: Doğru. Derdim evet, unutmuşum.
0: Evet, unutmuşsun. Safiye, Neriman çok mutsuz. O kadar mutsuz ki kimseden değil, kendinden çıkartıyor incini.
1: Sen nereden biliyorsun bunu?
0: Ben onun hocasıydım. Şimdi ne zaman karşılaşsak hep bana kırgın küs gibi geliyor.
1: E normal tabii, ergen o. Ergenler şımarık huysuz olurlar zaten, hiçbir şey beğenmezler. Zaten bu ara dili de uzadı. Keseceğim o dili, görecek gününü. Ne var Naci, niye öyle bakıyorsun?
0: Annene bakıyorum Safiye. Uzun süredir görmemiştim de. Annen gibi konuştun. Neriman'a da annenin sana davrandığı gibi mi davranıyorsun?
1: Ben kardeşime nasıl davranmam gerektiğini gayet iyi biliyorum. Herkes uzman kesildi bu ara be. Hayret bir şey.
0: Annen de istemezdi hiç arkadaşlarının olmasını. Gezmeni, gülmeni, eğlenmeni, süslenmeni, aşık olmanı istemezdi hiç. Sen de istemiyorsun değil mi?
1: Naci, Neriman daha çok küçük. Ne aşkından bahsediyorsun sen?
0: Safiye, Neriman seninle benim aşık olduğumuz yaştı. Birine güzel görünmek istiyorsa bırak görünsün. Dünyanın en masum şeyi. Ahlaksızlık değil bu.
1: O zaman başkaydı her şey. Biz çok masumduk. Dünya çok değişti, sen bilmiyorsun, kötüleşti. Benim Neriman'ı korumam lazım kötülüklerden.
0: Kimden koruyacaksın Safiye? Kendi isteklerinden, kendi hayallerinden mi? Hata yapma hakkından mı? Neyden koruyacaksın onu? Hayattan mı?
1: Dünyadan koruyacağım, evet. Kötülüklerden koruyacağım.
0: Annenin seni koruduğu gibi mi? Annenin seni korkuttuğu gibi mi Safiye?
1: Madem çocuk bakmayı çok iyi biliyorsun, git kendi çocuğuna bak önce. Ona babalık et. Ama tabii işine gelmiyor, değil mi?

0: biliyorsun sanki. Gelmiş bana ahkam kesiyor bir de.
1: Aa abla niye geldin, ne oldu?
0: Ne yapacağım gelmeyip de? Geleceğim tabii.
1: Ha. Hay Allah, ne oldu? Ne oldu sana? Kavga mı ettiniz siz Naci'yle yoksa?
0: Gelmiş bana akıl veriyor. Sen kimsin ya? Kardeşim benden iyi tanıyor sanki, çok tanıyor.
1: Hay Allah'ım ya.
0: Hayırdır, sen nereye giymişsin böyle, ne oluyor?
1: Abla, yemek yapacağım ya ben, özel yemek. O yüzden uzaktaki manava gidiyorum.
0: Bayramı söyle, alsın gelsin, ne gidiyorsun?
1: Hayır hayır, yok hayır, onu hiç beceremez, onun gözleri seçmiyor. Gitmiş onun gözler, bunu kazıklayıp duruyorlar sürekli, ben kendim giderim.
0: Bana bak, şimdi de manav mı kestirdin gözüne yoksa? Bu süs püs özen, hayırdır?
1: Ay abla aşk olsun ya, sana özendim ben. Doğum günün ya bugün.
0: Doğum günümüş, doğmaz olaydım.
1: Ay o ne biçim?

0: Laf sakın öyle şeyler deme. Sen bizim...
1: Tamam, hiç yorma kendini. Ben mutsuz ediyormuşum sizi.
0: Aa.
1: Neriman Hanım'ı mutsuz ediyormuşum. Seni de ediyor muyum? Sen mutsuz musun?
0: Ay abla, niye öyle diyorsun? Aşk olsun be.
1: Ne, kim o? Kim arayacak? Ya Handır ya Neriman.
0: Şey abla.
1: Aç hadi, aç. Kim?
0: İkisi de değil. Esat bu.
1: Ne?
0: Alo? Ha, geldin mi? Aşağıda mısın? Tamam, iniyorum. Görüşürüz. Tamam.
1: Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin. Otur oturduğun yere. Yine mi aradın yoksa? Dadandın adama. Hayırdır, hani unutmuştun? Yoktu kafanda. Ne oldu?
0: Ben aramadım abla. O beni aradı.
1: Uydurma. Hadi bir oradan. Aramaz o seni.
0: Neden?
1: İnsan köşe bucak kaçtığını arar mı? Taktın kafayı adama. Unuttun mu kanlı kanlı bebek yolladın, oyuncak bebek falan?
0: Tamam abla. Canın sağ olsun. İnanma istersen. Ama ben aramadım. O beni çay içmeye davet etti.
1: Çay mı? Çay mı içeceksiniz? Hasan, benim doğum günüm diye giyinmedin bunlara.
0: Abla, yani bugün güzelmiş gibi hissetmek istedim. İkiniz için de hazırlandım. Abla, ama eğer bu kadar üzüleceksen... seni üzenle konuş. Ben söz verdim. Gitmek zorundayım. Bak, buraya kadar geldi. Benim için geldi. Zaten sen 4'ten acili buluşmayacak mıydın?
1: Yok, buluşmayacağım. Gitmeyeceğim ben. İyi, tamam, git sen. Gülben.
0: Efendim abla.
1: Acele etme sen. Ben evdeyim zaten. Yaparım ben yemeği.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece

0: 185 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
4: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
6: Sen de bakıma katıl.
5: Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
7: Bakın.
8: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
9: Tam da leslik.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: Damla. Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
0: Bakın,

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Hadi biraz da vişneyi abartalım.

Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
1: Net. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
14: Şampiyon!
13: Şahanesin Gemini.
15: Tam o anda biliyorum. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
16: Tam da leslik.
17: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
18: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı.

0: hamleyle hayata dolu tarafından bak.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
3: Han Bey, istediğiniz makineyi aldım. Dilerseniz hediye paketi yapabilirim hemen.
4: Yok, böyle iyi, sağ ol.
3: Bunlar da doğum günü kartları. Bir şeyler yazmak isterseniz.
4: Tamam, teşekkür ederim.
3: Rica ederim, güle güle kullansın.

0: İnci.
1: Konuşmak istiyorum. Vaktin var mı?
0: Ne zaman?
1: Mümkünse hemen.
0: Tamam, çıkıyorum. Konum atarsın sen.
1: Tamam. Baba. Ne güzel olmuşsun böyle. Ne kadar şık.
2: Evet. Bugün büyük gün.
1: Sahi mi? Neden?
2: Perihan'la yemeğe çıkacağız. İlk kez ablası olmadan hem de.
1: Anladım. İyi, ne güzel. Nereye gideceksiniz?
2: Deniz kenarına. Karaköy'e.
1: Ya. Galata Köprüsü'nü de görürsünüz o zaman.
2: Çok mu seviyorsun orayı?
1: Seviyorum. Yani seviyordum işte bir zamanlar. Ama şimdi çok değişmiş. Hiç eskisi gibi değil. Ben akşam ne yemek yersin diye soracaktım. Ne yemek yapayım?
2: Söyledim ya anne. Piyanla yiyeceğiz yemeği biz.
1: Tamam peki. Afiyet olsun.

0: İyi ki doğdun canım ablam. Mutlu yıllar ablacığım. Hadi direkt tut üfle.
1: Allah'ım ne olur beni onlarsız bırakma. Biz hiç ayrılmayalım. Siz ne yaptınız böyle?
0: Küçük salona gelmemize izin vermedi annem. Biz uyumalarını bekledik. Çünkü ne ağladın sen? Ben duydum. Hadi üzülme artık, tamam mı? Al bu senin.
1: Ah, Filiz bebek. Gül, ben bu senin en sevdiğin bebeğin. Olmaz, alamam ben bunu.
0: Ama almazsan ben çok üzülürüm.
1: Ona en iyi şekilde bakacağım. Söz.
0: Bu da benden. Başka hiçbir şey bulamadım. Biliyorum. İşin yaramaz ama... en azından ben de tıp okulu gittiğimde... buna bakıp beni hatırlarsın.
1: Benim seni hatırlamama gerek yok ki. Sen hep benim kalbimdesin.

0: Ya Gamze, ver şunu.
1: Vermeyeceğim. Hayır, açık kalsın kızım biraz.
0: Hadi.
1: Vermeyeceğim. Dur, açalım şunu.
0: Ya ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? Ya,
1: çok güzel. Bakayım. Uf, Nero, yıkılıyorsun şu an. Şimdi onlar düşünsün.
0: Kimler?
1: Emre'cim, ağzını kapa. Yerler ıslandı, kayıp düşersin sonra.
2: Bu da yeni imajın herhalde.
1: Ben yaptım, ne oldu, beğenemedin mi?
2: Yani eski hali daha güzeldi, böyle sana benzemiş.
1: Nasıl yani? Ben çirkin miyim?
2: Hayır yani Gamze, güzelsin tabii ki de. Neriman Neriman'ken güzel. Onu diyorum.
0: Çıkışta size gidiyor muyuz Ege?
2: Senin iznin var mı Neriman?
0: İzne gerek yok Ege. Alt tarafı komşuya gidiyorum.

0: Bomboşmuş zaten. Nereye oturalım istersin?
1: O ilk oturduğumuz yer iyiydi ya. Orası olur.
0: Neresiydi orası? Nereye oturmuştuk ki?
1: Şey, neyse ya, dışarıda oturalım. Hava da güzel zaten. Şuralar iyi bir yer.
0: Olur, hadi gel. Burası güzel mi?
1: Neresi?
0: Şurası.
1: Ha, olur.
0: Hadi gel o zaman.

0: Bana da getirmiştin daha önce geldiğimizde. Şimdi yok mu?
1: Yok. Sana getirmedim bu sefer.
0: Tamam.
1: Esat, bir şeyde anlaşalım, baştan konuşalım. Sonra aramızda tartışmalar, yanlış anlaşılmalar olmasın.
0: Tamam, konuşalım.
1: Ben dışarıda çay içmem. Nerede benim peçetelerim? Heh. İçemem. Biz alışmamışız. Böyle büyüdük biz. Hayır, onları söyle de sonra bozulmasınlar bana yani. Tuhaf tuhaf bakıyorlar böyle. Evet. Misler gibi kendi çayımı kendim yaptım. Evden getirdim. Temiz temiz onu içeceğim. Bak. Lekeli. Bardakları hep leke içinde. O bardakta içer miyim ben? İçemem. Hiç, yani hiç bizde leke yok. Bak. Hayır, yani bunu bil de sıkıntı olmasın.
0: Tamam. Ben içerim pis çay. Çay alabilir miyim ben?
1: Şey, yok, ben öyle bir şey demek istemedim yani. Pis değildir de benimki hani çok temiz yani. Ay. Mis gibi yapmışım. Nasıl fark ediyor kokulu çay? Ablam hiç sevmez ama ben yaptım ya. Yani. Temiz temiz.
0: Eline sağlık.
1: Sağ olasın, sağ ol.
0: Gülben. Hı. Esra ile durumlar nasıl?
1: Bir durum yok. Yani yok, geldi benden özür diledi zaten. Ama onların ablamla arası kötü. Esat, sizin peki? Esra ile durumlar nasıl sizin?
0: Bozuk şu ara.
1: Aa, niye ki? Ay, o kıl kuyruk yüzünden mi? Hani var ya bir tane.
0: Cüneyt mi?
1: Ha, o saçı şey olan, evet. Onun mu?
0: Yok yok, onun yüzünden değil.
1: Ha. Neden o zaman?
0: Ya, Han söyleyince işte bana şeyi.
1: Neyi söyleyince?
0: Ya Esra seni üzmüş ya, hani ihbar etmiş.
1: Ne? Ne ihbarı? Han ne anlattı sana? Ne dedi? Ne ihbarından bahsetti?
0: Sakin ol Gülben. Hani koku var diye ihbar etmiş ya, sonra kendi mahcup olmuş hatta. Onu diyorum, başka bir şey yok.
1: Anladım, evet, tamam, hatırladım ha.
0: İşte Han onu söyleyince ben de gittim Esra'ya. Gülben'i üzme, ondan uzak dur dedim.
1: Sen ona gidip beni mi savundun?
0: Evet. Yani o da düşüncesizlik etmeseymiş.
1: Çok sağ ol benim iyiliğimi düşündüğün için. Gerçekten. Ama şey, aranız bozulmasın yani.
0: Sen niye hep başkasını düşünüyorsun Gülben? Kimse seni düşünmezken.
1: Anlamadım.
0: Herkes bu kadar bencilken diyorum. Herkes kendini düşünmekten kafayı bozmuşken. Sen neden hep başkalarının mutluluğunu düşünüyorsun?
1: Ben de böyle mutlu oluyorum diyelim. Yani sevdiğim insanlar mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum. Misal, şimdi sen Esra ile mutluysan isterim yani. Olmanızı çok isterim. Olun, iyi olun. Ben zaten alıştım. Senin hayatında hep bir tane Esra vardı. Han hep anlatırdı yani.
0: Evet. Hep bir karşılıksız durumlarım oluyordu benim. Hep üzülen ben olurdum. Han bunları sana anlatıp gülüyor muydu ya?
1: Yok. Yok canım, güler mi hiç? Esat'ın canı çok sıkkın. Ne yapayım? Ne yapayım ben ona, nasıl yardım edeyim falan diye hep bize soruyordu. Ben de ona dedim ki, Esat'a lahmacun ısmarla. Esat lahmacunu çok sever diyordum hep.
0: Aa, evet, severim de sen nereden biliyorsun bunu?

0: Nereden biliyorsun ya? Söylesene.
1: Küçükken görmüştüm. Hapur hapur yiyordun lahmacunu ama canın çok sıkkındı. Bizim apartmanın önüne gelmiştin. Han'la konuşuyordun. Yine böyle bir tane uzun boylu bir kıza aşık olmuşsun. O da sana çok gülmüş. Dalga geçmiş falan. Senin de kalbin çok kırılmış. İşte o sırada da lahmacun yiyordun. Ben seni köşeden izledim. Geldi çayım.
0: Sağ ol, sağ ol.
1: Bak hep görüyor musun? Gördün mü lekeleri? Evet. Onu demeye çalışıyorum.

0: Hoş bulduk. Dilekçe falan çıkarmayacaksın değil mi?
1: Efendim?
0: Boşanma dilekçesi diyorum. Çıkarmayacaksın değil mi? Öyleyse önden söyle. Sonra kalbime iniyor.
1: Çıkarmayacağım.

0: Benden ayrılmayacaksın demek mi oluyor bu?
1: Senden tek bir şey istiyorum Han.
0: Dürüstlük. Biliyorum İnci, bak ben sana en çıplak halimi açtım zaten. Başka hiçbir şey yok. İnan bana.
1: Tedaviye başlamanı istiyorum.
0: Ne?
1: Yardım almanı istiyorum. Bir psikiyatristen. Çocukken her ne yaşadıysan anlatmanı. Sonra da adı her neyse işte. Kötü alışkanlıklarından kurtulmanı istiyorum.
0: Anlatınca kurtuluyor muymuş insan?
1: Evet. Değişmeye cesaret etmek bile insanı rahatlatıyor.
0: Peki tam olarak hangi özelliğimi değiştirmemi istiyorsun? Ona göre bir doktor bakayım çünkü. Bazısı zır delilerle ilgileniyor. Kimi keyfine hırsızlık yapanlarla. Misal.
1: İşte tam olarak bunun değişmesini istiyorum. Şu an bana yaptığın şeyin.
0: Ne yapıyormuşum ben ya?
1: Yanlış olan benmişim gibi davranıyorsun. Benim söylediklerim yanlışmış gibi.
0: Yok, yanlış olan benim. Özür dilerim. Tepeden tırnağa yanlışım ben zaten.

0: Yok, kesin gitti bu. Gitti vallahi. Kızına gitti herhalde. Aman gitsin. Zaten yeri orası onun. Giderse gitsin. O da orada olmuş mu ya? Hiç olmamış. Şimdi ben bunu nereye koyacağım? Orası. Soracaklar kesin bana şimdi bu ne bu ne diye. Ne yapayım ben bunu? Şuna bak. Ormanın içinde bir başıma koymuş beni. Çakallar mı yer, kurtlar mı belli değil. O ne be? Maket yılan mı o? Ay! Ay! Baba! Baba! Baba! Baba yetiş baba!
1: Ne oldu Safi?
0: Baba solucan solucan yerde valla bayılacağım.
1: Ne var yerde ne oldu?
0: Midem kalktı solucan solucan baba.
2: Vay Allah bunun için mi kıyameti kopardın?
0: Baba solucan diyorum solucan. Bas öldür bas bas.
2: Yazık değil mi Safi?
0: Ne yazığı baba? Bas öldür ne olursun bas öldür.
2: E onun da canı var kızım. Ben şimdi alırım onu bırakırım dışarı gider o.
0: Baba olur mu? Yumurtlar apartmana yayılır kuşlara ver yok olsun.
2: Bunlar ne olacak?
0: Ben temizlerim onu temizlerim siler süpürürüm ben. Ay Allah'ım ya. Kesin bilerek ya.

0: yaptı o Naci. Kesin bana inat yaptı, ben biliyorum. Aklı sıra beni iyileştirecek, şuna bak. Yedireceğim sana o solucanı. Şuraya bak, mahvoldu evim. Bana iş çıktı yine pislik içinde. Allah'ım ne olur yardım et.
1: Han, sadece konuşacaksın. Ne hissediyorsan onu anlatacaksın.
2: Ben ne hissettiğimi kendi karıma bile anlatamazken bir yabancıya anlatacağım ve bu o kadar kolay olacak. Öyle mi?
1: İşte tam da bu yüzden bize değil, bana değil, bir yabancıya anlatacaksın. Çünkü ondan utanmana gerek yok.
2: İstemiyorum İnci. Ben o günleri ne düşünmek istiyorum ne de konuşmak. Beni bir hastalık gibi göreceğini bildiğim halde bir tek sana açtım içimi. Ama belli ki hata etmişim.
1: Eğer benim çocuğumun babası sen olacaksan bunu yapmak zorundasın.
2: Yoksa?
1: Yoksa? Biliyorsun.
2: Baban gibi mi olacağımı düşünüyorsun? Kendi çocuğuma zarar verebileceğimi mi düşünüyorsun gerçekten?

0: Ben araştırdım. İyi isimler buldum. Senin için bir liste yaptım. Psikiyatristler. Al. Bak, düşün taşın. Kararını ver.
1: Bir soru sordum sana.
0: Evet. Şu an baba olmaya hazır olmadığını düşünüyorum.
1: Sen bunu nereden biliyorsun ya?
0: Hala çocukluğunu arıyorsun çöplükte. Oradan biliyorum. Önce ona babalık etmen lazım. Onu büyütmen lazım. Onun başını okşaman lazım. Ablaların yardım alsın isterdin değil mi? Bir yabancıdan da olsa. Onlar iyi olsun, yüklerinden kurtulsun. İsterdin değil mi?
1: Sen de onlar kadar delisin diyorsun.
0: Sen de onlar kadar değerlisin diyorum. Kendin için olmasa da benim için çok değerlisin. Kendine bunu yapmanı istemiyorum. Hayatın boyunca tek bir an daha kendini çöp gibi hissetmeni istemiyorum.

0: Efendim oğlum?
1: Baba, biz arkadaşlarla eve geleceğiz. Tutturdular seninle tanışmak için de sorun olur mu?
0: Nasıl? Anlamadım. Yani benimle tanışmak mı istiyorlar gerçekten?
1: Evet. Yani müsait değilsen, ağrın falan varsa...
0: Oğlum olur mu böyle şey? Ne demek ki? Ne demek müsait ya? Ben çok mutlu oldum oğlum. Tabii ki gelin, buyursunlar tabii. Da şey, ben bir evi hemen bir derleyeyim, toplayayım. Bir de üstümü başımı değiştireyim. Siz ne kadar zamanda gelirsiniz?
1: Yarım saat sürer.
0: Tamam o zaman Ege'ciğim, sen şimdi kapat. Ben hemen bir üstümü başımı değiştireyim.

0: Sen...
1: Halledeceğim oğlum.

0: Allah Allah. Ben niye hiç hatırlamıyorum ya senin çocukluğunu?
1: Şu uzun boylu kızı hatırlıyor musun? Hani aşık olduğu.
0: Ceyda mı?
1: Hah.
0: Evet.
1: Demek ki hafızanda bir sorun yok. Sen beni hatırlamıyorsun. Yani zaten nasıl hatırlayacaksın ki? En fazla 3 defa falan görmüşsündür. Merak etme yani.
0: Gülben, ben seninle açık açık konuşabilir miyim artık? Hı. Korkmadan.
1: Yanlış anlamamdan mı?
0: Hı hı.
1: Yok, anlamam. Merak etme. Benim de hafızam kuvvetli.
0: Diyorum ki Gülben, senle ben arkadaş olsak, yani sen hep evdesin ya, çok çıkmıyorsun dışarı. Gezmek istediğin yerlere ben götürsem seni, dolaşsak olur mu?
1: Naci gibi mi?
0: Nasıl yani?
1: Yok yok. Yok yok, onun gibi değil. Anladım, tamam. Yok, öyle olamaz yani.
0: Yani bilmiyorum o nasıl ama yani birlikte dolaşsak, sosyalleşsek biraz. İkimiz için de çok iyi olmaz mı?
1: Ha, sosyalleşmek diyorsun.
0: Hı hı.
1: Niye ki? Sen zaten sosyal birisin. Niye benimle sosyalleşmek istiyorsun?
0: Şey diyecektim. Sen de gelsene yanımıza.
1: Şey, bana üzülüp acıdığın için mi?
0: Ama söz vermiştin Gülben. Hani yanlış anlamak yoktu artık?
1: Neden benimle sosyalleşmek istiyorsun Esat? Senin zaten çevremde bir sürü havalı arkadaşın var. Hem zaten onlar beni senin yanında görünce seninle dalga geçerler. Boş ver.
0: Benimle hep dalga geçiyorlar zaten Gülben. İlkokuldan beri böyle.
1: Seninle de mi? Niye?
0: Bilmem. Hep başka bir nedenden. Bazen bücürüm diye. Bazen lahmacun yiyip soğan kokuyorum diye. Bazen yine bir kıza aşık olmuşum diye. Yani ben hiç o havalılardan olmadım ki.
1: Hmm.
0: İyi ki de olmamışım. O zaman anlayamazdım.
1: Neyi?
0: Senin ne kadar özel biri olduğunu.
1: Ya.

0: Yanlış anlamadım. Korkma yani. Sakın, sakın.
1: Bir an ödüm koptu benim de.
0: Alemsin. Korkmasın Acun. Benim artık kalkmam lazım.

0: Çayımız yağın olacak ama ben dökeyim mi?
1: Dök gitsin, boşver.
0: Ha, bir şey olmaz. Ablamın doğum günü de bugün. Hı, o doğru. Yüzden gitmem lazım. Onu yalnız bırakmayın diyorum.
1: Tamam. Yani kutla benim yerime de diyeceğim.
0: Yok yok, sağ ol. Sağ olursun. Vallahi iyi dileklerin yeterli. Bir de eve gitmem lazım. İşlerim çok. Bunlar hep çamaşır suyuna gidecek, biliyor musun?
1: Hı hı.
0: Tabii. İşim çok. Öyle basit bir şey değil bu işlem. Hep çamaşır suyuyla yıkanması lazım. Tamam. Sen bunları şey yapar
1: mısın? Ben hallederim. Ellem
0: ben onları. Dokunamam onlara da. Tamam. İyi o zaman. Sosyalleşiriz bir ara. Sen beni ararsın. Ben seni aramayayım. Görüşürüz yani.
1: Seni eve bırakayım ister misin?
0: Yok, sağ ol. Ben kendim giderim. Görüşürüz, kendine iyi bak.
1: Sen de.
0: Nasıl gideceğim kendim ya? Atma sen de be, çok attın. Dur artık.
1: Gülben,

0: Ege bir daha çal istersen. Baban duymadı herhalde.
1: Dur, anahtarım var.
2: Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz. Niye öyle duruyorsunuz? Geçin içeri bak. Sizin için hazırladım ben, böyle cipsler, kuru yemiş falan. Yani aç kalmazsınız, korkmayın. Hadi, hadi buyurun, buyurun. Hadi, buyurun.
1: Kızlar, ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. İsterseniz başka zaman.
0: Tabii, hadi Gamze gidelim biz.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gamze bu mu? Ha? Maşallah, maşallah. Pek de güzelmiş. Kızım merhaba, ben de Ege'nin babası Haluk. Memnun ol. Ya onu takılma, onu boş ver. O böyle iş kazası, iş kazası. Hoş geldin, hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hadi, ama böyle yeni gelin gibi kaldınız kapıda. Hadi, hadi geçin bakalım, geçin. Geçin içeri. Hadi kızım, hadi. Geç kızım, hadi sen de, sen de. Sen niye kaldın öyle, gel.

0: burası ne kokuyor ya? Böyle şey mi bu?
1: Ben çay demleyeyim mi? Ege, ha?
0: Yok, ben demlerim. Nerede mutfak?
2: İleride, sağda hemen, tam karşıda.
3: Otur kızım, otur, olur mu öyle şey ya? Ne kadar ayıp ya. Yani sizler bizim, pardon, misafirimizsiniz. Lütfen.
0: Yok, ben artık misafir sayılmam. Değil mi Ege?
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Fiberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
6: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
8: Yazmışlar abi.
6: Altını çiziyorum oğlum.
10: Bu otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
19: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozlu sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
7: Damla?
8: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Sadece durladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.

0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.

0: artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
4: Gideyim.
5: Ege. Oğlum sen şimdi bu kızla çıkıyorsun değil mi? Yani bunu soruyorum çünkü karıştırmayayım ortalığı, bir pot mod kırarım, bir şey olur. Değil mi?
4: Evet. Onun kız arkadaşı Gamze.
5: Ama bizim oğlan da başka birine aşık. Hadi bakalım. İşte gönül bu. Gönül.
6: Baba bak sakın.
5: Tamam oğlum, tamam.
4: Ege, bir bakar mısın? Çayı bulamadım ben.
6: Baba.
5: Hadi sen. Hadi, geliyor.
4: Ege.
6: Baba lütfen bak.
5: Bak kız çağırıyor lan, bulamamış.
4: Ege.
5: Geliyor.
6: Sakın.
5: Oğlum tamam anladım, git yardım et.

0: Ver elini. Ver, ver, ver. Aç. Taze taze ye. Şimdi Neriman, sen böyle biraz şapşık bir tipsin. Böyle burnunun ucundakini göremeyecek birisin.
1: Efendim?
0: Şimdi bak, neydi bu kızın adı?
1: Gamze.
0: Hı, Gamze şimdi Allah için güzel kız, hoş kız. Tamam. Ama demek ki ne? Biraz sığ. Sığ. Sen neden benim oğlanı istemedin? Sonra anlat bana. Hadi anlat bakayım, anlat.
1: Ben şu an sizin ne demek istediğinizi anlayamıyorum.
0: Ay, şimdi bak ben diyorum ki... benim oğlan sana aşık. Sen neden onu istemedin diyorum.
2: Ne bu ya? Ege? Baban sarhoş diye mi böyle konuşuyor yoksa doğru mu? Ege.
1: Gamze dur.
0: Hay Allah ya. Siz ne zaman böyle sessiz sessiz geldi, duyamadım.

0: Gelmeyin diyebilirdin. Ben sarhoşum oğlum. Öküz gibi içtim, seni arkadaşlarının yanında rezil edebilirim diyebilirdin. Ama demedin. Umrunda bile değildi çünkü.
1: Olur mu oğlum? Ben çok çok mutlu oldum yani.
0: Ya bir kere ya. Bir kere ya. Ya sadece bir kere baba olmayı becerebilseydin ya. Sadece bir kere, bir saat. Ya bir saat ya, bir saat. Şişe nerede?
1: Yok şişe falan, attım ben.
0: Nerede? Niye attın?
1: Attım işte.
0: Niye attın? İçseydin. İçseydin keşke hepsini, bütün şişeyi içseydin, bitirseydin de geberseydin keşke.

0: Ege? Ne oldu, neyin var?
1: Benim babam niye öyle dedi?
0: Ne oldu?
1: Eve gitti benim dede, ne olur. Başka bir yere götür beni.
0: Tamam peki, hadi.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Memati.
1: Allah aşkına usta.
0: Memati. Hadi Memati. Vedalaşma vakti.
1: Vedalaşamam usta. Vedalaşamam.
0: Memati.

Hadi be Murat. Usta üşür. Üşür.

0: kimseye evlat acısı yaşatmasın.
1: Baba.
0: Efendim kızım.
1: Şu cenazede niye hiç kadın yok? Gördün mü baba?
0: Kızım, benim bir şey görecek halim mi kaldı? Evlat acısını yaşayan bilir.
1: Baba, ben hayattayım.
0: Sus kızım, sus.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, senden geldik, sana döneceğiz. Sana sükunete kavuşan ruhlar olarak dönmeyi dileriz. Bizi senden, seni bizden razı eyle. Bizleri bahtiyar kullarının arasında vuslatına nail eyle. Ebediyetini aldığın kullarının ruhlarını şad, mekanlarını cennet eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Veren de sensin, alan da sen. Emanetlerini geri aldın. Rahmetlerini yanına aldıklarından da, geride kalanlardan da esirgeme. Ölümü bize aldığımız nefes kadar yakın kıldı. Uğrunda yaşamak için ibret kıldı. Aldığımız her nefeste adını anmayı nasip eyle. Uğrunda yaşayan, uğrunda ölen kullarından eyle. Yolunda kurban olmaya giden İsmail gibi emin eyle. İbrahim gibi sadık eyle. Allah'ım, bizler aciz kullarız. Merhametine muhtacız. Baki olan yalnızca sensin. Gözyaşlarımız isyan değildir. Yanına aldığın sevdiklerimizin hasretine gönüllerimiz yanmaktadır. Rahmetinle acılarımızı dindir. Bizleri sabredenlerden, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eyle. Bütün kullarını zalimlerin zulümlerinden koru. Ey zamanın sahibi, ey kainat-ı azimüşşan, ey kimsesizler kimsesizi. Sen ki her şeyi yoktan var edersin. Sen ki her şeyin sahibisin. Ol dersin olur. Bana dön emrini verdiğin o günde kimsemiz sen ol. Bizleri Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e haşreyle. El Fatiha.

0: Sana neden ben?
1: Ulan çocukla kadın öldürülür mü lan?
0: Sıra ben şimdi sana neden ben sana? Ben sana

0: Ne yapıyorsunuz Pamuk Bey?
1: Ben öldü.
0: Ölmedi, yaralandı.
2: Baba oldu.
3: Deli.
2: Baba. Baba ne olur. Ölmek istemiyorum.
3: Ölmeyeceksin.
2: Ne olur ölmek istemiyorum.

baba! Baba! İyi mi evladım?

0: Kardeşim mikrop içinde bu, görmüyor musun?
1: Ne mikrobu Tuncay Bey?
0: Ya görmüyor musun çatalı kaşığı?
1: Efendim daha ambalajından bile çıkmadı.
0: O naylonlar zaten mikrop yuvası. Bana bu hastanenin yöneticisini çağır.
1: Hastane yöneticisi sizsiniz Tuncay Bey.
0: Demek ki bu rezilliği görmem için bu yatakta yatıyor olmam lazım ha? Ya doktor çağır, alerjim başladı, boğulacağım. Hadi!
1: Baş üstüne.
0: Neredesin kardeşim? Bir saat oldu, doktor gelsin dedim.
2: Tuncay Bey siz çıldırdınız mı?
0: Evet, çıldırdım. Ölüyorum burada. Ayrıca sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Terbiyesiz.
2: Aşağıda insanlar hayat mücadelesi veriyorlar. Memati abi yaralı, Ömer baba yaralı. Bir sürü yaralı, bir sürü ölü var. Sizinle mi uğraşacağız?
0: Ne?
2: Yatın şurada, halinize şükredin.
0: Ya kardeşim, lafı tam anlatmadan nereye gidiyorsun? Ya insanı deli edersiniz siz be.
3: Birazdan sizi ameliyat alabiliriz.
4: Evladım, bu kadar yaralı varken onlarla ilgilenin. Özel muamele istemiyorum.
5: Baba, bütün yaralılara özel muamele yapılıyor.
4: Bu işi yapanlar Ali Memati'ye kıyanlar mı?
5: Evet baba.
4: Allah zalimlere fırsat vermesin.
6: Efendim, hazırız.
4: Hakkınızı helal edin.
6: Yapma bey, yapma.
4: Bir şey yaptığım yok hanım. Helallik istedim. Fena mı yaptık?
5: Asıl sen helal et baba.
4: Helal olsun oğlum. Helal olsun.

0: İyi misin?
1: İyiyim, sen?
0: İyiyim. Merak etme. Bunlara yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Ağır ödeteceğim.
1: Babam ameliyattan çıkana kadar annemle ilgilenir misin? Hı hı.

0: Memati'nin durumu nasıl doktor?
1: Yarası çok ağır değil. 2 saate kendine gelir.
0: Doktor, Memati Bey'in yarası çok ağır. Ne kadar uyutursan, ne kadar yoğun bakımda tutarsan o kadar çabuk iyileşir. Anladın mı beni?
1: Anladım efendim.
2: Usta, Ömer babayı vurmuşlar.
0: Durumu iyi Memati, merak etme.
2: Peki usta, sen de beni merak etme. Bir şeyim yok.

0: Sen kimin neyini yırtıyorsun? Terbiyesiz adam. Defol git. Kadın doktor gelsin.
1: Baba ne yapıyorsun?
0: Ne yapıyorum kızım?
1: Çıkar mısın? Ya bari ameliyata girerken rahat bırak beni.
0: Sen bunları düşünme yavrum. Baban yanında. Perinin ameliyatında tek bir erkek olmayacak. Sonra demedi demeyin.
2: İbrahim Bey şoktasınız. Kendinize gelin. Doktorun erkeği kadını mı olur?
1: Ya siz benim ölmemi mi istiyorsunuz?
0: Olur mu hiç öyle şey kızım?
3: Kurşunu çıkaracağınız yeri uyuşturun yeter. Ayıltmaya bayıltmaya gerek yok.
4: Olur mu efendim öyle şey? Anestezi yapılacak.
3: Yapılmayacak dediysem yapılmayacak.
4: Memati Bey dayanamazsınız.
3: Acıyacak bir can kalmadı.
4: Hasta bayıldı. Anestezi veriyoruz. Ekartör.
5: Ekartör.
4: Klemp.
5: Klemp.

0: Ersoy, sen ne yaptığını zannediyorsun? Ha?
1: Hoş geldin. Bir şey içer misin?
0: Sana bir şey sordum.
1: Sapla saman ayırıyorum Ünsal. Hayırdır? Harman yerinden mi geliyorsun?
0: Sana kim böyle bir yetki verdi? Kim böyle bir görev verdi? Mezarlık basıp insan öldürmek nereden çıktı? Güneydoğu'da mezran basıyorsun. Burası İstanbul'un göbeği. Göbeği!
1: İstanbul ben görmeyeli o kadar kalabalık olmuş ki. Mezarlıklarda bile yer yok.

0: Fark ettin mi Ünsal? Üst üste gömüyorlar insanı.
1: Sen de adamların gibi toz çekiyorsun değil mi? Belli belli. Senin kafan güzel. Yoksa bu akıl işi değil. Ya da oralarda görev yapa yapa aklını yitirdin. Benim için fark etmez. Senin aklını öyle ya da böyle başına getiririm.
0: Musalcığım, senin cenazede bir yakının, tanıdığın, senin için çalışan birileri mi öldü?
1: Az kalsın ben ölüyordum be!
0: Ölmemişsin bak. Sızlanacak bir şey yok demektir.
1: Ersoy, burası İstanbul. Burası senin değil. İlla bir yerde kuralları koymak istiyorsan dağ başına git. Polat Alemdar da, arkadaşları da ölsünler. Çocuğunu öldürmüşsün adamın. Umrumda mı? Ne istiyorsan yap. Ama bir daha böyle saçma sapan bir şey yaparsan...
0: Yaparsam?
1: Seni yok ederiz.
0: Kim kim? Ederiz dedin ya. Kimle yok edecekmişsiniz beni? Amerikan bayrağını don yapıp sana giydirenlerle mi beni öldüreceksin?
1: Ben en azından don giyiyorum. Buranın ağası sen değilsin. Buranın ağası benim. Ne seni burada göreceğim, ne sesini duyacağım. Yoksa kafanı koparırım.
0: Ünsal, koparabiliyorsan kopar. Ama artık buranın ağası da benim, paşası da benim. Sen uyanık adamsın. İstesem sana neler yapabileceğimi bilirsin. Seni yalvartmayı sevdiğimi de bilirsin. O yüzden karşıma geçip ağlamana izin verdiğimi de bilirsin. Sakın uyuma Ünsal, olur mu? Hep uyanık kal.

0: Bu Ersoy'un itirafçılarının kaldığı yeri biliyor musun?
1: Biliyorum efendim.
0: Alper'e mekanın yerini söyle. Bizden geldiği belli olmadan söyle ki Ersoy'un biraz havasını alalım. Yoksa çok şişmiş bu. Patlar.
2: Ersoy'un adamlarından. Kimliğine baktırdım, bir şey çıkmadı. Ama büyük ihtimalle itirafçı.
3: Konuşacak hale geldiğinde haber ver.
2: Tamam abi.
3: Helal olsun. Sen olmasan hiçbirimiz sağ çıkamayacaktık.
2: Abi ben bu herifin biliyordum. Basmadık mezra, köy kalmadı. Çoluk çocuk, yüklü kadın öldürmüş adam. Mezarlık da basar, her yeri de basar.
4: İlaç saati.
3: Gelsene biraz konuşalım.

0: Ersoy'un yerini mi öğrendin abi?
1: Daha önemli. Otur.
0: Bundan daha önemli ne olacak abi?
1: Mezarlıkta gördün Ersoy'u değil mi?
0: Gördüm.
1: Sana işaret ettiğini de gördün mü?
0: Gördüm.
1: Sıradaki sensin yani.
0: Onu Allah bilir. Ben miyim o mu?
1: Abdülrey. Herif Memati'yi can evinden vurdu. Senin için de aynını yapacak.
0: Benim çocuğum yok abi.
1: Zaafım var ama.
0: Sevdiklerime karşı var, doğrudur.
1: Sevdiklerine karşı var, öyle mi? İçmeyi, beni ya da Memati'yi sevdiğin kadar mı seviyorsun?
0: O ne demek abi?
1: Abdüley, bir şey içeceksen benim yanımda içeceksin. Evde oturup tek başına içmeyeceksin.
0: Ben öyle bir şey yapmıyorum.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan, sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
0: Ay ay ay, ay da ay, uç uç puanlar, ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
2: Çiğ köfteyi gördüğün an,
3: sütaş ayran,
2: gelsin sütaş ayran.
4: Her durumda lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir. Burası tavuk dünyası.

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana
2: tak. Ben Feyyaz.
3: Bu da sarı kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu sarı kolanın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
3: Sarı kola hastasıysa

0: Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola. Hastasıyız.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
7: Her anın double shot Ice Break.
8: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
9: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
10: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
8: Ne 11 deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
11: Çekiyorum.
12: Evet.
13: Harika.
14: Nasıl
13: oldu?
14: Bakalım.
13: Hadi bakalım.
15: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir. Mobilden Akbank müşterisi ol. %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında 30'lu yumurta 99 lira, 5 litre su 30 lira.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada.

0: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo çocuk şarjı diş fırçaları 2799 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliği ile bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade. Migros.
1: Konu var, bekliyorum.
2: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
3: Kızlar.
2: Bizi özlemişim.
3: Bizim intense mi?
2: Bizli intense akşamlarını. Mutluluk bu işte.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
9: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
11: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
16: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
17: bankacılık. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
18: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
19: Bana yalan söyleme. Artık söyleme.
20: Gaye söyledi değil mi? Taktı kafaya. Yok tahlilinde çıktı, yok içme. Sana ne kardeşim? Misafirim geldi. O da içti, ben de içtim.
19: Kimmiş misafirin?
20: Mesele o zaten. Gaye kıskanıyor. Kim olacak? Kadın.
19: Abdüley, utanmıyor musun beni aptal yerine koymaya? Ben Gaye'nin dediğiyle bir şey yapar mıyım? Cahit söyledi, cahit.
20: Benim içmem size niye dert oldu anlamadım ki. Şimdi burada hastanede bu kadar dert varken bu konuşulacak şey midir?
19: Senin içmen umurumda değil ama hastalığın umurumda. İskender yaptı yapacağını cehenneme gitti. Şimdi de bu gelip Zülfüm deyip senin aklını başından mı alsın?
20: Benim aklım gayet başımda abi. İlgilendiğin için sağ ol.

0: Beni emretmişsiniz savcanım.
1: Buldunuz mu Erson'un yerini?
0: Birkaç yere ulaştık efendim. Ama bize biraz daha zaman verirseniz adreslerde olup olmadığını tam olarak tespit ederiz.
1: Onu da, emrindeki o eşkıyaları da tek tek alacaksınız.
0: Ben müsaadenizi isteyeyim efendim.
1: Haber bekliyorum sizden.
0: Bir emriniz var mı efendim?
2: Benden habersiz hiçbir şey yapmayın.
1: Anlamadım başsavcım.

0: Tamam, sen çıkabilirsin. Geçmiş olsun savcı hanım. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok kötüyüm efendim.
0: Tahmin edebiliyorum.
1: Edemezsiniz efendim. Olayı ben yaşadım. Adam eşkıya gibi İstanbul'un göbeğinde eylem yapıyor. Eşkıya gibi diyorum, bunu eşkıya da yapmıyor. Hangisi cenaze basmış, insan ayırmadan kurşun sıkmış?
0: Onun icabına bakarız savcı hanım. Sizin o cenazede bulunmanız yanlıştı.
1: Ne münasebet efendim?
0: Sizi uyardım savcı hanım. Üniversitede hukuk okumuyorsunuz. Bir makamda oturuyorsunuz. Çevrenizi, yakınlarınızı, dostlarınızı seçerken dikkatli olmanızı, aksi halde bu mesleği sürdüremeyeceğinizi herhalde size öğretmişlerdir.
1: Evet efendim, öğrettiler. Dostlarımı, yakınlarımı seçerken ne kadar özenli olduğumu beni tanıyan herkes bilir. O cenaze yarın olsa tekrar giderim.
0: Savcı hanım, hadisenin sıcaklığı var. Şimdi birbirimizi kırmayalım. Siz izne ayrılın, evinizi taşıyın, yerleştirin. Hadisenin sıcaklığı geçsin. Daha soğukkanlı konuşalım.
1: Bu katil yakalanmadan hiçbir yere gitmeyeceğim efendim.
0: Ersoy Ulubey'le de ben ilgileneceğim. İzin talebinizi işleme koydum.

0: Dayı, ben deyim İzzet'i burada bitirek. Mahmut da üstlenir, kurtulur kalpazanda.
1: Mahmut kim?
0: Yegenin Mahmut'u yok mu?
1: Mahmut değil o. Mustafa.
0: Vurmayak değilsin yani.
1: Vuracaksan git Ersoy'u vur. Onun kafasına sık. Ne oturuyorsun burada?
0: Bize düşmez dayı. Memati'nin oğlunu öldürmüş. Alemdağ'ın babasına sıkmış. Şimdi biz mi gidek Burak? Vallahi haklarını gasp etmiş oluruk dayı.
1: Yaptığın en hayırlı gasp olur Cevher. Bırak Ersoy'u, bu İzo'yu bile gönlünce vuramazsın. Buz çökmüş bir kere, yolunu bulursan iyi.
2: Geçmiş olsun.
1: Sadi, Cevher.
0: Bana mı değilsin İzzet dayı?
2: Hepinize diyorum.
1: Niye ki? Ne olmuş?
2: Cenazede olaylar olmuş.
1: He, oldu. Sen yok muydun? Kalabalıktı. Kim vardı kim yoktu göremedim.
0: Yoktu dayı. Olsa görürdük.
2: Benim ne işim var o cenazede? Olacağı belliydi.
1: Nasıl belliydi İzzet ha? Ersoy sana cenazeyi basacağım dedi. Sen de bunu bize söylemek yerine dur gitmeyek, ölsün mü hepsi dedi.
2: Zaza, sana daha önce de söyledim bu adamı hafife almayın diye. Cenazede basar, evde basar, çocuk da öldürür, her şeyi de yapar diye. Niye beni dinlemiyorsunuz? Anlamadım ki. Bu adamın tek raconu var. Düşmanlarını nerede olsa öldürür.
1: Peki biz bu adamı nerede öldürürüz o?
2: Siz bu adamı öldüremezsiniz.
1: Niye öldüremeymişik? Ecini mi bu?
2: Zaza, senin bile hiç değilse kaybedeceğin iki yeğenin var. Bu adamın kaybedeceği hiçbir şey yok.
1: Niye? Goğuk'tan mı çıkmıştır bu adam? Yok mudur kimi kimsesi?
2: Vardır. Ama zorda kalırsa onları da kendisi öldürür. Yine de sizi öldürtmez.
1: Kim kardeşim bu adam? Yamyam mı? İnsan kanı mı içi? İnsan eti mi yiyi?
2: Çok kibar bir insandır normalde.
0: Kibar? Cenaze basayım. Sizin orada kaba kim edirler İzzet ağa?
2: Gerçek bir beyefendidir. Bütün kurallara uyar, uyulsun ister. Kurallara uyulmadığı zaman da kibar adam gider, içinden bir canavar çıkar. Görev yaptığı yerlerde kurallara uyanlar için ondan daha iyi bir insan yoktur. Derdini dinler, problemlerini çözer.
1: Gücünü kimden alıyor?
2: O kadar uzun devlet görevi yaptı ki her kademede hatrını kırmayacak adamları vardır. Her yere eli uzanır. Hatırın geçmediği yerde de gücünü kullanır. Adamın ismi bir efsane. Devlet içinde bir birim kurmuş. Kurduğu birimlerin adamlarını tek tek kendi seçmiş.
1: İşini devlet eliyle yapmıyor belli ki. Sokağın nereden hükmediği?
2: Devlet her yere hakim değil mi Zaza? Zamanında sana İskender Büyük de yol vermedi mi?
1: Ben yola çıkmıştım. Yokuştu, aşağıdı. İki el attı, yoksa aşağı gittim. Bunun nesi yol vermek oluyor?
2: Bu adamlarını sırtında taşıyor. Öyle el atmıyor. Kimi tutarsa bir ömür bırakmıyor. Biri onun sözünü dinlemediği zamansa ya o sağır ölecek ya da kendi ölecek.
0: Kime öldürdü bu sağırları?
2: Kendi birimi var. İtirafçısı var, mafyası var. Cezaevi firarisi var, örgütü var. Var ha var.
1: Maşallah. Maşallah yememiş içmemiş dost kazanmış. Gör içinde mi Cavar?
3: Durumu gayet iyi. Bünyesi sağlam. Emrettiğiniz husus olmasa akşam ayağa kalkabilir.
4: Aman doktor bey, istirahat etsin. Memati bana sağlam lazım. Babamın ameliyatıyla ilgili bilginiz var mı?
3: Babanızla ilgili bir problem varmış.
4: Nedir?
3: Arkadaşlar fark etmişler. Kalbinin iki damarı tıkalıymış. Kardiyolog çağırdık. Ameliyattayken bu durumu çözelim diye.
4: Teşekkür ederim.

Memati Bey. Memati Bey. Memati Bey. Memati Bey. Memati Bey. Kalkın, yatma vakti değil.

0: Nebati Bey.
1: Mamuş nerede? Mamuş nerede?
0: Memati Bey.
1: Mamuş.
2: Geçmiş olsun. Hala şoktayız.
3: Teşekkür ederim İnci Hanım.
4: Nasılsın Peri, geçmiş olsun.
5: İyiyim efendim. Sizi görmek iyi geldi.
2: Peri, seni en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz.
3: Doktor yasakladı efendim her türlü teması.
4: Öyle mi?
3: Öyle. Efendim, ziyaretin makbulü kısa olanıdır. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ancak kızımın dinlenmesi lazım. Çiçek, çelenk, not ya da mesaj göndermezseniz ayrıca mutlu oluruz.
2: Haklısın İbrahim. Hepimize geçmiş olsun. Ben yine uğrarım Pericim.
5: Teşekkür ederim.
4: Bir şeye ihtiyacın olursa lütfen çekinme. Hoşça kal.
5: Güle güle.

0: Sen nasıl kalktın Memati?
1: Usta varmış. Yaşayan Ersoy'un adamı. O yerini biliyordur itlerin.
0: Sen mi söyledin Hüsnü?
2: İnanın şimdi duydum efendim. Ben gidip onu öldüreyim.
0: Hüsnü.
1: Usta bırak beni.
0: Memati, adam ayılsın. Konuşturacağız, gerekeni yapacağız. Ersoy'u da sen öldüreceksin. Söz.
1: Usta, onun ayılmasını bekleyeceğiz. Ayıltır onu Hüsnü.
3: Efendim, babanız için kan verecekmişsiniz. Biz hazırız.
0: Geliyorum. Memati bu odadan çıkmayacak, tamam mı Hüsnü?
2: Emredersiniz efendim. Siz kalkamıyorsanız ben adamı buraya getireyim.

0: Nerede o Ersoy? Bak, sesin çıkıyormuş. Ersoy nerede?
1: Bilmiyorum.
2: Beyefendi, müsaade eder misiniz? Hastaya bakacağım.
3: Giremezsiniz efendim. Yaşatacaksınız. Bunlar benim karımı öldürdü. Gülümü soldurdu.

0: Hüsnü ne yapıyorsun? Çekil oradan.
1: Karışmayın siz beyefendi. İşinize bakın.
0: Abi adama bir şey olmayacak dedi Hüsnü. Çekil oradan.
1: İşinize bakın. Yürüyün gidin.
0: Hüsnü çekil.
1: Hayır sen çekil.
2: Az gelsene sen.
1: Hadi siz de yürüyün gidin. Hadi.
2: Sen kimsin ki benim arkamda?

0: Terbiyesizlik yapma. Bana ne hesap soruyorsun? Git abiye sor.
1: Sana soruyorum lan.
0: Sen benim kadın gibi konuştuğumu nereden gördün?
1: Ben senin adam gibi konuştuğunu bile görmedim.
2: Ersoy nerede dedim sana? Söyle yoksa geberteceğim.
3: Dur yapma Memati, benim de çocuğum var. Dur.
2: Çocuğun mu var? Çocuğun var öyle mi? Ne güzel işte. Çocuğunu öldürmüyorum. Seni öldürüyorum. Hayvan.

0: Ersoy'un adamlarının mekanını öğrendim. Kendisi orada mıdır, değil midir bilmem usta. Ama mezarlık işini yaptırdığı itirafçıların hepsi orada.
1: Kimden öğrendin?
0: Sağlam bir arkadaştan öğrendim.
1: Ne zaman biter bu?
2: Oo Yaşar'a. Görüşmeyeli çok gülü almışsın. Çok mu baklava istetiyorsun Antep'ten?
3: Sen bilmezsin Ersoy Bey. İstanbul insanın ağzının tadını bozar. Her gün baklava yesek de her gün tadımızı kaçıran bir şey mutlaka olur.
2: Neymiş ağzının tadını kaçıran? Söyle halledelim.
3: Sen nasıl bir iş yaptın Ersoy Bey? Benim bildiğim Ersoy Bey dostunu, düşmanını bilir, ona göre davranır.
2: Benim dostlarımın, düşmanlarımın mezarı başında ne işleri var Yaşar ha?
3: Daha yeni İstanbul'a geldin. Ne çabuk Polat Alemdar'la düşman oldun.
2: Adam görevini dün bıraktı. Sen adamla ne çabuk dost oldun?
3: Niye? Fena mı hep beraber iş yapsak? Bu para üçümüze de yeter, 300'ümüze de.
2: Aracı mı geldin Yaşar?
3: Ben arada kalmam, bilirsin. Polat Alemdar'la ne dostluğum var, ne düşmanlığım. Sizin aranızdaki mesele sizi ilgilendirir. Ama siz aranızda kavga ederken bu bizim işimize sekte vuracak olursa ben de pozisyonumu alırım.
2: Altta kalacağım bir pozisyon alma Yaşar. Nasıl mı altta kalırsın? Polat Alemdar'la kahve içme. Yan yana oturma. Cenazesine gitme. Düğünü olsa düğününe gitme.
3: Ersoy Bey, sen alışmışsın emir erlerine. İstanbul'da herkes bir devlet. Herkesin kendi devleti, kendi ordusu var.
2: Tozdan kurulmuş devleti nefesimle deviririm. Bana devlet muhabbeti yapma.
3: Benim sattığım tozun yok etmediği adam yok. Sana böylesi yok olmak yakışmaz. Sen en iyisi düşmanlığını yap. Ama benim ticaretime kurşunun sekmesin. Toz kalkarsa çok devletin altında kalırsın. Benden söylemesi. Pozisyonunu ona göre al.

0: Ünsal Bey, çıkıyorum. Misafir kabul edemem.
1: Ersoy Ulu Bey'in çetesinin yerini tespit ettim. Çıkmadan bana yazılı izin verin. Gidip bu eşkıyalara hadlerini bildireyim. Nöbetçiyseniz eğer, değilseniz diğer savcı arkadaşa gideyim.
0: Neredelermiş bunlar?
1: Nöbetçi misiniz?
0: Bu iş sizin işiniz değil Ünsal Bey, kolluğun işi. Gerekli talimatları veririm, ilgilenirim.
1: Bunlar psikopat kişilikler. Kolluk zafiyet gösterebilir.
0: Göstermeyecekler. Teşekkür ederim desteğiniz için. Müsaade eder misiniz şimdi?
1: Tabii ki.

0: Memati abi. Ulu Bey'in adamlarının yerini bilmiyorum.
1: Bırak adamlarını madamlarını. Yok mu bunun karısı, çoluğu, çocuğu?
0: Var ama Ersoy oraya gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum.
1: İso. Kıvırma.
0: Abi sana bunları yapan bana ne yapmaz?
1: Bana bunları yapanın yerini, bana söylemeyeni ben ne yaparım İso?
0: Abi söyleyeceğim. Çocuklarının karısının kaldığı yeri söyleyeceğim. Beni bu delinin elinden kurtar.
2: Deliyim lan, deliyim, deliyim, deliyim.
1: Yeter Hüsnü. Hüsnü bırak.

0: Anne, benim biraz işim var, geleceğim. Bir şeye ihtiyacınız olursa Hikmet de çocuklar da burada.
1: Tamam evladım. Polat!
0: Efendim anne.
1: Aklım sende kalmasın, olur mu oğlum?
0: Merak etme anne.

0: Erhan, herkes dikkatli olacak.
1: Abi ben de geleyim sizinle. Burada zaten istediğin kadar önlem alındı.
0: Başında dur işte.
1: Tek kolla senin yanında daha çok faydam olur.
0: Memati'nin yanında dur o zaman. Bir delilik yapmayacak. Nereye gittiğimizden haberi olmayacak.
1: Abi dayayalım morfini, uyusun bir hafta. Yoksa ben Memati abiyi nasıl zapt edeyim?
0: Buldun işte çözümü. Yap, bana ne söylüyorsun? Gidelim.
2: Buraya gideceğiz.
3: Hayırdır savcı hanım?
2: Ersoy buradaymış. Güvendiğin arkadaşlarını al. Başka kimseye haber vermeden bu işi

0: Abi ne yapıyorsun?
1: Yeter, yeter. Öldüreceksin çocuğu.
2: Teessüf ederim Memati Bey. Ben nerede kimi öldüreceğimi, nerede kimi bayıltacağımı çok iyi bilirim.
1: İyi.
2: Arabanız hazır.
1: İyi. Kapının önünden ayrılma.
2: Emredersiniz efendim.

0: Tahminim içeride 10-15 tane adam var. Hepsi silahlı.
1: Cephaneliklerinin yerini tespit edebildin mi?
0: Yok abi.
1: Ersoy içeride mi?
0: Bilmiyorum, göremedim.
1: Ersoy var ya da yok. Önce biz kolunu kanadını kıralım, sonra kafasını keseriz.
2: Farları kapatsınlar.
3: Farları kapatın.
1: Bunlar kim?
0: Pusuya düştük.

0: Lütfen buradan gidin.
1: Gideceğim. Ersoy Uğulu Bey'i alıp öyle gideceğim.
0: Saçmalama. Kendi hayatını da polis arkadaşlarının hayatını da tehlikeye atıyorsun.
1: Biz mesleklerimizi seçerken başımıza gelecekleri biliyorduk değil mi arkadaşlar?
2: Biz keşif yapalım savcım.
0: Gitmeyin, adamlar sizi fark edecekler.
1: Polat, lütfen. Sen de arkadaşların da burayı terk edin.
0: Sen az gelsene şöyle. Sen bunları içeri atabileceğini mi zannediyorsun?
1: Atacağım tabii. Yaptıkları yanına kâr mı kalacak?
0: Bunca yıldır yaptıkları yanlarına kâr kalmadı mı?
1: Her şeyin bir sonu var.
0: Leyla, Memati'nin karşısına geçip senin oğlunu öldürenleri ben lüks koğuşlarında bir ömür bakıp besleyeceğim mi diyeceksin?
1: Evet, ibreti alem için. Bir ömür bunları içeride tutacaksın ki insanlar ibret alsınlar, hukuk dışına çıkmasınlar. Hukuk dışına çıkanlar da cezanın ne olduğunu görsünler.
0: Bunlar eğer sıradan katiller olsaydı haklısın. Ben de aynını yapardım. Ama bunlar sistemli olarak cinayet işleyen, bunu bilerek ya da bilmeyerek dışarıdan aldıkları emirlerle, vatana ihanet ederek yapan, geleceğimizi katleden insanlar. Bunların cezası ancak ve ancak ölümdür.
1: Sen mahkeme değilsin. Kimseyi böyle yargılayamazsın. Her ne kadar doğruyu söylesen de.
0: Ben kimseyi yargılamıyorum. Beni, ailemi, sevdiklerimi katletmeye çalışan insanlara karşı meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum.
1: Seni anlıyorum. Devlet ne için var? Herkes kendi hakkını arasın diye değil. Herkesin hakkını arasın diye var.
0: Ne yapıyorsun?
1: Seni çok seviyorum. Biliyorum ki sen de benim yerimde olsan aynısını yapardın. Çünkü ben senin yanlış bir şey yapmanı istemiyorum.
0: Leyla, aç şunu. Leyla!
1: Arkadaşların da hata yapmasına mani olun.
0: Leyla! Leyla!

0: daha bana böyle bir şey yaparsın.
1: Ne yaparsın?
0: Bir kadın madın demem, kırarım kemiklerini. En azından ölme, olur mu?
1: Çok komik.
2: Adamlar kalabalık, takviye isteyeceğim.
0: İsteme kardeşim. Takviye makviye isteme. Siz adamların çıkmasını engelleyin, çemberi alın. Ben gerisini hallederim.
1: Takviyenin gelmesi zaman alır. Birlikte hareket edelim.
2: Emredersiniz.
1: Mecbur kalmadıkça öldürmek yok, tamam mı?

0: Ne oluyor içeride?
1: İçerisi henüz tam olarak güvenli hale gelmedi savcı hanım.
0: Polatlar ne yapıyorlar o zaman orada?
1: Çatışıyorlar.
0: Sen niye buradasın o zaman?
1: Ben sizin

0: Ersoy, saldırıya uğradık.
1: Sakin ol. Size söylediğim yere gidin. Ben de yoldayım.
2: 5 dakikaya oradayım.
0: Tamam.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Burası

0: avantajı Akbank Mobil çözdü bile.
1: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
0: Harikaymış ya. Daha neler var?
1: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
2: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
1: Mobilin bankası Akbank.
3: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
6: kurdu. Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
9: dürümü. Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
10: Evet, evde kaldım. Ama... Neden kaldın?
11: Allah aşkına neden?
10: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
11: Karnın doyar da ruhun aç.
10: Dört nala yaşıyoruz.
11: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
10: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
12: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo!
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
2: dürümü. Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Dünya güzellerim benim.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
2: Ne 11 deyin? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
6: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa. Migros.

0: Dekoya. Seçili beyaz eşya, Ankast Reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Toptan'da. Doğuş Karadeniz Siyah Çay 279 lira yerine 259 lira.
7: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
8: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
9: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
2: Serinleten lezzetlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22 Mayıs tarihinde serinleten lezzetlerde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.

0: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama. Hesap.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
2: kurdu. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Memati mi, Abdüley mi? Bakalım bu gece hangisi ölecek?

at silahını. Kımıldama, at silahını. At dedim silahını.

Çekil ortaya! Hırsızlar!

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 22 Mayıs Cuma, ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor. Bugün size harika bir özet hazırladık. Ekranlarınızdan hiçbir yere ayrılmayın. Dünden bugüne neler yaşandı? Muhteşem bir özetle her şeyi tek tek anlatacağız. Türk siyaseti tarihinin belki de en kritik 24 saatinden birini yaşadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir dönem kapandı. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli olan 38. kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıktı. Bu ne anlama geliyor? Özgür Özel ve yönetimi düştü. Mahkeme partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Yani bu kararla hem CHP lideri hem tüm parti organları kurultaydan önceki haline döndü. Peki tüm bu süreç nasıl başladı ve dün akşam saatlerinde gelen kararla birlikte neler yaşandı? Bunlara bakacağız. Çünkü Ankara o karardan sonra baş döndüren bir trafik yaşadı efendim. Mutlak butlan kararını Özgür Özel genel merkezde, Kemal Kılıçdaroğlu ise evinde takip etti. Ve bakın, bir zamanlar Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu olan isimler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl hain ilan etti?
1: Bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
2: Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir.
3: Bursa'dan mutlak butlana bir karar her şeyi değiştirdi. CHP 2,5 yıl öncesine döndü.
4: Evet, ben genel merkezdeyim. Arkadaşlarımız genel merkezde. Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız.
3: Türk siyaseti tarihinin belki de en kritik 24 saatinden birini yaşadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir dönem kapandı.
5: Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
3: Tarih 4 Kasım 2023. CHP 38. olağan kurultayına seçim yenilgisi gölgesi gitti. Ekrem İmamoğlu'nun kurguladığı senaryo hayata geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açan Ekrem İmamoğlu adayını seçti.
6: Değişmeyen tek şey değişimdir.
3: Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel dedi.
7: Partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum.
3: Özel tavşan aday mı değil mi? Aylarca tartışıldı. İmamoğlu'nun gölgesi hep üzerinde kaldı.
8: Saygıdeğer genel başkanımızla yapmış olduğumuz...
3: Ta ki İmamoğlu'nun İstanbul'daki rüşvet çarkı ortaya çıkana kadar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası İmamoğlu'nu demir parmaklıkları ardına yollayınca Özel'in genel başkanlık mesaisi başladı. İlk sınavı yerel seçimlerdi. Özel'in seçtiği adaylar ya yolsuzlukla anıldı ya da CHP ile bağlarını kopardı.
9: Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz. Her birisiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz.
3: Olağan kurultaya ilişkin yargı süreçleri, kurultaydan kısa süre sonra yapılan para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarıyla başladı. 19 Kasım 2023'te Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan bir başvuru fitili ateşledi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamza Çebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
10: Vicdanı olan herkes rahatsız. Nokta.
3: Ve 4 ay sonra eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş kurultayın iptali talebiyle dava açtı.
11: Partimin üzerinde böyle bir şaibe kalsın istemedim.
3: Özel ve yönetimi yeni bir hamle yaptı. Partiyi bu kez olağanüstü kurultaya taşıdılar. Özel tek aday olarak girdiği kurultayda bir kez daha genel başkan seçilirken partideki muhalifleri de devre dışı bıraktı.
9: Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
3: Ve süreç bir kez daha olağan kurultaya götürdü CHP'yi. 39. olağan kurultayda da tek adaydı Özel. Ve o kurultaydan yaklaşık 6 ay sonra gelen karar tüm dengeleri değiştirdi. O karar CHP'yi adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı. Her şey 2023'teki haline döndü. Çünkü mahkemeden mutlak butlan kararı çıktı. Özgür Özel değil, partinin başında yeniden Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
12: Deleginin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez.
3: Bu karar Ankara'ya baş döndüren bir trafik yaşattı.
1: Ben Kemal, geliyorum.
3: Bir cephe genel merkez, bir cephe Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu noktaydı.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır.
3: Kılıçdaroğlu'nun ofisi sessizdi ama...
14: CHP genel merkezindeki olağanüstü toplantı devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu da gelişmeleri konutunda takip etti.
3: İlk açıklaması da geldi. Kemal Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında herkesi sükunete çağırdı. Ama CHP'de işler çığırından çıkmıştı. Bir zamanlar Cumhurbaşkanı adaylığına bile layık gören isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu hain ilan etti. Genel merkezde kalabalık gitgide arttı. Ama ilginç görüntülerden biri partililerin ellerinde bavullarla gelmesiydi. Kimse o bavulların ne işe yarayacağına bir anlam veremedi. Ve sinirler gerildi. Öyle ki özgür basınla araları atanlar gazetecilere saldırdı. Hatta barikatlar kurup basının içeri girişini engellediler.
15: CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü durum ilan edildi. Girişler tek tek kontrol edilerek yapılıyor. Bazı basın kuruluşları da içeri alınmadı. Bizim de Beyaz TV ekibi olarak içeri girişimize izin verilmedi.
3: Ve öfke sanal medyaya da sıçradı.
16: Mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi hesabı Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıkardı.
17: Birazdan Sayın Özgür Özel'i arayacak.
18: Dönmedim.
3: Kılıçdaroğlu her ne kadar zeytin dalı uzatmak istese de Özgür Özel savaş baltalarını çıkardı.
18: Arayanlar arasında Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız?
3: Genel merkez önündeki kalabalığı da istediği oranda sağlayamadı CHP. Öyle ki genel merkez bahçesinde farklı partilerin flamaları dalgalandı. Bazı partililer genel merkez merdivenlerinde sinir krizi geçirdi. Özgür Özel de yol arkadaşım dediği bazı isimler tarafından yalnız bırakıldı. Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi'ne gelmedi. Çünkü Londra'daydı. Peki gece boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve genel merkezi kimler ziyaret etti?
14: Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri de Kılıçdaroğlu'nun evine gelerek görüşmeler yaptı. İçeride yapılan toplantılarda izlenecek yol haritası ele alındı.
3: Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve İzmir Milletvekili Mahir Polat oradaydı. Genel merkezi EMEP temsilcileri, Sol Parti Genel Başkanı ve Zafer Partisi Genel Başkanı ile görüştü.
19: Sayın Genel Başkan'a ve bütün Cumhuriyet Halk Partililere bu zor süreçten geçerken Zafer Partililer olarak desteğimizi beyan etmek için buradayız.
3: Özgür Özel ve kurmayları gece boyunca genel merkezdeydi.
15: Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve kurmayları CHP Genel Merkezi'ndeydi. Genel merkezin ışıkları sabaha kadar yandı.
3: Mutlak butlan sonrası durum değerlendirmesi yapıldı. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kritik toplantıya damga vuran bir Adana kebap tartışması yaşandı. Parti yönetiminin önemli bir gündemle toplandığı anlarda Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın Adana kebap istemesi Özgür Özel'i adeta çileden çıkardı.
18: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
3: İddiaya göre Akdoğan'ın kebap çıkışına sinirlenen Özel, biz nelerle uğraşıyoruz sen yemek mi düşünüyorsun diyerek tepkisini dile getirdi. Durumu toparlamaya çalışan Umut Akdoğan, şekerim düştü dedi ama Özel'in öfkesinin dinmediği öne sürüldü.
0: Şimdi sırada canlı yayın noktamız var. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası bugün muhalefet kanadında trafik oldukça yoğundu, takdir edersiniz ki. Kemal Kılıçdaroğlu ofisinde takip etti süreci. Peki genel merkezde neler yaşandı? Şu anda son durum nedir öğreneceğiz detayları. Beyaz Ana Haber editörümüz Yiğitcan Aydın aktaracak bizlere tüm bu olanları. Yiğitcan, sesimi duyabiliyor musun?
20: Ancak kritik bir noktadayız. Evet.
0: Tamam, sendeyiz. Sözü sana bıraktım. Aralarda sorularım olabilir ama sen bildiğin bütün her şeyi aktarmaya başla.
20: Kritik bir noktadayız Hande. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önündeyiz. Aslında en sıcak gelişmeyi hemen aktarmakla başlayalım. Zira dakikalar önce İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu buradaydı. Özgür Özel'e destek için gelmişti. O kısa toplantıdan sonra hem Dervişoğlu hem de Özel kameralar karşısına geçti. Ve Özgür Özel'in dikkat çekici bir Kılıçdaroğlu açıklaması vardı. Çünkü dün Kemal Kılıçdaroğlu kanadından Özgür Özel'e bir telefon açılmıştı. Mutlak Butlan krizi sonrasında. Ancak Özgür Özel buradaki CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada yoğunluktan dolayı kendisine dönmediğini söylemişti. Bugün de aslında Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na bir telefon açtığını söyledi. Ancak şu bilgiyi verdi altını çizerek, ben kendisine dönüş yaptım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonu kapalıydı ifadelerini kullandı. Yani Özel ve Kılıçdaroğlu telefon görüşmesi gerçekleşmedi. Dakikalar önce Özgür Özel bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmış oldu. Peki şu anda önünde bulunduğumuz genel merkezde bugün neler yaşandı? Hareketli dakikalarda oldu ancak şu anda o dakikalardan birinde değiliz. Son birkaç saattir özellikle bir sakinlik hakim Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Aslında sayıları az da olsa birkaç partiyle burada bazen sloganlar yükseliyor CHP genel merkezinden ancak genel olarak bir sakinlik hakim. Özgür Özel de bugün sık sık toplantılar yaptı. Hem MYK üyeleriyle hem parti meclisi üyeleriyle bunu söyleyelim. Genel merkezde de bir değişiklik var filama olarak. Oraya ayrı bir parantez açayım. Kameraman arkadaşım Özbey Özay sizlere hemen göstersin. Genel merkez binasında dün sadece Özgür Özel'in bir portresi vardı. Onun yerine işte bu branda hazırlandı. Şu anda kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Dün genel başkan, daha doğrusu bugün titri Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olarak güne başlamıştı Özgür Özel. Bugün de geri adım yok, mücadeleye devam mottolu bir branda hazırlandı ve Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine yerleştirildi. Bunu söyleyelim. Biraz önce dediğim gibi kürsüdeydi Özgür Özel. Şu ifadeyi kullandı aslında bu brandayla paralel olarak. Baba evindeyiz, baba ocağındayız, mücadelemiz devam edecek diyerek Mustafa Kemal Mahallesi'ne, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu ofise bir mesaj gönderdi Özgür Özel. Bunu söyleyelim. Dediğim gibi şimdi gözler bugün 20.30'a çevrildi. Zira bir miting olacak ancak o miting içinde şu anda bir heyecan olduğunu söyleyemeyiz. Ne bu şu anda gösteriyor Özbey Özay. Bir otobüs var. O otobüs herhangi birinin girişine izin verilmemesi için, ki oraya da ayrı bir parantez açalım. Bugün icra heyeti gelmişti Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine ve mutlak butlan krizi, mutlak butlan kararı Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edilmişti. Yani bugün öğlen saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu resmen CHP Genel Başkanlığı görevine başlamıştı. O icra heyetinin bugün CHP Genel Merkezi'ne de, bulunduğumuz noktaya da gelmesini bekliyorduk. Ancak burada öncelikle partililerden bir duvar oluşturuldu. O da yetmedi. Şu anda kameraman arkadaşım Özbey Özay'ın gösterdiği gibi partinin hemen önüne bir otobüs çekildi ki icra memur heyetleri buradan ne araçla ne de kendileri giremesin diye. Şu andaki tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu, ancak 20.30'a kadar bu kalabalığın biraz daha artmasını bekliyoruz. Şu anda dediğim gibi parti önünde kalabalık var biraz, o da onlar da orada bazen yer yer sloganlar atmaya devam ediyor.
0: Peki,
20: Yiğitcan, YSK süreci de vardı.
0: Tamam, sen tam evet girdin. Ben de sana YSK sürecini soracaktım. Sen de yine seni dinliyoruz.
20: Şimdi YSK süreci de aslında devam ediyor. Bugün birçok kez saat değişiklikleri oldu. Ancak saat 11'de resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi dijital olarak başvurusunu yaptı. Yani mutlak butlana itiraz olarak YSK'ya bir başvuru yapıldı. Saat 17.30 itibarıyla da YSK kurmayları Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu talebini görüşmek üzere toplantı, o kritik toplantının da devam ettiğini söyleyelim. YSK süreci de bu şekilde ilerledi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir heyet göndermedi YSK'ya. Bunun altını çizelim. Dijital ortamda online bir şekilde YSK'ya başvuru yapıldı. YSK heyeti de saat 17.30 itibariyle toplandı ve bu süreci görüşmeye devam ediyorlar. Artık önümüzdeki saat dilimlerinde de, hatta dakikalar içinde de belki bir YSK kararı duyabiliriz. YSK kanadında bu şekilde ilerledi. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ne yapacak? Biraz da oraya değinmekte fayda var. Özgür Özel bugün toplantılar silsilesine imza attı. Biraz önce dediğim gibi Müsavat Dervişoğlu ile İyi Parti lideriyle bir aradaydı Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ise aslında Kılıçdaroğlu güne evinde başladı. Daha sonra evinden çalışma ofisine geçti. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisine geçti kurmaylarıyla beraber ve bugün Kılıçdaroğlu kanadında bir gelişme daha yaşandı. Zira avukatı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı ve basın danışmanı duyuruldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Atakan Sönmez Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bazı açıklamalar yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın kamera karşısına geçeceğini söyledi. İlk defa olacak mutlak butlan kararı sonrasında, bu da önemliydi. Peki Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelecek mi? Bu da Kılıçdaroğlu kanadı tarafından basın danışmanı açıkladı. Bizim genel başkanımız neredeyse merkezimizde, orasıdır ifadelerini kullandı, bunu söyleyelim. Peki son olarak da Özgür Özel ve ekibi bundan sonra ne yapacak? Son olarak oraya da ayrı bir parantez açalım. Şimdi mutlak butlan kararı sonrası sadece Manisa milletvekilliği titrik aldı Özgür Özel'in. Bir yedek parti planı vardı, ancak onu da dün yaptığı açıklamada şu şekilde özetledi Özgür Özel. O partinin kapatılmasına yönelikti dedi. Yani yedek parti planı şu anda askıda. Bir yandan da fezlekeler var. Hem özellikle CHP grubunda yakın kurmaylarından hem Özgür Özel'in hem Veli Ağbaba'nın, yine Ali Mahir Başarır'ın ve Murat Emir'in dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezlekeler karma komisyonunda. Eğer bu süreçte gelişirse dokunulmazlıklar da kalkacak ve herhangi bir siyasi titri de kalmayacak Özel ve ekibinin. Buna yönelik de aslında CHP genel merkezinde yapılan toplantılar biraz da buna işaret ediyor. Bir yol haritası çıkarılmaya çalışılıyor. Son olarak dediğim gibi artık 20.30'a kilitlendi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi. Özgür Özel de sanal medya hesabından 20.30'da genel merkeze davet etti partilileri. Ancak şu anda o çağrıya pek kulak asılmamış gibi duruyor. Buradan baktığımız gibi, biraz önce de söylediğimiz gibi, bu mutlak butlan sürecini bugün olarak böyle özetleyebiliriz. Peki mutlak butlan Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl ulaştı? Onu da topladığımız haberde hep beraber izleyelim.
2: Bu süreç CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
21: Delege borsası oluşturuldu, rüşvet verildi. Hukuktaki karşılığı kesin hükümsüzlük olan mutlak butlan CHP'ye nasıl ulaştı? İncelemelerde bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği tespit edildi. Delegelere para, iş, adaylık ve başka menfaat vaat edildiği belirlendi.
18: Bizi buraya delegeler oturttu, ancak onlar kaldı.
21: Ve başka bir bulgu, bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği, seçim iradesinin yok sayıldığı tespit edildi.
22: Ben boşuna demiyorum ki hançerlendik diye. Boşuna mı diyorum ben bunu?
21: Ve kritik sorulardan bir başkası, sonradan yapılan olağanüstü kurultaylar. Mahkeme 4-5 Kasım 2023 kurultayı mutlak butlanla sakat sayıldığı için olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının kalmadığı sonucuna vardı.
18: O kurultayı lekelemeye, iradesini sakatlamaya kimsenin gücü yetmez.
23: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız.
0: Ve bugüne bakacağız. Her saat, her dakika yeni gelişmeleri getirdi. Bir yanda CHP Genel Merkezi, bir yanda Kılıçdaroğlu'nun ofisi. Ankara'da

0: Da gün baş döndüren bir trafikle başladı. Genel merkezin ışıkları sönmedi. Kılıçdaroğlu da evindeydi. Arda arda görüşmeler, ziyaretler, destek mesajları. Ve işte CHP'nin yeni dönem yol haritası.
1: Bir CHP iki yönetim. Biri hukuki, diğeri hükümsüz.
2: Siyaset üretemeyince yargı kollarını kurdular. Bu darbeye son

0: kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a süresi içinde yaptık. Yarın Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
1: Özel ve kurmayları genel merkezde geçirdi geceyi. Kılıçdaroğlu evindeydi. Herkes ne olacak diye beklerken ilk hamle geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardeş'i azletti.
0: Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz.
1: Sonra hazırlandı, evinden çıkış yaptı.
2: Kararın ardından gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konutundan ayrıldı. CHP Genel Merkezi'ne oldukça yakın bir noktada bulunan Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisine geldi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelerini ofiste yaptı gün boyu. Genel Merkez'e gitmedi. Aslında istese polis eşliğinde gidebilirdi ama tercih etmedi.
3: Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetiş.
4: İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
1: Özelse yeni güne Manisa milletvekili titriyle uyandı. Artık hukuki olarak genel başkan değildi. Tüm yetkiler Kemal Kılıçdaroğlu'na geçti. O genel merkezde kalmayı seçti.
5: Özgür Özel dün otobüs üzerinde yaptığı konuşmada partilileri genel merkeze davet etmişti. Ancak Özel'in o çağrısı karşılık bulmadı. Genel merkezde sessizlik hakim. CHP genel merkezinin araç giriş kapısı parti otobüsleriyle kapatılmış durumda.
1: Ve CHP'den hamle gecikmedi. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı Özel'in kurmayları tarafından YSK'ya taşındı.
6: Türkiye'nin gündemine oturan mutlak butlan kararına Cumhuriyet Halk Partililer itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na dijital ortamda sundu.
1: Kararla birlikte 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. olağan kurultayda seçilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla o dönemin parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine dönüş yolu açıldı. Kılıçdaroğlu yönetiminde yer alan bazı isimler Özel yönetimine katılmıştı. İşte bu durum bazı dengeleri değiştirdi. Parti kulislerinde parti meclisi ve delege dengesi nedeniyle Kılıçdaroğlu iş başına gelse bile her konuda istediği kararı almasının kolay olmayacağı yorumları yapıldı.
4: Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
3: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum.
1: Mahkeme kayyum yerine mutlak butlan kararı verdiği için Kılıçdaroğlu'nun partiyi hemen bir olağanüstü kurultaya götürme zorunluluğu yok. Peki Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyecek? Kayyum olmam diyen Kılıçdaroğlu'nun partinin bölünmemesi için önce Özel yönetimiyle uzlaşma arayacağı ancak hemen bir olağanüstü kurultay planlamadığı belirtiliyor. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun ilk hedefi Ekrem İmamoğlu, üyeliğini askıya alacak.
7: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Buradayım.
1: Ama CHP kurultayında aday olmayacağı da iddialar arasında. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun evinin bahçesine gelen vatandaşların hain Kemal sloganı atmasına çok üzüldüğü ve sürece dair farklı kararlar alınabileceği iddia edildi.
8: Ben Kemal, geliyorum.
9: Efendim şimdi Kılıçdaroğlu cephesinden sıcak bir gelişme aktaralım dedik. Haberimizde izlediniz, yineleyelim. Kılıçdaroğlu bugün evinden çıktı, ofisine gitti, tüm günü ofisinde geçirdi ve şu dakikalarda ofisinden ayrıldı, çıkış yaptı ve Kılıçdaroğlu'nun yarın bir açıklama yapması bekleniyor. Bilgisini de aktaralım. Tüm gün Kılıçdaroğlu ofisindeydi ve şu anda şu dakikalarda ofisinden çıkış yaptığı bilgisini verelim. Açıklama yarın gelecek diyelim. Şimdi ekonomi diyeceğiz. CHP kurultayıyla ilgili verilen mutlak butlan kararı piyasalarda sert dalgalanmalara sebep oldu. Borsa İstanbul'da satışlar derinleşti. Devre kesici sistemi devreye girdi. Dolarda yükseliş hızlandı. Yaşanan gelişmeler sonrası ekonomi yönetimi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında acil toplandı. Yapılan açıklamada Türkiye ekonomisi şoklara karşı dirençli mesajı verildi.
1: CHP kurultayı ile ilgili verilen mutlak butlan kararı piyasaları sert vurdu. Borsa İstanbul'da satışlar derinleşti. Devre kesici sistemi devreye girdi. Tüm işlemler geçici olarak durduruldu. Bankacılık hisselerindeki kayıp %8'i aşarken Borsa İstanbul 100 endeksi günü %6'nın üzerinde kayıpla tamamladı. Dolarda da yükseliş hızlandı. Kur 45 lira 78 kuruş seviyesini gördü. Yaşanan gelişmeler sonrası ekonomi yönetimi sabah saatlerinde acil toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi açıklama yaptı. Türkiye ekonomisi şoklara karşı dirençli ifadesi kullanıldı. Gerekli tüm adımların eşgüdüm içinde atılacağı

0: vurgulandı.
1: Ve bu kararın ardından dikkat çeken açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Çünkü MHP lideri kısa süre önce mutlak butlan konusunda çok dikkat çeken açıklamalara imza atmıştı. Peki MHP lideri kararın ardından neler söyledi? İşte MHP liderinden ilk mutlak butlan açıklaması.
2: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
3: İşte mutlak butlan kararından haftalar önce böyle demişti MHP lideri. Kararın ardından yapacağı ilk açıklama merak edildi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi düşümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin.
3: Ve mutlak butlan kararın saatler sonra ilk açıklama geldi. Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat et dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin.
3: Peki bu ne anlama geliyor? MHP lideri bir formül üretilmesi mesajını verdi. Bu hem CHP'nin hem de Türkiye'nin yararına olacak dedi.
2: CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
3: Ve ortak bir masa çağrısı da geldi. Yargı kararlarını tanımıyoruz çıkışının gereksiz olduğunu söyledi Devlet Bahçeli.
2: CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
1: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı bugün İstanbul'da enerji zirvesindeydi. Mutlak butlan kararının ardından ne söyleyeceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı sürece dair değerlendirme yapmadı. Türkiye'nin artık terörle değil yatırımlarla anıldığını söyledi.
4: Terörle ve terör eylemleriyle anılan bölgeler bugün üretimle, yatırımla, istihdamla anılıyor.
0: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. CHP için verilen mutlak butlan kararının ardından vereceği mesaj merakla bekleniyordu. Ancak Erdoğan'ın gündeminde enerji politikaları vardı.
4: Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikindeki vazgeçilmezliği bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğalgaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahip.
0: İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde terörsüz Türkiye mesajı da verdi Cumhurbaşkanı.
4: Terörün karanlık gölgesi çekilip huzurun aydınlattığı alanlar genişledikçe şehirlerimiz hızla ayağa kalkıyor. Kritik madenler artık petrol kadar önemli hale gelmiştir. Enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
1: Hatay'a bakacağız. Hatay'daki sel felaketle sonuçlandı efendim. Dereler taştı, evler, köprüler çöktü. 4 kişi hayatını kaybetti. Köprüden düşen bir kişi ise hala aranıyor. Felaketi yaşayanlar o anları korku ve panik içinde anlattı.
5: Şu an büyük bir sel giriyor bizim evin önünden.
6: Bir yağmur gece. Kıyamet koptu.
7: Gel bakalım.
8: Korkma.
7: Beraber
6: misin? Anne dedi, ev yıkıldı. Kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde.
0: Hatay'da sağanak felakete yol açtı. Yollar, köprüler çöktü, evler yıkıldı. O felaket 4 kişiye mezar oldu.
9: Kardan bir ev yıkıldı. İçinde 5 tane yaralı var. Bir kişi maalesef kaybettik.
6: Kepçeden buldular. Birinde çamurun içinden ayakları sadece görünüyormuş.
0: Felaketin adresi Hatay'dı. Sağanak sebebiyle dereler taştı. Şehrin birçok bölümü sular altında kaldı.
10: Çok felaket oldu. Deller gitti, çadırlar gitti.
11: 2 metreye kadar yükselmiş su. Bel fırladık yatakta, ben öleceksin korkuda.
0: Evlerde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Kenti heyelanda vurdu. Bir ev çöktü. Güner El Muhammed oğullarını güvende olmaları için kızının evine göndermişti. Ama o ev 15 yaşındaki oğlu Abdülhanan'a mezar oldu.
6: Bilseydim ben kapı yüzlerine gidilerdim, göndermezdim bile. Oğullarımı bulamadım, çamurun içinde de aradım, dağda da aradım, bulamadım.
0: Evdeki 4 çocuğuysa yaralı halde çıkarıldı.
7: Gel bakalım.
8: Korkma.
7: Beraber misin?
8: Korkma.
0: 62 yaşındaki Şahut Kim Yonok da Samandağ'da Asi Nehri'nin taşmasıyla sele kapıldı. Kim Yonok'un selden cansız bedeni çıkarıldı. Yollarda çökmeler yaşandı.
8: Arabalar

0: Çökmüştüm. Arkadaşlarla aradım. 4 araba şu anda aşağıda.
1: Aracıyla Samandağ çevre yolundan geçen Nedim Habeşoğlu ise yolun çökmesiyle dere yatağına düştü. O da hayatını kaybetti.
0: Araba gitmiş. Çoğaldı ha, bak tekrar çoğaldı.
2: Antakya Samandağ yolu köprü çökmüş.
1: Karaçay Köprüsü de yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. AFAD ve kurtarma ekipleri sağanağa rağmen kaybın ikinci gününde de arama çalışmalarına devam etti. Kurban pazarları da sular altında kaldı. Hayvanlar pazar sahiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
3: Kurban pazarının hemen hemen 3'te 2'si su altında kaldı.
1: Aybastı'da ise sel az daha faciaya neden oluyordu. Şehirler arası otogarın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı. O esnada orada bulunan iki işçi saniyelerle kaçtı. Çatalpınar'da da heyelan yüzünden karayolu ulaşıma kapandı. Kırıkkale'de de durum farksızdı. Ev ve iş yerleri suyla doldu. Hayat felç oldu.
4: Abi geri git, geri gelme.
5: Karayolu komple su doldu. Evin işleri de dolu orada.
1: Bartın'da da ev ve iş yerleriyle birlikte 5 anayolu su bastı. Onlarca kişi araçlarda mahsur kaldı. 32 kişi ekiplerin çabasıyla kurtarıldı.
6: Böyle sene gittik işte, 1,5 sıraları.
7: Şarjının durumu çok kötü, bitmiş durumda.
1: Uşak'ta da sağanak nedeniyle birçok noktada su baskını yaşandı. Mağduriyet yaşanmaması için ekipler sahada çalışma yürüttü. Sağanak sonrası Karabük'te de derelerin su seviyesi yükseldi. Çevredeki vatandaşlar da büyük tedirginlik yaşadı.
8: Yağmur biraz daha devam ederse, trak duvarın bittiği yerde mutfağın tehlike var.
9: Dün Ankara'da da resmen kıyamet koptu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı gibi sağanak bastırdı, ancak Ankaralı yine önlem almayan Büyükşehir Belediyesi'nin kurbanı oldu.
10: Mansur Yavaş'ı çağıralım, bu halimizi görsün. Şentepe'den buraya 1,5 saat oldu, gelemedim.
11: Buradan Ankara'nın belediye başkanı Mansur Yavaş'a sesleniyorum. Vatandaşın haline yazık.
12: Köyün gidecek yeri yok ki.
13: Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler önce başkent Ankara'ya yağışın sinyalini vermişti.
14: Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi yine kulak asmadı. Başkentliler dün felaketi yaşadı.
6: Ay gitti.
10: Yaklaşık 100-150 metre ileride onu yakaladılar. Dağda sürüklenme olayı, belki de boğulma olayı da olabilirdi.
15: Kurtuldu mu Allah'tan?
16: Başkent şiddetli fırtınaya değil, yetersiz altyapıya yenildi.
17: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çözemediği altyapı sorunu çileye dönüştü. Başkentte caddeler adeta göle döndü.
14: Mansur Yavaş'ın yavaş belediyeciliği Ankara'ya denizi getirdi.
13: Suyun derinliğini ve gitgide de aslında bu suyun daha da derinleştiğini görebilirsiniz.
12: Hiçbir yerde mazgal yok. Doğru düzgün 4 tane delik koymuşlar.
18: İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir eseri daha. Yağmur diz boyuna ulaştı. Araçlarsa perte çıktı.
17: Vatandaşlar göle dönen yolda araç plakalarını işte böyle çıplak ayakla suya girerek aradılar.
12: İşimi gücümü bıraktım, bak iş elbisemle plaka arıyor.
14: Sele dayanamayan yollar çöktü. Alt geçitler suya gömüldü.
17: Yetersiz altyapıdan dolayı podyum tüneli olarak adlandırılan bu alt geçidi de su bastı. Ekipler tahliye çalışması yaptı. Yetersiz gelen vidanjörler suyu diğer tarafa tahliye etti. Ve işte görmüş olduğunuz gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi bakımsız ve işlevini yitirmiş rogarları yüzünden park halindeki araçlar suya gömüldü.
13: Ankara Büyükşehir Belediyesi herhangi bir önlem almadı. Saatler geçti, ne bir itfaiye ne de bir haske ekipleri burada.
12: Biz her yağmur yağışında bu sıkıntıları yaşıyoruz.
13: Altyapı buraya yeterli gelmiyor.
18: Her yağmurda değişmeyen manzara. Altyapı sorunu çözülmüyor, çözülemiyor.
19: Kaç dakikadır bu haldesiniz?
12: 20 dakikadır falan.
19: Her yağışta bu problemi çekiyor muyuz acaba?
12: Genelde çekiyoruz.
14: Dükkanları su bastı. Esnaf yine mağdur oldu.
13: Her yağmur yağdığında bu ve benzeri sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi askıya bildirdi. Şu ana kadar bir çalışma yapılmadı.
12: Esnaflar, vatandaşlar mağdur kalıyor. Durum ortada. Hani bu bir altyapı güzelce ne olsa bu şekilde insanlar mağdur olmaz.
10: Mansur'un değişmesi lazım. Yoksa yerinde oturması lazım değil. Çalışması lazım.
9: Ve Tokat, Almus Barajı ve Yeşilırmak Nehri taştı. Kentte toplamda 15 bin kişi tahliye edildi. Sulara gömülen Malkaya Adası ve çevresindeki drone'la görüntülenen yerler taşkın

0: riskine karşı peş peşe yeni önlemler. Şimdi kameralarımızı Tokat'a çeviriyoruz.
1: 56 yaşındayım, daha henüz böyle bir şeyle karşılaşmadım.
2: Şu anda esnafımız kan ağrıyor.
3: Taşkınlar yaşadık. Su taşkınları dere yataklarında.
4: Dereler, barajlar taştı. 15 bin kişi tahliye edildi. Taşkın riskiyle karşı karşıya olan Tokat'ta ard arda önlemler alındı.
3: Son 5 gün içerisinde 2058 personel görev yaptı. Toplamda da 529 araç.
4: Almus barajı taştı. İlçenin simgesi Malkaya Adası tamamen sulara gömüldü.
3: Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte taşkınlar yaşandı.
4: Bölgedeki çocuk oyun parkı da kısmen suyun altında kaldı. 3 günlük değişim suyun yükselişini gözler önüne serdi.
1: 56 yaşındayım, daha henüz böyle bir şeyle karşılaşmadım.
4: Yumuşayan toprak heyelan riskini de beraberinde getirdi. Dağ yamacından kopan kaya parçaları yola düştü. Şans eseri yaralanan olmadı.
3: Su yatakları söz konusu olduğu için DSE ile çok yakın bir temas içerisinde çalışıldı.
4: Selden en çok etkilenen bir diğer ilçe ise Turhal'dı. Kentte 2 günde su seviyesi 15 santim yükseldi. Hayvan pazarları sular altında kaldı. Bayram önü esnaf kepenk kapattı.
5: Biz de gerekli önlemlerimizi alıp dükkan önüne çadırlar vesaire önlem alıp bu şekilde dükkanı kapatmıştık.
4: Yalnızca esnaf değil, risk nedeniyle ekipler de gece gündüz çalıştı. Binlerce personel yüzlerce araçla bölgede 7/24 nöbet tutuldu.
3: Bir yandan müdahale, bir yandan risk azaltma çalışması yapıldı.
4: Tehlikenin azaldığı noktalarda dükkanlarını yeniden açanlar da vardı.
5: Tüm Turhal'a geçmiş olsun diyorum.
0: Ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasına bakacağız şimdi de. Dün 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlardan biri tutuklanırken 10 ünlü isme ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
6: Sen beni bunun için mi çağırdın buraya?
7: Panceman dönmemeliydi.
4: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınanlardan biri tutuklanırken 10 kişiye yurt dışı yasağı getirildi.
8: Bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok.
4: Aralarında şarkıcı Mabel Matiz, Blok 3, Tan Taşçı, oyuncu Serenay Sarıkaya, Onur Tuna, Feyza Cibelek ve gazeteci Mirgün Cabası'nda bulunduğu 25 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.
9: Kendimle ilgili yol kat ettim, epey yol kat ettiğimi düşünüyorum. Yani 5 yıl önceki, 10 yıl önceki adam değilim.
4: 20 ünlü isim gözaltına alınırken 5 isim hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Serenay Sarıkaya sanal medyadan paylaştığı mesajda en kısa zamanda Türkiye'ye döneceğini söylemişti.
10: Ama hala cesur kararlar almak ve risk almak anlamında güzel bir yaş bence.
4: Gazeteci Mirgün Cabas da babasının cenazesi için gittiği İzmir'de öğrenmişti yakalama kararını.
11: Ve o karakter de aslında baktığın zaman sensin bir yandan da hikayeyi anlatan.
4: Gözaltına alınan isimler önce kan ve saç örneği verdi. Sonra da adliyeye sevk edildi.
12: Belirsiz bir sektör, kaygan bir zemin olduğu için istemedi. Bir de zor bir sektör diye istemedi.
4: Şarkıcı Berkay Şahin ve moda girişimcisi Tuğçe Postoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
13: Hiçbir ödül törene katılmadı.
4: Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın'ın da dahil olduğu 2 kişiye de adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı verildi.
14: Şimdi zaten testimizi yapacağız. Testimizi yaptıktan sonra o da negatif çıkacak.
4: Ünlülerin doktor olarak tanınan Mehmet Rahşan'sa tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rahşan'ın evinde yapılan aramalarda 26 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve çok sayıda hap ele geçirilmişti.
8: Biz bu konuda mücadeleye kararlıyız.
0: Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük tatil süresince alınacak önlemleri açıkladı. Yoğun denetimler var ama tuzak radar yok.
15: Kemerimizi takıyoruz başta, tabii ki yavaş gidiyoruz. Hız limitlerine uyuyoruz.
16: Gizli radarlarda yani artık cezalardan bıktık.
4: Ama artık gizli radarlar bu bayramda olmayacak.
8: Tuzak radar kurmayacağız. Kurulamayı bu bayramda da sürdüreceğiz.
2: Güzel, gayet güzel. Kazalar az olsun. Kurallara uysunlar.
15: 9 günlük Kurban Bayramı tatiline sayılı gün kaldı. Araçlarıyla yola çıkacak olanların dikkat etmesi gereken

0: hususlar var. Denetimler arttırıldı. Tuzak radarlar olmayacak.
1: Denetimlerimizin amacının ceza yazmak olmadığını kez daha yinelemek istiyorum.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı.
1: Hangi noktalarda radar attığımızı, radar denetimleri olduğunu, Hayat 112 acil mobil uygulamamız üzerinden de vatandaşlarımıza açıyoruz.
0: Tuzak radarlarının olmamasındaki amaç kural ihlalleri, kazaları ve işlem sayılarını azaltmak.
2: Havadan karadan denetimler arttırıldı. 334 binden fazla kolluk personeli görev başında olacak. Yollarda 66.481 trafik polisiyle 9 ilde helikopter ve tüm illerde dronlarla an be an takip edilecek.
0: Radar cezaları da kademeli bir şekilde artacak. En düşük ceza 2.000 lira, en yüksek yazılacak olan ceza ise 30.000 lira olacak.
3: Kural ne diyor? Burayı 180 kilometreye geçmeyeceksin. Geçme kardeşim.
4: Sırada deniz, kum ve güneş hayali kuranları yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Gözde turizm noktalarından Çeşme'deki bir özel plajın müşterilerinden loca için 50 bin lira istemesi ağızları açık bıraktı.
2: ₺4.000 harcama limiti istiyorlar. Locaları 50 bin liradan kiralıyorlar. 9 günlük Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala tatil beldelerindeki hazırlıklar da hız kazandı. Gözde turizm noktalarından Çeşme'deki fiyatlar şok etkisi yarattı. Fiyatlarını paylaşan özel plajlardan birinde localara 30 ila 50 bin lira arasında ücret talep edilmesi şaşkınlık yarattı. Bununla da kalmayan işletmeler müşterilerden en az 3 ila 4 bin lira arasında harcama garantisi de istiyor. Bu fiyatlar her yıl pahalılığıyla gündeme gelen Bodrum'da daha da katlanıyor. Bodrum'da bulunan özel bir plajın yalnızca içeriye giriş ücreti 12 bin lirayı buluyor.
4: Ve dün gecenin sıcak gelişmelerinden birine bakacağız. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Yani üniversite kapatıldı, açıklamayı yok yaptı. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Haberimizde bakalım.
5: Az önce üniversitenin kapatıldığını öğrendim.
6: Resmi gazetede dün gece yayımlandı. Üniversiteye Can Holding'e yönelik soruşturmada el konulmuş kayyum atanmıştı. Ve Bilgi Üniversitesi kapatıldı.
5: Biz nereden mezun olacağız? Hiçbir fikrimiz yok.
6: Üniversitenin faaliyet izni iptal edildi. Cumhurbaşkanlığı kararı dün gece resmi gazetede yayımlandı.
7: Şok oldum. Bu öğrenciler ne yapacak? Finalleri ne olacak? Akademisyenler ne yapacak?
6: Öğrenciler önce büyük şok yaşadı. Açıklama YÖK'ten geldi. Öğrencilerin eğitimlerinde bir aksama olmayacak. Garantör Devlet Üniversitesi olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecekler. Vakıf Üniversitesi'ndeki düzen aynı şekilde kalacak. Yani eğitim ücretlerini ödeyecekler.
4: İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında çekiçle öldürülen Hande Çinkitaş cinayetinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. 20 yıl sonra açılan davada baba Nezih Çinkitaş için tutuklama kararı çıktı.
8: İtiraf ettiniz mi?
9: 20 yıl neden?
2: 25 yıllık cinayette sır perdesi aralandı. Hande Çinkitaş'ın babası için tutuklama kararı çıktı. Sorulara itiraf edilecek bir şey yok diyerek cevap verdi.
9: Şeynaz bir şey yaptı mı?
10: Bilemem kardeşim, ne bileyim ben.
2: 12 yaşındaki Hande Çinkitaş 2001 yılında babasının evinde başına çekiçle vurularak öldürülmüştü. Bunun üzerine anne Handan Yılmazer eski eşinin evinde ölü bulunan kızı için hukuk mücadelesi başlattı.
11: Ben diyorum ki ben masumum. Bir Allah'ın kulu inanmıyor bana.
2: Baş şüpheli baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'tı. Tam 19 yıl sonra cinayette kullanılan bıçakta babanın DNA'sı bulundu.
11: Benim o evde her yerde DNA'mda parmak izim de var.
10: Kim sakladı, neyi sakladı?
9: Kim öldürdünüz, Şehnaz mı?
10: Benim bir şeyden haberim yok.
2: Baba Nezih Çinkitaş.

0: Elindeki taş gözaltına alındı. Suçlamaları reddetti. Odaya girdiğimde Hande'nin boğazı kesikti ve çokça kan vardı dedi.
1: Şeynaz bir şey yaptı mı?
0: Çinkitaş'ın müebbet hapis cezası onandı, tutuklandı.
2: İtiraf ettiniz mi?
1: 20 yıl neden...
3: Çağla Tuğaltay 26 yıl önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürülmüştü. Yeniden açılan o dosyada DNA örneğinin alınabilmesi için bir kişinin mezarı açılmıştı. Bugünse 3 kişiye daha fethi kabir işlevi yapıldı. Açılan mezarlardan DNA örnekleri alındı.
0: 26 yıl önce işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik bir gelişme yaşandı. 3 kişiye daha fethi kabir kararı çıktı. Mezarlarından DNA örnekleri alınacak. Tarih 5 Haziran 2000, yer İstanbul Şişli. Evine dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Abisinin odasında kanlar içinde bulunmuş tırnak altından yabancı bir erkeğe ait DNA çıkmıştı. Yeniden açılan dosyada Tuğaltay'ın ailesi, o dönem komşuları olan ve öldüğü öğrenilen 4 kişi hakkında fethi kabir işlemi talebinde bulunmuştu. Mezara açılan ilk kişi Lütfi Şerbetçi olmuş, yapılan tesle DNA örneği alınmıştı. Bugünse Ahmet Baki M, İsmail Hakkı Ç ve Fehmi S'nin mezarları. Cinayet büro ekipleri, kriminal ekipler, adli tıp doktoru ve savcı huzurunda açıldı. Gözler şimdi Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan erkek DNA'sının alınan örneklerle eşleşip eşleşmeyeceğine çevrildi.
3: Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
8: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
12: Bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
13: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
14: Neon bir deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
15: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: Burası tavuk dünya.

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
3: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjı Diş Fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade. Migros.
9: Damla?
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
13: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
14: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
13: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E, nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
15: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
16: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ver Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
7: Ebru için yenilendi Akbank Mobil.
8: Evi aldık da tamiri, montajı Akbank Mobil çözdü bile.
7: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
8: Harikaymış ya.
9: Daha neler var?
7: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu.
10: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
7: Mobilin bankası Akbank.
11: Neon birdeyim. Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
12: Ne istersen neon bir.
13: Garanti BBVA.
14: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
15: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
16: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
17: Bir telefon uzakta olan.
14: Bir bankacı. Tanıştıralım.
18: Benim bankacım Müge.
19: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
13: Garanti BBVA.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Fenerbahçe'de seçim rüzgarları esiyor. 6-7 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak. Aziz Yıldırım bugün kamera karşısındaydı. Yönetim kurulu listesini açıkladı. Yıldırım'ın Ali Koç ve Hakan Safi'ye de bir çağrısı vardı.
5: Kendime bakınca Fenerbahçe'yi gördüğümü hep ifade ettim. Benim nabzım şöyle atıyor. Her zaman, her yerde en büyük Fener.
3: Fenerbahçe'de seçimli genel kurula sayılı günler kaldı.
5: Türkiye ve Avrupa'nın sokaklarını sarı lacivete boyamak için varıyor. Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
3: Başkan adayı Aziz Yıldırım yönetim kurulunu tanıttı. Toplantıda yeni stadyum projesini de duyurdu Aziz Yıldırım. Ve en dikkat çeken an Yıldırım'ın Ali Koç ve Hakan Safi'ye yaptığı çağrı oldu.
5: Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıralım. Bu seneye hep beraber damga vuralım.
2: Efendim, bu haberimizle ana haberi tamamladık. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
6: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Aramızda bazı insanlar var. Geçmiş yaşamlarını kusursuz şekilde hatırlama yeteneğine sahipler. Kendilerine sonsuzlar diyor. Sonsuzlar arasındaki iki grup güç için çatışmaya girdi. Bir tarafta bilgilerini insanlığı korumaya ve geliştirmeye adamış insanlar var. Karşılarındaysa bu gücü bir lanet olarak gören nihilistler duruyor tabii. Yeni teknolojiler nihilistlere dünyadaki bütün yaşamı sona erdirmek için bir fırsat verdi. Ve gücün kontrolü için yarış başlamış oldu.
1: Meksiko,

0: teklifi, bana altını söyle.
1: Evet. Evet aldım. Aldım evet. Biraz gecikebilirim. Seninle buluşmaya geliyorum.
0: Anlaşıldı.

0: İyi misin?
1: Yumurtayı almasına izin veremeyiz.
2: Bathurst'ün bu kadar ileri gittiğine inanamıyorum.
0: O bizim tanıdığımız kişi değil. Something fast to outrun with demons. Nothing come between the boy and his freedom. What good are

Abel, kestirmeden geleceğim. Benimle otoyolda bulun.

0: engel kurmuşlar. Vincin dibine gir.
1: Tretweet'in de beni. Sakın o köprüye çıkma.
0: Abel, beni dinle. Başarısız olursam içine bak.
1: Nasıl bir mucize gerçekleştireceksin bilmiyorum ama önünde 45 metrelik bir boşluk var. Ne plan diyor bu?

0: daha önce bir anıymış gibi hissettirecek kadar gerçek bir rüya gördünüz mü? Aynada kendinizi gördüğünüz ve şaşırdığınız oldu mu hiç? Sanki bir başkasının yüzünün size baktığını görmeyi bekliyormuşsunuz gibi. Bütün bu insanlar hepsi bir yerlere gidiyor, bir şeyler yapıyor. Ama bütün bunlar ne anlama geliyor? Belki cevabı bilseydim bütün o küçük şeyler bir araya gelebilir, bir şey ifade edebilirler. Hey!
1: Evan!
0: Merhaba!
1: Tam zamanında.
0: Seni gördüğüme sevindim. Nasılsın?
1: Burayı bulmak zor
0: hayır,
1: oldu mu?
0: Hayır, hayır, hiç olmadı.
1: Tamam.
0: Bu haftaki üçüncü görüşme.
2: Geldi işte.
0: Merhaba, merhaba beyler. Nasılsın? Memnun oldum.
2: Evan, tanıştığımıza memnun oldum.
0: Zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Bunun için minnettar.
2: Güzel.
0: Harika bir yeriniz var.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Sakıncası yoksa birkaç sorum olacak size.
0: Evet, elbette.
2: Geçmişinizde bazı soru işaretleri var.
0: Ben bunun farkındayım.
2: İnsanlar restorana girdiğinde görecekleri ilk yüz senin yüzün olacak.
0: Ve o yüz onları gülümseyerek karşılayacak. Geçmişte bazı sorunlarım oldu tabii.
2: Geçmişinizi evet. Detaylı bir şekilde araştırdım Bay McCauley. Eski işverenlerinizden bazılarıyla konuştum. Ve bir şey diyeyim mi? Hepsi aynı şeyi söyledi.
0: Ne söylediklerini merak ediyorum aslında.
2: Harika biri olduğunu. Zeki bir adam olduğunu, evet. Harika bir adam, ya, doğru.
0: Şey,
2: evet.
0: İyiymiş o zaman. İşte böyle, sanırım işi kaptım. Ne zaman başlıyorum peki?
2: Peki bana saldırdığın müşteriden bahseder misin?
0: Bir garsonu taciz etmişti.
2: Sen de onun kolunu kırdın.
0: Kırdım. Bilerek yapmadım. Yani gerçekten kadını zor durumda bıraktı. Kibarca gitmesini istedim. Ama o bana saldırdı. Bir suçlamada bulunmadı ve dava düştü işte.
2: Yani restorandaki vardiyandan öylece çıktım ve bir daha dönmedin mi?
0: Kişisel bir sorunum vardı. Bu olay 6 yıl önceydi.
2: Ha, evet. Müdürüm bana hastaneye yatırıldığını söyledi.
0: 2 hafta.
2: 2 hafta mı? Melanie 2 hafta çıkmış. 2 hafta sadece.
0: Bakın, akıl hastalığı geçmişimin parçası, evet. O zamandan beri gözüm bile seyirmedi diyebilirim. Aksine bu yaşadıklarımın beni daha da güçlendirdiğini düşünüyorum ben. Ve burayı yönetebileceğimden %100 eminim ben, gerçekten.
2: Evan, geldiğin için sağ ol.
0: Lütfen, bakın bunun nasıl göründüğünü biliyorum. Ama hastalığım nedeniyle endişelenmenize gerek yok. Size söz veriyorum.
3: Evan, sana haber vereceğiz.
0: Hayır, vermeyeceksiniz.
2: Anlayamadım.
0: Bakın, baştan savunmanın ne demek olduğunu biliyorum.
2: Bay McCauley, belli ki sorunlarla başa çıkmakta harikasınız.
0: Tahmin bile edemezsiniz.
2: Çok sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ve haklısınız, sizi aramayacağız.
0: Sırf geçmişimi kontrol ettiğin ve birkaç telefon ettiğin için hikayemi bildiğini mi sanıyorsun? Ben senin hikayeni elini sıktığım anda bildim. Yine de vakit ayırdığın için sağ ol. Anlıyorum, gerçekten. Dışarıda tertemiz geçmişleri olan bir düzine aday varken şiddet geçmişi olan tescilli bir şizofreni kim işe alır? Ama beni asıl düşündüren, eğer iş bulamazsam bu ay kiramı ödeyemeyeceğim. Bu takımı kuru temizlemeye vermek bedava değildi. Ama hepsinden önemlisi, bir an önce bir iş bulmalıyım çünkü ilaçlar bitmek üzere ve bittikleri zaman işler ciddiye binecektir.

Nasıl yapılabileceğini öylece bildiğiniz şeyler var. Kimsenin size öğretmediği şeyler. Bir şekilde her adımın mantıklı geldiği,

0: dostum, onu gerçekten kendin mi yaptın?
1: Öyle.
0: Vay canına. Hey Ronnie. Hey Ronnie. Evan geldi.
1: Merhaba. İstediğin gibi. İki Mosiki tarzında çelik el yapımı. Türünün tek örneği.
2: Aa, vay canına. Evet. Hattori Hanzo öyle mi?
3: Vay be. Dostum.
4: İyiymiş.
2: Evet. Kalk üstümden. Tamam, şimdi adamın ödemesini yapalım.
3: Bunun da kafayı mı buluyorsun?
1: Antidepresan. Bu bir antipsikotik.
5: Ödemeni bu şekilde mi alıyorsun?
2: Evan, Ronnie bakım programına dahil.
0: Evet, Doktor Ronnie.

0: Niye onları eczaneden almıyorsun peki?
1: Sürekli deli doktorlarıyla konuşmak istemiyordu ondan, öyle
2: değil mi? Evet. Evin bir reçeteye ayda 400 dolar veremez.
3: Hey! Burkina Faso'nun başkenti neresidir ha?
4: Adamım.
2: Burkina Faso diye okunur. Ogadugun. Haplarımı alabilir miyim?
3: Lanet olsun. Kaçta kaldığımı unuttum.
0: Bunu sen uydurdun.
4: Vay be dostum.
3: Hayır. Adam her şeyi biliyor. Tam bir ucube.
0: Nasıl bu kadar şey biliyorsun?
2: Doğrusu bunu ben de bilmek isterdim. Beni deli ediyor. Haplarımı alabilir miyim lütfen?
1: Kızım, çocuğa yiyecekmiş gibi bakıyorsun.
3: Hey! Barut neyden yapılır ha?
2: %74 potasyum nitrat, %13 kömür.
5: Tamam. Vay canına!
4: Etkileyici adamım.
1: Bana bakacaksın dedim.
0: Ronnie lütfen ama.
3: Al bakalım. 60'lık paket.
2: Sadece 55 tane var.
3: Gerçekten mi? Yaklaştın.
2: Lanet olsun. Ben onlarla yaşıyorum. 60. Hey, hey, hey. Orijinalini istiyordun değil mi? Bu orijinal. Bu 70 kez inceltilmiş, karbonla işlenmiş.
1: Lanet çek. Ellerini üzerimden çekemez.
2: Hayır, adamının saymasını öğrenmesini söyle. Anlaşma 60'lık paket için.
1: Öyle mi? Maalesef elimizde bu var. Beğenmediysen tımarhaneye geri git. Şuna göz kulak ol. Bu kılıcı bir deneyelim bakalım.
3: Hey, barut neyden yapılır ha?
1: Kolunu uzat.
4: Gösteri zamanı.
1: Kolunu uzat. Kalk hadi. Kolunu şuraya koy. Bebeğim ya boynun ya da kolun. Sen seç.
2: Hey Ronnie, kardeşim oyuncak
1: Evan,
2: değil.
1: Kendi işine bak sen.
0: Ronnie, bu hiç komik değil.
3: Lanet olsun.
2: Sanırım işe yarıyor Ronnie.
3: Lanet, parmaklarımı kestin. Lanet olsun.
2: İyileşirsin. Tatlım, niye eve gitmiyorsun?
1: Sen bittin tamam mı? Sen öldün.
2: Bilemiyorum da. Senden antipsikotik ilaç alan bir adamla konuşuyorsun, öyle değil mi? Şu an
1: sen
2: biraz
1: çıldırmışsın kardeşim.
2: Belki de kafamdaki sesleri susturmanın en iyi yolu senin kafanı kesmektir dostum, öyle değil mi? Söyle bakalım.
1: Hayır, hayır, hayır. Bırak, bırak. Ateş etme. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Her şey yolunda. Sakiniz,
2: hey,
1: tamam.
2: Bana bak. Haplarımı ver.
1: Hayır, sakiniz.
2: Hemen.
1: Tamam. Hadi. Sen delirmişsin dostum.
2: Deli olsaydım seni çok daha önce küçük parçalara ayırmış olurdum. Haplarımı ver. Ronnie, şimdi beni iyi dinle. Ben deli değilim, tamam mı? Ben sadece yanlış anlaşılırım. Anladın mı?

0: NYPD McCall adında birini yakaladı. Ters giden bir anlaşması. Polisler üzerinde bir kılıç bulmuş. Kılıç Edo Japonya'sından. Kullanılmayan bir teknikle yapılmış.
1: Yani?
0: Onu kendisinin yaptığını iddia ediyor.

0: Oradan Özenti Demirci'ye dönen biri daha...
1: Sizi gidi inançsızlar. Nora, bunu görüyor musun?
0: Treadway?
1: Kesinlikle.
0: Biz biliyorsak, Bathurst de biliyordur.
1: Dikkatli ol.

0: Telefon hakkım olmalı değil mi? Bir dedektif olamayacak kadar iyi giyimlisin. Öyleyse sen bir doktor olmalısın.
1: Hiç mi? Hiç mi tanıdık gelmiyorum? Sanırım biraz incindim. Siracusa'yı hatırlıyor musun?
0: Siracusa.
1: Kuşatma. İkinci Kartaca Savaşı. İlk karşılaştığımız yer.
0: Oh, birinci Kartaca Savaşı kadar heyecan verici değil ama yine de devam savaşları zordu.
1: Beni hayal kırıklığına uğrattı.
0: Öyleyse kulübe katıl.
1: Fark ettim ki imzalamamışsın. Sonra tekrar. Düşününce böyle bir işçilikte imzaya gerek yok. Öyle değil mi?
0: Bir kılıç yaptım. Bu bir suç mu?
1: Evan McCauley. Maket bıçağıyla göğsüne, içine bak. Kelimelerini oyduktan sonra 14 yaşında şizofreni teşhisi kondu. Elektroşoksa işe yaramadı. Ama bunlar, evet bunlar, fena değil. Öyle değil mi? Hiç fena değil.
0: Bak doktor,
1: lütfen çekinme. 16 yaşında arabayla intihara teşebbüs ettin ve kafana çelik leva konuldu, öyle değil mi? Gençlik yıllarının geri kalanını akıl hastaneleri koruyucu aileler arasında mekik dokuyarak geçirdin.
0: O tarafı birkaç parmağını kestim, o kadar. Bunun için delilikle suçlanacağımı sanmıyorum. Değil mi doktor?
1: Merak ediyorum. İçine bak. Neden bu kelimeler?
0: Neden olmasın?

0: Bunlardan hangisi sana ait?
1: Bak, bu her neyse es geçebilir çünkü bunların hiçbiri benim değil ki. Onunla buraya girmemeliydin. Burada tam olarak ne oluyor?
2: Memur bey,

0: Al onu. Paris, 1794. Contanjon'un son yemeği.
1: Son bir yemek için kötü bir seçim değil.
0: Senin miydi?
1: Keşke neden bahsettiğini bilseydim ama ne söyleyeceğini
2: bilmiyorum. Bilmiyorum aman tanrım.
0: Her bilmiyorum dediğinde bu tetiği çekeceğim, tamam mı? Bu sana mı ait?
2: Bilmiyorum. Sen aklını mı kaçırdın? Şu an karakoldayız.
0: Bu
2: memur
0: oda
2: bey,
0: ses
2: memur
0: geçirmez.
2: Bey.
0: Kafana bu şarjörü boşalttığımda bile sesini duyamazlar. Anladın mı beni? Bu sana mı ait?
2: Evet. Pekala. Evet, bana ait. Mutlu musun? Tanrım!
0: Yalan söylemen seni kurtarmaz.
2: Ben sadece yanlış zamanda yanlış yerde bulunan bir adamım, o kadar, tamam mı? Hepsi bu işte.
0: Son şansın. Bu sana mı
2: ait?

İşte tanıdığım Treadway. Küçük bir numara. Senden öğrendim. Merhaba eski dostum.

0: Devam, devam.
1: Sıkı tutun.
0: Lanet olsun. Ne bekliyorsun? Gitmeyelim mi? Diğer tarafa git.
1: Direksiyona geç.
0: Ne? Tabii ya, toparlanır direksiyon. Sorun değil. Bu gayet normal.
1: Geri.
0: Vur şu pisliği hemen.
2: Hadi caddeyi boşaltın.
1: Rahat ol, kurşun geçirmez.

0: şey sorabilir miyim?
1: Evet, tabii.
0: Sen de kimsin?
1: Ben Nora Brightman.
0: Tamam. Peki o adam kimdi?
1: Bathurst. Onu tanımadın mı?
0: Hayır, tanımadım. Belli ki sen tanıyorsun.
1: Onu uzun zamandır tanıyorsun.
0: O adamı daha önce hiç görmemiştim. Öyle birini sanırım hatırlardım, değil mi? Söyle.
1: Bu hayatta değil belki.
0: Yo, belki 2. Kartaca Savaşı sırasında karşılaştım. Ya da belki Fransız devrimiydi, tarihlerle aram
1: kötüdür.
0: Bunu
1: hatırlıyor musun?
0: Hayır, Fransız devrimini hatırlamıyorum ben. Olayı çözdüm. Şimdi anlıyorum, anladım.
1: Öyle mi?
0: Bunların hiçbiri gerçek değil. Psikotik bir kriz geçiriyorum. Ağzımdan salyalar akıyor. Lityuma bağlı şekilde hastanede uyanacağım.
1: Buna inanmak kaderinin...

0: Evan cevaplar aradığını biliyorum. Sen deli değilsin. Hiç olmadın.
1: Yo, ben deli değilim. Sadece hayal dünyasında yaşıyorum.
0: Daha önce gitmediğin bir yeri hatırlıyormuş gibi oluyor musun? Bir yerin fotoğrafını görüp orada daha önce bulunduğunu bildiğin. Bilmemen gereken şeyleri biliyor musun? Bir şeyleri öğreniyor değil de hatırlıyor gibi kavradığın oluyor mu?
1: Bunu bir düzine terapiste anlattım. Beni yüzlerce kez incelediler. Bu dediklerinin anlamı yok, inan bana.
0: Yani bu dediklerimin bir anlamı yok, öyle mi? Peki başka dillerde rüya görüyor musun hiç?
1: Şizofreni de bu ya. Farklı insanlar, aynı kafalar.
0: Peki ya aynı kişi ama farklı hayatlarsa?
1: Reenkarnasyon diyorsun yani.
0: Evet. Daha önce bir demirci olduğun için kılıç dövebiliyorsun. Rus olduğun için Rusça konuşuyorsun.
1: Bak bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor. Bu güzel bir fikir, evet, ruhların bir bedenden diğerine geçmesi. Ama bu sadece bir dahaki sefere iyi şansların ruhani karşılığı, tamam mı? Ne eksik ne fazla.
0: Bu alaycılığın içinde kendini güvende hissediyor musun?
1: Evet, hissediyorum.
0: İşe yarıyor mu?
1: Büyük planda mı? Büyük resim saçmalığı mı? Pek işe yaramıyor. Ama ben iyiyim, idare ediyorum.
0: Evan, hayatın boyunca gördüğün görüntüler halüsinasyon değil. Onlar anıların.
1: Yüzlerce doktorun yanıldığını mı söylüyorsun? Aslında reenkarne bir Rus demirciyim diye mi 50 çeşit ilaç işe yaramadı, öyle mi?
0: Bu gerçek. Ve ben gerçeğim.
1: Gerçek. Daha önce böyle bir reenkarnasyon duymadım. Budist, Hindu, Sih. Onlar her hayatın temiz sayfayla başladığına inanır.
0: Hayatın boyunca aradığın bütün cevaplar için yapman gereken tek şey o uçağa binmek.
1: Kendime asıl sorduğum şeyin ne olduğunu biliyor musun? Bu şimdiye dek duyduğum en çılgınca şey. Peki ya bu anlattıkların en mantıklı gelen şeyse? Gidip mama vermem gereken bir kedim yok. Hadi gidelim.

0: Tüm acılarını unutacaksın ve bunu önemsiz bir anı olarak hatırlayacaksın. Şimdi benzin zamanı.
1: Devam et. Senin bildiğini ben de biliyorum. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim.
2: Evet.
3: Özel bir havaalanından uçtular. Kayıt dışı bir uçuştu.
1: Oraya çok hızlı geldi. Çok hızlı. Kılıç sisteme gireli birkaç saatten fazla olmamıştı.
3: Demek ki New York'ta üsleri var.
1: Bulunmasını istiyorum. O bizi Evan McCauley'e götürecek. Evan da bize yumurtaya götürecek. Tekrar. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet.
4: Kendimize sonsuzlar diyoruz. Dünyanın her yerinden 500'den az ruh, hepsi geçmiş yaşamlarını ve her birinde öğrendiği becerileri hatırlama yeteneğiyle doğdu. Sonsuzlar içinde iki grup var. Bathurst ve dünyanın sonunun gelmesini isteyen nihilistler ve bazı inananlar.
5: Peki inandığımız şey nedir?
4: Yeteneğimizin bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. İnsanlığı bulduğumuzdan daha iyi bir şekilde bırakmak bizim elimizde.
5: Evet. Galiba bunlara ihtiyacım olacak.

0: Arthur Bulvarı'ndan bayağı uzaktayız.
1: Her seferinde aklımı başımdan alıyor. Buraya aktarma diyoruz. Burası anılarını tam olarak geri alacağın yer. Birazdan ineceğiz.

0: Tanıdık gelen bir şey var mı?
1: Daha önce görsem mutlaka hatırlardım.
0: Bilimsel araştırmalar için kullanılıyordu. Antropoloji ve dil bilim. Hepimiz bütün yaşamlarımız boyunca öğrendiklerimizi insanlığın ilerlemesi için kullanıyoruz.
1: Şimdi ne için kullanılıyor?
0: Savaşı kaybeden tarafın karargahı.
2: Bathurst dövüş ustasıdır. Yüzlerce hayat. Her şeye hazırlıklı olmalısınız. O bizim dünyamızın en büyüğü. Tekrar. Dikkat! Eğilin.
1: Neden eğildiler?
0: Senin Heinrich Treadway'in reenkarnesi olduğunu umuyorlar.
1: Heinrich mi?
0: 50'lerde popüler bir isimdi.
1: 50'lerde. Rock'n'roll için harika, isimler için berbat bir zamanmış.
0: 1750'ler.
1: Bu kadar çok ihtiyacınız olan ne bilmiyor ki?
0: Bu yüzden buradasın. Bunu öğrenmek için.

0: Burası Treadway'in odası.
1: Soruyor musun yoksa söylüyor musun?
0: Son reenkarnasyonumu berbat etmiş olmalıyım.
1: Neden böyle söyledin?
0: Sen benim nerede yaşadığımı gördün mü hiç?
1: O Treadway'in Himalaya günü. Bu bendim. Leona Warwick olduğum zaman. Ve o da Treadway. Fotoğrafı çektirdikten 2 gün sonra Treadway hayatımı kurtarmıştı. Senin o kitabı seçmenin bir nedeni var.
0: Bütün bunlar bana onun ne yaptığını söylüyor. Hiçbiri onun kim olduğunu söylemiyor ama.
1: Burada her şeyi inceleyebiliyoruz. Uzay, zaman, ölçek, hepsi birbirleriyle alakalı.
0: Pek bir şey yok gibi.
2: Sanal çalışma alanıma hoş geldiniz. Ben Gerik.
0: Merhaba.
1: Gerik bizim teknoloji ve araştırma başkanımız.
3: Pek bir şeye benzemiyor.
2: Vay canına, seni yeniden görmek güzel.
0: Tanıştığımıza sevindim.
2: Endişelenme, bütün bu saçmalık daha da tuhaflaşacak.
0: Tamam.
2: Pekala, hadi başlayalım.
1: Beni takip et. Şurada dur, lütfen.

0: Bu polis merkezindeki adam.
1: Bathurst. O ve Treadway bir zamanlar arkadaştı. Birçok yaşam, savaşlar ve barışlar boyunca insanlık tarihinin en önemli anlarından bazılarına birlikte tanık oldular. Sonra Bathurst inancını kaybetti. 300 yıldır bir çıkış yolu arıyor.
2: Reenkarnasyonu durdurmak için bir şeye ihtiyacı vardı. Her şeyin sona ermesini istiyor.
1: O yüzden bunu yaptı.

0: Yumurta. Dünyadaki her canlıyı öldürmek için tasarlandı.
1: İşte bu biraz fazla.
2: Canlı hiçbir şey kalmazsa, reenkarne olacak da hiçbir şey kalmayacak.
0: Yaşamın kaynağına saldırıyor. DNA. Varoluşun temel dokusunu çözüyor. Her bitki, her hayvan, her insan.
3: Anne! Jordan! Geliyorum!
2: Bir program takıldığında bilgisayarın fişini çekmek gibi.
0: Aradaki fark, o bu fişi çektiğinde 7 milyar insan onunla birlikte yok olacak. Öldürdüğü her şey süreci hızlandırıyor.
1: Tanrım! Neredeyse gerçek gibiydi.
2: Sen olmasaydın hiçbirimiz şu an burada olamazdık.
1: Neden bahsediyorsun sen?
2: Son döngüde Bathurst'un laboratuvarını bastın. Yumurtayı çaldın ve onu yeniden yapmasını engellemek için bilim insanlarını ve yardım edenleri öldürdün. Yumurtanın yerini, bu sırrı mezarına götürdün.
0: Bathurst bu hayatının tümünü onu arayarak geçirdi. Ve onu bulmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Bu yüzden seni New York'ta takip etti.
1: Yani ben uçağa biniyorum. Sen anılarımı hatırlamama yardım ediyorsun ve ben de dünyayı kurtarıyorum. Teknik olarak bu kadarcık değil
0: sana
1: mi?
0: Sana daha da tuhaflaşacak demiştim.
1: Peki şimdi ne olacak?
4: Nora, bana iyi haber ver.
5: Brian Porter. Treadway içerik konusunda çok yetenekliydi. Değil mi? New York Polis Teşkilatı'ndaki dostlarım bundan cidden etkilendiler. Ne yazık ki şifreleme becerileri pek mükemmel değilmiş. Bizi doğruca sana yönlendirdi.
6: Bunu yapmanın daha kolay yolları olduğunu biliyorsun, değil mi?
7: Yeni her zaman daha iyi anlamına gelmez. Evan McCall'ın yerini bulacağız. Kurduğun engelleri kaba kuvvetle aşacağız. Ama işleri hızlandırman bence çok nazik bir davranış olur.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
9: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlamış. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
11: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni e-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail performans testi.
12: Onaylandı.
11: Dinamik sürüş testi.
12: Başardı.
11: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
14: Ve tabii ki masrafsız olmalı.

0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Tam da leyslik. Sevince.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojileri düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bahçıvan taze kaşar peyniri 399 lira.
5: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Joli'de.

0: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
1: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
2: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.

0: Ben Feyyaz.
1: Bu da Sarı Kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
1: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Carrefour markalı ürünlerle doğru fiyat ve doğru kalite lafta değil, rafta.

0: 2,5 kilogram Carrefour Osmancık pirinç 139 lira, 5 kilogram Carrefour buğday unu 107 lira 50 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
1: Bakın.
2: Tam da leslik.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
5: Yakıt alacağız yine, yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.

0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü.

0: güneşi bonuslu yapmak ne demek ya?
1: Engin Bey, bonus flaş yeniden doğuyor.
2: Biz de alışverişe atlayın.
1: Bonus flaş uygulaması kendini aşmış.
0: Kim ya bu?
1: Herkesi tek tek tanıyor.
3: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
0: Kim işte bu çocuk ya?
3: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak bonusla bahar kampanyası başlamış.
4: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flaştan kampanyalara katılın.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Bize onun yerini söyle şimdi.
8: Tamam. Nerede olduğunu biliyorum. Tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Evet, biliyorum. Ben sadece... Ben... Bazen hatırlamakta sorun yaşıyorum. Hafızamla ilgili problemlerim var.
7: Hafıza. Maratonun çayırlarında bal topladığın zamanları hatırlıyorum. Hiçbir şeyin aynı kalmadığını hatırlatan bir şey daha, tamam mı? Biraz ister misin? Gerçek işkenceyi biliyor musun bakalım?
8: Seni dinlemek.
7: Gerçek işkence fiziksel acı değildir. İnsanın onun tarafından kuşatılmak, onun içinde kaybolmak. Bir ömürden diğerine, bir ömürden diğerine. Sırıtışlı insanlar, onların sinir bozucu sohbetleri, onaylanma ihtiyaçları. Sevilmek ve onaylanmak için yapmacık çabaları. Yürüyorlar ve bir teyzenin kirli oturmasının bir köşesinde duran gazetenin arka sayfasındaki ölüm ilanları konuşuyorlar. Bizse, evet bizse... Sonsuza kadar onların arasında yaşamak zorunda kalıyoruz maalesef. İşte gerçek işkence bu. Anlıyor musun? Gerçek işkence. Bunu hiçbir zaman anlamayacaksın. Anlamayacaksın hiçbir
8: asla.
7: Zaman. Gerçek işkence
8: İnanç
7: işte
8: nedir?
7: Bu. Gerçek
8: Hala
7: işkence.
8: Hala bilmiyorsun. Gerçek işkence. Asla. İnanç. Bla bla bla. İnanç.
7: İnanç. İnanmaktan yoruldum artık. Tanrı bana yüzünü göstermek zorunda.

0: onun bedenini mi sakladınız yoksa?
1: Yakışıklıymış değil mi?
0: Hayır, o suda yüzen ölü bir adam o kadar. Benim en kötü kabusum.
1: Bu bir krotonik asit matrisidir. Hücreleri canlı tutar.
0: Ha, öyleyse iyiymiş, teşekkür
1: ne
0: ederim.
1: Ne olduğumuzun arkasındaki gerçeği anlamaya çalışıyoruz.
2: Treadway, insanların bizim düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyordu.
0: Ne ima ediyorsun? Potansiyelimi ortaya koymuyor muyum? Bu konuşmayı daha önce duymuştum.
1: Treadway, başkalarının paranormal, insanüstü diyebileceği sınırların ötesine geçti. Etrafındaki dünyanın enerjisini değiştirebiliyordu.
0: Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum.
1: Şimdiye kadar hayal ettiğin her şeyin ötesinde yeteneklere sahip olacaksın.
2: Bu yetenekler çok derinde. Bilinçaltında.
0: Bana uyar. Onları nasıl geri alacağız?
2: Burada hafızanı yeniden eğitiyoruz. Yeni sinir yolları geliştirmek için beden ve zihni birleştiriyoruz. Hatıralar vücudundaki her organda, her hücrede tutulur. Geçmiş anılara dönme yıllar süren bir konsantrasyon gerektirir. Bu bir kısa yol. Sistemle senkronize olması için zihnini şokluyoruz.
1: İşe yarıyor. Hafıza merkezlerinin tümünde artan aktivite tespit ediyorum.

0: Hadi.
1: Otur Treadway değil.
0: Gerçekten mi? Az önce seni yendi.
1: Treadway olsaydı beni öldürürdü. Oh.
2: Vay be. Savaşta olmakla ilgili şaka yapmıyormuş değil mi?
1: İnsanlığı korumak için bazen bir şapel tavanına bayarsın.
2: Bazen de onları uzaktan indirerek tabii.
1: Ona dokunma sakın.
2: Peki, peki. Daha önce böyle bir silah görmemiştim.
1: Bathurst'un indirenini kopyalıyoruz.
2: İndiren mi? Dostum, bu isimleri kim buluyor be?
1: Dinle. Bir sonsuzu öldüremezsin ama bedeni ölür.
2: Yani reenkarne mi olurlar?
1: Evet. Bu kafana yerleşir. Bilincini ve ruhunu alarak dijital bir çipe kopyalar, anladın mı?
2: Ruhun bir diski hapsolur ve döngü bozulur.
1: 200'den fazla kardeşimiz bu dijital arafta kayboldu. Eğer bununla karşılaşırsan tavsiyem, eski yöntemde ölmenin yolunu bul.
0: İçeri gel.
2: Etrafa göz atabilir miyim?
0: Tabii ki.

0: Bunların hepsi sensin, öyle değil mi?
1: Bir zamanlar olduğum insanlar. Hepsi.
0: Vay be. Bu güzelmiş. Mutlu görünüyorsun.
1: Mutluydum.
0: Bu adam kim?
1: O fotoğraftaki Abel'dı. Ondan önce başka isimler, başka yüzler. Ama ruh her zaman ona aitti.
0: Ne yani, birbirinizi birçok yaşam boyunca sevdiniz mi? Bunların hepsi aynı yer.
1: Enkorvat, başlangıç dediğimiz şey.
2: Başlangıçta seni bulacağım.
3: Seni seviyorum.
1: Birbirimizi yeni hayatta bulduğumuzda da Abel'la gideceğimiz yer işte burası.
0: Reenkarnesiniz, nereye gideceğinizi nereden bileceksiniz?
1: Çoğumuz genç yaşta başlayan bir uyanış yaşarız. Küçük şeylerle başlar, anılar, bir yerle ilgili hisler. Ergenlik çağına ulaştığında birçok sonsuz her şeyi hatırlamış olur.
0: Yani tam da bana şizofren teşhisi konuldu o zaman. Peki genç yaşta ölüp ayrılırsanız ne olur?
1: Bir sonsuz için ölüm bir son değildir. Sanki bir kitabın sayfasını çevirmek gibi. Sonraki bölüm aynı hikaye.
0: Bu bayağı çılgınca. Yeni hayatlar, yeni bedenler, hep aynı yerde buluşuyorsunuz. O indirildi. Bir yerde bir bilgisayarda kapana kasılmış durumda.
1: Son hayatımda anılarım geri gelmişti. Onun artık olmadığını hatırladım. Önemli olan benim anılarım değil. Seninkiler. Son hayatın Meksika'da. Yumurtayı nereye sakladın?

0: Yumurta nerede? O nerede?
1: Değerleri yükseliyor.
2: Kapatın. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Nefes al, tamam mı? Nefes al.
3: Kalkmam gerekiyor.
1: Kovic hayati değerlerini kontrol et.
2: İçeride ne oldu? Ne gördün?
1: Sinir ağı havai fişek gösterisine döndü.
3: Bunlar hayatım boyunca gördüğüm şeyler, hala bir şey ifade
2: ediyor. Neden hiçbir şey hatırlamıyor?
1: Araba kazası, elektroşok ve kafasındaki çelik plaka yüzünden zihni parçalara ayrılmış durumda. Orada bir şey anıların akışını engelliyor. Onları ortaya çıkaramıyorum. Korkarım ustadan başka seçeneğimiz yok.
0: Yakında hatırlayabilecek. Henüz hatırlamadıysa tabii. Yüzlerce yaşam. Ama asıl önemli olan sadece o birkaç saat. Eğer hatırlamadan önce onu bulamazsak eğer, yumurtayı kaybederiz. Sonsuza kadar. Çarklar dönmeye devam eder ve bu dünyayı kaybederiz ve biz asla kaçamayız. Kaçamayız. Şafakta yola çıkıyoruz.

0: Uzun zaman oldu Otto.
1: Bunca yaşam boyunca kimse bana bu isimle seslenmedi. Merhaba canım.
0: Sana ne oldu? Sen çok güzeldin.
1: Sen de öyle. Özlemiyor musun? Çevikliği, canlılığı, buna bağımlı olmak.
0: Beni zayıf olarak görüyorsun ama ben öyle görmüyorum. Sakat olan sensin Otto. Korkaklığın yüzünden sakat
1: kaldım. Korkaklık? Hayır. Hafızam yüzünden sakat kaldım. Siz anılarınızı yıllar içinde hatırlıyorsunuz. Bense hepsini anne karnında henüz beynim şekillenirken hatırlıyorum. Bitmeyen saatler, günler, haftalar, aylar, evet aylar. Hareket edecek bir yer olmadan, beynimi yemekten başka yapacak hiçbir şeyim olmadan. Evet, hayır.
0: Bütün bu yaşamlar, bu yeteneğin yüceliğine rağmen sen hiçbir şey öğrenmedin.
1: Çıkmak zorundayım. Bunu durdurmak zorundayım.
2: Bunu yapma. Ona hiçbir şey söyleme.
1: Treadway nerede?
3: Normandiya sahiline çıkartma mı yapıyorsunuz?
4: Ustayı asla bilemezsin. Hazırlanmalıyız.

0: Sonsuz yalanlar, hovardalık için sonsuz fırsatlar.
1: Aa, desene benim kafadan.
2: Hoş geldiniz.

0: Ay.
1: Kapat şu müziği. Temizle onu, götür buradan hadi.
2: Şimdi de öyle adamlarla mı uğraşıyorsun?
1: Da Vinci insan formunu daha iyi anlayabilmek için kadavraları keserdi, biliyor musunuz? Ve benim olayım böyle işte bebeğim. Ama sen bunu zaten iyi biliyorsun. Aa, bu seferki kafatası kemiğin ne güzelmiş öyle. Kafanı boynundan ayırabilseydim çok daha iyi inceleyebilirdim. Son karşılaşmamızda Treadwin bana yaptığı gibi.
2: Denesene.
1: Oo,
3: Bathurst aktarmayı evet. Ele geçirdi.
1: Yumurta onda mı?
3: Hayır. Olsaydı burada olabilir miydik? Her neredeyse hala onun kafasında bir yerde.
1: Treadway?
2: Öyle diyorlar.
1: Bir saniye. Hatırlamıyor mu geçmişi? Vay vay vay. Şuna bakın hele. Demek sabit diskim bozuldu. Yani hafızanı sıfırlamamız lazım. Heinrich söylemeliyim. Gerçekten çok hoşuma gidecek bu. Şuna bir bakar mısınız? Ölürken hayatınızın gözlerinizin önünden film şeridi gibi aktığını duydunuz değil mi? Bu makine bu deneyimi geliştirerek zaman algınızı uzatıyor ve içerideki her şeyi yeniden yüklemenize veya düzenlemenize fırsat veriyor. Zihinsel sıfırlamaya en yakın olacağınız şeyden bahsediyoruz burada.
4: Beni boğmayı mı planlıyorsun? Boğulmakla ilgili bir derdim var.
1: Neymiş?
4: Hoşuma gitmiyor. Her neyse, bu adamın başarı oranı nedir ki?
1: Bana güvenebilirsin, Treadway.
4: Kesinlikle çok güven veriyorsun.
1: Gördün mü bak? Seni sevmeye başladım. Sen komiksin gerçekten. Yani yanlış anlama da genelde pisliğin teki oluyorsun maalesef.
3: Bu doğru.
1: Evet, beni anla.
4: Yani bu adama güvenmeli miyim ben?
2: Ben güvenmezdim.
1: Birincisi, cinsiyet etiketlemesine kırıldım. İkincisi, amacımız aynı. Bundan emin ol.
4: Sahi mi? Neymiş o?
1: Bathurst dünyadaki her canlıyı yok etmek istiyor, doğru mu? Öyleyse benim burada sahip olduğum muhteşem şeyleri de mahvedecek.
4: Bu adam kafayı yemiş. Beni buraya daha önce getirmemenin sebebi var. Orada ölebilirim.
3: Evet.
4: İşe yarar mı?
3: Yarayabilir. Ama bir seçeneğin var, Evan.
4: Yok, seçeneğim yok, hayır. Ben... Kafamdakiler yüzünden başkalarının zarar görmesine izin veremem. Tamam. Gözü karartma vakti. Fikrimi değiştirmeden önce yapalım şunu hadi. Hadi bakalım, çalıştır makinen.
1: Hazır mısın yüzmeye? Evet, çok eğlenceli olacak.
4: Kapa çeneni ve çalıştır. Ne olursa olsun her şey bitene kadar durmasına izin verme.

0: Aman tanrım, boğuluyor.
1: Olması gereken bu.
2: Belki de onu çıkarmalıyız.
3: Daha değil, 2 dakika var.
4: Abel, beni dinle. Başarısız olursam...
1: Hadi. Nora.
2: Ölüyor.
3: Yaklaştık, çok yaklaştık.
2: Onun kalbi durdu.
1: Çıkarın.
2: Hadi. Hadi. Tamam. Tamam. Tamam.
1: Kenara çekil. Hayır.
3: Öldü.
2: Onu öldürdük.

0: Ben trezveyim. Ben trezveyim.
1: Hey, yavaş ol.
0: Ben trezveyim.
2: Sen şuna cevap ver Treadway. Yumurtanın nerede olduğunu biliyor musun?

0: mı?
1: Evet. İçine bak. İçine bak. Bedenleri önemsiz olarak düşmek için eğitildi.
0: Evet.
1: İşi bitince atılacak kabuklar. Treadway kimsenin bakmayacağı tek yeri biliyordu.

0: Bütün bu zaman boyunca oradaydı. Hadi.
1: Bunun işe yaramasına çok şaşırdım.
2: Baştan beri sen olduğunu biliyordum. Kazanmana o yüzden izin verdim.
0: İzin verdin öyle mi?
1: Sizi bilmiyorum ama ben bir güzel içerim.
3: Hadi buna zamanımız...
1: Güvenlik teşriti.
3: Vuruldum.

0: Vuruldum.
1: İyi misin?
0: Hadi. Takip edin beni.
2: Hadi gitmeliyiz hadi.
0: Acil durum asansörünü aç.
2: Hadi.
0: Hemen gitmeliyiz.
3: Bekle.
0: Deli misin? İçeri girmek üzereler.
3: Kaçmayacağız, tamam mı? Kaçmaktan yoruldum. Onlarla savaşacağım.
1: Dayan Trace. O öldü.
4: Lanet olsun.
0: Arkadaşlar, artık gitmeliyiz.
4: Ben kalıyorum.
1: Ne?
3: Burada kalıp onlarla savaşacağız.
4: Titanik gibi sızdırıyorsun.
3: Ben iyiyim.
4: Burada ölürsen Bathurst'u kim durduracak?
1: Haklı.
4: Dinle. Buna değmeli. Anlıyor musun?
3: Bana biraz zaman kazandır.
0: Silah odasının kapısını aç. Kolay gelsin.

0: Treadway'in vücudunu İskoçya'ya götürüyoruz.
1: Güzel.
2: Onu hayatta tut.
3: Elimden geleni yapacağım ama çok kan kaybetti maalesef. Anahtarlar arabada.
4: Bathurst Malikanesi, İskoçya. Heinrich, bize katılman ne güzel. Keşke bunu görmek için burada olsaydın. Bu işteki rolünü anlamak için. Bütün tartışmalarımızın sonu.

0: Uyanmışsın.
1: Neredeyim ben?
0: Nora'ya sen kendine gelinceye kadar yanında duracağımı söyledim. Şu an benim güvenli evimdesin.
1: Ne yapıyorsun?
0: Sana morfin veriyorum tabii ki.
1: Ne? Nora nerede? Ha?
0: Şey, Betörst'ün peşinden gitti.
1: Aa, lanet olsun. Bunu yalnız yapamaz. Hayatta olmaz.
0: Yo dostum, hayır. Bu halde çıkarsan eğer aktarmaya ulaşmadan, kanamadan gidersin.
1: Öleceksek birlikte öleceğiz.
0: Dur. Hey. Adamın pansumanını daha yeni yaptı.
2: Sana güncel durum hakkında bilgi vereyim. Bathurst istediğini alırsa hepimizin işi biter. İkinci şans diye bir şey yok. Yumurtayı alıp onu öldüreceğim. Nora senin bizden biri olduğunu söyledi. Sen sadece bir çöp torbasısın.
3: Yumurta gerçek. Bomba yumurta için hazır.
4: Onu uçağa yüklet.
5: Gel buraya seni aşağılık.
4: Sence o bunu yapmamıza izin verir mi? Hayır mı? Ve her şeyin sonu. Git.

0: Nora, sen iyi misin? Evet, Nora. Tamam, hadi. Tuttum seni. Hadi. Hadi. Buraya gel, hadi. Hadi, lanet olsun. İyi misin?
1: İyi misin?
0: Lanet olsun. Hey, seni buradan çıkaracağım.
1: Halledebilir misin?
2: Evet, idare ederim.
1: Tamam, hadi.

0: Bathurst kaçıyor.
1: Sabit diskleri burada. Onları yok edip herkesi serbest bırakacağım.
0: Tekrar görüşeceğiz.

0: 16 dakika içinde Glasgow'a ineceğiz efendim.
1: Alçaktan git. TF arı kullandı.
2: Eyvah. Hadi. Hadi.
3: Hepsi burada.
2: Bütün ruhlar.
3: Hepsini serbest bırakmalıyız.
2: Hey. Nora, Nora. Bak, benimle kal. Lütfen benimle kal. Çünkü çok yaklaştık, tamam mı? Hadi bir şeyleri havaya uçuralım. Ne dersin?

Lanet olsun. Efendim, 3 numaralı motoru kaybettim. Uçağı indirmemiz gerekiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Efendim? Lütfen uçağı düşüreceksiniz efendim.

0: Bu mümkün değil.
1: Efendim, lanet üst kapağı açtı.

0: patlamaya hazır.
1: Beni hayal kırıklığına uğrattın. Hiç mi tanıdık gelmiyor ha? Sanırım biraz incindim. Araba kazası, çelik levha hatırladın mı?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Teşekkürler.
4: Görüşürüz.
5: Ya ben
6: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
4: Görüşürüz.
7: Görüşürüz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
9: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
14: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
17: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
18: bebekler Ebebek'le büyürler.
19: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi. Ay. Ne
3: 11? Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. Burası tavuk dünya.

birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Hey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
1: Sarık ola!
2: Fanta sarık ola canım o.
0: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Neon bir deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
7: Bakın,

Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Yatırımlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: yıldızları. Nescafe onlu kahve 79 lira 50 kuruş. Nescafe tekli kahve 10 lira.
1: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
2: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
3: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes! Vallahi. Ne 11?
4: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
5: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
5: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
9: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
10: Biz de alışverişe atlayın.
9: Bonus Flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
10: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
9: Kim işte bu çocuk ya?
10: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak Bonus'ta bahar kampanyası başlamış.
11: Bonus'ta bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
13: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Ölüm bir son değildir, bizim için değil. Belki hiçbirimiz için. Yeni bölüm, aynı hikaye.
1: Seni dışarı çıkarabilirim.
2: Olmaz, hayır. Onları serbest bırakacağım.
1: Al bunu. Görüşürüz.

0: Kendime soruyorum. Evan Macaulay olmak bana ne öğretti? Her yeni yaşam eskisinin üzerine bir şey eklemek için, olabileceklerin en iyisine doğru ilerlemek için bir şans olsa... Neden bazılarımız kılıcı alıp yeniden savaşmak zorunda kalacak?
1: Tamam, sakin olun. Bir şey olmayacak. Hepimiz iyi olacağız.
0: Üstelik ötekiler yeni bir başlangıç keşfederken...

0: Nora.
1: Umut. Bu hayattan bunu öğrendim. Evet düşeriz. Evet başarısız oluruz. Evet bazen elimize attığımız her şeyi mahvederiz. Ama yaşadığımız her an yaptığımız eylemlerin ertesi gün, gelecek hafta, sonraki yaşamda kendimizden daha büyük bir şeye ekleneceği inancıyla bağlantılıdır. İnandığım bu işte.

0: Ve sonra sonra olasılıklar sonsuzdur.
1: Jakarta, Endonezya.

0: Ne haber? Oğlun geçmişi hakkında sorular sormaya başlarsa ara beni.
1: Kalau anak lelaki anda mulai banyak tanya tentang masa lalunya, tanya saya.
2: Masa lalunya? Dia kan hanya anak kecil.
3: Onun sadece bir çocuk olduğunu söylüyor. Kılıcını unuttun.
0: O kılıç benim değil, onun kılıcı.
4: Usta, gelmen neden uzun sürdü?
0: Yakında görüşürüz Treadway.
5: Sarıyer Kola, bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
7: Çok güzel. Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
6: Şipşak

0: Değerli eşyalar burada alıkonur. Mahkumlar arasında hırsızlığı önlüyor. Ayrıca cep telefonlarını, kemerleri ve bıçakları. Jiletleri de teslim etmek zorundadırlar. Gardiyanların tehlikeli gördüğü her şey alınır.
1: Ayakkabı bağcı adamı.
0: Evet, ayakkabı bağcıyla neler yaptıklarını duysan inanamazsın.
1: Korkutucu değil mi?
0: Hiç merak etme. Hemen alışırsın.
1: Alışsan iyi edersin. Bu herifler sonunda dışarı çıkacak ama sen bütün hayatını burada geçirmek zorundasın.
0: Karmakarışık olduğunu sen de görüyorsun. Tek yaptıkları yama yapmak.
1: Yeni merkez bitene kadar beklemek zorundayız.
0: Avluya çıkmak sabah 9'dan öğlen yemeğine kadar zorunludur.
1: En iyi vakitlerini orada geçiriyorlar. Futbol oynuyorlar, ıvırla zıvırla uğraşıyorlar. Kendi yaptıkları şeylerle yani.
0: Zaten bunlar daha sakin olanlar. Kodamanları ayrı tutuyoruz.
1: Buraya taş avlu diyoruz. Abigam'ın hava soluyabileceği tek yer burası.
0: Gözetim altındaki mahkumlar. Katiller, kaçaklar, psikopatlar. Hepsinin en iyileri. Onları hücre bloğundaki diğerleriyle karıştırırdık ama bir hiç uğruna çılgına dönerlerdi. Burada şovu onlar yönetiyor.
1: Birçoğu AIDS'li ve yıllardır hapisteler. O yüzden umurlarında değil.
0: Seni yani. Keserlerse eğer onlara bir şey olmayacak. O zaman neden geri dursunlar? Diğer mahkumlar arasında statü kazanırlar. Julian, bu Juan yeni eleman yarın başlıyor.
2: Memnun oldum. Neden burada?
0: Canı sıkılıyordu, ben de etrafı...

0: gezdireyim dedim.
1: Fazla korkutma.
0: Korkutmam. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
2: Adamlar sanatçı sanki.
3: Bu nedir?
2: Tüfekten daha kötü. Adamı delik deşik eder. Bir boru parçası ve ateşlemek için bir yay. Gördün mü?
3: Barut bulabilirler mi?
2: Her şeyi bulabilirler. Eğer paran varsa sushi bile getirtebilirsin yani.
3: Nasıl içeri sokuyorlar?
2: Ziyaretlerde aileleri getiriyor. Diğer ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz.
0: Neler döndüğünü öğrenmek için onlardan biriyle irtibat halindeyiz. Oku. Silahı bu sayede bulduk. Apache denen bir Kolombiyalı verdi. Sen de tanışacaksın.
2: Biz onun işlerine karışmıyoruz. O da bize olup biteni anlatıyor.
0: Dinle Juan. Onlardan birine asla güvenme. Nerede olduğunu asla unutma. Onların gözlerinin içine bak. Korktuğunu görmelerine asla izin verme.
2: Gözlerine bak ama ellerini de takip et. Hokkabaz gibidirler. Burada, burada, burada bir şey yok. Ama birden küçük güzel bir kaşık.
4: Lanet olsun.
2: Lanet olsun. Bu da ne? Demir ağda kırdı, gördün mü?
5: Hey. İyi misiniz?
2: İyiyiz. Kıl payı kurtulduk.
0: Hey evlat, sen iyi misin?
1: Ha? Evet. Evet. Ha?
0: Neyin var?
2: Lanet tamam. Olsun, kanaması var. Hey, Revire'ye götürelim var? Hadi.
0: Tut,
2: hadi.
0: Tut,
2: hadi.
0: Tut, dikkat tut. Et.
1: Hayır.
0: Hayır, tamam. onu 211 numaralı hücreye götürelim. Orası boş. Tut, tamam, tamam. Tut, tut. Hadi. Neden onu doğruca Revire götürmedik? Bilmiyorum. Böyle olabileceğini kim bilebilirdi?
5: Hey Malamadre. Gezinti bitti.

0: Tamam, sıkı tut. Tamam, pekala. Tamam, pekala. Herman, doktor çağır. Hey Juan, sakin ol. Bana bak ha, Juan. Bana bak evlat. Hadi, hey hey hey, bana bak Juan. Bana bak. Juan, bana bak. Hey hey hey Juan, bana bak, gözlerini kapama.
1: Girmek üzereler, hemen
0: Juan.
1: Gitmeliyiz buradan, hadi. Dur, gebertirler bizi, hadi. Yürü yürü yürü.
2: Onu böyle bırakamayız
1: hadi.
2: Juan.
1: Hadi gidelim hadi. Yürü yürü yürü yürü dedim, hadi hadi.
3: Kaçın kaçın! Kaçın, açıldı! Koşun! Dikkat et! Ezilme sakın! Koş koş koş! Hadi gidelim! Hadi! Koşun!
4: Yürüyün yürüyün!
3: Çabuk!
4: Açın!
3: Yürüyün! Al bakalım!
4: Hadi hadi!
3: Lanet olsun!
4: Çabuk
3: alın! Şunları parçalayın şunları! Hadi!
5: Blok kapatıldı mı?
2: Tamamen. Hatta kontrol bölgesi de dahil.
5: Herkes dışarı çıktı mı?
6: Julian hariç. Taş havluyu gözetliyordu o.
5: Tamam. Batırdık. Malamadre'nin yerini saptamalıyız. Eminim bu işin arkasında o vardır. Bir de rehinesi vardır.
2: Bir değil, iki.

0: Sen nereden geldin? He? Sen nereden geldin ha? Söyle.
1: Lanet gardiyanlar, her şeyi çok iyi biliyorum.
2: Boğazınızı kesip kafalarınızı koparacağım adi herifler.

0: Pinço! Pinço! Pinço! Mala Madre nerede?
1: Alt kattaki atölyede. Dachuala ve Apache ile beraber.
0: 211 numaralı hücrenin başında dur. Hiç kimse girip çıkmasın. Hiç kimse. Hiç kimse.

0: Adı Juan Oliver. 30 yaşında, evli. İlk defa işbaşı yapacaktı.
1: Yarın yapacaktı. Burada ne arıyor?
0: Burada işlerin nasıl yürüdüğünü görmek istedi.
1: Bu ona bir fikir vermiştir. Nasıl içeride kaldığı anlayamadım.
2: Ben de onu merak ediyorum.

0: Hadi gidelim. Seni bekliyorlar.
1: Kimi?
0: Delirtme beni. Çık dışarı. Çık hadi. Hadi.
2: Evet.
3: Çık dışarı.
4: Evet, işte bu kadar. Bunlara günlerini gösterdim değil mi?
0: Hadi yürüsene.
5: Dışarıda çok şey yapacağız.
4: Evet, siz de söyleyin.
5: Harikasınız.
6: Pinto ve Roletes'le beraber. Başı belada.
7: O ikisi Mala Madre ne derse yapar.
0: Hey! Hadi sene yani polosu!
4: Çabuk! Diğer tarafa gitmeniz lazım. Çabuk! Hadi! Parçala şunu!
8: Açık kapıları!
4: Hadi!
8: Hadi!
4: Evet. Boş ver bunu, boş ver.
8: Hadi.
4: Gel hadi. Hadi. Yürü, yürü. Evet. Al bakalım.
8: Yıkın. Çabuk olun. Sen de gel. Hadi.
4: Vur şuna, vur.
8: At şunu, hadi.
4: Onlara gülümemez.
8: Hadi yakın.
4: Evet.
8: Her şeyi yakın.
4: Yıkın. Sakın yakın. Acıma. Hadi. Onlar da bizi acımadı.
8: Evet.
4: İşte
8: evet,
4: bu. İşte harika.
8: İşte bu. Al bakalım. Al bakalım.
9: Peki ya bodrum katındakiler?
10: Hepsini parçaladılar.
7: İçeri girmeliyiz.
9: Olmaz. Özel timi bekleyeceğiz.
7: Tamam. Ve 2 yıl önce Medine'de olduğu gibi onları öldürtelim mi? Acil durumlar için silahlarımız var.
9: Onlar sadece nefsi müdafaa için.
7: Ya da meslektaşlarımızı korumak için. Üzgünüm ama ya onlar ya da biz.
6: Elimizden silahımızı alırlarsa?
9: Bence Armando haklı. Beklememiz gerekiyor.
11: Evet.
4: Bu doğru.
11: Evet.
4: Sonunda üstünlük bizde ha.
0: Çekil şöyle.
4: Haklısın. Ne oldu?
0: Durun biraz.
4: Evet.
11: Doğru söylüyorsun.
4: Evet.
11: Mala Madre.
0: İşte sana bahsettiğim adam Mala Madre.

0: Nereden geliyorsun?
1: Hücre 211.
0: O hücre boştu ama.
1: Ama artık değil.
0: Kafan niye kanıyor?
1: Dayak yedim.
0: Demek daha ilk günden gardiyanlar seni dövdü ha? Onları kızdırmış olmalısın.
1: Eh işte. Elimden geleni yaptım.
0: Duydun mu Taç öyle? Elinden geleni yapmış.
2: Hiç vakit kaybetmemişler.

0: Bunun dışında niye içeri girdin söyle bakalım.
1: Birinci derece cinayetten.
0: Kaç yıl verdiler?
1: 19 yıl.
0: Kesin masumsundur da.
1: Hayır. Onu öldürdüm ve bir daha yaparım.
0: İnanmıyorum.
1: Neden?
0: Çünkü katile benzemiyorsun. Karıncayı bile incitemezsin sen.
1: Demek hapishane psikiyatristisin.
2: Hadi.
3: Boş versene.
2: Ne olacak şimdi?
3: Şansını zorluyor.
4: Evet bence de.
0: Bütün günümü beyaz bir cübbe içinde yatıştırıcı dağıtarak geçirmeyi umursamazdım. Bir tane sana al, al bir tane de sana. Sen de ister misin? Ha? İster misin? Al bir tane de sana, al, al.
5: Bu tilla muhtemelen onunla çok eğlenmişti.
0: Şunu söndür ve soyun bakalım.
1: Ne?
0: Kıyafetini çıkar.
1: Neden?
0: Ne için mi? Ben öyle dediğim için.
2: Bir de meydan okuyacakmış.
6: Çıkar şu gömleği. Hadi.
3: Utanma hadi. Hey hadi.
6: Hadi utanma çıkar.
3: Hadi bakalım.
6: Hadi. Hadi bakalım.
3: Yap hadi yap şunu. Evet. Harika.
7: Harika. Şuna bak. Ben de hazırlandım.
3: Enfes.
7: Süpersin.
8: Ne yapacak sence?
5: İşte.
7: Daha önce
6: şuna bakın.
3: Burayı çok seveceksin.
0: Baba. Dön de onlar da görsün. Hadi bakalım.
7: Şuna evet, bak. Aynen hadi öyle.
3: Harika
7: ne
3: bir şey.
7: Oldu, şaşırdın mı?
8: Ne oldu? Ha kaslar da iyiymiş ha.
3: Çok güzelmiş.
6: Kaç kişiyi onunla boğdun?
0: Tamam tamam hadi bu kadar yeter. İşinizin başına çok eğlendiniz. Dışarı herkes dışarı.
7: Tamam hadi gidelim.
3: Hadi gidelim.
0: Dikkatli ol burada bir güzellik yarışması kazanabilirsin bununla. Yani bu aptalların önünde kim soyunur ki?
8: Gel beraber iki oyun oynayalım ha.
0: Apaçi.
7: Hadi. Hadi.
0: Şimdi beni iyi dinle. Adamlarına söyle bütün güvenlik kameralarından kurtulsunlar. Yeterince gördüler çünkü, tamam mı?
1: Tamamdır.

0: Temiz iç çamaşırların nerede?
1: İkinci çekmeceye baktın mı?
0: Sadece bana aldıklarım var burada.
1: Ne olmuş?
0: İşe giderken bunları giyemem ki, ne dersin?
1: Nedenmiş? Onları beğendiğini söylemiştin.
0: Beğendim ama bunlar çok özel.
1: Beyefendi hapishanedeki ilk iş günü için şık giyinmek istiyor.
0: Benimle dalga geçme.
1: Sadece iç çamaşırın için endişelenmen komik.
0: İyi bir izlenim bırakmak istiyorum, bilirsin.
1: Öyleyse hiçbir şey giyme.
2: Hadi! Hadi, hadi. Alın bakalım. Bunu hadi, ver. Hadi. Fırlat. Evet, fırlat. Fırlat. Önemli i̇şte değil. Böyle. Bırak onu. Kaldırın şunları, tamam, tamam, hadi. Tamam. Daha sert bir şey var mı?
3: Söyle. Tamam mı?
2: Bununla bakma. Hadi. Gönder gitsin. Parçala şunu.
0: Evet. Bir kamerayı sağlam bırakmalıyız. Pazarlık edeceğiniz zaman sizi görebilmeleri için yani. Üstünü örtün. Böylece neyi görüp neyi göremeyeceklerini kontrol edersiniz.

0: Fena değil. Bir iç çamaşırını çoktan hak ettin bile. Bu adama temiz bir şort verin. Üstü başı açık gezmesin, olur mu?
1: Kendin ver aptal herif, çekil.
2: Şunu sağlam bırakırdım.
0: Hangisini? Donsuz?
2: Şunu.
3: Bu Juan, Malamadri'nin yanında.

0: Ne yapıyor? Neden kamerayı kapatıyor?
1: Çok zeki herif.
0: Ne oldu?
1: Onları kandırıyor. Onu mahkum sanıyorlar. Bize iyi olduğunu ve onları kandırdığını söylemeye çalışıyor.

0: Eğer bir şey duyarlarsa hapı yutar. Umarım ki o iyi bir yalancıdır.
1: Özel tim geldi.
2: Umarım iyi bir yalancıdır.
3: Bu herif tanıdık geldi mi sana? Yakından bak hadi. Bu sabah seni döven herif bu mu?
2: Hayır, hayır. Değil.
3: Aa, duydun mu Hulyan? Bugün çok şanslıymışsın. Az kalsın fena hırpalanıyordun. Ama eminim Munejo'yu hatırlıyorsundur. Çünkü Munejo seni ve arkadaşlarını hatırlıyor. Biraz ileri gitmiştiniz değil mi? Ona bak. Suratına bak, tam bir zombi değil mi? Daha önce de pek sevimli sayılmazdı ama şimdi çok çirkin değil mi?
1: Evet.
3: Evet ne?
1: Evet, çok çirkin.
3: Gördün mü, hakaretine karşılık gözünü bile kırpmadı. Kaç kişi dalmıştınız? 4 mü? 5 mi? Kaç? Oraya sığmıyordunuz bile. Sonra 20 gün de... Baksana donsuz. Senin el yazın iyi midir?

0: Bundan nasıl haberin oldu? Peki ne dediler? Sen hiç merak etme. Bir şey olursa haber veririm. Tamam, görüşürüz. Lanet olsun. İsyan hakkında konuşmuşlar. Bu insanlar nasıl her şeyi öğreniyor?
1: Bazı aptallar her şeyi ailelerine anlatıyorlar.
2: Madrid'teki bir ofisten işler ne kadar kolay görünüyor. Onlara bir ders vermeye karar verdiler. 10 yıl önce olduğu gibi haftada bir ayaklanmalarından korkuyorlar.
1: Ulyan ve diğer adam ne olacak? Pazarlık edilemeyecek mi?
2: Pazarlık etmeyecekler. Özel tim bir açık görür görmez içeri girecek. Emir verildi bile.
0: O zaman durum hakkında onları mutlaka uyarmamız gerek.
2: Ne durumu yani?
0: 4. hücredeki mahkumlar.
2: Orası boş. Tadilat sebebiyle başka hapishanelere gönderildiler.
0: Hayır, hepsi değil.
3: John Ortega, takma adı Potolo. San Sebastian'daki hücrenin eski üyesi. 7 cinayet ve engellenen bir kaçırma girişimi nedeniyle 1200 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Angston Elorza profesör, Renteria yerlisi 112 yıl hapis cezası. Asier Urtucea'ya, takma adı Tuaksui, 30 yaşında. Molotof kokteyli atarak Bask polisinin bir üyesinde ciddi yanıklara neden olduğu için 8 yıla mahkum edildi.
2: Kimseyi suçlamıyorum. Benim söylediğim şey ETA hikayesinin bize ait olmadığı sadece, anlıyor musunuz?
4: Hey, kes şunu! Buradan çıkmaya mı çalışıyorsun?
5: Ne yapayım? Oturup öldürülmeyi mi bekleyeyim? Ne yapmamı bekliyorsunuz ki?
6: Kimse öldürülmeyecek.
1: Hey, kesin şunu. Baskça konuşmayın. Gizli saklı bir şey istemiyoruz burada.
7: Baylar, herkes dışarı.
1: Yürü.

0: Ne diyor?
1: Tüm gardiyanlardan daha değerli üç reynesi olduğunu, kontrolü elinde tuttuğunu bilmemizi istiyor. Ernesto Almanza, pazarlık için gönderilen devlet görevlisi.
0: José Roca, hapishane müdürü. Onlara bir telsiz verdik ama hala bizimle iletişime geçmeyi denemediler.
1: ETA üyelerini herkesin gözünün önüne çıkarmış. Mahkumların desteğini almaya çalışıyor.
2: Ne zamandır bizi dinleyen herkese şikayet ediyoruz? Yıllardır. Yargıçlara, bölge savcılarına, gazetelere. Peki ne elde ettik? Ha, hiçbir şey. Bir sürü saçmalık. Saçmalık. Ama şimdi dostlarımızla, kuzeyli dostlarımızla bizi dinleyen...

0: dinleyecekler. Dinlemek zorundalar. Çünkü bu sefer onları fena yakaladık.
1: Evet!
0: Fena yakaladık.
1: Evet! İşte bu! Nasıl?
2: Görüyor musunuz ha?
1: Muhteşem!
2: Alın bakalım.
1: İşte bu!
3: Evet, evet işte bu.
2: O zaman benim.
3: İşte bu kral.
2: Harikasın.
1: Harika.
3: Kralsın. Evet, kral.
2: Evet, sen kralsın.
3: Evet.
2: Evet.
3: Zafer bizim.
2: Bizi kurtaracak olan o.
1: Evet.
3: İşte bu kadar.
1: Zafer bizim.
3: Zafer bizim.
1: Bu iş var.
2: Evet. Evet.

0: Bu olay 10 yıl önce Puerto Santa Maria'da yaşandı.
1: O herifi yakıp kül etmeleri lazımdı.
0: Kaybedecek bir şey yok, asla çıkamayacağını biliyor. Bu yüzden onu ikna etmek kolay olmayacaktır.
2: ETA üyeleri dün, yani ayrılmaları gereken gün bu hücre bloğuna nakledilmişler. Bu bir tesadüf değil.
0: Nasıl yani?
2: Bu bilgiye sahip olmalılar ve eğer sahiplerse bir yerden geliyor olmalı.
0: Bence şu an bu işin sorumlusunu arama zamanı değil.
2: Bakın, burada bir katille poker oynamak üzereyiz ve kartları işaretleyeceğiz elbette. Bir sonraki hamlemi önceden bilmediğinden emin olmak istiyorum.
1: Conejo. Conejo Malamadre'nin yanındaki hücredeydi.
3: Conejo şu anda evinde. Biraz karın ağrısı vardı.
1: İzin verin de onunla konuşayım. Kimden bilgi almışlar öğrenirim.
0: Böyle bir durumda denemekten başka çaremiz yok, öyle değil mi? Utrea, tedavi iyileştirmek içindir, kötüleştirmek değil.
2: Bu arada Juan'ın karısına haber verildi mi?
4: Ben adı gitarı versin.
5: Aa evet ondan. Aa çok teşekkürler.
4: Ben de bir tane alabilir miyim?
6: İyi günler.
5: Ha, harikasınız.
6: Bunlar çok güzel.
5: Taze mi acaba? Aldım. Evet geçen sefer aldıkları muhteşem mi?
6: Hadi bakalım. Şunu koy.
7: Merhaba.
8: Merhaba.
7: Bir kilo domates alabilir miyim lütfen?
8: Tabii.
9: Talepler. Gördün mü Tachuela?
10: Çok iyi.
9: Hayır hayır, el yazısını diyorum. Son avukatımdan daha iyi yazıyor. Yazdığı tek kelimeyi bile anlamazdım.
10: Doğru, okumayı bilmediğin için.
9: Zırvalama, ben iyi okurum. Heh. Asıl sorun yazmak. Her gün yapmak zorunda olduğun şeyler gibi.
10: Tabii. Kesin öyledir.
9: Bu konuda gerçekten iyisin ama. Bir bankada ya da ofiste falan çalışmalısın.
11: Devlet memuru olmak için çalışıyordum.
9: Ne memuru, polis mi?
11: Postane.
9: Doğru. Ve aniden herifin birini öldürdün ve her şey cehenneme döndü. Bütün o mektuplar, telgraflar falan.
10: Hadi ama Malamadre, konuya dön.
9: Her şeyden önce şu amir. Neydi o herifin adı?
10: Benigno.
12: Hayır, Maligno. Adı Maligno.
9: O heriften kurtulsunlar. Bize yaptıkları tüm saçmalıkları onaylamasından bıktık artık, tamam mı? Bir adamı 20 gün boyunca ışıksız ve kimsesiz bir delikte tecritte tutamazsınız.
12: Gelip seni dövdüklerinde bile minnettar olursun. En azından birine bağırabilirsin.
9: Özel ziyaretler. 2 haftada bir, canları ne zaman isterse değil. Burada fişini çekseler kimse bir şey demez. Karınla olsan fena olmaz değil mi? Hı? Yoksa canın artık istemiyor mu? Ne oldu, onu biriyle yakaladın ve tepen mi attı yoksa? Herhalde delirdin, yoksa seni bıçak kullanırken hayal edemiyorum.
11: Bıçak değildi ve... Karımla hiçbir ilgisi yoktu.
9: Doktor. Mahkumları parmaklık arkasından tedavi etmek yok. Kanseri ishalle karıştırmalarına şaşmamalı.
12: Morao gibi adam bütün gün çığlık atıyordu, kafası patlıyor diye. Sonunda kivi büyüklüğünde bir tümör buldular.
9: Tümörü çıkardıklarında ölmüştü. Onu hücrede buldular. 211 numarada. Orada damarları açık oturuyordu çünkü

0: kimsenin umurunda değildi.
1: Morao.
2: Ben Ernesto Almansa, pazarlık için gönderilen devlet görevlisi. Kiminle görüşüyorum?
3: Felipe Gonzalez, ne olacağını biliyorsun. Saçmalık yok, şu işi bitirelim.
2: Biz de bunu istiyoruz. Ne kadar çabuk biterse herkes için o kadar kolay olur. Yüz yüze konuşabilir miyiz?
3: Evet, konuşabiliriz.
2: O zaman güvenlik bölgesinde buluşalım, olur mu?
3: Hayır. O saçmalıklar olmaz. Konuşmak istiyorsan içeri geleceksin.
2: Tamam. Ama kameranın örtüsünü kaldırın ki beni dışarıdan görebilsinler. Olur mu?
3: Niye? Bana güvenmiyor musun yoksa? Endişelenme, bir şey olmaz. Saygı nedir biliriz.
2: Üzgünüm ama kamera olmadan olmaz.
3: Tamam, nasıl istiyorsan öyle olsun.
2: 15 dakika sonra olur mu?
3: Bana uyar. Bir yere gitmiyorum. Seni bekliyorum.
4: Blok tarafına çevir. Bu Apache. Kolombiyalıların başı, diğeri de Tachuela, Mala Madre'nin sağ kolu. O kapının önünde bekçilik yapıyorsa bir sebebi vardır. Rehineler orada olmalı ama bundan emin olamayız.
5: Ne herifsin ama. Sırılsıklama aşıksın. Kız seni kontrolü altına almış. Neydi adı?
6: Elena. Adı Elena.
5: Elena çekici mi? Sadece sordum, yoksa arkadaşımın karısına göz koymam.
6: O hamile. Bir çocuğumuz olacak.
5: Ah, lanet olsun. Hapse girdin diye lanet olsun. Çocuk için değil tabii.
7: Dikkatli olmalıyız. Sence yeni adam güvenilir mi?
8: Kim güvenilir ki?
7: Tanıdığımız insanlar. Siz, biz. O buraya yeni geldi.
6: Öldürdüğüm adam yani. Kardeşime belirsiz bir mal verdi ve bu onu mahvetti.
5: Ve sen de peşinden gittin. Bu cesaret ister. Lanet.
7: Yeni biri geldiğinde gözün üstünde olmalı. Bu yüzden Mala Madre sürekli onun yanında.
8: El yazısı güzel.
7: Harika. Bizim için yaşlı kadınlara mektup yazabilir. İstersen şöyle biraz etrafta dolanıp onun hakkında bilgi toplayabilirim.
8: Fena fikir değil.
5: Tamam, gösteri zamanı. Hadi gel. Donsuz beyefendinin üstünü ara da işimize koyulalım. Şimdiye kadar bunun benim ilk isyanım olmadığını duymuşsundur. O yüzden saçmalığı keselim, olur mu?
2: Bana uyar.
7: Onlar tuvalette.
6: Temiz.
5: Babalığa bak. Daha ufak birini gönderemediler mi? Öyle değil mi donsuz? Tıpkı o şarkıdaki gibi. Hani şu sırf şakasını evlendim cücenin biriyle.
2: Başkasıyla konuşmak ister misin?
5: Dalga geçiyorum küçük adam.
2: Pekala. Talepleriniz neler?
5: Kağıdı ver ona. Hepsi orada. Güzel el yazısıyla.
2: Bunu bakanlıkla görüşmeliyim.
5: Tabii, kimin ne istersen konuş. Liste sende kalsın. Senin için hazırladık.
2: Reynelerin iyi olduğundan emin olmak için onları görmeliyim.
5: Üzgünüm ama şu anda kestiriyorlar. Ne yapalım, onları uyandıramam. Merak etme ama, iyi bakıyoruz onlara.
2: Yine de ben onları
5: ne
2: görmek
5: demiştim?
2: Zorundayım.
5: Ne demiştim? Saçmalık olmayacak dememiş miydik? Listeni al, arkanı dön ve sadece dişe dokunur bir şey söyleyeceksen geri gel, tamam mı? Defol. Bir dakika dur. Birkaç siparişim olacak.

0: deniz mahsulü sever misin?
1: Herkes için karides istiyoruz. Sandviç, meyve ve 40 kilo karides getirin bize. Ayrıca herkesi uyanık tutabilmek için 100'er gram pudra şekeriyle uyarıcı. Suratından anladığıma göre burada çok uzun süre kalacağız ha?
2: Ne yapabileceğime bakarım.
1: Ne yapabileceğime bakarım. Görüyor musun donsuz? Hep ne yapabileceğime bakarım diyorlar. Hiç dürüstçe konuşmuyorlar ve sonra insanların canları yanıyor. Birinin canının yanmasını mı istiyorsun?
2: Elbette istemiyorum.
1: Hah. Hey yer elması. Önce bu adamın karısıyla konuşmasını istiyorum.
2: Karısıyla mı?
1: Haha karısıyla. Hamile ve adam endişeli. Bunun için de bakanlıkla görüşmen gerekiyor mu? Bana öyle bakmasana. İstediğin bu değil miydi yani?
2: Benimle gelip telefonu kullanabilir.
1: İyi. Ama arkadaşıma bir şey olursa boğaları serbest bırakırız ona göre.
2: Merak etme. Ona hiçbir şey olmayacak. Gidelim.
3: Onunla beraber çıkıyor. Başardı.
2: Kapıyı aç hemen.
1: Lanet olsun.
3: Blokta bir şey oldu.
1: Kapat kapıyı, kapat. Kapat kapıyı dedim.
4: Kamerayı çevir.
3: Hayır, onları gözden kaçırmamalıyız.
4: Çevir şunu, hadi.
1: Git de ne olup bittiğine bir bak. Hadi sene! Eğer bir oyun peşindeyseniz...
5: Takip et.
1: Lanet olsun.
2: Sana yemin ederim bunun arkasında biz yokuz.
6: Ne oluyor?
5: Nereden bileyim?
7: Yok bir şey, yok bir şey. Yok bir şey.
8: Neye bakıyorlar? Yukarı bakıyorlar. Kaldır, kaldır.
7: Aptal Elvis Sebas'ı öldürmüş.
6: Ne olmuş
7: tamam.
6: Yani?
7: Tamam. Sakin ol. Sakin ol.
6: Lanet herif. Sürekli beni ezmeye
7: sakin
6: çalışıyordu.
7: Sakin ol tamam.
6: Kendi kaşındı.
7: Sana bir şey dediğimiz yok.
3: O adam ölmüş gibi.
7: Evet ölmüş. Rehinelerden biri mi?
6: Onu içeri sok onu hadi içeri. Görünmesin.
9: Hey, içeri sok onu. İçeri sok.
10: O mu?
7: Olabilir.
10: İçeri girmeliyiz. Tüm birimlerin dikkatine içeri giriyoruz.
1: Ne yapıyor bunlar?
6: Onları buradan çıkarmalıyız hemen.
9: Hey! Emirleri yalnızca malamadze verir.
6: Bunu yapmamı kim söyledi ha? Söyle!
10: Dörtten geriye. Dört.
9: Geliyorlar.
6: Kameranın önüne çıkarın onları hadi.
9: Özel tim.
10: Üç.
6: Çekil. Çekil.
9: Özel tim geliyor.
10: İki. Bir.
6: Evet işte oradalar. Rehineler blokta. Hadi acele edin, hadi.
10: İptal, iptal.
11: Herkes sakin olsun. Operasyon iptal edildi.
1: Nihayet yüce tanrım.
11: Herkes sakin olsun.
9: Gelmiyorlar!
7: Evet! İşte en büyük bizim.
9: Evet, biz kazandık, biz kazandık.
7: Biz kazandık, evet.
9: Evet.
7: Hiç kimdeymiş ha?
9: Zafer bizim, zafer bizim.
7: Zafer bizim.
9: Evet.
7: Biz kazandık. Evet. Evet. Çok yaşa.
9: Evet.
7: Yaşasın.
9: Evet. Zafer bizim, zafer bizim.
7: Adamım benim.
9: Evet. Evet, evet. Kral, kral, kral.
3: Gidelim. Gidelim.
7: Hadi, hadi, hadi.
5: Harika, harika.
9: Evet.

0: Aferin sana Donsuz. Bu sefer işe yaradı ama bir dahaki sefer kafana göre hareket edersen işin biter.
1: Yeni bilgilerle karşınızdayız. Aldığımız çelişkili haberlere göre ölen kişi bu sabahtan beri rehin tutulan ETA üyelerinden biri olabilir. Bu haber terör örgütü üyelerinin yoğun olarak bulunduğu bazı cezaevlerinde büyük tepkiye yol açtı.
0: Tabii ki sözlerimi alıntılayabilirsiniz. Üç rehine de hayatta. Nereden duyduğunuzu bilmiyorum ama tamamıyla yanlış bunlar.
1: Cezaevi dışında toplanan çok sayıda aile üyesi ve izleyici bir mahkumun öldüğü ve birkaçının da yaralandığı haberlerini doğruladı. Elimizdeki tek yeni bilgi 5 dakika önce bir ambulansın içeri girdiği. Ama şu anda tüm bildiğimiz bu. Gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni bilgiler edindikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
2: Hadi herif, beni öldürmeye çalışıyorsun değil mi?
3: ETA üyelerini Malamadre nasıl öğrendi? Kim söyledi? Kim?
4: Ne kadar oldu?
5: Kendini onunla birlikte içeri kapadı. Yarım saat ama durumu gerçekten çok kötü. İlaç yüzünden ağrısı için hiçbir şey veremedim. Şu anda dışarıda bekleyen bir ambulans var.
4: Endişelenme, onunla konuşurum.
5: Eğer çok ileri giderse diye...
2: Bir şey verin. Daha fazla dayanamıyorum. Ölüyorum.
3: Geberip gitsen bile umurumda değil. Kim olduğunu söyleyene kadar burada böylece yatacaksın. Burada yatacaksın.
4: Bu kadar yeter.
3: Mı?
4: Onu öldüreceksin. Sesi dışarıdan duyuluyor. Ayrıca bir insana böyle davranılamaz.
3: Ne? Öyle mi? Şimdi iyi polis oynamaya geldiğin için onu konuşturmak iki kat daha zor olacak. İki kat daha zor olacak. Anladın mı beni? Konuş hadi herif. Konuş dedim sana. Konuş hadi konuş.
2: Borrego. Borrego söyledi ona. Ben söylemedim.
3: Berber mi?
2: Evet. Herkesin saçını kestiğinden her şeyden haberi oluyor.
3: Ona bir aspirin verin. Bunu hak etti.
4: Kusura bakma ama bunu örtbas edemem. Bunu mutlaka bildireceğim.
3: Ya öyle mi? O zaman neden beni durdurmadın?
4: Sana durmanı söyledim.
3: Söylemen daha mı iyi hissettirdi? Neyse ki etrafta bu heriflere karşı gelebilecek benim gibi biri var.
6: Armando, müdürün odasında sana bir telefon var, acil.
3: Hadi git, bekletme onları.
4: Elena?
7: Evet.
8: Ben Armando. Kocanla
4: çalışıyorum. Yani bu sabah tanıştık. Üzgünüm ama Juan şu an telefona gelemiyor. O diğer blokta.
7: Haberleri gördüm. Bir isyan olduğunu ve insanların öldüğünü söylüyorlar.
8: Televizyona inanma. Her zaman abartıyorlar.
4: Sorun vardı ama sadece bir blokta ve tamamen izole edilmişti. Bu arada...
8: Juan hamile olduğunu söyledi. Kaç aylık?
7: 6 aylık. Dinle, cep telefonunu açmıyor. Ona ulaşamıyorum bir türlü.
8: Emanete vermiştir. Çünkü güvenlik gerekçesiyle cep telefonlarına izin vermiyorlar.
0: Ona eve gitmesini söyle.
4: Tamam. Bak benim bir fikrim var. Neden eve gitmiyorsun
8: Elena? Ben de Juan'ı gördüğümde seninle orada buluşmasını söyleyeceğim ve endişelendiğini.
7: Evet, tamam.
4: Ve ayrıca Juan daireyi hazırladığını söyledi. Bu harika. Neyse, kendine iyi bak Elena ve sakın endişelenme.
8: Her gün böyle değil. Görüşürüz.
7: Görüşürüz.
0: İyi, çok iyi. Eve gittiğinde polis onu bilgilendirecek ve en doğrusu da bu.

0: Ben de karides olayını şaka sanarlar diye düşündüm. İyiyim bakalım.
1: Gülmek istiyorsan git köpeklerinle gül. Hiç kimse bana gülemez.
0: Sakin ol, hepimiz senin büyük katil olduğunu farkındayız zaten. Senin yanında hepimiz amatör sayılırız. Gerçi sen de hep uzaktan öldürürsün. Hı? Bir bomba ve iş bitti.
1: Sen kesin çok cesursundur.
0: Şuracıkta seni deşecek kadar cesurum.
1: Eğer içinizden biri bize elini sürerse tüm ailene veda et.
0: Bana iyilik yaparsın. Tek akrabam La Coruña'daki kuzenim ve o da pisliğin teki. Hadi sakin olalım. He? Bu birazdan biter ve kendi yolumuza gidebiliriz. Herkes kendi savaşını verebilir yani.
2: Talepleriniz karşılanmazsa ne olacak?
0: Ne bileyim. Yerimde olsan sen ne yapardın?
3: Benimle kal. Yarına kadar gitmene gerek yok.
4: Sana söyledim ya. İyi bir izlenim yaratmak istiyorum. Onlara evinden, karısından, çocuğundan sorumlu biri olduğumu göstermeliyim. Yani neredeyse.
3: Peki, yazık oldu.
0: Lanet taçıyla. Hep aynı. Peki ya şu topukladığımız duruşmadakine ne demeli ha? Ne kadar çekiciydi hatırladın mı ha? Muhteşemdi. Mükemmel vücuduyla mahkeme salonunun ortasında dururken bu gitti. Bıçağı kadının boğazına dayadı. O da ay olamaz bayılacağım diyordu. Peki bu herif ne diyordu söylesene.
5: Bayılırsan deşerim seni.
0: Ve sonra kadın tamam bayılmayacağım dedi. Ben de o sırada taç öyle kadını sandım. Çünkü herifin derdi firar etmek değil kadının vücudunda uyumaktı sanki. Lanet avukat. Ne uyuzdu ama. Lanet olsun. Tam 6 ay boyunca tatil yapmıştık orada. Seninki daha uzundu. 1 yıl yakalayamadılar seni değil mi?
6: 11 ay ve 3 gün.
0: O 6 ayla ilgili neyi unutamıyorum biliyor musun? Kadiz'deki La Victoria sahilinde içki içmeyi tabii. Orası özel bir yer değildi. Japonya'dan daha kalabalıktı. Ama orada oturmuş içkimle ve denizle o kadar rahatlamıştım ki. Harika bir yerdi.
7: Çok kurumuş bu ya.
8: Beğendin mi? Bence çok güzel.
7: Yani tatsız tuzlu bir şeye benziyor.
8: Bu şartlarda bu kadar.
7: Haklısın.
8: Ne yaparsın?
7: Evet. Ama karnımız doyacak işte bir şekilde.
8: Bundan da yer misin? Hı? Yok, yemeyeceksen bana ver.
7: Evet. Sen aslında hadi. İçmiyorsun onu ver bana. Teşekkür ederim.
0: Nasıl gidiyor bakalım?
8: Doğru. Yaşasın Mala Madre.
0: Evet. Hiç bu kadar iyi olmadı değil mi?
2: Aynen öyle. Karides çok iyi fikirdi. Değil mi?
0: Öyle mi? Al bakalım o zaman. Ye. Bundan mahrum kalmanı istemem.
2: Dalga geçiyorsun değil mi?
0: Şşş! Konuş demedim sana, ye dedim. Mantar arayan Bilbao'lu iki adam fıkrasını bilir misiniz?
8: Hayır.
0: İçlerinden biri bak oğlum bir saat buldum demiş. Diğeri de saat mi arıyoruz, mantar mı demiş. Tıpkı isyan sırasında Sebas'ı öldüren bu geri zekalı gibi. Lan senin derdin ne? Bütün bunları sen istediğini yapabilesin diye mi ayarladık sanıyorsun? Seni öldürmek zorundayım aslında. Neredeyse herkes için bunu mahvediyordun. Geri zekalı herif seni. Al ye.
5: Yeter bu kadar, anlamıştır artık.
0: Heh, öyle mi dersin? Aptalın önde gideni bu. Anladın mı? Yoksa tatlıya geçelim mi?
2: Anladım. Anladım.
0: Çok sevindim.

0: Bizim hakkımızda İngilizce konuşuyorlar.
1: Ben Juan. Juan Oliver. Kimse var mı?
0: Baksanıza Zamora, İngilizce konuşuyorlar.
2: Söylesenize ne diyorlar?
0: Onların İspanya'da rehin alınan ilk teröristler olduklarını.
3: Haklıydın Mala Madre. Onu fena benzettik ha?
4: Evet doğru.
2: Ne diyorlar? Ne?
0: Anlaşılan diğer hapishanelerde de isyan çıkmış.
2: Hey!
4: İşte bu be.
2: İşte bu. Televizyonu çıkarıyorum.
4: Kır kilidi hadi.
1: Biri cevap versin. Vaktim kısıtlı. Rehineler 219 numaralı hücrede. Duydunuz mu? 219'dalar. Ama ne kadar süreliğini bilmiyorum.
5: Ben Almansa.
1: Sonunda evet.
2: Hadi dikkat edin. Cam o. Dikkat edin. Oraya. Köşeye.
1: Elina ile konuştunuz mu? İyi olduğunu, endişelenmemesini söylediniz mi?
5: Evet, evet, o iyi. Yaptığın şeyle gurur duyuyor.
4: Ne diyor bunlar?
0: ETA tarafından öldürülen insanlar hakkında konuşuyorlar.
3: O kardeşim! Ne oluyor kardeşim?
6: Evet.
3: O benim kardeşim.
6: Onun kardeşi o.
0: Kardeşim.
3: Ben benim kardeşim. O benim kardeşim. Kardeşim televizyona çıktı.
7: Çok fena şeyler olacak.
3: Evet. Evet. Kardeşim.
8: Gerçekten harika.
9: Peki insanlar bize hiçbir şey söylemiyorlar.
1: İçeri girerseniz ortalık kan gölüne döner.
10: Ne yapacaksınız?
11: Bunu sana söyleyemem.
1: Hayatım tehlikede ve bana söyleyemez misin yani?
5: ETA üyelerini tehlikeye atamayız. Bask hükümetiyle yapılan anlaşma böyle.
9: Yakıp kül edelim burayı! Yakıp kül edelim burayı!
4: Telsiz nerede?
5: İçeri ancak ETA üyelerinin hayatı risk altında olursa girilecek.
1: Ben ne olacağım? Niye taleplerini karşılayıp bu olayı sonlandırmıyorsunuz?
5: O kadar basit değil Van.
11: Talepleri şimdi karşılarsak yarın aynı olay her yerde çıkar.
1: Ama bugün ben buradayım.
10: Onlara bir şey verip beni
1: buradan çıkarsanız olmaz mı yani?
12: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
13: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
15: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
16: dondurma. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
17: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissediyorum.

0: Bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
1: Sağlam bankacılık.
2: İşte bu Google Gemini.
3: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
2: Ay çok güzel.
3: Açılmış rengini göster.
2: Ay tam benlik.
3: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
2: Ay kızıl mı olsam?
3: Şahanesin Gemini.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
10: Fotoğrafımızı çeksene ya.
11: Taşıdı kalkama.
12: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de?
13: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
14: Handi Kredi.

0: Gece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
3: Murat için yenilendi Akbank Mobil. Bizim kız okulu kazanmış.
4: O zaman birikim zamanı.
5: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebilir.
3: Çok kolaymış.
4: Kolay tabii.
5: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
6: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
5: Mobilin bankası Akbank.
7: Uyandıralım. Çıtır.

bayram heyecanı Teknosa'da. Dreamy D20 robot süpürge Tekno Club'a özel 15.999 lira. Tekno.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
1: Her anın double shot Ice Break.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan...

0: haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
1: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
2: Öncelikle eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti Tutku. Gerçek tutku.
3: Sadece durulalım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
7: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Hafta dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında altılı Kızılay maden suyu 49 lira 50 kuruş. Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 71 lira 50 kuruş.
2: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola.
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
7: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
8: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
9: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
8: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
7: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko Derin Dondurucu hediye.
7: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
11: Yoğun esans. Made in Mad.

0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Sonuç?
4: Orada değil.
3: Ay lanet olsun! Hah. Bu heriflerden biri aldıysa onları geberteceğim.
4: Dikkatli ol, biri çalabilir. Masada unutmuşsun.

0: Buyurun.
1: Bakar mısınız? Juan Oliver'i arıyorum.
2: Kim?
1: Juan Oliver.
2: Mahkum mu?
1: Hayır hayır, burada çalışıyor. Aslında yarın başlıyor. Ama bugün geldi. Lütfen dinleyin. Armando adında biriyle konuştum.
2: Armando Nieto.
1: Lütfen, soyadını bilmiyorum.
3: Nereye
0: tamam,
3: gidiyorsun?
0: Tamam, bir dakika bekleyin.
3: Hey, dur bir dakika,
4: kim,
3: bekle.
4: Kim öldü? Televizyonda birinin öldüğünü söylediler. Adı ne? Kim
3: hey,
4: öldü söyleyin. Bir açıklama
3: hakkımız.
4: Yapın.
3: Kardeşim,
1: bizi dinle.
4: Lanet olsun
3: bunu
4: size.
3: Bunu bilmek hakkımız.
1: Yardım edin, kardeşim nerede?
4: Bir açıklama yapın.
5: Mala Madre yine hepimizin başını belaya soktu. Bakalım o herif hepimizi öldürecek mi? Aşağılık herif. Hiçbir şey yapamaz. Korkmayın ondan.
0: Kim yaptı bunu?
6: Kimse.
0: O Trilla mıydı?
6: Evet,
0: oydu.
6: Kapa çeneni.
0: Merak etme, ben ona benzemem. Bana güvenebilirsiniz.
6: Ben bir şey söylediğimi sanmıyorum. O olduğunu bile hatırlamıyorum. Onun saçını ne zaman kestim? 8 günden fazla oldu.
0: Almansa. O Trilla'ydı. Berber hem mahkumların hem de gardiyanların saçını kesiyor. ETA üyelerinin transferinden bahsetti. Mala Madre'de duydu.
7: Fena değil. Saç kesimine 10 avro vermemek için 3 insanın ölümüne neden oldu.
0: 3 mü?
7: Nanclaras de la Oca'da bir gardiyan ve bir ETA mahkumu olmak üzere 2 kişi daha öldü.
8: Emil 15 yıllık hizmeti olan Ariola buraya 3 ay önce nakledilmişti. Şu an itibariyle ETA bağlantılı mahkumlar güvenlik önlemi olarak tüm cezaevlerinde tecrit edilmiş durumda.
1: Açın artık şu kapıyı! Açın
9: bu
1: kapıyı!
9: Bu hakkınız yok! Açın şunu! Açın da çıkalım hadi! Bize karşı koyam attınız! Açın şunu!
1: Açın artık!
9: Açın!
1: Açıklamayı istiyoruz! Açın!
9: Kim olduğunuzu sanıyorsunuz
1: ha? Açın kapıyı!
9: Açın şunu diyorum! Açın!
1: Açın kapıyı!
10: Burada duramazsınız!
11: Her şeyi söyleyin!
10: Binayı terk ettirirsiniz. Düzenli bir şekilde çıkışa doğru yürüyün. Burada durmanız yasak. Burada durmamanız gerekiyor.
11: Hey! Ambulans ayrılıyor. Ambulans ayrılıyor. Hadi, hadi durmayın. Acele edin. Koşun.
9: Kapı açıldı.
11: Hadi. Çabuk.

0: Lorenzo ve Matias benimle depoda buluşsun. Çabuk ol.
1: Ambulanstan uzaklaşın. Ambulanstan uzaklaşmanız gerekiyor. Hemen ambulanstan uzaklaşın.
2: Hey, hadi. Hadi. Çabuk, çabuk. Dur, sıkı dur. Hadi. Çekil. Hey, lanet olsun.
3: Lanet olsun.
4: Oğlum dışarıda ne halt karıştırıyorsunuz?
5: Hey, hey. İşte. Dediğini anlamadım.
4: İnsanları vahşice dövüyorlar orada.
6: Muhtemelen polisin başka çaresi yoktu. Endişelenme. Söz veriyorum hiçbir şey olmayacak.
4: Bana bak aslanım. Senin sözünün hiçbir değeri kalmadı.
7: Dikkatli olsan iyi edersin. Biri senin güvenilir olup olmadığını öğrenmemi istedi benden.
8: Yani?
7: Güvenilmezsin. Sende oldukça tuhaflık var çünkü.
8: Bunu niye bana söylüyorsun? Mala madre orada.
7: Her zaman bir adama kendini savunması için bir şans veririm. Ya da karşılığında bir şey teklif etmesi için.
9: Ya bu iş böyle yapılır. Görmek istiyorum.
3: İndir şunu, indir.
9: Gösterin bize.
3: Hadi.
9: Gösterin.
3: İzin verin. Ne oluyor?
9: Çekin, çekin. Aa, gösterin onu bize.
3: Bırakın diyorum.
9: Dikkat edin, dikkat edin.
3: Ne yapıyorsunuz?
9: Bu da ne böyle?
10: Hey. Bırakın şunlar.
11: Yardım edin.
10: Ne orada duruyorsun ha?
11: Yardım edin. Elif yardım etsene.
10: Çekin git başımdan.
8: Elena. Elena dışarıda.
6: Hey,
8: sen sizi bana ver. Ver bana Elena dışarıda. Ver şunu. Ver şunu. Ver hadi. Elena dışarıda.
10: Onu çıkarın hemen.
6: Ne dedin?
8: Ne yapıyorsunuz siz?
6: Polise geri çekilmesini söyle. Buanın karısı
12: ne
6: dışarıda.
12: Ne yapıyor orada?
6: Nereden bileyim? Karısını televizyonda görmüş. Hemen sinyali kesmeliyiz.
3: Geri çekilin. Hemen geri çekilmeniz gerekiyor. Geri çekilin. Geri çekilin.
8: Neler oluyor? Neler oluyor?

0: Sonsuza kadar böyle kaldığımızı hayal etsene.
1: Bana uyar. Ama bebeğin bir gün okula gitmesi gerekecek, değil mi? Hı?
0: Bebeği benden çok düşündüğünün farkında mısın sen?
1: Ne derler bilirsin. Çocuklar hayatını değiştirir.
0: Evet, öyle derler. Ama ben hayatımızın değişmesini istemiyorum. Hiçbir şeyin değişmeyeceğine, beni hep aynı şekilde seveceğine söz ver.

0: Anlatsa, televizyona ne oldu?
1: Göstericilerden biri molotof kokteyli fırlattı ve anten alev aldı. Sinyali geri kazanmaya çalışıyoruz.
2: Tamir etseniz iyi olur ve yaralıların da listesini istiyorum.
3: Tamam ama biraz zaman lazım.
2: Yarım saatim var. Donsuz'un karısına ne oldu? Onu buldunuz öyle değil mi?
3: Evet, o iyi.
1: Yine de bir sorun olmadığından emin olmak için onu hastaneye kaldırdığımızı söyle, olur mu?
0: Bekle, kendin söyle.
4: Elena ile konuşmak istiyorum.
1: Ne yapabileceğime bakarım. Ama doktorlar şu anda onu üzmek istemez bence.
4: İyi olduğunu söylemiştin.
3: Evet, evet.
1: O iyi. Ama görünüşe göre önlem olarak onu almışlar.
4: Onu görmem gerekiyor.
3: Bence de en iyisi bu.
1: Seni bir saat sonra geri getirmek üzere hastaneye götürebilirim istersen.
4: Gitmeliyim.
2: Hayır, çok üzgünüm Donsuz. Şimdi olmaz. Dışarıda yakın olan tek sen değilsin. Orada birine zarar verirseniz çılgına dönerim. Ve siz insanların anladığı tek şey bu zaten.
5: Hiç zahmet etme. Engelleyiciler koymuşlar. Çatının her iki tarafına birer tane. Frekansı bozuyorlar. Adi herifler kendi yollarından sapıyorlar.
6: Öğrenmemizi istemiyorlar. Büyük bir olay olmuş olmalı.
5: Neden onlara sormuyorsun? Tekrar telsizi yürütebilirsin. Konuşmamız hakkında düşündün mü acaba?
6: Teklif edecek hiçbir şeyim yok.
5: Ne vaat ettiler sana? İkinci dereceden cinayet mi? Ya ben sessiz kalmamın karşılığında ne alacağım? Hiçbir şey mi? Gidip Mal Madre ile konuşabilirim mesela. Sana çok yazık. Kredin tükendi artık.
6: Bekle. Bekle. Bir şey olabilir. Bir kağıt parçası. Silah. 233. hücrenin lavabosunda. El yazınla yazılı tanıdık geldi mi?
5: Bilmiyorum. Göstermen lazım.
6: İstersen Mala Madre'yi beraber gösterip ne düşündüğünü hemen öğrenebiliriz. Çekil de gideyim. Seninle bir anlaşma yapacağız. Dışarıda neler olduğunu öğren, ben de sana kağıdı vereyim. Onunla bir yerlerini silebilirsin belki.
7: Daha önce kaydedilen bu grafik görüntüler bir kargaşaya neden oldu. Polisin müdahalesi çok mu sert oldu? Santander'den Elena Vasquez Guardiola aldığı yaralar nedeniyle Zamora'da gözetim altında tutuluyor.
8: Orada olduğunu nereden bilecektim?
9: Orada olmaması gereken sendin. Görevinden uzaklaştırıldın. Gidip kişisel eşyalarını toplayabilirsin. Bu duyulduğunda bir daha asla hapishaneye adım atamayacaksın.
2: Kartlarını iyi oynarsan 7 yıla falan çıkarsın herhalde. Bu işin sorumluluğu bende. Sen sadece korktuğunu ve ayak uydurduğunu söyle. Buradakilerin yarısı da öyle söyleyecektir zaten. 7 yaşındaki çocuk bir şeylerin farkında olamaz. Ben olsam Elena'ya çocuğu asla buraya getirme derdim. Dışarıyı ne kadar az hatırlarsan o kadar iyidir. Bir yerlerde benim de bir çocuğum var. Annesi Mursiyalıydı. Hırçın bir kadındı. Kaçak olduğumu da bilmiyordu tabii.
6: Çocuk sana benziyor mu?
2: Ne bileyim, umarım benzemez. Şimdi 8 yaşında olmalı. Ama onu hiç görmedim. Gözden ırak.
5: Liste.
2: Sadece 4 merkeze sağlı sollu giriştiler adi herifler. Nasıl alçak adamlar bunlar. Almansa bu sefer fena batırdı.
10: Her şey yürü, karşılayın şunları.
11: Çıkın yavalayın.
10: Hadi.
11: Evet, hadi.
10: Evet. İşte böyle. Harika. Yavalarından sonra.
11: Evet. Hak ettiler. Yıkın hadi. Sen de gel.
10: Hadi.
11: Hadi. Atsın, göreceksiniz. Atsın, hadi. Hadi
10: alın
11: yakın,
10: bakalım.
11: Yakın, hadi. Yakın. Yakın. Yakın. Yakın.
10: Hadi. Hadi. Yakın. Hadi parçalayın.
5: Ne yapıyorsunuz? Adamların tek umursadığı şeyi öldürürseniz içeri girerler. Önlerine geleni vururlar. Etraf kan gölüne döner.
12: Ona gitmesini söyle. Eğer buraya gelirse onu gebertirim.
2: Sakin ol Taçöy.
12: Sen sakin ol asıl.
5: İnsanların katledilmesine izin veren deli herif olarak mı hatırlanmak istiyorsun?
2: Umrumda bile değil. Bize ters yaparsa bedelini ödeyeceğini söylemiştim ona. O yüzden öyle olacak. Sıkı tutuşunu.
5: Kulağını kesin. Bu onlara niyetimizin ciddi olduğunu gösterebilir. Bir kulaktan dolayı içeri girmeyi göze alamazlar.
2: Bekle.
12: Nedenmiş o acaba?
2: Düşünüyorum çünkü lanet olası.
12: Hay ben böyle işe. Gel buraya. Gel buraya.

0: Şu suratlara bak. Ne o, biri mi öldü yoksa?
1: Apache dışarıdaki olay hakkında bir şeyler öğrenmiş. En az 20 kişi yaralanmış ve 7'si de hastanedeymiş. Bazılarının durumu da ağır. Onlardan biri Elena. Göster ona.
2: Burada görünüyor. Haberlerden çektiğim için görüntü pek kaliteli değil. Adının Elena Vasquez Guardiola olduğunu söylediler.
1: Senin Elena değil mi?
2: O gardiyan Utria. Kart pislik deriz ona.
3: Kart pislik.
2: İnsanları dövmekten hep zevk alır.

0: Onu görmek istiyorum.
1: Utrilya! Üst kattakiler seninle konuşmak istiyor. Tek yaptığım onları kandırmak oldu. Bana artık güvenmiyorlar.
2: Pazarlık için başkasını gönderemiyorlar mı?
1: Malamadre hayır dedi ve özellikle seni istedi. Tanıdığı biri tercihiymiş.
2: Armando gitmeli. Yeni amir o değil mi?
1: Hiçbir şeyin değiştiğini anlamamalılar. İstemiyorsan yapmak zorunda değilsin. Resmi olarak görevden uzaklaştırıldın.
2: Bunu sonra konuşuruz.

0: Halinden memnun musun pislik?
1: Ortalığı iyi dağıtmışsın.
2: Arkadaşımın dediği gibi elimden gelen bu.
3: Utria da iyi cesaret vermiş.
2: Kıpırdama aşağılık herif. Ağzını açarsan seni gebertirim. Şimdi seninle merdivenlerden aşağı ineceğiz, tamam mı?
3: Nereye gidiyor? Orada kalın, tamam mı?
4: Aşağı iniyorlar.
5: Nereye?
4: Bodrum katına iniyorlar.
5: Bloğu kontrol edin. Kamerayı çevirin.
6: Çevir çevir. Hadi hadi hadi. Hadi hadi çabuk.
4: Gittiler.
6: Ah, lanet olsun, bomboş tuzak. Bu bir tuzak.
5: Utrilla'yı oradan çıkarmalıyız.
3: Ben bakanlığı arıyorum. Acilen yetki almamız lazım.
5: Hayır hayır, olmaz. Buna zaman yok.
1: Emredin, içeri girelim.
3: Çok üzgünüm. Ben bu kararı veremem.
1: Pozisyonunuzu koruyun.
7: Ne dediniz?
1: Pozisyonunuzu koruyun.

0: kart pislik.
1: Onun karısı dışarıda dövdüklerinin arasındaydı.
2: Geldiğini görmedim.
1: Hamile bir kadını nasıl görmezsin?
2: Tepki veremedim, bir kazaydı.
3: Onu orada bırakmak da mı kazaydı yani? Onu dövdükten sonra arkana dönüp gittin. Gördün mü? Ha? Şimdi gördün mü? Aşağı mı herif? Eline ne oldu?
4: Tamam sakin ol. Tamam sakin ol. Tamam yeter tamam.
3: Bırak.
4: Yeter.
3: Pislik herif, ona ne oldu?
2: Bilmiyorum.
1: Bırak. Bilmiyor musun?
2: Tek bildiğim onu hastaneye kaldırdıkları.
1: Durumunu bile sormadın mı? Palavra sıkma. Bana bak. Doğru söyle yoksa ölürsün.
2: Kötü yaralanmış olsaydı şimdiye uzaklaştırılmış
3: onunla
2: olurdum.
3: Onunla konuşmak istiyorum. İyi olduğunu ondan duymalıyım.
1: Ver. Al. Elena telefona gelmezse bu herifi öldüreceğimizi söyle. Bu onların dikkatini çeker.
3: Elena ile konuşacağım.
5: Juan, ben Armando. Beni hatırladın mı?
6: Evet, seni hatırladım.
5: Dinle Juan. Elena şu an seninle konuşamaz. Ona sakinleştirici verildi.
3: Yalan söylüyorsun lanet olası. Sen de yalan söylüyorsun.
5: Sakin ol. Bırak açıklayayım.
6: Sakinleştirici alamaz. O hamile.
3: Elbette bebeği kaybetmediyse. Öyle mi? Bebeği düşürdü mü diyorum?
6: Düşürdüyse söyle. Öyle oldu değil mi? Söylemeye korkuyorsun. Başından beri yalan söylüyorsunuz.
5: Bak Juan. En iyisi sen dışarı çık. Mala Madre Elena'yı görmen için izin versin.
3: Çoktan söyledim ama hayır dedi.
5: Evet ama şimdi durum farklı.
3: Neden? Neden?

0: Üzgünüm Juan.
1: Gerçekten üzgünüm. Biz de haberi şimdi aldık. Sana olanları anlatmak için olayların sonlanmasını beklemek istedik.

0: Saldırın!
1: Merhem ediyor! Saldırın!
2: Evet!
1: Evet işte böyle!
3: Çekilin üzerimden! O bir gardiyan! Kuvan bir gardiyan!
4: Çekilin!
3: O bir gardiyan!
4: Çekilin!
3: Çekilin!
4: Çekilin dedim!
3: Bırak! Kuvan bir gardiyan! Gözümün içine bak lanet olası! O mahkum değil! Sizi kandırdı, sizi kandırdı. Hepinize yalan söyledi. O bir

gardiyandır, anladınız mı? Söyle onlara Juan. Kim olduğunu söyle hadi. Bakalım hala senin için üzülüyorlar mı? Hadi söyle. Söyle hadi.

0: Sen güzel ve zekisin. Bense bilirsin. Evet, önce mezbaha, şimdi de hapishane. Bir mühendis olduğum söylenemez, değil mi? Benden başka herkesle birlikte olabilirdin. Sana güzel şeyler alabilecek bir koca.
1: Güzel şeyler istemiyorum ki. Seni istiyorum.

Başım patlıyor. Hastayım, hastayım, hastayım. Muaro'nun baş ağrısı onu burada öldürdü.

0: Ethan'ın Zamora'daki isyanı cevabı Madrid'de bir arabaya yerleştirilen bombayla oldu.
1: Otrilya'nın dediğine ne diyorsun peki?
2: Onun ne dediği umurumda bile değil.
1: Ya doğruysa?
3: Bunu ne yapalım?
2: Şimdilik orada bırakın. Apache ne söyledi peki?
1: Hiçbir şey bulamamış.
2: Utria pisliğini öldürecek cesarete sahipti. Diğer herkes gibi bu işin içinde.

0: Merhaba, nasılsınız? Ernesto Duenas. Bizzat başkan tarafından bu işi çözüme kavuşturmak için gönderildim.
1: Biraz geç kalmadınız mı?
0: Affedersin.
1: Olayları çabuk kavrasaydınız burada olmazdık.
0: Muhtemelen haklısın. Bu durum başka şekilde de halledilebilirdi.

Anlaşma yapmak için tam yetkiye sahibim. Gelmeden önce taleplerinizi inceledik ve çoğu durumda kabul edebilecek durumdayız. Ancak bazı detayları sizinle konuşmam gerekiyor.

0: Bu Utria. Hapishane gardiyanı. Ölümünden ben sorumluyum.
1: Sen Juan'sın.
0: Ben Juan Oliver ve bu sadece başlangıç, tamam mı? Taleplerimizi karşılayın, yoksa üç rehineyi de hemen öldürürüz. Özel tim onlara ulaşamadan tıpkı yerdeki gibi ölürler.
2: Taleplerimizi karşılayacaklar.
1: Sadece birkaç detayı konuşmalıyız.
0: Peki sonra ne olacak? Söyle bakalım, ne olacak?
1: Daha iyi şartlarda yaşayacağız.

0: yapacaksınız.
1: Ne kadar süreliğine?
0: Nasıl, anlayamadım.
1: Bize istediğinizi yapmaya devam etmek için ne kadar bekleyeceksiniz söyler misin? Tek istedikleri, kimse bir şey anlamadan olanlara son verip bizi içeri tıkmak. Bizler gözünüzde çöpüz. Çöplüğe yapılan şey de etrafa koku salmasın diye yere atmaktır.
0: Söylemeliyim ki kendisi pazarlık etmek için doğru insan olmayabilir.
1: Neden? Elena'yı öldürdükleri için mi? Hücremde kendimi asabilir ve buradan gidebilirdim, değil mi? İlk de olmazdım. Benden önceki adamın nasıl öldüğünü biliyor musun?
0: Hayır, bilmiyorum.
1: Ona güvenemeyiz, hayır. Onlar kesinlikle güvenilmez!
2: Bunun tek bir yolu var. Halkın önünde söz verecekler. Böylece sözlerinden dönemezler. Canlı yayında bu programı bitireceklerini söyleyecekler.
3: Evet, evet, evet. Bizim kurallarımız. Evet. Sözlerinden dönemezsinler.
4: Öyle, aynen öyle.
3: Canları cehenneme.
4: Evet.
2: Hücre hapsinin canı cehenneme.
4: Evet, canı evet, cehenneme. Evet.
3: Kesinlikle.
4: Evet. Evet. Canı cehenneme.
3: Hadi.
5: Doğrudur.
2: Programı kaldırın ve burada ölen bütün insanları kamuoyu önünde kabul edin. Bir saatiniz var sadece. Bir saat içinde bakanı televizyonda bu işin bittiğini söylerken görmek istiyoruz. Beni anladın mı?
0: Belki de durumu konuşmanız için size biraz zaman versem iyi olacak.
6: Konuşulacak bir şey yok. Hepimiz onun arkasındayız. Gamı kapatın, yoksa duvarları kanla yıkarsınız.
3: Evet! Kanla yıkarsınız.
7: Artık aşağılamak yok.
3: Bizi duyuyor musun?
7: Göreceksiniz.
3: Evet. Bizi duyuyor musun?
6: Var ya, sen bittin oğlum, sen bittin. Hiç kimse beni rezil edemez.
1: Haklı olduğumu iyi biliyorsun.
6: Lan ne dedim ben sana? Ha? Bir daha kafana göre hareket edersen seni gebertirim. Ha?
1: Bunun hayatımızın fırsatı olduğunu da söylemiştin, değil mi?
6: Kes saçmalığı, kes artık. Sence ben aptal mıyım ha? Orada tek niyetim vardı, o da intikam almaktı, değil mi?
1: İşler çığırından çıkmaya başladı. Hepsi korkuyor. Neden bir hükümet görevlisi gönderdiler sanıyorsun? Bu düşündüğümüzden çok daha büyük. Rehineler ölürse ne olur söyle.
6: Milletin katledilmesine izin veren deli herif olarak hatırlanırım. Bunu hatırladın mı?
1: İşler değişti.
6: Evet, şimdi hepimizi öldürmeleri umurunda değil çünkü.
1: Herkesin önünde sonuna kadar gideceğimizi söyledin. Sözünü tutacak mısın? Tutacak mısın bakalım? Hadi söyle, tutacak mısın?
6: Mala Madre sözünü her zaman tutar. Rehineleri 225 numaralı hücreye götürün. Rele Chase'e de söyle kimseyi içeri almasın.
8: Sen ne yapacaksın?
6: Sadece dediğimi yap be adam!
9: Mala Madre.
6: Ne var?
9: Konuşmalıyız.
6: Almazsa söyleyecek bir şeyimiz yok.
9: Sana söylememiz gereken önemli bir şey var.
6: Ne duymak istediğimizi biliyorsun.
9: Ve bunun delilik olduğunu biliyorsun. Bir çıkış yolu bulmalıyız.
6: Beni vuracağınız bir tuzak olmasa iyi olur.
9: Tuzak olduğunu düşünsen gelmezdin. Dosyayı al. Başından beri bir numaraydı. Juan mahkum değil, gardiyan. Bugün başlaması gerekiyordu ama isyana yakalandı.
6: İnanmıyorum. Buna inanmıyorum. Bu bir oyun adi herif. Bu sadece bir kağıt ve fotoğraf.
9: Utilya'nın dediği doğruydu.
6: Bunun ne dediğini nereden biliyorsun ki?
9: Juan içerideki tek adamımız o değil. Karısı yaralanıncaya kadar bize yardım ediyordu. Şimdi tek başına. Hiçbir şey umrunda değil ve sen de bunu biliyorsun.
6: Niye şimdi bunu bana veriyorsun?

0: Heh, ne için? Onu öldüreyim diye mi?
1: Hükümetin teklifi geçerli. Bir yıl içinde dışarıda olabilirsin. Belki daha az.
0: Bizi kandırdı.
2: Malamadri hepimizi kandırdı. Hepimizi. O aşağılık hepimizi kandırdı. Ve şimdi dışarıdaki o ürkeklerin başı sıkıştı ve onu öldürmemizi istiyor.
0: En adi bile. Buradaki en adi herif bile öyle birine ihanet
2: herif
0: etmez.
2: Herif köstebeğin önde gideni Malamadri. Hepimize yalan söyledi. Ve bunun bedelini ödemeli.
3: Asıl problem diğerlerinin desteğini arkasına almış olması.
2: Herkese onun gardiyan olduğunu söyleriz. Nokta.
3: İstediği şey çılgınca. Asla kabul etmezler. Bu insanlar asla televizyonda yenilgiyi kabul etmezler. Bir şey vereceklerse bunu gizlice sessizce yaparlar.
0: Sana bir şey verdiler mi? He? Hangimize bir şey verdiler? Gerçekten. Hı?
4: Aha, evet, belki pisliğin teki ama çok haklı, çok korktular.
0: Sonuna kadar gitmeliyiz.
3: Hadi her şey olun. Hadi, hadi, hadi.
5: Açın! Açın!
2: Ne?
5: Söyledim ya, kan kaybediyor. Onu buradan çıkartmalısınız.
2: Vakit geldi sayılır.
5: Aç lanet olası! Aç şurayı!
0: Zamanı geldi.
6: 10 dakikaları var. Hala haber edebilirler.
0: Çok haklısın. 10 dakikada o kadar çok şey olur ki.

0: Buradalar. İki takım onların dikkatini dağıtırken Chavi takımı da çatıdan girip 225 numaralı hücreye girdi.
1: Rehineleri öldürecek zamanları olabilir.
0: Hayır. Hücreye girdiğimizde bir direniş olmayacak.
2: Sen gerçek bir pisliksin donsuz, biliyorsun.
3: Elimden geleni yapıyorum işte.
2: Elinden gelenin fazlasını. Yaptığını yapmak cesaret ister aslında. Orada dikilip herkese mahkum olduğunu söyledin. Aferin. Ama Elena yüzünden her şey sarpa sardı. Fark etmeden hayat seni mahvedebiliyor.

0: Benden seni öldürmemi istediler.
1: Sen ne dedin peki?
0: Cehenneme gitmelerini. Şimdi seninle o kapıdan çıkacağız, tamam mı? Onlara sözümüzü tutacağız diyeceğiz. İşler sarpa sarınca beni hemen öldürmelerini umsan iyi edersin, çünkü öldürmezsen ben seni öldürürüm. Kimse Malamadre'yi aptal yerine koyamaz. Buradan canlı çıkmayı beklemiyordun. İstediğin buydu, değil mi? Onlar söylemesin.

0: Seydi sen söyleyecektin, değil mi? Sanırım hiç bilemeyeceğiz.
1: Televizyon geri geldi. Hey bakın, televizyon geri geldi.
2: Zamora'daki cezaevinde dün başlayan şiddetli olaylarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada olayların durdurulması yönünde
1: alınacak
2: önlemlerin en üst seviyeye çıkarılacağını
1: söyledi. Sistemin sonu geldi. Evet. Hadi hadi. İşte bu. Sonunda oldu işte. Evet.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
11: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
12: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
13: dondurma. Compete sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compete'le gün senin.

0: kalıcı koku. Made in Men.
1: Çekiyorum.
2: Evet.
3: Harikasınız
4: ya.
3: Nasıl oldu?
4: Bakalım.
2: Hemen.
1: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
7: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
9: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
5: Ay, torunun doğum günü, kartın internet alışverişte kapalıymış.
6: Akbank asistanlarla da
7: Ayşe ile Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
8: Anında çözdü. Çözer tabii.
7: Tak diye sorabil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
3: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
7: Mobilin bankası Akbank.
9: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
10: Şimdi Emotion'la...

0: Yeni bir akım başlatıyorum.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
2: akımını boost'la. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Sadece
5: durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Bilek Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
7: Allah aşkına neden?
6: Ya senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
7: Karnın doyar da ruhun aç.
6: Dört nala yaşıyoruz.
7: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
6: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
8: Doyamam pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
5: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
8: Burası

0: Kralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Gördün değil mi? Sana söylemiştim. Evet, bunun olacağını sana söylemiştim. Evet. İşte bu kadar. Hey, hey! Orada ne oluyor? Hey, baksana!
8: Ne oluyor orada be? Kavga mı ediyor onlar?
7: Benimle gel.
8: Aman tanrım!
7: Evet, evet,
8: yukarısı
7: aşağı,
8: karıştı.
7: Hadi!
8: Baksana! Hey!
9: İçeri giriyorlar, içeri giriyorlar, içeri giriyorlar.
8: İçeriye giriyorlar, kaçın. Aman tanrım. Hadi, hadi. Yürü, hadi, hadi, hadi, hadi. Ne bekliyorsun?
10: Rehineleri öldürün, hemen şimdi. Buna zaman yok. Hadi.
8: Ne yapacağız şimdi? Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Hadi fırlat, fırlat.
7: Ay bulacak.
8: Hadi çıkalım. Dışarı fırlat, fırlat. Böyle aşağılık herifler. Ne yaptılar böyle bunlar? Aman tanrım. Hadi. Çeren. Burada boğulup öleceğim.
11: Sus! Hadi! Hadi! Hadi kalk! Hadi! Hadi! Yürü! Hadi!
12: Ay lanet olsun. Tamam bana bak. Bana bak, bana bak. Bana bak dedim. Bak bana, bak, bak, bak, bak. Bana bak, bana bak. Bana bak. Beni dinle. Benimlesin. Tamam mı? Burada. Burada benimlesin. Tamam mı? Diren biraz.
13: Mala Madre ve Juan'ı öldürdüler. Mala Madre ve Juan'ı öldürdüler.

0: Keşke öldürebilseydik diyecekler. Ama daha ölmedik. Öyle değil mi Donsuz? Ha, ölmedik. O heriflerin işlerini bitireceğiz Donsuz. Hem de fena bitireceğiz dostum.
1: Kızım. Ben. Hayır, ölmek istemiyorum.
0: Hadi herif.

0: Evet, bu o. Bu Juan
1: Bu tür bir krizin çözümü hiçbir zaman tamamen tatmin edici değildir. Ancak bence bir bütün olarak bakarsak nihai sonuç bir başarı olarak kabul edilebilir.
2: Buradaki hala hayatta.
1: Riskler ve elimizdeki sınırlı seçenekler göz önüne alındığında Malamadre ile olası bir işbirliğine bir alternatifin ortaya çıkması büyük bir fark yarattı. Duvarda ilk başta hayal ettiğimizden daha fazla çatlak olduğunu ve bunları yararımıza kullanabildiğimizi söyleyebiliriz. İşin olumsuz tarafı, Juan Oliver'i oradan canlı olarak çıkaramadığımızı da unutmamalıyız. Şahsen bunun için kendimi asla affetmeyeceğimi söylemeliyim.

0: Boaro'nun baş ağrısı onu burada öldürdü. Juan burada öldü.
1: Başka sorunuz var mıydı?
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Aramızda bazı insanlar var. Geçmiş yaşamlarını kusursuz şekilde hatırlama yeteneğine sahipler. Kendilerine sonsuzlar diyor. Sonsuzlar arasındaki iki grup güç için çatışmaya girdi. Bir tarafta bilgilerini insanlığı korumaya ve geliştirmeye adamış insanlar var. Karşılarındaysa bu gücü bir lanet olarak gören nihilistler duruyor tabii. Yeni teknolojiler nihilistlere dünyadaki bütün yaşamı sona erdirmek için bir fırsat verdi. Ve gücün kontrolü için yarış başlamış oldu.
1: Meksiko,

0: 16'ını söyle.
1: Evet. Evet aldım. Aldım evet. Biraz gecikebilirim. Seninle buluşmaya geliyorum.
0: Anlaşıldı.

0: değiliz. Yumurtayı almasına izin veremeyiz.
1: Bathurst'ün bu kadar ileri gittiğine inanamıyorum.
2: O bizim tanıdığımız kişi değil. Need something fast to outrun the demons. Nothing come between the boy and his freedom.

0: Regardons, vamos.
1: Abel, kestirmeden geleceğim. Benimle otoyolda bulun.

0: engel kurmuşlar. Vincin dibine gir.
1: Treadweed'in dibine sakın o köprüye çıkma.
0: Abel beni dinle. Başarısız olursam içine bak.
1: Nasıl bir mucize gerçekleştireceksin bilmiyorum ama önünde 45 metrelik bir boşluk var. Ne planlıyor bu?

0: daha önce bir anıymış gibi hissettirecek kadar gerçek bir rüya gördünüz mü? Aynada kendinizi gördüğünüz ve şaşırdığınız oldu mu hiç? Sanki bir başkasının yüzünün size baktığını görmeyi bekliyormuşsunuz gibi. Bütün bu insanlar hepsi bir yerlere gidiyor, bir şeyler yapıyor. Ama bütün bunlar ne anlama geliyor? Belki cevabı bilseydim bütün o küçük şeyler bir araya gelebilir, bir şey ifade edebilirler. Hey!
1: Evan!
0: Merhaba!
1: Tam zamanında.
0: Seni gördüğüme sevindim. Nasılsın?
1: Burayı bulmak zor
0: hayır,
1: oldu mu?
0: Hayır, hayır, hiç olmadı.
1: Tamam.
0: Bu haftaki üçüncü görüşme.
2: Geldi işte.
0: Merhaba, merhaba beyler. Nasılsın? Memnun oldum.
2: Evan, tanıştığınıza memnun
0: oldum. Zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Bunun için minnettarım.
2: Güzel.
0: Harika bir yeriniz var.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Sakıncası yoksa birkaç sorum olacak size.
0: Evet, elbette.
2: Geçmişinizde bazı soru işaretleri var.
0: Ben bunun farkındayım.
2: İnsanlar restorana girdiğinde görecekleri ilk yüz senin yüzün olacak.
0: Ve o yüz onları gülümseyerek karşılayacak. Geçmişte bazı sorunlarım oldu tabii.
2: Geçmişinizi evet. Detaylı bir şekilde araştırdım Bay McCauley. Eski işverenlerinizden bazılarıyla konuştum. Ve bir şey diyeyim mi? Hepsi aynı şeyi söyledi.
0: Ne söylediklerini merak ediyorum aslında.
2: Harika biri olduğunu, zeki bir adam olduğunu, evet. Harika bir adam, ha, doğru.
0: Şey, iyiymiş
2: evet.
0: O zaman,
2: i̇şte
0: sanırım işi kaptım. Ne zaman başlıyorum peki?
2: Peki bana saldırdığın müşteriden bahseder misin?
0: Bir garsonu taciz etmişti.
2: Sen de onun kolunu kırdın.
0: Kırdım, bilerek yapmadım. Yani gerçekten kadını zor durumda bıraktı. Kibarca gitmesini istedim. Ama o bana saldırdı. Bir suçlamada bulunmadı ve dava düştü işte.
2: Yani restorandaki vardiyandan öylece çıktım ve bir daha dönmedim mi?
0: Kişisel bir sorunum vardı. Bu olay 6 yıl önceydi.
2: Ha, evet. Müdürüm bana hastaneye yatırıldığını söyledi.
0: 2 hafta.
2: 2 hafta mı? Melanie 2 hafta çıkmış. 2 hafta sadece.
0: Bakın, akıl hastalığı geçmişimin parçası, evet. O zamandan beri gözüm bile seyirmedi diyebilirim. Aksine bu yaşadıklarımın beni daha da güçlendirdiğini düşünüyorum ben. Ve burayı yönetebileceğimden %100 eminim ben, gerçekten.
2: Evan, geldiğin için sağ ol.
0: Lütfen, bakın bunun nasıl göründüğünü biliyorum. Ama hastalığım nedeniyle endişelenmenize gerek yok. Size söz
3: Evan,
0: veriyorum.
3: Sana haber vereceğiz.
0: Hayır, vermeyeceksiniz.
2: Anlayamadım.
0: Bakın, baştan savunmanın ne demek olduğunu biliyorum.
2: Bay McCauley, belli ki sorunlarla başa çıkmakta harikasınız.
0: Tahmin bile edemezsiniz.
2: Çok sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ve haklısınız, sizi aramayacağız.
0: Sırf geçmişimi kontrol ettiğin ve birkaç telefon ettiğin için hikayemi bildiğini mi sanıyorsun? Ben senin hikayeni elini sıktığım anda bildim. Yine de vakit ayırdığın için sağ ol. Anlıyorum, gerçekten. Dışarıda tertemiz geçmişleri olan bir düzine aday varken şiddet geçmişi olan tescilli bir şizofreni kim işe alır? Ama beni asıl

düşündüren eğer iş bulamazsam bu ay kiramı ödeyemeyeceğim. Bu takımı kuru temizlemeye vermek bedava değildi. Ama hepsinden önemlisi bir an önce bir iş bulmalıyım çünkü ilaçlar bitmek üzere ve bittikleri zaman işler ciddiye binecektir.

Nasıl yapılabileceğini öylece bildiğiniz şeyler var mı? Kimsenin size öğretmediği şeyler. Bir şekilde her adımın mantıklı geldiği,

0: Dostum, onu gerçekten kendin mi yaptın?
1: Öyle.
0: Vay canına. Hey Ronnie. Evan geldi.
1: Merhaba. İstediğin gibi. İki Mosiki tarzında çelik el yapımı. Türünün tek örneği.
2: Vay canına. Evet. Hattori Hanzo öyle mi?
3: Vay be. Dost.
4: İyiymiş.
2: Evet. Kalk üstümden. Tamam, şimdi adamın ödemesini yapalım.
3: Bunun da kafayı mı buluyorsun?
1: Antidepresan. Bu bir antipsikotik.
5: Ödemeni bu şekilde mi alıyorsun?
2: Evan, Ronnie bakın programına dahil.
0: Evet, Doktor Ronnie.
5: Niye onları eczaneden almıyorsun peki?
2: Sürekli deli doktorlarıyla konuşmak istemiyordu ondan, öyle
1: değil mi? Evet, Evan bir reçeteye ayda 400 dolar veremez.
3: Hey! Burkina Faso'nun başkenti neresidir ha?
4: Adamım.
1: Burkina Faso diye okunur. Ogadugun. Haplarımı alabilir miyim?
3: Lanet olsun. Kaçta kaldığımı unuttum.
5: Bunu sen uydurdun.
4: Vay be dostum.
3: Hayır. Adam her şeyi biliyor. Tam bir ucube.
5: Nasıl bu kadar şey biliyorsun?
1: Doğrusu bunu ben de bilmek isterdim. Beni deli ediyor. Haplarımı alabilir miyim lütfen?
2: Kızım, çocuğa yiyecekmiş gibi bakıyorsun.
3: Hey! Barut neyden yapılır ha?
1: %74 potasyum nitrat, %13 kömür.
0: Tamam. Vay canına!
4: Etkileyici adamım.
2: Bana bakacaksın dedim.
5: Ronnie lütfen ama.
3: Al bakalım. 60'lık paket.
1: Sadece 55 tane var.
3: Gerçekten mi? Yaklaştın.
1: Lanet olsun. Ben onlarla yaşıyorum. 60. Hey. Orijinalini istiyordun değil mi? Bu orijinal. Bu 70 kez inceltilmiş, karbonla işlenmiş çelik.
2: Lanet ellerini üzerimden çekemez.
1: Hayır, adamının saymasını öğrenmesini söyle. Anlaşma 60'lık paket için.
2: Öyle mi? Maalesef elimizde bu var. Beğenmediysen tımarhaneye geri git. Şuna göz kulak ol. Bu kılıcı bir deneyelim bakalım.
3: Hey, barut neyden yapılır ha?
2: Kolunu uzat.
4: Gösteri zamanı.
2: Kolunu uzat. Kalk hadi. Kolunu şuraya koy. Bebeğim ya boynun ya da kolun. Sen seç.
1: Hey Ronnie, kardeşim oyuncak
2: Evan,
1: değil.
2: Evan, kendi işine bak sen.
5: Ronnie, bu hiç komik değil.
3: Lanet olsun.
1: Sanırım işe yarıyor Ronnie.
3: Lanet, parmaklarımı kestin. Lanet olsun.
1: İyileşirsin. Tatlım, niye eve gitmiyorsun?
2: Sen bittin tamam mı? Sen öldün.
1: Bilemiyorum da. Senden antipsikotik ilaç alan bir adamla konuşuyorsun, öyle değil mi?
2: Şu an sen çıldırmışsın dengesin kardeşim.
1: Belki de kafamdaki sesleri susturmanın en iyi yolu senin kafanı kesmektir dostum, öyle değil mi? Söyle bakalım.

0: ateş etme. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Her şey yolunda. Sakiniz.
1: Hey, bana bak. Haplarımı ver.
0: Hayır, sakiniz.
1: Hemen.
0: Tamam. Hadi. Sen delirmişsin dostum.
1: Deli olsaydım seni çok daha önce küçük parçalara ayırmış olurdum. Haplarımı ver. Ronnie, şimdi beni iyi dinle. Ben deli değilim, tamam mı? Ben sadece yanlış anlaşılırım. Anladın mı?

0: NYPD McCall adında birini yakaladı. Ters giden bir anlaşması. Polisler üzerinde bir kılıç bulmuş. Kılıç Edo Japonya'sından. Kullanılmayan bir teknikle yapılmış.
1: Yani?
0: Onu kendisinin yaptığını iddia ediyor.
1: Komisyoncudan Özenti Demirci'ye dönen biri daha...
0: Sizi gidi inançsızlar. Nora, bunu görüyor musun?
1: Treadway?
0: Kesinlikle.
1: Biz biliyorsak, Bathurst de biliyordur.
0: Dikkatli ol.
1: Teşekkür ederim anne.
0: Efendim, işiniz bitince haber verin.
2: Telefon hakkımı kullanabilir miyim? Telefon hakkım olmalı değil mi? Bir dedektif olamayacak kadar iyi giyimlisin. Öyleyse sen bir doktor olmalısın.
3: Hiç mi? Hiç mi tanıdık gelmiyorum? Sanırım biraz incindim. Siracusa'yı hatırlıyor musun?
2: Siracusa...
3: Kuşatma. İkinci Kartaca Savaşı. İlk karşılaştığımız yer.
2: Oh, birinci Kartaca Savaşı kadar heyecan verici değil ama yine de devam savaşları zordu.
3: Beni hayal kırıklığına uğrattı.
2: Aa, öyleyse kulübe katıl.
3: Fark ettim ki... imzalamamışsın. Sonra tekrar... Düşününce böyle bir işçilikte... imzaya gerek yok. Öyle değil mi?
2: Bir kılıç yaptım. Bu bir suç mu?
3: Evan McCauley... maket bıçağıyla göğsüne... İçine bak. Kelimelerini oyduktan sonra 14 yaşında şizofreni teşhisi kondu. Elektroşoksa işe yaramadı. Ama bunlar, evet bunlar, fena değil. Öyle değil mi? Hiç fena değil.
2: Bak doktor,
3: lütfen çekinme. 16 yaşında arabayla intihara teşebbüs ettin. Ve kafana çelik leva konuldu, öyle değil mi? Gençlik yıllarının geri kalanını akıl hastaneleri koruyucu aileler arasında mekik dokuyarak geçirdin.
2: O tarafı birkaç parmağını kestim, o kadar. Bunun için delilikle suçlanacağımı sanmıyorum. Değil mi doktor?
3: Merak ediyorum. İçine bak. Neden bu kelimeler?
2: Neden olmasın?

0: Hepsi sana ait.
1: Bak, bu her neyse es geçebilir çünkü bunların hiçbiri benim değil ki. Onunla buraya girmemeliydin. Burada tam olarak ne oluyor?
2: Memur bey,

0: Al onu. Paris, 1794. Contanjon'un son yemeği.
1: Son bir yemek için kötü bir seçim değil.
0: Senin miydi?
1: Keşke neden bahsettiğini bilseydim ama ne söyleyeceğini
2: bilmiyorum. Bilmiyorum, aman tanrım.
0: Her bilmiyorum dediğinde bu tetiği çekeceğim, tamam mı? Bu sana mı ait?
2: Bilmiyorum. Sen aklını mı kaçırdın? Şu an karakoldayız.
0: Bu memur bey, ses memur geçirmez. Bey. Kafana bu şarjörü boşalttığımda bile sesini duyamazlar. Anladın mı beni? Bu sana mı ait?
2: Evet. Pekala. Evet, bana ait. Mutlu musun? Tanrım!
0: Yalan söylemen seni kurtarmaz.
2: Ben sadece yanlış zamanda yanlış yerde bulunan bir adamım, o kadar, tamam mı? Hepsi bu işte.
0: Son şansın. Bu sana mı
2: ait?

İşte tanıdığım Treadway. Küçük bir numara. Senden öğrendim. Merhaba eski dostum.

0: sıkı tutun.
1: Lanet olsun.
2: Hey, sola dön!

0: Devam, devam.
1: Sıkı tutun.
0: Lanet olsun. Ne bekliyorsun? Gitmeyelim mi? Diğer tarafa git.
1: Direksiyona geçin.

0: Tabii ya, toparlanır direksiyon. Sorun değil. Bu gayet normal.
1: Geri.
0: Vur şu pisliği hemen.
2: Hadi caddeyi boşaltın.
1: Rahat ol, kurşun geçirmez. Geri dön, şimdi.

0: şey sorabilir miyim?
1: Evet, tabii.
0: Sen de kimsin?
1: Ben Nora Brightman.
0: Tamam. Peki o adam kimdi?
1: Bathurst. Onu tanımadın mı?
0: Hayır, tanımadım. Belli ki sen tanıyorsun.
1: Onu uzun zamandır tanıyorsun.
0: O adamı daha önce hiç görmemiştim. Öyle birini sanırım hatırlardım, değil mi? Söyle.
1: Bu hayatta değil belki.
0: Yo, belki 2. Kartaca Savaşı sırasında karşılaştım. Ya da belki Fransız devrimiydi, tarihlerle aram
1: bunu
0: kötüdür.
1: Bunu hatırlıyor musun?
0: Hayır, Fransız devrimini hatırlamıyorum ben. Olayı çözdüm, şimdi anlıyorum, anladım.
1: Öyle mi?
0: Bunların hiçbiri gerçek değil. Psikotik bir kriz geçiriyorum. Ağzımdan salyalar akıyor. Lityuma bağlı şekilde hastanede uyanacağım.
1: Buna inanmak kaderinin senin için daha büyük planları olduğuna inanmaktan daha mı kolay?
0: Kader mi? Geldiğim yerde ödenecek faturalar ve kiralar var. Kimsenin kadere ayıracak
1: ne
0: zamanı yok.
1: Ne kadar üzücü.

0: Evan, cevaplar aradığını biliyorum. Sen deli değilsin. Hiç olmadın.
1: Yo, ben deli değilim. Sadece hayal dünyasında yaşıyorum.
0: Daha önce gitmediğin bir yeri hatırlıyormuş gibi oluyor musun? Bir yerin fotoğrafını görüp orada daha önce bulunduğunu bildiğin. Bilmemen gereken şeyleri biliyor musun? Bir şeyleri öğreniyor değil de hatırlıyor gibi kavradığın oluyor mu?
1: Bunu bir düzine terapiste anlattım. Beni yüzlerce kez incelediler. Bu dediklerinin anlamı yok, inan bana.
0: Yani bu dediklerimin bir anlamı yok, öyle mi? Peki başka dillerde rüya görüyor musun hiç?
1: Şizofreni de bu ya. Farklı insanlar, aynı kafalar.
0: Peki ya aynı kişi ama farklı hayatlarsa?
1: Reenkarnasyon diyorsun yani.
0: Evet. Daha önce bir demirci olduğun için kılıç dövebiliyorsun. Rus olduğun için Rusça konuşuyorsun.
1: Bak, bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor. Bu güzel bir fikir, evet, ruhların bir bedenden diğerine geçmesi. Ama bu sadece bir dahaki sefere iyi şansların ruhani karşılığı, tamam mı? Ne eksik ne fazla.
0: Bu alaycılığın içinde kendini güvende hissediyor
1: evet,
0: musun?
1: Evet, hissediyorum.
0: İşe yarıyor mu?
1: Büyük planda mı? Büyük resim saçmalığı mı? Pek işe yaramıyor. Ama ben iyiyim, idare ediyorum.
0: Evan, hayatın boyunca gördüğün görüntüler halüsinasyon değil. Onlar anıların.
1: Yüzlerce doktorun yanıldığını mı söylüyorsun? Aslında reenkarne bir Rus demirciyim diye mi 50 çeşit ilaç işe yaramadı, öyle mi?
0: Bu gerçek. Ve ben gerçeğim.
1: Gerçek. Daha önce böyle bir reenkarnasyon duymadım. Budist, Hindu, Sih. Onlar her hayatın temiz sayfayla başladığına inanır.
0: Hayatın boyunca aradığın bütün cevaplar için yapman gereken tek şey o uçağa binmek.
1: Kendime asıl sorduğum şeyin ne olduğunu biliyor musun? Bu şimdiye dek duyduğum en çılgınca şey. Peki ya bu anlattıkların en mantıklı gelen şeyse? Gidip mama vermem gereken bir kedim yok. Hadi gidelim.

0: Tüm acılarını unutacaksın ve bunu önemsiz bir an olarak hatırlayacaksın. Şimdi benzin zamanı.
1: Devam et. Senin bildiğini ben de biliyorum. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim.
2: Evet.
3: Özel bir havaalanından uçtular. Kayıt dışı bir uçuştu.
2: Oraya çok hızlı geldi. Çok hızlı. Kılıç sisteme gireli birkaç saatten fazla olmamıştı.
3: Demek ki New York'ta üsleri var.
2: Bulunmasını istiyorum. O bizi Evan McCauley'e götürecek. Evan da bizi yumurtaya götürecek. Tekrar. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet.
4: Kendimize sonsuzlar diyoruz. Dünyanın her yerinden 500'den az ruh, hepsi geçmiş yaşamlarını ve her birinde öğrendiği becerileri hatırlama yeteneğiyle doğdu. Sonsuzlar içinde iki grup var. Bathurst ve dünyanın sonunun gelmesini isteyen nihilistler ve bazı inananlar.
5: Peki inandığımız şey nedir?
4: Yeteneğimizin bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. İnsanlığı bulduğumuzdan daha iyi bir şekilde bırakmak bizim elimizde.
5: Evet. Galiba bunlara ihtiyacım olacak.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Teşekkür ederim. Arthur Bulvarı'ndan bayağı uzaktayız.
0: Her seferinde aklımı başımdan alıyor. Buraya aktarma diyoruz. Burası anılarını tam olarak geri alacağın yer. Birazdan ineceğiz.

0: tanıdık gelen bir şey var mı?
1: Daha önce görsem mutlaka hatırlardım.
0: Bilimsel araştırmalar için kullanılıyordu. Antropoloji ve dil bilim. Hepimiz bütün yaşamlarımız boyunca öğrendiklerimizi insanlığın ilerlemesi için kullanıyoruz.
1: Şimdi ne için kullanılıyor?
0: Savaşı kaybeden tarafın karargahı.
2: Bathurst dövüş ustasıdır. Yüzlerce hayat. Her şeye hazırlıklı olmalısınız. O bizim dünyamızın en büyüğü. Tekrar. Dikkat! Eğilin.
1: Neden eğildiler?
0: Senin Heinrich Treadway'in reenkarnesi olduğunu umuyorlar.
1: Heinrich mi?
0: 50'lerde popüler bir isimdi.
1: 50'lerde. Rock'n'roll için harika, isimler için berbat bir zamanmış.
0: 1750'ler.
1: Bu kadar çok ihtiyacınız olan ne bilmiyorum ki?
0: Bu yüzden buradasın. Bunu öğrenmek için.

0: Burası Treadway'in odası.
1: Soruyor musun yoksa söylüyor musun?
0: Son reenkarnasyonumu berbat etmiş olmalıyım.
1: Neden böyle söyledin?
0: Sen benim nerede yaşadığımı gördün mü hiç?
1: O Treadway'in Himalaya günlüğü. Bu bendim. Leona Warwick olduğum zaman. Ve o da Treadway. Fotoğrafı çektirdikten 2 gün sonra Treadway hayatımı kurtarmıştı. Senin o kitabı seçmenin bir nedeni var.
0: Bütün bunlar bana onun ne yaptığını söylüyor. Hiçbiri onun kim olduğunu söylemiyor ama.
1: Burada her şeyi inceleyebiliyoruz. Uzay, zaman, ölçek, hepsi birbirleriyle alakalı.
0: Pek bir şey yok gibi.
2: Sanal çalışma alanıma hoş geldiniz. Ben Gerik.
0: Merhaba.
1: Gerik bizim teknoloji ve araştırma başkanımız.
3: Pek bir şeye benzemiyor.
2: Vay canına, seni yeniden görmek güzel.
0: Tanıştığımıza sevindim.
2: Endişelenme, bütün bu saçmalık daha da tuhaflaşacak.
0: Tamam.
2: Pekala, hadi başlayalım.
1: Beni takip et. Şurada dur, lütfen.

0: Bu polis merkezindeki adam.
1: Bathurst. O ve Treadway bir zamanlar arkadaştı. Birçok yaşam, savaşlar ve barışlar boyunca insanlık tarihinin en önemli anlarından bazılarına birlikte tanık oldular. Sonra Bathurst inancını kaybetti. 300 yıldır bir çıkış yolu arıyor.
2: Reenkarnasyonu durdurmak için bir şeye ihtiyacı vardı. Her şeyin sona ermesini istiyor.
1: O yüzden bunu yaptı.

0: Yumurta. Dünyadaki her canlıyı öldürmek için tasarlandı.
1: İşte bu biraz fazla.
2: Canlı hiçbir şey kalmazsa, reenkarne olacak da hiçbir şey kalmayacak.
0: Yaşamın kaynağına saldırıyor. DNA. Varoluşun temel dokusunu çözüyor. Her bitki, her hayvan, her insan.
3: Anne! Jordan! Geliyorum!
2: Bir program takıldığında bilgisayarın fişini çekmek gibi.
0: Aradaki fark, o bu fişi çektiğinde 7 milyar insan onunla birlikte yok olacak. Öldürdüğü her şey süreci hızlandırıyor.
1: Tanrım! Neredeyse gerçek gibiydi.
2: Sen olmasaydın hiçbirimiz şu an burada olamazdık.
1: Neden bahsediyorsun sen?
2: Son döngüde Bathurst'un laboratuvarını bastın. Yumurtayı çaldın ve onu yeniden yapmasını engellemek için bilim insanlarını ve yardım edenleri öldürdün. Yumurtanın yerini, bu sırrı mezarına götürdün.
0: Bathurst bu hayatının tümünü onu arayarak geçirdi. Ve onu bulmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Bu yüzden seni New York'ta takip etti.
1: Yani ben uçağa biniyorum. Sen anılarımı hatırlamama yardım ediyorsun ve ben de dünyayı kurtarıyorum. Teknik olarak bu kadarcık değil
0: mi?
1: Sana
0: daha da tuhaflaşacak demiştim.
1: Peki şimdi ne olacak?
4: Nora, bana iyi haber ver.
5: Brian Porter. Treadway içerik konusunda çok yetenekliydi. Değil mi? New York Polis Teşkilatı'ndaki dostlarım bundan cidden etkilendiler. Ne yazık ki şifreleme becerileri pek mükemmel değilmiş. Bizi doğruca sana yönlendirdi.
6: Bunu yapmanın daha kolay yolları olduğunu biliyorsun, değil mi?
7: Yeni her zaman daha iyi anlamına gelmez. Evan McCulney'in yerini bulacağız. Kurduğun engelleri kaba kuvvetle aşacağız. Ama işleri hızlandırman bence çok nazik bir davranış olur.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
9: Altın herkes.

0: kesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
1: ama... Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay! Sana yakışanı tak!
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearware Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik Beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Toptan'da. Solo 32'li tuvalet kağıdı 249 lira yerine 199 lira.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
12: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
16: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
17: Bize onun yerini söyle şimdi.
18: Tamam. Nerede olduğunu biliyorum. Tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Evet, biliyorum. Ben sadece... Ben... Bazen hatırlamakta sorun yaşıyorum. Hafızamla ilgili problemlerim var.
17: Hafıza. Maratonun çayırlarında bal topladığın zamanları hatırlıyorum. Hiçbir şeyin aynı kalmadığını hatırlatan bir şey daha, tamam mı? Biraz ister misin? Gerçek işkenceyi biliyor musun bakalım?
18: Seni dinlemek.
17: Gerçek işkence fiziksel acı değildir. İnsanın onun tarafından kuşatılmak, onun içinde kaybolmak, bir ömürden diğerine, bir ömürden diğerine. Sırıtışlı insanlar, onların sinir bozucu sohbetleri, onaylanma ihtiyaçları, sevilmek ve onaylanmak için yapmacık çabaları. Yürüyorlar ve bir teyzenin kirli oturmasının bir köşesinde duran gazetenin arka sayfasındaki ölüm ilanları konuşuyorlar. Bizse, evet bizse... Sonsuza kadar onların arasında yaşamak zorunda kalıyoruz maalesef. İşte gerçek. İşkence bu. Anlıyor musun? Gerçek işkence. Bunu hiçbir zaman anlamayacaksın. Anlamayacaksın hiçbir zaman. Gerçek işkence işte bu.

0: Gerçek
1: hala
0: işkence.
1: Bilmiyorsun. Gerçek işkence. Asla. İnanç. Bla bla bla. İnanç.
0: İnanç. İnanmaktan yoruldum artık. Tanrı bana yüzünü göstermek zorunda.

0: Onun bedenini mi sakladınız yoksa?
1: Yakışıklıymış değil mi?
0: Hayır, o suda yüzen ölü bir adam o kadar. Benim en kötü kabusum.
1: Bu bir krotonik asit matrisidir. Hücreleri canlı tutar.
0: Aa, öyleyse iyiymiş, teşekkür ederim.
1: Ne olduğumuzun arkasındaki gerçeği anlamaya çalışıyoruz.
2: Treadway, insanların bizim düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyordu.
0: Ne ima ediyorsun? Potansiyelimi ortaya koymuyor muyum? Bu konuşmayı daha önce duymuştum.
1: Treadway, başkalarının paranormal, insanüstü diyebileceği sınırların ötesine geçti. Etrafındaki dünyanın enerjisini değiştirebiliyordu.
0: Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum.
1: Şimdiye kadar hayal ettiğin her şeyin ötesinde yeteneklere sahip olacaksın.
2: Bu yetenekler çok derinde. Bilinç altında.
0: Bana uyar. Onları nasıl geri alacağız?
2: Burada hafızanı yeniden eğitiyoruz. Yeni sinir yolları geliştirmek için beden ve zihni birleştiriyoruz. Hatıralar vücudundaki her organda, her hücrede tutulur. Geçmiş anılara dönme yıllar süren bir konsantrasyon gerektirir. Bu bir kısa yol. Sistemle senkronize olması için zihnini şokluyoruz.
1: İşe yarıyor. Hafıza merkezlerinin tümünde artan aktivite tespit ediyorum.

0: Hadi.
1: O Treadway değil.
0: Gerçekten mi? Az önce seni yendi.
1: Treadway olsaydı beni öldürürdü. Oh.
2: Vay be. Savaşta olmakla ilgili şaka yapmıyormuş, değil mi?
1: İnsanlığı korumak için bazen bir şapel tavanına bayarsın.
2: Bazen de onları uzaktan indirerek tabii.
1: Ona dokunma sakın.
2: Peki, peki. Daha önce böyle bir silah görmemiştim.
1: Bathurst'un indirenini kopyalıyoruz.
2: İndiren mi? Dostum, bu isimleri kim buluyor be?
1: Dinle. Bir sonsuzu öldüremezsin ama bedeni ölür.
2: Yani reenkarne mi olurlar?
1: Evet. Bu kafana yerleşir. Bilincini ve ruhunu alarak dijital bir çipe kopyalar, anladın mı?
2: Ruhun bir diske hapsolur ve döngü bozulur.
1: 200'den fazla kardeşimiz bu dijital arafta kayboldu. Eğer bununla karşılaşırsan tavsiyem, eski yöntemde ölmenin yolunu bul.
0: İçeri gel.
2: Etrafa göz atabilir miyim?
0: Tabii ki.

0: Bunların hepsi sensin, öyle değil mi?
1: Bir zamanlar olduğum insanlar. Hepsi.
0: Vay be. Bu güzelmiş. Mutlu görünüyorsun.
1: Mutluydum.
0: Bu adam kim?
1: O fotoğraftaki Abel'dı. Ondan önce başka isimler, başka yüzler. Ama ruh... Ruh her zaman ona aitti.
0: Ne yani, birbirinizi birçok yaşam boyunca sevdiniz mi? Bunların hepsi aynı yer.
1: Angkor Wat. Başlangıç dediğimiz şey.
2: Başlangıçta seni bulacağım.
3: Seni seviyorum.
1: Birbirimizi yeni hayatta bulduğumuzda da Abel'la gideceğimiz yer işte burası.
0: Reenkarnesiniz. Nereye gideceğinizi nereden bileceksiniz?
1: Çoğumuz genç yaşta başlayan bir uyanış yaşarız. Küçük şeylerle başlar. Anılar, bir yerle ilgili hisler. Ergenlik çağına ulaştığında birçok sonsuz her şeyi hatırlamış olur.
0: Yani tam da bana şizofren teşhisi konuldu o zaman. Peki genç yaşta ölüp ayrılırsanız ne olur?
1: Bir sonsuz için ölüm bir son değildir. Sanki bir kitabın sayfasını çevirmek gibi. Sonraki bölüm aynı hikaye.
0: Bu bayağı çılgınca. Yeni hayatlar, yeni bedenler, hep aynı yerde buluşuyorsunuz. O indirildi. Bir yerde bir bilgisayarda kapana kasılmış durumda.
1: Son hayatımda anılarım geri gelmişti. Onun artık olmadığını hatırladım. Önemli olan benim anılarım değil. Seninkiler. Son hayatın Meksika'da. Yumurtayı nereye sakladın?

0: Yumurta nerede? O nerede?
1: Değerleri yükseliyor.
2: Kapatın. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Nefes al, tamam mı? Nefes
3: al. Kalkmam gerekiyor.
1: Kovic hayati değerlerini kontrol et.
2: İçeride ne oldu? Ne gördün?
1: Sinir ağı havai fişek gösterisine döndü.
4: Bunlar hayatım boyunca gördüğüm şeyler, hala bir şey ifade
2: etmiyor. Neden hiçbir şey hatırlamıyor?
1: Araba kazası, elektroşok ve kafasındaki çelik plaka yüzünden zihni parçalara ayrılmış durumda. Orada bir şey anıların akışını engelliyor. Onları ortaya çıkaramıyorum. Korkarım ustadan başka seçeneğimiz yok.
0: Yakında hatırlayabilecek. Henüz hatırlamadıysa tabii. Yüzlerce yaşam. Ama asıl önemli olan sadece o birkaç saat. Eğer hatırlamadan önce onu bulamazsak eğer, yumurtayı kaybederiz. Sonsuza kadar. Çarklar dönmeye devam eder ve bu dünyayı kaybederiz ve biz asla kaçamayız. Kaçamayız. Şafakta yola çıkıyoruz.

0: Uzun zaman oldu Otto.
1: Bunca yaşam boyunca kimse bana bu isimle seslenmedi. Merhaba canım.
0: Sana ne oldu? Sen çok güzeldin.
1: Sen de öyle. Özlemiyor musun? Çevikliği, canlılığı, buna bağımlı olmak.
0: Beni zayıf olarak görüyorsun ama ben öyle görmüyorum. Sakat olan sensin Otto. Korkaklığın yüzünden sakat
1: kaldım. Korkaklık? Hayır. Hafızam yüzünden sakat kaldım. Siz anılarınızı yıllar içinde hatırlıyorsunuz. Bense hepsini anne karnında henüz beynim şekillenirken hatırlıyorum. Bitmeyen saatler, günler, haftalar, aylar. Evet, aylar. Hareket edecek bir yer olmadan, beynimi yemekten başka yapacak hiçbir şeyim olmadan. Evet, hayır.
0: Bütün bu yaşamlar, bu yeteneğin yüceliğine rağmen sen hiçbir şey öğrenmedin.
1: Çıkmak zorundayım. Bunu durdurmak zorundayım.
2: Bunu yapma. Ona hiçbir şey söyleme.
1: Treadway nerede?
3: Normandiya sahiline çıkartma mı yapıyorsunuz?
4: Ustayı asla bilemezsin. Hazırlanmalıyız.

0: Pekala, usta bir kumarbaz mı?
1: Hayır, o sadece keyif düşkünü.
2: Sonsuz yalanlar, hovardalık için sonsuz fırsatlar.
0: Ha, desene benim kafadan.
3: Hoş geldiniz.

0: Ay.
1: Kapat şu müziği. Temizle onu, götür buradan hadi.
2: Şimdi de öyle adamlarla mı uğraşıyorsun?
1: Da Vinci insan formunu daha iyi anlayabilmek için kadavraları keserdi, biliyor musunuz? Ve benim olayım böyle işte bebeğim. Ama sen bunu zaten iyi biliyorsun. Aa, bu seferki kafatası kemiğin ne güzelmiş öyle. Kafanı boynundan ayırabilseydim çok daha iyi inceleyebilirdim. Son karşılaşmamızda Treadwee'in bana yaptığı gibi.
2: Denesene.
3: Bathurst aktarmayı ele geçirdi.
1: Yumurta onda mı?
3: Hayır. Olsaydı burada olabilir miydik? Her neredeyse hala onun kafasında bir yerde.
1: Treadwee?
2: Öyle diyorlar.
1: Bir saniye. Hatırlamıyor mu geçmişi? Vay vay vay. Şuna bakın hele. Demek sabit diskim bozuldu. Yani hafızanı sıfırlamamız lazım. Heinrich söylemeliyim. Gerçekten çok hoşuma gidecek bu. Şuna bir bakar mısınız? Ölürken hayatınızın gözlerinizin önünden film şeridi gibi aktığını duydunuz değil mi? Bu makine bu deneyimi geliştirerek zaman algınızı uzatıyor ve içerideki her şeyi yeniden yüklemenize veya düzenlemenize fırsat veriyor. Zihinsel sıfırlamaya en yakın olacağınız şeyden bahsediyoruz burada.
4: Beni boğmayı mı planlıyorsun? Boğulmakla ilgili bir derdim var.
1: Neymiş?
4: Hoşuma gitmiyor. Her neyse, bu adamın başarı oranı nedir ki?
1: Bana güvenebilirsin, Treadwee.
4: Kesinlikle çok güven veriyorsun.
1: Gördün mü bak? Seni sevmeye başladım. Sen komiksin gerçekten. Yani yanlış anlama da genelde pisliğin teki oluyorsun maalesef.
3: Bu doğru.
1: Evet, beni anla.
4: Yani bu adama güvenmeli miyim ben?
2: Ben güvenmezdim.
1: Birincisi, cinsiyet etiketlemesine kırıldım. İkincisi, amacımız aynı. Bundan emin ol.
4: Sahi mi? Neymiş o?
1: Bathurst dünyadaki her canlıyı yok etmek istiyor, doğru mu? Öyleyse benim burada sahip olduğum muhteşem şeyleri de mahvedecek.
4: Bu adam kafayı yemiş. Beni buraya daha önce getirmemenin sebebi var. Orada ölebilirim.
3: Evet.
4: İşe yarar mı?
3: Yarayabilir. Ama bir seçeneğin var, Evan.
4: Yok, seçeneğim yok, hayır. Ben kafamdakiler yüzünden başkalarının zarar görmesine izin veremem. Tamam. Gözü karartma vakti. Fikrimi değiştirmeden önce yapalım şunu hadi. Hadi bakalım, çalıştır makinen.
1: Hazır mısın yüzmeye? Evet, çok eğlenceli olacak.
4: Kapa bu çeneni ve çalıştır. Ne olursa olsun her şey bitene kadar durmasına izin verme.

0: Aman tanrım, boğuluyor. Olması gereken bu.
1: Belki de onu çıkarmalıyız.
2: Daha değil, 2 dakika var.
3: Abel, beni dinle. Başarısız olursan...
0: Hadi. Nora.
1: Ölüyor.
2: Yaklaştık, çok yaklaştık.
4: Onun kalbi durdu.
0: Çıkarın.
4: Hadi. Hadi.
1: Tamam. Tamam. Tamam.
0: Kenara çekil.

Evan, her şey yolunda. Sadece nefes al. Nefes al.

0: Ben Trezveyim. Ben Trezveyim.
1: Hey, yavaş ol.
0: Ben Trezveyim.
2: Sen şuna cevap ver Trezvey. Yumurtanın nerede olduğunu biliyor musun?

0: mı?
1: Evet. İçine bak. İçine bak. Bedenleri önemsiz olarak düşmek için eğitildi.
0: Evet.
1: İşi bitince atılacak kabuklar. Treadway kimsenin bakmayacağı tek yeri biliyordu.

0: Abel beni dinle. Başarısız olursam içine bak.
1: Onun vücudunda, aktarmada. Bütün bu zaman boyunca oradaydı. Hadi.
2: Bunun işe yaramasına çok şaşırdım.
3: Baştan beri sen olduğunu biliyordum. Kazanmana o yüzden izin verdim.
1: İzin verdin öyle mi?
2: Sizi bilmiyorum ama ben bir güzel içerim.
4: Hadi buna zamanımız yok.
2: Güvenlik teşriti.
4: Vuruldum.
1: Vuruldum.
4: İyi misin?
2: Hadi. Takip edin beni.
1: Hadi gitmeliyiz hadi.
2: Acil durum asansörünü aç.
1: Hadi.
2: Hemen gitmeliyiz.
1: Bekle.
2: Deli misin? İçeri girmek üzereler.
1: Kaçmayacağız, tamam mı? Kaçmaktan yoruldum. Onlarla savaşacağım.
4: Dayan Trace. O öldü.
3: Lanet olsun.
2: Arkadaşlar, artık gitmeliyiz.
3: Ben kalıyorum.
4: Ne?
1: Burada kalıp onlarla savaşacağız.
3: Titanik gibi sızdırıyorsun.
1: Ben iyiyim.
3: Burada ölürsen Bathurst'u kim durduracak?
4: Haklı.
3: Dinle. Buna değmeli. Anlıyor musun?
1: Bana biraz zaman kazandır.
2: Silah odasının kapısını aç. Kolay gelsin.

0: Treadway'in vücudunu İskoçya'ya götürüyoruz.
1: Güzel.
2: Onu hayatta tut.
3: Elimden geleni yapacağım ama çok kan kaybetti maalesef. Anahtarlar arabada.
4: Bathurst Malikanesi, İskoçya. Heinrich, bize katılman ne güzel. Keşke bunu görmek için burada olsaydın. Bu işteki rolünü anlamak için. Bütün tartışmalarımızın sonu.

0: her şeyin sonu. Temizleyin ve test ettirin. Bunun gerçek olduğundan emin olun.
1: Gerçekten bitti mi?
0: Henüz değil.

0: Uyanmışsın.
1: Neredeyim ben?
0: Nora'ya sen kendine gelinceye kadar yanında duracağımı söyledim. Şu an benim güvenli evimdesin.
1: Ne yapıyorsun?
0: Sana morfin veriyorum tabii ki.
1: Ne? Nora nerede? Ha?
0: Şey, Bathurst'un peşinden gitti.
1: Aa, lanet olsun. Bunu yalnız yapamaz. Hayatta olmaz.
0: Yo dostum, hayır. Bu halde çıkarsan eğer aktarmaya ulaşmadan, kanamadan gidersin.
1: Öleceksek birlikte öleceğiz.
0: Dur. Hey. Adamın pansumanını daha yeni yaptı.
2: Sana güncel durum hakkında bilgi vereyim. Bathurst istediğini alırsa hepimizin işi biter. İkinci şans diye bir şey yok. Yumurtayı alıp onu öldüreceğim. Nora senin bizden biri olduğunu söyledi. Sen sadece bir çöp torbasısın.
3: Yumurta gerçek. Bomba yumurta için hazır.
4: Onu uçağa yüklet.
5: Gel buraya seni aşağılık.
4: Sence o bunu yapmamıza izin verir mi? Hayır mı? Ve her şeyin sonu. Git.

0: Nora, sen iyi misin? Evet, Nora. Tamam, hadi. Tuttum seni. Hadi. Hadi, buraya gel, hadi. Hadi, lanet olsun. İyi misin,
1: iyi misin?
0: Lanet olsun. Hey, seni buradan çıkaracağım.
1: Halledebilir misin?
2: Evet, idare ederim.
1: Tamam, hadi.

0: Bathurst kaçıyor.
1: Sabit diskleri burada. Onları yok edip herkesi serbest bırakacağım.
0: Tekrar görüşeceğiz.

0: 16 dakika içinde Glasgow'a ineceğiz efendim.
1: Alçaktan git. TF arı kullan.
2: Eyvah. Hadi. Hadi.
3: Hepsi burada.
2: Bütün ruhlar.
3: Hepsini serbest bırakmalıyız.
2: Hey. Nora. Bak, benimle kal. Lütfen benimle kal. Çünkü çok yaklaştık, tamam mı? Hadi bir şeyleri havaya uçuralım. Ne dersin?

Lanet olsun. Efendim, 3 numaralı motoru kaybettim. Uçağı indirmemiz gerekiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Efendim? Lütfen uçağı düşüreceksiniz efendim.

0: Bu mümkün değil.
1: Efendim, lanet üst kapağı açtı.

0: patlamaya hazır.
1: Beni hayal kırıklığına uğrattın. Hiç mi tanıdık gelmiyor ha? Sanırım biraz incindim. Araba kazası, çelik levha hatırladın mı?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit

0: fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimle, hacim 1, kepek 0.
6: Her yerde viral olan o tarif, Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
9: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
10: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
9: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Ölüm bir son değildir, bizim için değil. Belki hiçbirimiz için. Yeni bölüm aynı hikaye.
1: Seni dışarı çıkarabilirim.
2: Olmaz, hayır. Onları serbest bırakacağım.
1: Al bunu. Görüşürüz.

0: Kendime soruyorum. Evan McCauley olmak bana ne öğretti? Her yeni yaşam eskisinin üzerine bir şey eklemek için, olabileceklerin en iyisine doğru ilerlemek için bir şans olsa... Neden bazılarımız kılıcı alıp yeniden savaşmak zorunda kalacak?
1: Tamam, sakin olun. Bir şey olmayacak. Hepimiz iyi olacağız.
0: Üstelik ötekiler yeni bir başlangıç keşfederken...

0: Nora.
1: Umut. Bu hayattan bunu öğrendim. Evet düşeriz. Evet başarısız oluruz. Evet bazen elimize attığımız her şeyi mahvederiz. Ama yaşadığımız her an yaptığımız eylemlerin ertesi gün, gelecek hafta, sonraki yaşamda kendimizden daha büyük bir şeye ekleneceği inancıyla bağlantılıdır. İnandığım bu işte.

Jakarta, Endonezya.

0: Ne haber? Oğlun geçmişi hakkında sorular sormaya başlarsa ara beni.
1: Kalau anak lelaki anda mulai banyak tanya tentang masa lalunya, tanya saya.
2: Masa lalunya? Dia kan hanya anak kecil.
3: Onun sadece bir çocuk olduğunu söylüyor. Kılıcını unuttun.
0: O kılıç benim değil, onun kılıcı.
4: Usta, gelmen neden uzun sürdü?
0: Yakında görüşürüz Tred Bey.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Değerli eşyalar burada alıkonur. Mahkumlar arasında hırsızlığı önlüyor. Ayrıca cep telefonlarını, kemerleri ve bıçakları. Jiletleri de teslim etmek zorundadırlar. Gardiyanların tehlikeli gördüğü her şey alınır.
1: Ayakkabı bağcığı da mı?
0: Evet. Ayakkabı bağcığıyla neler yaptıklarını duysan inanamazsın.
1: Korkutucu değil mi?
0: Hiç merak etme. Hemen alışırsın.
1: Alışsan iyi edersin. Bu herifler sonunda dışarı çıkacak ama sen bütün hayatını burada geçirmek zorundasın.
0: Karma karışık olduğunu sen de görüyorsun. Tek yaptıkları yama yapmak.
1: Yeni merkez bitene kadar beklemek zorundayız.
0: Avluya çıkmak sabah 9'dan öğlen yemeğine kadar zorunludur.
1: En iyi vakitlerini orada geçiriyorlar. Futbol oynuyorlar, ıvırla zıvırla uğraşıyorlar. Kendi yaptıkları şeylerle yani.
0: Zaten bunlar daha sakin olanlar. Kodamanları ayrı tutuyoruz.
1: Buraya taş avlu diyoruz. Abigam'ın hava soluyabileceği tek yer burası.
0: Gözetim altındaki mahkumlar. Katiller, kaçaklar, psikopatlar. Hepsinin en iyileri. Onları hücre bloğundaki diğerleriyle karıştırırdık ama bir hiç uğruna çılgına dönerlerdi. Burada şovu onlar yönetiyor.
1: Birçoğu AIDS'li ve yıllardır hapisteler. O yüzden umurlarında değil.
0: Seni yani. Keserlerse eğer onlara bir şey olmayacak. O zaman neden geri dursunlar? Diğer mahkumlar arasında statü kazanırlar. Julian, bu Juan yeni eleman yarın başlıyor.
2: Memnun oldum. Neden burada?
0: Canı sıkılıyordu, ben de etrafı gezdireyim dedim.
2: Fazla korkutma.
0: Korkutmam, görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Adamlar sanatçı sanki. Bu nedir? Tüfekten daha kötü. Adamı delik deşik eder. Bir boru parçası ve ateşlemek için bir yay. Gördün mü?
3: Barut bulabilirler mi?
1: Her şeyi bulabilirler. Eğer paran varsa sushi bile getirtebilirsin yani.
3: Nasıl içeri sokuyorlar?
1: Ziyaretlerde aileleri getiriyor. Diğer ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz.
0: Neler döndüğünü öğrenmek için onlardan biriyle irtibat halindeyiz. Oku. Silahı bu sayede bulduk. Apache denen bir Kolombiyalı verdi. Sen de tanışacaksın.
1: Biz onun işlerine karışmıyoruz. O da bize olup biteni anlatıyor.
0: Dinle Juan. Onlardan birine asla güvenme. Nerede olduğunu asla unutma. Onların gözlerinin içine bak. Korktuğunu görmelerine asla izin verme.
1: Gözlerine bak ama ellerini de takip et. Hokkabaz gibidirler. Burada, burada, burada bir şey yok. Ama birden küçük güzel bir kaşık.
4: Lanet olsun.
1: Lanet olsun. Bu da ne? Demir ağda kırdı, gördün mü?
5: Hey. İyi misiniz?
1: İyiyiz. Kıl payı kurtulduk.
0: Hey evlat, sen iyi misin?
2: Ha? Evet. Evet. Ha?
0: Neyin var?
1: Lanet tamam. Olsun, kanaması var. Hey, rey rey götürelim var? Hadi.
0: Tut.
1: Hayır.
0: Hayır, tamam. onu 211 numaralı hücreye götürelim. Orası boş. Tut, tamam. Tut. Hadi. Neden onu doğruca revire götürmedik? Bilmiyorum. Böyle olabileceğini kim bilebilirdi?
5: Hey Mala Madre. Gezinti bitti.

0: Hey! Siz iyi misiniz?
1: İyiyiz. Kıl payı kurtulduk.

0: Tamam, sıkı tut. Tamam, pekala. Tamam, pekala. Herman, doktor çağır. Hey Juan, sakin ol. Bana bak ha, Juan. Bana bak evlat, hadi. Hey hey hey, bana bak Juan. Bana bak. Juan, bana bak. Hey hey hey Juan, bana bak, gözlerini kapama.
1: Girmek üzereler, hemen
0: Juan.
1: Gitmeliyiz buradan, hadi. Dur, gebertirler bizi, hadi. Yürü yürü yürü.
2: Onu böyle hadi, bırakamayız
1: hadi.
2: Juan.
1: Hadi gidelim, hadi. Yürü yürü yürü yürü dedim, hadi.

0: Kaçın kaçın. Kaçın açıldı. Koşun. Ya dikkat et. Ezilme sakın. Koş koş koş. Hadi gidelim. Hadi. Koşun.
1: Hadi yürüyün yürüyün.
0: Çabuk.
1: Hadi.
0: Yürüyün. Al bakalım.
2: Hadi hadi. Yürü.
0: Lanet olsun.
1: Bana ver,
0: bana ver. Al
1: bakalım, al bakalım. Hadi gel, hadi gelin, gelin. Kendiniz
0: evet. Evet.
1: Gelin, hadi.
3: Blok kapatıldı mı?
4: Tamamen, hatta kontrol bölgesi de dahil.
3: Herkes dışarı çıktı mı?
5: Hulyan hariç, Taşavlu'yu gözetliyordu o.
3: Tamam, batırdık. Malamadre'nin yerini saptamalıyız. Eminim bu işin arkasında o vardır. Bir de rehinesi vardır.
4: Bir değil iki.
6: Sen nereden geldin? Ha? Sen nereden geldin ha? Söyle.
7: Lanet gardiyanlar, her şeyi çok iyi biliyorum.
8: Boğazınızı kesip kafalarınızı koparacağım adi herifler.

0: Pinço! Pinço! Pinço! Mala Madre nerede?
1: Alt kattaki atölyede. Dachuala ve Apache ile beraber.
0: 211 numaralı hücrenin başında dur. Hiç kimse girip çıkmasın. Hiç kimse. Hiç kimse.

0: Adı Juan Oliver. 30 yaşında, evli. İlk defa işbaşı yapacaktı.
1: Yarın yapacaktı. Burada ne arıyor?
0: Burada işlerin nasıl yürüdüğünü görmek istedi.
1: Bu ona bir fikir vermiştir. Nasıl içeride kaldığı anlayamadım.
2: Ben de onu merak ediyorum.

0: Hadi gidelim. Seni bekliyorlar.
1: Kimi?
0: Delirtme beni. Çık dışarı. Çık hadi. Hadi.
2: Evet. Çık dışarı.
3: Evet, işte bu kadar. Bunlara günlerini gösterdim
0: hadi,
3: değil mi?
0: Sene.
4: Dışarıda çok şey yapacağız.
3: Evet, siz de söyledim.
4: Harikaydınız.
5: Pinto ve Roletes'le beraber. Başı belada.
6: O ikisi Mala Madre ne derse yapar.
0: Hey! Hadi sene yani kovastı.
3: Çabuk! Diğer tarafa geçmeniz lazım. Çabuk! Hey! Hadi! Hey! Parçalasın o! Açın kapıları! Hadi! Hadi! Açın!

0: Hadi hadi yürü yürü. Evet. Al bakalım. Yıkın
1: tamam,
0: yıkın
1: hadi. Çabuk olun. Sen de gel hadi.
0: Vur şuna vur.
1: At şunu hadi.
0: Onlara gülümü göstereceğim.
1: Hadi yakın. Evet. Şey yakın.
0: Yıkın. Sakın acıma. Hadi. Hadi. Onlar da bizi acımadı.
1: Evet evet
0: i̇şte
1: evet.
0: Bu. İşte bu. Harika.
1: İşte bu. Al bakalım. Al bakalım.
2: Peki ya bodrum katındakiler?
3: Şey ya hepsini parçaladılar.
4: İçeri girmeniz.
2: Olmaz özeltimi bekleyeceğiz.
4: Tamam. Ve 2 yıl önce Medine'de olduğu gibi onları öldürtelim mi? Acil durumlar için silahlarımız var.
2: Onlar sadece nefsi müdafaa için.
4: Ya da meslektaşlarımızı korumak için. Üzgünüm ama ya onlar ya da biz.
5: Elimizden silahımızı alırlarsa?
2: Bence Armando haklı. Beklememiz gerekiyor.
1: Evet, evet, haklısın. Evet, evet.
0: Bu doğru.
1: Evet.
0: Sonunda üstünlük bizde ha.
6: Çekil şöyle.
0: Haklısın, ne oldu?
6: Durun biraz.
0: Evet. Doğru söylüyorsun. Ha? Evet, haklı. Evet.
1: Mala Madre.
6: İşte sana bahsettiğim adam Mala Madre.

0: Nereden geliyorsun?
1: Hücre 211.
0: O hücre boştu ama.
1: Ama artık değil.
0: Kafan niye kanıyor?
1: Dayak yedim.
0: Demek daha ilk günden gardiyanlar seni dövdü ha? Onları kızdırmış olmalısın.
1: Eh işte. Elimden geleni yaptım.
0: Duydun mu taç öyle? Elinden geleni yapmış.
2: Hiç vakit kaybetmemişler.
0: Bunun dışında niye içeri girdin söyle bakalım.
1: Birinci derece cinayetten.
0: Kaç yıl verdiler?
1: 19 yıl.
0: Kesin masumsundur da.
1: Hayır. Onu öldürdüm ve bir daha yaparım.
0: İnanmıyorum.
1: Neden?
0: Çünkü katile benzemiyorsun. Karıncayı bile incitemezsin sen.
1: Demek hapishane psikiyatristisin.
3: Hadi.
4: Boş versene.
3: Ne olacak şimdi?
4: Şansını zorluyor.
5: Evet bence de.
0: Bütün günümü beyaz bir cübbe içinde yatıştırıcı dağıtarak geçirmeyi umursamazdım. Bir tane sana al, al bir tane de sana. Sen de ister misin? Ha? İster misin? Al bir tane de sana, al, al.
6: Utilla muhtemelen onunla çok eğlenmişti.
0: Şunu söndür ve soyun bakalım.
1: Ne?
0: Kıyafetini çıkar.
1: Neden?
0: Ne için mi? Ben öyle dediğim için.
3: Bir de meydan okuyacak.
2: Çıkar şu gömleği. Hadi.
4: Utanma hadi. Hey hadi.
2: Hadi utanma çıkar.
4: Hey, hadi bakalım.
2: Hadi. Hadi bakalım.
4: Yap hadi yap şunu. Evet. Harika.
7: Harika. Şuna baksana. Ben de hazırlandı.
4: Enfes.
7: Süpersin.
8: Ne yapacak sence?
6: İşte.
2: Şuna bakın.
4: Burayı çok seveceksin.
0: Baba. Dön de onlar da görsün. Hadi bakalım.
7: Şuna bak. Evet aynen öyle.
4: Harika bir şey.
7: Ne oldu şaşırdın mı?
8: Ne oldu? Ha kaslar da iyiymiş ha.
4: Çok güzelmiş.
2: Kaç kişiyi onunla boğdun?
0: Tamam tamam hadi bu kadar yeter. İşinizin başına çok eğlendiniz. Dışarı herkes dışarı.
7: Tamam hadi gidelim.
4: Hadi gidelim.
0: Dikkatli ol burada bir güzellik yarışması kazanabilirsin bununla. Yani bu aptalların önünde kim soyunur ki?
8: Gel beraber iki oyun oynayalım
0: ha. Apaçi.
7: Hadi.
0: Şimdi beni iyi dinle. Adamlarına söyle bütün güvenlik kameralarından kurtulsunlar. Yeterince gördüler çünkü, tamam mı?
1: Tamamdır.

0: Temiz iç çamaşırlarım nerede?
1: İkinci çekmeceye baktın mı?
0: Sadece bana aldıklarım var burada.
1: Ne olmuş?
0: İşe giderken bunları giyemem ki, ne dersin?
1: Nedenmiş? Onları beğendiğini söylemiştin.
0: Beğendim ama bunlar çok özel.
1: Beyefendi hapishanedeki ilk iş günü için şık giyinmek istiyor.
0: Benimle dalga geçme.
1: Sadece iç çamaşırının için endişelenmen komik.
0: İyi bir izlenim bırakmak istiyorum, bilirsin.
1: Öyleyse hiçbir şey giyme.

0: Kaldırın şunları hadi. Tamam, hadi. Tamam. Daha sert bir şey var mı?
1: Söyle. Tamam mı?
0: Bununla tamam. Var mı? Hadi.
1: Gönder gitsin.
0: Parçala şunu.
1: Evet.
2: Bir kamerayı sağlam bırakmalıyız. Pazarlık edeceğiniz zaman sizi görebilmeleri için yani. Üstünü örtün. Böylece neyi görüp neyi göremeyeceklerini kontrol edersiniz.

0: Fena değil. Bir iç çamaşırını çoktan hak ettin bile. Bu adama temiz bir şort verin. Üstü başı açık gezmesin, olur mu?
1: Kendin ver, aptal herif. Çekil. Şunu sağlam bırakırdım.
0: Hangisini? Donsuz?
1: Şunu. Bu Juan, Malamadri'nin yanında.

0: Ne yapıyor? Neden kamerayı kapatıyor?
1: Çok zeki herif.
0: Ne oldu?
1: Onları kandırıyor. Onu mahkum sanıyorlar. Bize iyi olduğunu ve onları kandırdığını söylemeye çalışıyor.
0: Tamam, herkes şunu bilsin. Bu odanın dışında hiç kimse Juan Oliver'in mahkum olmadığını bilmemeli. Eğer bir şey duyarlarsa hapı yutar. Umarım ki o iyi bir yalancıdır.
2: Özel tim geldi.
3: Umarım iyi bir yalancıdır.
4: Bu herif tanıdık geldi mi sana? Yakından bak hadi. Bu sabah seni döven herif bu mu?
3: Hayır, hayır. Değil.
4: Aa, duydun mu Hulyan? Bugün çok şanslıymışsın. Az kalsın fena hırpalanıyordun. Ama eminim Munejo'yu hatırlıyorsundur. Çünkü Munejo seni ve arkadaşlarını hatırlıyor. Biraz ileri gitmiştiniz değil mi? Ona bak. Suratına bak, tam bir zombi değil mi? Daha önce de pek sevimli sayılmazdı ama şimdi çok çirkin değil mi?
2: Evet.
4: Evet ne?
2: Evet, çok çirkin.
4: Gördün mü, hakaretine karşılık gözünü bile kırpmadı. Kaç kişi dalmıştınız? 4 mü? 5 mi? Kaç? Oraya sığmıyordunuz bile. Sonra 20 gün deliğe attınız. Tamam hadi. Gücenmek yok. Hı? Olan oldu çünkü. Konuşabilmeniz için sizi yalnız bırakalım. Konuşmak her zaman yardımcı olur. Öyle değil mi Hulyan?
2: Dikkatli ol. Bana bir şey olursa hiçbir şey alamazsın.
4: Oğlum, senin için ne verirler sanıyorsun? Ha? Bir tabak spagetti mi? Ha? Umurlarında bile değilsin. Endişelenme Hulyan, söz veriyorum. Bu gece revirde çok iyi zaman geçireceksin. Mala madre sözü. Gidelim. Baksana donsuz. Senin el yazın iyi midir?

0: Bundan nasıl haberin oldu? Peki ne dediler? Sen hiç merak etme. Bir şey olursa haber veririm. Tamam, görüşürüz. Lanet olsun. İsyan hakkında konuşmuşlar. Bu insanlar nasıl her şeyi öğreniyor?
1: Bazı aptallar her şeyi ailelerine anlatıyorlar.
2: Madrid'teki bir ofisten işler ne kadar kolay...

0: görünüyor. Onlara bir ders vermeye karar verdiler. 10 yıl önce olduğu gibi haftada bir ayaklanmalarından korkuyorlar.
1: Ulyan ve diğer adam ne olacak? Pazarlık edilemeyecek mi?
0: Pazarlık etmeyecekler. Özel tim bir açık görür görmez içeri girecek. Emir verildi bile.
2: O zaman durum hakkında onları mutlaka uyarmamız gerek.
0: Ne durumu yani?
2: 4. hücredeki mahkumlar.
0: Orası boş. Tadilat sebebiyle başka hapishanelere gönderildiler.
2: Hayır, hepsi değil.
3: John Ortega, takma adı Potolo. San Sebastian'daki hücrenin eski üyesi. 7 cinayet ve engellenen bir kaçırma girişimi nedeniyle 1200 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Angston Elorza Profesör, Renteria yerlisi 112 yıl hapis cezası. Asier Urtucea'ya, takma adı Tuaksui, 30 yaşında. Molotof kokteyli atarak Bask polisinin bir üyesinde ciddi yanıklara neden olduğu için 8 yıla mahkum edildi.
0: Kimseyi suçlamıyorum. Benim söylediğim şey ETA hikayesinin bize ait olmadığı sadece, anlıyor musunuz?
4: Hey, kes şunu! Buradan çıkmaya mı çalışıyorsun?
5: Ne yapayım? Oturup öldürülmeyi mi bekleyeyim? Ne yapmamı bekliyorsunuz ki?
6: Kimse öldürülmeyecek.
1: Hey, kesin şunu. Baskça konuşmayın. Gizli saklı bir şey istemiyoruz burada.
7: Baylar, herkes dışarı.
1: Yürü.

0: Ne diyor?
1: Tüm gardiyanlardan daha değerli üç reynesi olduğunu, kontrolü elinde tuttuğunu bilmemizi istiyor. Ernesto Almanza, pazarlık için gönderilen devlet görevlisi.
2: José Roca, hapishane müdürü. Onlara bir telsiz verdik ama hala bizimle iletişime geçmeyi denemediler.
1: ETA üyelerini herkesin gözünün önüne çıkarmış. Mahkumların desteğini almaya çalışıyor.
3: Ne zamandır bizi dinleyen herkese şikayet ediyoruz? Yıllardır. Yargıçlara, bölge savcılarına, gazetelere. Peki ne elde ettik? Ha, hiçbir şey. Bir sürü saçmalık. Saçmalık. Ama şimdi dostlarımızla, kuzeyli dostlarımızla bizi dinleyecekler. Dinlemek zorundalar. Çünkü bu sefer onları fena yakaladık.
4: Evet!
3: Fena yakaladık.
4: Evet! İşte bu! Dostlarım! Görüyor musunuz ha? Muhteşem!
5: Alın bakalım!
4: İşte bu!
3: Evet işte bu!
5: O zaman verin!
3: İşte bu kralsın
5: harika
3: sen!
5: Harika!
3: Kralsın! Evet, kral!
5: Evet, sen kralsın!
3: Evet!
5: Evet!
3: Kral. Zafer bizim!
5: Bizi zafer kurtaracak bizim. Olan o!
3: Evet. İşte bu kadar.
4: Zafer bizim. Zafer bizim.
5: Bu iş var.
4: Evet.

0: Bu olay 10 yıl önce Puerto Santa Maria'da
1: O
0: yaşandı.
1: herifi yakıp kül etmeleri lazımdı.
0: Kaybedecek bir şey yok, asla çıkamayacağını biliyor. Bu yüzden onu ikna etmek kolay olmayacaktır.
2: ETA üyeleri dün, yani ayrılmaları gereken gün bu hücre bloğuna nakledilmişler. Bu bir tesadüf değil.
0: Nasıl yani?
2: Bu bilgiye sahip olmalılar ve eğer sahiplerse bir yerden geliyor olmalı.
0: Bence şu an bu işin sorumlusunu arama zamanı değil.
2: Bakın, burada bir katille poker oynamak üzereyiz ve kartları işaretleyeceğiz elbette. Bir sonraki hamlemi önceden bilmediğinden emin olmak istiyorum.
1: Conejo. Conejo Malamadre'nin yanındaki hücredeydi.
3: Conejo şu anda evinde. Biraz karın ağrısı vardı.
1: İzin verin de onunla konuşayım. Kimden bilgi almışlar öğrenirim.
0: Böyle bir durumda denemekten başka çaremiz yok, öyle değil mi? Utrea, tedavi iyileştirmek içindir, kötüleştirmek değil.
2: Bu arada Juan'ın karısına haber verildi mi?
4: Ben adı gitarı versin.
5: Ha evet ondan. Ha çok teşekkürler.
6: Ben de bir tane alabilir miyim?
4: İyi günler.
5: Ha, harikasınız.
4: Bunlar çok güzel.
5: Taze mi acaba? Aldım. Evet geçen sefer aldıkları muhteşemdi. Evet.
4: Hadi bakalım. Şunu koy.
7: Merhaba.
8: Merhaba. Evet,
7: tamam. Bir kilo domates alabilir miyim lütfen?
8: Tabii.
9: Talepler. Gördün mü Tachuela?
10: Çok iyi.
9: Hayır hayır, el yazısını diyorum. Son avukatımdan daha iyi yazıyor. Yazdığı tek kelimeyi bile anlamazdım.
10: Doğru, okumayı bilmediğin için.
9: Zırvalama, ben iyi okurum. Heh. Asıl sorun yazmak. Her gün yapmak zorunda olduğun şeyler gibi.
10: Tabii. Kesin öyledir.
9: Bu konuda gerçekten iyisin ama. Bir bankada ya da ofiste falan çalışmalısın.
10: Devlet memuru olmak için çalışıyordum.
9: Ne memuru, polis mi?
10: Postane.
9: Doğru. Ve aniden herifin birini öldürdün ve her şey cehenneme döndü. Bütün o mektuplar, telgraflar falan.
10: Hadi ama Malamadre, konuya dön.
9: Her şeyden önce şu amir. Neydi o herifin adı?
11: Benigno. Hayır, Maligno. Adı Maligno.
9: O heriften kurtulsunlar. Bize yaptıkları tüm saçmalıkları onaylamasından bıktık artık, tamam mı? Bir adamı 20 gün boyunca ışıksız ve kimsesiz bir delikte tecritte tutamazsınız.
11: Gelip seni dövdüklerinde bile minnettar olursun. En azından birine bağırabilirsin.
9: Özel ziyaretler. 2 haftada bir, canları ne zaman isterse değil. Burada fişini çekseler kimse bir şey demez. Karınla olsan fena olmaz değil mi? Hı? Yoksa canın artık istemiyor mu? Ne oldu, onu biriyle yakaladın ve tepen mi attı yoksa? Herhalde delirdin, yoksa seni bıçak kullanırken hayal edemiyorum.
10: Bıçak değildi ve karımla hiçbir ilgisi yoktu.
9: Doktor. Mahkumları parmaklık arkasından tedavi etmek yok. Kanseri ishalle karıştırmalarına şaşmamalı.
11: Morao gibi adam bütün gün çığlık atıyordu, kafası patlıyor diye. Sonunda kivi büyüklüğünde bir tümör buldular.
9: Tümörü çıkardıklarında ölmüştü. Onu hücrede buldular. 211 numarada. Orada damarları açık oturuyordu çünkü kimsenin umurunda değildi.
11: Morao.
2: Ben Ernesto Almansa. Pazarlık için gönderilen devlet görevlisi. Kiminle görüşüyorum?
12: Felipe Gonzalez. Ne olacağını biliyorsun. Saçmalık yok. Şu işi bitirelim.
2: Biz de bunu istiyoruz. Ne kadar çabuk biterse herkes için o kadar kolay olur. Yüz yüze konuşabilir miyiz?
12: Evet, konuşabiliriz.
2: O zaman güvenlik bölgesinde buluşalım, olur mu?
12: Hayır, hayır, hayır. O saçmalıklar olmaz. Konuşmak istiyorsan içeri geleceksin.
2: Tamam, tamam. Ama kameranın örtüsünü kaldırın ki beni dışarıdan görebilsinler. Olur mu?
12: Niye? Bana güvenmiyor musun yoksa? Endişelenme, bir şey olmaz. Saygı nedir biliriz.
2: Üzgünüm ama kamera olmadan olmaz.
12: Tamam, nasıl istiyorsan öyle olsun.
2: 15 dakika sonra olur mu?
12: Bana uyar. Bir yere gitmiyorum. Seni bekliyorum.
3: Blok tarafına çevir. Bu Apache. Kolombiyalıların başı, diğeri de Tachuela, Mala Madre'nin sağ kolu. O kapının önünde bekçilik yapıyorsa bir sebebi vardır. Rehineler orada olmalı ama bundan emin olamayız.
6: Ne herifsin ama. Sırılsıklama aşıksın. Kız seni kontrol altına almış. Neydi adı?
10: Elena. Adı Elena.
6: Elena çekici mi?
10: Sadece sordum, yoksa arkadaşımın karısına göz koymam. O hamile. Bir çocuğumuz olacak.
6: Ah lanet olsun. Hapse girdin diye lanet olsun. Çocuk için değil tabii.
10: Dikkatli olmalıyız. Sence yeni adam güvenilir mi?
8: Kim güvenilir ki?
10: Tanıdığımız insanlar. Siz, biz. O buraya yeni geldi.
8: Öldürdüğüm adam yani. Kardeşime belirsiz bir mal verdi ve bu onu mahvetti.
6: Ve sen de peşinden gittin. Bu cesaret ister. Lanet.
10: Yeni biri geldiğinde gözün üstünde olmalı. Bu yüzden Mala Madre sürekli onun yanında.
8: El yazısı güzel.
10: Harika. Bizim için yaşlı kadınlara mektup yazabilir. İstersen şöyle biraz etrafta dolanıp onun hakkında bilgi toplayabilirim.
8: Fena fikir değil.
6: Tamam, gösteri zamanı. Hadi gel. Donsuz beyefendinin üstünü ara da işimize koyulalım. Şimdiye kadar bunun benim ilk isyanım olmadığını duymuşsundur. O yüzden saçmalığı keselim, olur mu?
2: Bana uyar.
10: Onlar tuvalette.
8: Temiz.
6: Babalığa bak. Daha ufak birini gönderemediler mi? Öyle değil mi donsuz? Tıpkı o şarkıdaki gibi. Hani şu sırf şakasını evlendim cücenin biriyle.
2: Başkasıyla konuşmak ister misin?
6: Dalga geçiyorum küçük adam.
2: Pekala. Talepleriniz neler?
6: Kağıdı ver ona. Hepsi orada. Güzel el yazısıyla.
2: Bunu bakanlıkla görüşmeliyim.
6: Tabii, kiminle istersen konuş. Liste sende kalsın. Senin için hazırladık.
2: Reynelerin iyi olduğundan emin olmak için onları görmeliyim.
6: Üzgünüm ama şu anda kestiriyorlar. Ne yapalım, onları uyandıramam. Merak etme ama, iyi bakıyoruz onlara.
2: Yine de ben onları ne görmek demiştim? Zorundayım.
6: Saçmalık olmayacak dememiş miydik? Listeni al, arkanı dön ve sadece dişe dokunur bir şey söyleyeceksen geri gel, tamam mı? Defol. Bir dakika dur. Birkaç siparişim olacak. Deniz mahsulü sever misin? Herkes için karides istiyoruz. Sandviç, meyve ve 40 kilo karides getirin bize. Ayrıca herkesi uyanık tutabilmek için 100'er gram pudra şekeriyle uyarıcı. Suratından anladığıma göre burada çok uzun süre kalacağız ha?
2: Ne yapabileceğime bakarım.
6: Ne yapabileceğime bakarım. Görüyor musun donsuz? Hep ne yapabileceğime bakarım diyorlar. Hiç dürüstçe konuşmuyorlar ve sonra insanların canları yanıyor. Birinin canının yanmasını mı istiyorsun?
2: Elbette istemiyorum.
6: Hey yer elması. Önce bu adamın karısıyla konuşmasını istiyorum.
2: Karısıyla mı?
9: Ha, karısıyla. Hamile ve adam endişeli. Bunun için de bakanlıkla görüşmen gerekiyor mu? Bana öyle bakmasana. İstediğim bu değil miydi yani?
2: Benimle gelip telefonu kullanabilir.
9: İyi. Ama arkadaşıma bir şey olursa boğaları serbest bırakırız ona göre.
2: Merak etme. Ona hiçbir şey olmayacak. Gidelim.
0: Onunla beraber çıkıyor. Başardı.
2: Kapıyı aç hemen.
9: Lanet olsun.
0: Blokta bir şey oldu.
9: Kapat kapıyı, kapat. Kapat kapıyı dedim.
13: Kamerayı çevir.
0: Hayır, onları gözden kaçırmamalıyız.
13: Çevir şunu, hadi.
9: Git de ne olup bittiğine bir bak. Hadi sene. Eğer bir oyun peşindeyseniz.
13: Takip et.
9: Lanet olsun.
2: Sana yemin ederim bunun arkasında biz yokuz.
9: Ne oluyor?
14: Nereden bileyim?

0: Yok bir şey, yok bir şey. Yok bir şey.
1: Neye bakıyorlar? Yukarı bakıyorlar. Kaldır, kaldır.
0: Aptal Elvis Sebas'ı öldürmüş.
2: Ne olmuş yani?
0: Tamam.
2: Bunu uyarmıştım.
0: Sakin ol.
2: Lanet herif. Sürekli beni ezmeye
0: sakin
2: çalışıyordu.
0: Sakin ol, tamam.
2: Kendi kaşındı.
0: Sana bunu bir şey dediğimiz yok.
3: O adam ölmüş gibi.
0: Evet, ölmüş. Rehinelerden biri mi?
2: Onu içeri sok onu, hadi içeri görünmesin.
4: İçeri sok onu. İçeri sok.
5: O mu?
0: Olabilir.
5: İçeri girmeliyiz. Tüm birimlerin dikkatine, içeri giriyoruz.
3: Ne yapıyor bunlar?
2: Onları buradan çıkarmalıyız hemen.
6: Hey! Emirleri yalnızca malamatse verir.
2: Bunu yapmamı kim söyledi ha? Söyle!
5: Dörtten geriye. Dört.
4: Geliyorlar!
2: Kameranın önüne çıkarın onları hadi!
4: Özel tim!
5: Üç.
2: Çekil! Çekil!
4: Özel tim geliyor!
5: İki. Bir.
7: Evet, işte oradalar. Rehineler blokta. Hadi acele edin, hadi.
5: İptal, iptal.
8: Herkes sakin olsun. Operasyon iptal edildi.
3: Nihayet yüce tanrım.
8: Herkes sakin olsun.
4: Gelmiyorlar!
9: Evet! İşte en büyük bizim!
4: Evet, biz kazandık, biz kazandık!
9: Biz kazandık!
4: Evet!
9: Evet.
4: Evet.
9: Evet. Zavallılar! Kazanan kim? Görsünler evet. İşte! Evet.
10: Hiç kim değilmiş
4: evet.
10: Ha?
4: Evet!
9: Evet!
4: Zafer bizim, zafer bizim!
9: Zafer bizim!
4: Evet!
9: Biz kazandık!
6: Gidelim. Gidelim.
9: Hadi hadi hadi. Hadi.
10: Harika harika. Hey,
9: İşte bu kadar.
10: Görelim onları.
9: Yürü yürü yürü.
10: Çabuk çabuk.
6: Aferin sana dostum. Bu sefer işe yaradı ama bir dahaki sefer kafana göre hareket edersen işin biter.
11: Yeni bilgilerle karşınızdayız. Aldığımız çelişkili haberlere göre ölen kişi bu sabahtan beri rehin tutulan ETA üyelerinden biri olabilir. Bu haber terör örgütü üyelerinin yoğun olarak bulunduğu bazı cezaevlerinde büyük tepkiye yol açtı.
6: Tabii ki sözlerimi alıntılayabilirsiniz. Üç rehine de hayatta. Baskı nereden duyduğunuzu bilmiyorum ama tamamıyla yanlış bunlar.
11: Cezaevi dışında toplanan çok sayıda aile üyesi ve izleyici bir mahkumun öldüğü ve birkaçının da yaralandığı haberlerini doğruladı. Elimizdeki tek yeni bilgi 5 dakika önce bir ambulansın içeri girdiği. Ama şu anda tüm bildiğimiz bu. Gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni bilgiler edindikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
0: Hadi herif, beni öldürmeye çalışıyorsun değil mi?
12: ETA üyelerini Malamadre'ye nasıl öğrendi? Kim söyledi? Kim?
1: Ne kadar oldu?
13: Kendini onunla birlikte içeri kapadı. Yarım saat ama durumu gerçekten çok kötü. İlaç yüzünden ağrısı için hiçbir şey veremedim. Şu anda dışarıda bekleyen bir ambulans var.
1: Endişelenme, onunla konuşurum.
13: Eğer çok ileri giderse diye...
0: Bir şey verin. Daha fazla dayanamıyorum. Ölüyorum.
12: Gebelip gitsen bile umurumda değil. Kim olduğunu söyleyene kadar burada böylece yatacaksın. Burada yatacaksın.
1: Bu kadar
12: anladın
1: yeter.
12: Mı?
1: Onu öldüreceksin. Sesi dışarıdan duyuluyor. Ayrıca bir insana böyle davranılamaz.
12: Ne? Öyle mi? Şimdi iyi polis oynamaya geldiğin için onu konuşturmak iki kat daha zor olacak. İki kat daha zor olacak. Anladın mı beni? Konuş hadi herif. Konuş dedim sana. Konuş hadi konuş.
0: Borrego. Borrego söyledi ona. Ben söylemedim.

0: Evet, herkesin saçını kestiğinden her şeyden haberi oluyor.
1: Ona bir aspirin verin, bunu hak etti.
2: Kusura bakma ama bunu örtbas edemem. Bunu mutlaka bildireceğim.
1: Ya öyle mi? O zaman neden beni durdurmadın?
2: Sana durmanı söyledim.
1: Söylemen daha mı iyi hissettirdi? Neyse ki etrafta bu heriflere karşı gelebilecek benim gibi biri var.
3: Armando, müdürün odasında sana bir telefon var, acil.
1: Hadi git, bekletme onları.
2: Elena?
4: Evet.
5: Ben Armando, kocamla çalışıyorum.
2: Yani bu sabah tanıştık. Üzgünüm ama Juan şu an telefona gelemiyor. O diğer blokta.
4: Haberleri gördüm. Bir isyan olduğunu ve insanların öldüğünü söylüyorlar.
5: Televizyona inanma. Her zaman abartıyorlar.
2: Sorun vardı ama sadece bir blokta ve tamamen izole edilmişti. Bu arada...
5: Juan hamile olduğunu söyledi. Kaç aylık?
4: 6 aylık. Dinle, cep telefonunu açmıyor. Ona ulaşamıyorum bir türlü.
5: Emanete vermiştir. Çünkü güvenlik gerekçesiyle cep telefonlarına izin vermiyorlar.
6: Ona eve gitmesini söyle.
2: Tamam. Bak benim bir fikrim var. Neden eve gitmiyorsun
5: Elena? Ben de Juan'ı gördüğümde seninle orada buluşmasını söyleyeceğim ve endişelendiğini.
4: Evet tamam.
2: Ve ayrıca Juan daireyi hazırladığını söyledi. Bu harika. Neyse kendine iyi bak Elena ve sakın endişelenme.
5: Her gün böyle değil. Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
6: İyi, çok iyi. Eve gittiğinde polis onu bilgilendirecek ve en doğrusu da bu.

0: Gördünüz mü, haklıydım, sizi çok seviyorlar. Ben de karides olayını şaka sanarlar diye düşündüm. İyiyim bakalım.
1: Gülmek istiyorsan git köpeklerinle gül. Hiç kimse bana gülemez.
0: Sakin ol, hepimiz senin büyük katil olduğunu farkındayız zaten. Senin yanında hepimiz amatör sayılırız. Gerçi sen de hep uzaktan öldürürsün. Hı? Bir bomba ve iş bitti.
1: Sen kesin çok cesursundur.
0: Şuracıkta seni deşecek kadar cesurum.
1: Eğer içinizden biri bize elini sürerse tüm ailene veda et.
0: Bana iyilik yaparsın. Tek akrabam La Coruña'daki kuzenim ve o da pisliğin teki. Hadi sakin olalım. He? Bu birazdan biter ve kendi yolumuza gidebiliriz. Herkes kendi savaşını verebilir yani.
2: Talepleriniz karşılanmazsa ne olacak?
0: Ne bileyim. Yerimde olsan sen ne yapardın?
3: Benimle kal. Yarına kadar gitmene gerek yok.
4: Sana söyledim ya. İyi bir izlenim yaratmak istiyorum. Onlara evinden, karısından, çocuğundan sorumlu biri olduğumu göstermeliyim. Yani neredeyse.
3: Peki, yazık oldu.
0: Lanet taçıyla. Hep aynı. Peki ya şu topukladığımız duruşmadakine ne demeli ha? Ne kadar çekiciydi, hatırladın mı ha? Muhteşemdi. Mükemmel vücuduyla mahkeme salonunun ortasında dururken bu gitti. Bıçağı kadının boğazına dayadı. O da ay olamaz, bayılacağım diyordu. Peki bu herif ne diyordu, söylesene.
5: Bayılırsan deşerim seni.
0: Ve sonra kadın tamam bayılmayacağım dedi. Ben de o sırada taç öyle kadını sandım. Çünkü herifin derdi firar etmek değil, kadının vücudunda uyumaktı sanki. Lanet avukat. Ne uyuzdu ama. Lanet olsun. Tam 6 ay boyunca tatil yapmıştık orada. Seninki daha uzundu. 1 yıl yakalayamadılar seni, değil mi?
6: 11 ay ve 3 gün.
0: O 6 ayla ilgili neyi unutamıyorum biliyor musun? Kadiz'deki La Victoria sahilinde içki içmeyi tabii. Orası özel bir yer değildi. Japonya'dan daha kalabalıktı. Ama orada oturmuş içkimle ve denizle o kadar rahatlamıştım ki. Harika bir yerdi.
7: Çok kurumuş bu ya.
8: Beğendin mi? Bence çok güzel.
7: Ben tatsız tuzlu bir şeye benziyor.
8: Bu şartlarda bu kadar.
7: Haklısın.
8: Ne yaparsın?
7: Ama evet. Karnımız doyacak işte bir şey.
8: Bundan da yer misin? Hı? Yok, yemeyeceksen hayır. Bana ver.
7: Evet. Sen aslında hadi. İçmiyorsan onu ver bana. Teşekkür ederim.
0: Nasıl gidiyor gayet bakalım?
8: Evet, doğru. Yaşasın mala madre.
0: Evet. Hiç bu kadar iyi olmadı değil mi?
2: Aynen öyle. Karides çok iyi fikirdi. Değil mi?
0: Öyle mi? Al bakalım o zaman. Ye. Bundan mahrum kalmanı istemem.
2: Dalga geçiyorsun değil mi?
0: Şşş! Konuş demedim sana, ye dedim. Mantar arayan Bilbao'lu iki adam fıkrasını bilir misiniz?
8: Hayır.
0: İçlerinden biri bak oğlum bir saat buldum demiş. Diğeri de saat mi arıyoruz, mantar mı demiş. Tıpkı isyan sırasında Sebas'ı öldüren bu gerizekalı gibi. Lan senin derdin ne? Bütün bunları sen istediğini yapabilesin diye mi ayarladık sanıyorsun? Seni öldürmek zorundayım aslında. Neredeyse herkes için bunu mahvediyordun. Gerizekalı herif seni. Al ye.
5: Yeter bu kadar, anlamıştır artık.
0: Ya, öyle mi dersin? Aptalın önde gideni bu. Anladın mı? Yoksa tatlıya geçelim mi?
2: Ha? Anladım. Anladım.
0: Çok sevindim.
9: Hey, hey! Bizim hakkımızda İngilizce konuşuyorlar.
4: Ben Juan. Juan Oliver. Kimse var mı?
9: Baksanıza Zamora, İngilizce konuşuyorlar.
10: Söylesenize ne diyorlar?
9: Şşş. Onların İspanya'da rehin alınan ilk teröristler olduklarını.
2: Haklıydın Mala Madre. Onu fena benzettik ha?
0: Evet doğru.
10: Ne diyorlar? Ne?
9: Anlaşılan diğer hapishanelerde de isyan çıkmış.
0: Hey! İşte bu be.
10: İşte bu. Televizyonu çıkarıyorum.
0: Kır kilidi hadi.
4: Biri cevap versin, vaktim kısıtlı. Rehineler 219 numaralı hücrede, duydunuz mu? 219'dalar ama ne kadar süreliğini bilmiyorum.
11: Ben Almansa.
4: Sonunda evet.
10: Hadi dikkat edin. Cam o. Dikkat edin. Oraya. Köşeye.
4: Elina ile konuştunuz mu? İyi olduğunu, endişelenmemesini söylediniz mi?
11: Evet evet, o iyi. Yaptığın şeyle gurur duyuyor.
0: Ne diyor bunlar?
9: ETA tarafından öldürülen insanlar hakkında konuşuyorlar.
2: O kardeşim. Doğru, ne kardeşim. Kardeşim.
12: Evet.
2: O benim kardeşim.
12: Onun kardeşi o.
9: Kardeşim.
2: Peki, o benim kardeşim. O benim kardeşim. Kardeşim işte televizyona böyle çıktı.
13: Çok fena şeyler olacak.
9: Evet.
2: Evet. Kardeşim.
9: Gerçekten harika.
11: Yaralı insanlar bize hiçbir şey söylemiyorlar.
4: İçeri girerseniz ortalık kan gölüne döner.
11: Ne yapacaksınız?
14: Bunu sana söyleyemem.
4: Hayatım tehlikede ve bana söyleyemez misin yani?
11: ETA üyelerini tehlikeye atamayız. Bask hükümetiyle yapılan anlaşma böyle.
15: Yakıp kül edelim burayı! Yakıp kül edelim burayı!
0: Telsiz nerede?
11: İçeri ancak ETA üyelerinin hayatı risk altında olursa girilecek.
4: Ben ne olacağım? Niye taleplerini karşılayıp bu olayı sonlandırmıyorsunuz?
11: O kadar basit değil Juan.
14: Talepleri şimdi karşılarsak yarın aynı olay her yerde çıkar.
4: Ama bugün ben buradayım.
11: Onlara bir şey verip beni
4: buradan çıkarsanız olmaz mı yani?

0: Sonuç?
1: Orada değil.
0: Ay lanet olsun! Hah. Bu heriflerden biri aldıysa onları geberteceğim.
2: Dikkatli ol, biri çalabilir. Masada unutmuşsun.

0: Buyurun.
1: Bakar mısınız? Juan Oliver'i arıyorum.
2: Kim?
1: Juan Oliver.
2: Mahkum mu?
1: Hayır hayır, burada çalışıyor. Aslında yarın başlıyor. Ama bugün geldi. Lütfen dinleyin. Armando adında biriyle konuştum.
2: Armando Nieto.
1: Lütfen, soyadını bilmiyorum.
3: Nereye
2: tamam,
3: gidiyorsun?
2: Tamam, bir dakika bekleyin.
3: Hey, dur bir dakika,
4: kim,
3: bekle.
4: Kim öldü? Televizyonda birinin öldüğünü söylediler. Adı ne? Kim
3: hey,
4: öldü? Söyleyin. Bir açıklama yapın.
1: Kardeşim,
3: bizi dinle.
4: Lanet olsun
3: bunu
4: size.
3: Bunu bilmek hakkımız.
1: Yardım edin. Kardeşim nerede?
4: Bir açıklama yapın.
5: Mala Madre yine hepimizin başını belaya soktu. Bakalım o herif hepimizi öldürecek mi? Aşağılık herif. Hiçbir şey yapamaz. Korkmayın ondan.
6: Kim yaptı bunu?
7: Kimse.
6: O Trilla mıydı?
7: Evet,
6: o. Kapa çeneni. Merak etme, ben ona benzemem. Bana güvenebilirsiniz.
7: Ben bir şey söylediğimi sanmıyorum. O olduğunu bile hatırlamıyorum. Onun saçını ne zaman kestim? 8 günden fazla oldu.
6: Almansa. Utrilla'ydı. Berber hem mahkumların hem de gardiyanların saçını kesiyor. ETA üyelerinin transferinden bahsetti. Mala Madre'de duydu.
8: Fena değil. Saç kesimine 10 avro vermemek için 3 insanın ölümüne neden oldu.
6: 3 mü?
8: Nanclaras de la Oca'da bir gardiyan ve bir ETA mahkumu olmak üzere 2 kişi daha öldü.
9: Emil 15 yıllık hizmeti olan Ariola buraya 3 ay önce nakledilmişti. Şu an itibariyle ETA bağlantılı mahkumlar güvenlik önlemi olarak tüm cezaevlerinde tecrit edilmiş durumda.
3: Açın artık şu kapıyı! Açın
10: kapıyı! Buna hakkınız yok! Açın şunu! Açın da çıkalım hadi! Bize karşı koyamazsınız! Açın şunu!
3: Açın artık!
10: Açın!
3: Açıklamayı istiyor artık!
10: Kim olduğunuzu sanıyorsunuz ha?
3: Açın şu kapıyı!
10: Açın şunu diyorum! Açın!
3: Açın kapıyı!
11: Burada duramazsınız!
12: Açın söyleyin!
11: Binayı terk etmişsiniz. Düzenli bir şekilde açın, çıkışa açın, doğru yürüyün. Burada durmanız yasak. Burada durmamanız gerekiyor.
12: Hey! Ambulans ayrılıyor. Ambulans ayrılıyor. Hadi, hadi durmayın. Açın edin.
10: Koşun.
12: Hadi. Çabuk.

0: Lorenzo ve Matias benimle depoda buluşsun. Çabuk ol.
1: Ambulanstan uzaklaşın. Ambulanstan uzaklaşmanız gerekiyor. Hemen ambulanstan uzaklaşın.
2: Hey, hadi. Hadi. Çabuk, çabuk. Dur, sıkı dur. Hadi. Çekil. Hey, lanet olsun.
3: Lanet olsun.
2: Oğlum dışarıda ne halt karıştırıyorsunuz?
4: Hey, hey. İşte. Ne demek istediğini anlamadım.
2: İnsanları vahşice dövüyorlar orada.
5: Muhtemelen polisin başka çaresi yoktu. Endişelenme. Söz veriyorum hiçbir şey olmayacak.
2: Bana bak aslanım. Senin sözünün hiçbir değeri kalmadı.
6: Dikkatli olsan iyi edersin. Biri senin güvenilir olup olmadığını öğrenmemi istedi benden.
7: Yani?
6: Güvenilmezsin. Sende oldukça tuhaflık var çünkü.
7: Bunu niye bana söylüyorsun? Mala madre orada.
6: Her zaman bir adama kendini savunması için bir şans veririm. Ya da karşılığında bir şey teklif etmesi için.
8: İndir şunu, indir.
9: Gösterin bize.
8: Hadi.
9: Hey. Gösterin.
8: İzin verin. Ne oluyor?
9: Hey. Çekin, çekin. Çekin. Aa, gösterin onu.
8: Bırakın
9: bize.
8: Onu. Bırakın onu. Bırakın diyorum.
9: Dikkat edin, dikkat edin.
8: Ne yapıyorsunuz?
9: Hey.
10: Bu da ne böyle?
8: Hey. Hadi
10: yardım edin.
8: Ne orada duruyorsun ha?
10: Yardım edin. Gelip
8: yardım etsene. Çekin git başımdan.
7: Elena. Elena dışarıda. Telsizi bana ver. Ver bana Elena dışarıda. Ver şunu. Ver şunu. Ver hadi. Elena dışarıda.
8: Onu çıkarın hemen.
5: Ne dedin?
2: Ne yapıyorsunuz siz?
5: Polise geri çekilmesini söyle. Juan'ın karısı
11: ne
5: dışarıda.
11: Ne yapıyorsun orada?
5: Nereden bileyim? Karısını televizyonda görmüş. Hemen sinyali kesmeliyiz.
3: Geri çekilin. Hemen geri çekilmeniz gerekiyor. Geri çekilin. Geri çekilin.
7: Neler oluyor? Neler oluyor?

0: Sonsuza kadar böyle kaldığımızı hayal etsene.
1: Bana uyar. Ama bebeğin bir gün okula gitmesi gerekecek, değil mi? Hı?
0: Bebeği benden çok düşündüğünün farkında mısın sen?
1: Ne derler bilirsin. Çocuklar hayatını değiştirir.
0: Evet, öyle derler. Ama ben hayatımızın değişmesini istemiyorum. Hiçbir şeyin değişmeyeceğine, beni hep aynı şekilde seveceğine söz ver.

0: Almazsa televizyona ne oldu?
1: Göstericilerden biri molotof kokteyli fırlattı ve anten alev aldı. Sinyali geri kazanmaya çalışıyoruz.
2: Tamir etseniz iyi olur ve yaralıların da listesini istiyorum.
0: Tamam ama biraz zaman lazım.
2: Yarım saatim var. Donsuzun karısına ne oldu? Onu buldunuz öyle değil mi?
0: Evet, o iyi.
1: Yine de bir sorun olmadığından emin olmak için onu hastaneye kaldırdığımızı söyle, olur mu?
0: Bekle, kendin söyle.
3: Elena ile konuşmak istiyorum.
1: Ne yapabileceğime bakarım. Ama doktorlar şu anda onu üzmek istemez bence.
3: İyi olduğunu söylemiştin.
0: Evet, evet.
1: O iyi. Ama görünüşe göre önlem olarak onu almışlar.
3: Onu görmem gerekiyor.
0: Bence de en iyisi bu.
1: Seni bir saat sonra geri getirmek üzere hastaneye götürebilirim istersen.
3: Gitmeliyim.
2: Hayır, çok üzgünüm Donsuz. Şimdi olmaz. Dışarıda yakın olan tek sen değilsin. Orada birine zarar verirseniz çılgına dönerim. Ve siz insanların anladığı tek şey bu zaten.
4: Hiç zahmet etme, engelleyiciler koymuşlar. Çatının her iki tarafına birer tane frekansı bozuyorlar. Adi herifler kendi yollarından sapıyorlar.
5: Öğrenmemizi istemiyorlar. Büyük bir olay olmuş olmalı.
4: Neden onlara sormuyorsun? Tekrar telsizi yürütebilirsin.
5: Konuşmamız hakkında düşündün mü acaba?
3: Teklif edecek hiçbir şeyim yok.
5: Ne vaat ettiler sana? İkinci dereceden cinayet mi? Ya ben sessiz kalmamın karşılığında ne alacağım? Hiçbir şey mi? Gidip Mal Madre ile konuşabilirim mesela. Sana çok yazık. Kredin tükendi artık.
3: Bekle. Bekle. Bir şey olabilir. Bir kağıt parçası. Silah. 233. hücrenin lavabosunda. El yazınla yazılı tanıdık geldi mi?
5: Bilmiyorum. Göstermen lazım.
3: İstersen Mala Madre'yi beraber gösterip ne düşündüğünü hemen öğrenebiliriz. Çekil de gideyim. Seninle bir anlaşma yapacağız. Dışarıda neler olduğunu öğren, ben de sana kağıdı vereyim. Onunla bir yerlerini silebilirsin belki.
6: Daha önce kaydedilen bu grafik görüntüler bir kargaşaya neden oldu. Polisin müdahalesi çok mu sert oldu? Santander'den Elena Vazquez Guardiola aldığı yaralar nedeniyle Zamora'da gözetim altında tutuluyor.
7: Orada olduğunu nereden bilecektim?
8: Orada olmaması gereken sendin. Görevinden uzaklaştırıldın. Gidip kişisel eşyalarını toplayabilirsin. Bu duyulduğunda bir daha asla hapishaneye adım atamayacaksın.
2: Kartlarını iyi oynarsan 7 yıla falan çıkarsın herhalde. Bu işin sorumluluğu bende. Sen sadece korktuğunu ve ayak uydurduğunu söyle. Buradakilerin yarısı da öyle söyleyecektir zaten. 7 yaşındaki çocuk bir şeylerin farkında olamaz. Ben olsam Elena'ya çocuğu asla buraya getirme derdim. Dışarıya ne kadar az hatırlarsan o kadar iyidir. Bir yerlerde benim de bir çocuğum var. Annesi Mursiyalıydı. Hırçın bir kadındı. Kaçak olduğumu da bilmiyordu tabii.
5: Çocuk sana benziyor mu?
2: Ne bileyim, umarım benzemez. Şimdi 8 yaşında olmalı. Ama onu hiç görmedim. Gözden ırak.
7: Liste.
2: Sadece 4 merkeze sağlı sollu giriştiler adi herifler. Nasıl alçak adamlar bunlar. Almansa bu sefer fena batırdı.
9: Onlar için bir karşılığı istiyorlar.
10: Çıkın yavrayın.
9: Hadi.
10: Evet. Hadi. Evet. İşte böyle.
9: Hadi. Yavrularından sonra.
10: Evet.
9: Bunu hak
10: yıkın,
9: ettiler.
10: Yıkın hadi. Sen de gel.
9: Hadi.
10: Hadi.
9: Hadi alın yakın, bakalım.
10: Yakın, hadi. Yakın. Yakın.
9: Hadi parçalayın.
3: Ne yapıyorsunuz? Adamların tek umursadığı şeyi öldürürseniz içeri girerler. Önlerine geleni vururlar. Etraf kan gölüne döner.
11: Ona gitmesini söyle. Eğer buraya gelirse onu geberterim.
2: Sakin ol Taçöy.
11: Sen sakin ol asıl.
3: İnsanların katledilmesine izin veren deli herif olarak mı hatırlanmak istiyorsun?
2: Umrumda bile değil. Bize ters yaparsa bedelini ödeyeceğini söylemiştim ona. O yüzden öyle olacak. Sıkı tut.
3: Kulağını
2: şunu.
3: Kesin. Bu onlara niyetimizin ciddi olduğunu gösterebilir. Bir kulaktan dolayı içeri girmeyi göze alamazlar.
2: Bekle.
11: Nedenmiş o acaba?
2: Düşünüyorum çünkü lanet olası.
11: Hay ben böyle işe. Gel buraya. Gel buraya. Madem öyle, kulağını sen keseceksin. Al şunu. Kulağını kes. Kes kulağını. Kulağını kes. Kessene dedim sana. Kes kulağını.

0: Şu suratlara bak. Ne o, biri mi öldü yoksa?
1: Apache dışarıdaki olay hakkında bir şeyler öğrenmiş. En az 20 kişi yaralanmış ve 7'si de hastanedeymiş. Bazılarının durumu da ağır. Onlardan biri Elena. Göster ona.
2: Burada görünüyor. Haberlerden çektiğim için görüntü pek kaliteli değil. Adının Elena Vasquez Guardiola olduğunu söylediler.
1: Senin Elena değil mi?
2: O gardiyan Utria. Kart pislik deriz ona.
3: Kart pislik.
2: İnsanları dövmekten hep zevk alır.

0: Onu görmek istiyorum.
1: Utrilya! Üst kattakiler seninle konuşmak istiyor. Tek yaptığım onları kandırmak oldu. Bana artık güvenmiyorlar.
2: Pazarlık için başkasını gönderemiyorlar mı?
1: Malamadre hayır dedi ve özellikle seni istedi. Tanıdığı biri tercihiymiş.
2: Armando gitmeli. Yeni amir o değil mi?
1: Hiçbir şeyin değiştiğini anlamamalılar. İstemiyorsan yapmak zorunda değilsin. Resmi olarak görevden uzaklaştırıldın.
2: Bunu sonra konuşuruz.

0: Halinden memnun musun pislik?
1: Ortalığı iyi dağıtmışsın.
2: Arkadaşımın dediği gibi elimden gelen bu.
3: Utria da iyi cesaret vermiş.
2: Kıpırdama aşağılık herif. Ağzını açarsan seni gebertirim. Şimdi seninle merdivenlerden aşağı ineceğiz, tamam mı?
3: Nereye gidiyor? Orada kalın, tamam mı?
4: Aşağı iniyorlar.
5: Nereye?
4: Bodrum katına iniyorlar.
5: Bloğu kontrol edin. Kamerayı çevirin.
6: Çevir çevir. Hadi hadi hadi. Hadi hadi çabuk.
4: Gittiler.
6: Ah, lanet olsun, bomboş tuzak. Bu bir tuzak.
5: Utrilla'yı oradan çıkarmalıyız.
3: Ben bakanlığı arıyorum. Acilen yetki almamız lazım.
5: Hayır hayır, olmaz. Buna zaman yok.
1: Emredin, içeri girelim.
3: Çok üzgünüm. Ben bu kararı veremem.
1: Pozisyonunuzu koruyun.
7: Ne dediniz?
1: Pozisyonunuzu koruyun.

0: kart pislik.
1: Onun karısı dışarıda dövdüklerinin arasındaydı.
2: Geldiğini görmedim.
1: Hamile bir kadını nasıl görmezsin?
2: Tepki veremedim, bir kazaydı.
3: Onu orada bırakmak da mı kazaydı yani? Onu dövdükten sonra arkana dönüp gittin. Gördün mü? Ha? Şimdi gördün mü? Aşağılık herif! Eline ne oldu?
1: Tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol. Tamam, yeter, tamam.
3: Bırak!
1: Yeter!
3: Pislik herif, ona ne oldu?
2: Bilmiyorum.
1: Bırak, bilmiyor musun?
2: Tek bildiğim onu hastaneye kaldırdıkları.
1: Durumunu bile sormadın mı? Palavra sıkma. Bana bak. Bak bana. Doğru söyle yoksa ölürsün.
2: Kötü yaralanmış olsaydı şimdiye uzaklaştırılmış
3: olurdum.
2: Onunla
3: konuşmak istiyorum. İyi olduğunu ondan duymalıyım.
1: Ver. Al. Elena telefona gelmezse bu herifi öldüreceğimizi söyle. Bu onların dikkatini çeker.
3: Elena ile konuşacağım.
4: Juan, ben Armando. Beni hatırladın mı?
5: Evet, seni hatırladım.
4: Dinle Juan. Elena şu an seninle konuşamaz. Ona sakinleştirici verildi.
3: Yalan söylüyorsun lanet olası. Sen de yalan söylüyorsun.
4: Sakin ol. Bırak açıklayayım.
5: Sakinleştirici alamaz. O hamile.
3: Elbette bebeği kaybetmediyse. Öyle mi? Bebeği düşürdü mü diyorum?
5: Düşürdüyse söyle. Öyle oldu değil mi? Söylemeye korkuyorsun. Başından beri yalan söylüyorsunuz.
4: Bak Juan. En iyisi sen dışarı çık. Mala Madre Elena'yı görmen için izin versin.
3: Çoktan söyledim ama hayır dedi.
4: Evet ama şimdi durum farklı.
3: Neden?

0: Üzgünüm Juan.
1: Gerçekten üzgünüm. Biz de haberi şimdi aldık. Sana olanları anlatmak için olayların sonlanmasını beklemek istedik.

0: Saldırın!
1: Onlar hemen ediyor! Saldırın!
2: Evet işte
1: böyle! Demertin şunu!
2: Hadi!
1: Harika! Artık iyi tarafı burada göreceksiniz!
2: Sen de gel! Hadi!
1: Hadi at şunu! Hepiniz göreceksiniz!
2: Yakın! Yakın!
1: Yakın! Hadi! Hadi! Hadi! Al bakalım!
3: Çekilin üzerimden. O bir gardiyan.
2: Hadi gelsenize. Hadi gelin.
3: Juan bir gardiyan.
4: Çekilin.
3: O bir gardiyan.
4: Çekilin.
3: Çekilin.
4: Çekilin dedim.
1: Hepinize.
3: Bırak. Juan bir gardiyan. Gözümün içine bak lanet olası. O mahkum değil. Sizi kandırdı. Sizi kandırdı. Hepinize yalan söyledi. O bir gardiyandır, anladınız mı? Söyle onlara Juan. Kim olduğunu söyle hadi. Bakalım hala senin için üzülüyorlar mı? Hadi söyle. Söyle hadi.

0: Evet, önce mezbaha, şimdi de hapishane. Bir mühendis olduğum söylenemez, değil mi? Benden başka herkesle birlikte olabilirdin. Sana güzel şeyler alabilecek bir koca.
1: Güzel şeyler istemiyorum ki. Seni istiyorum.

Başım patlıyor. Hastayım, hastayım, hastayım. Muaro'nun baş ağrısı onu burada öldürdü.

0: Ethan'ın Zamora'daki isyanı cevabı Madrid'de bir arabaya yerleştirilen bombayla oldu.
1: Otrilya'nın dediğine ne diyorsun peki?
2: Onun ne dediği umurumda bile
1: değil. Ya doğruysa?
3: Bunu ne yapalım?
2: Şimdilik orada bırakın. Apache ne söyledi peki?
1: Hiçbir şey bulamamış.
2: Utria pisliğini öldürecek cesarete sahipti. Diğer herkes gibi bu işin içinde.

0: Merhaba, nasılsınız? Ernesto Duenas. Bizzat başkan tarafından bu işi çözüme kavuşturmak için gönderildim.
1: Biraz geç kalmadınız mı?
0: Affedersin?
1: Olayları çabuk kavrasaydınız burada olmazdık.
0: Muhtemelen haklısın. Bu durum başka şekilde de halledilebilirdi.

Anlaşma yapmak için tam yetkiye sahibim. Gelmeden önce taleplerinizi inceledik ve çoğu durumda kabul edebilecek durumdayız, ancak bazı detayları sizinle konuşmam gerekiyor.

0: Bu Utria. Hapishane gardiyanı. Ölümünden ben sorumluyum.
1: Sen Juan'sın.
0: Ben Juan Oliver. Ve bu sadece başlangıç, tamam mı? Taleplerimizi karşılayın, yoksa üç rehineyi de hemen öldürürüz. Özel tim onlara ulaşamadan tıpkı yerdeki gibi ölürler.
2: Taleplerimizi karşılayacaklar.
1: Sadece birkaç detayı konuşmalıyız.
0: Peki sonra ne olacak? Söyle bakalım, ne olacak?
1: Daha iyi şartlarda yaşayacaksınız.
0: Ne kadar süreliğine?
1: Nasıl, anlayamadım.
0: Bize istediğinizi yapmaya devam etmek için ne kadar bekleyeceksiniz, söyler misin? Tek istedikleri, kimse bir şey anlamadan olanlara son verip bizi içeri tıkmak. Bizler gözünüzde çöpüz. Çöplüğe yapılan şey de etrafa koku salmasın diye yere atmaktır.
1: Söylemeliyim ki kendisi pazarlık etmek için doğru insan olmayabilir.
0: Neden? Elena'yı öldürdükleri için mi?

0: Hücremde kendimi asabilir ve buradan gidebilirdim, değil mi? İlk de olmazdım. Benden önceki adamın nasıl öldüğünü biliyor musun?
1: Hayır, bilmiyorum.
0: Ona güvenemeyiz, hayır.
2: Onlar kesinlikle güvenilmez! Bunun tek bir yolu var. Halkın önünde söz verecekler. Böylece sözlerinden dönemezler. Canlı yayında bu programı bitireceklerini söyleyecekler.
3: Evet, evet, evet. Bizim kurallarımız. Evet. Sözlerinden dönemezsinler.
4: Öyle, aynen öyle.
3: Canları cehenneme.
4: Evet.
2: Hücre hapsinin canı cehenneme.
4: Evet, canı evet, cehenneme. Evet.
3: Kesinlikle.
4: Evet. Evet. Canı cehenneme.
3: Hadi.
5: Doğrudur.
2: Programı kaldırın ve burada ölen bütün insanları kamuoyu önünde kabul edin. Bir saatiniz var sadece. Bir saat içinde bakanı televizyonda bu işin bittiğini söylerken görmek istiyoruz. Beni anladın mı?
1: Belki de durumu konuşmanız için size biraz zaman versem iyi olacak.
6: Konuşulacak bir şey yok. Hepimiz onun arkasındayız. Gamı kapatın, yoksa duvarları kanla yıkarsınız.
7: Evet! Kanla yıkarsınız.
8: Artık aşağılamak yok.
7: Bizi duyuyor musun?
8: Göreceksiniz.
7: Evet. Bizi duyuyor musun? Evet.
6: Var ya, sen bittin oğlum, sen bittin. Hiç kimse beni rezil edemez.
0: Haklı olduğumu iyi biliyorsun.
6: Lan ne dedim ben sana? Ha? Bir daha kafana göre hareket edersen seni gebertirim.
0: Bunun hayatımızın fırsatı olduğunu da söylemiştin, değil mi?
6: Kes saçmalığı, kes artık. Sence ben aptal mıyım ha? Orada tek niyetim vardı, o da intikam almaktı, değil mi?
0: İşler çığırından çıkmaya başladı. Hepsi korkuyor. Neden bir hükümet görevlisi gönderdiler sanıyorsun? Bu düşündüğümüzden çok daha büyük. Rehineler ölürse ne olur söyle.
6: Milletin katledilmesine izin veren deli herif olarak hatırlanırım. Bunu hatırladın mı?
0: İşler değişti.
6: Evet, şimdi hepimizi öldürmeleri umurunda değil çünkü.
0: Herkesin önünde sonuna kadar gideceğimizi söyledin. Sözünü tutacak mısın? Tutacak mısın bakalım? Hadi söyle, tutacak mısın?
6: Mala Madre sözünü her zaman tutar. Rehineleri 225 numaralı hücreye götürün. Rele Çeyes'e de söyle kimseyi içeri almasın.
9: Sen ne yapacaksın?
6: Sadece dediğimi yap be adam!
10: Mala Madre.
6: Ne var?
10: Konuşmalıyız.
6: Almazsa söyleyecek bir şeyimiz yok.
10: Sana söylememiz gereken önemli bir şey var.
6: Ne duymak istediğimizi biliyorsun.
10: Ve bunun delilik olduğunu biliyorsun. Bir çıkış yolu bulmalıyız.
6: Beni vuracağınız bir tuzak olmasa iyi olur.
10: Tuzak olduğunu düşünsen gelmezdin. Dosyayı al. Başından beri bir numaraydı. Juan mahkum değil, gardiyan. Bugün başlaması gerekiyordu ama isyana yakalandı.
6: İnanmıyorum. Buna inanmıyorum. Bu bir oyun adi herif. Bu sadece bir kağıt ve fotoğraf.
10: Utilya'nın dediği doğruydu.
6: Bunun ne dediğini nereden biliyorsun ki?
10: Juan içerideki tek adamımız o değil. Karısı yaralanıncaya kadar bize yardım ediyordu. Şimdi tek başına. Hiçbir şey umrunda değil ve sen de bunu biliyorsun.
6: Niye şimdi bunu bana veriyorsun? Ha? Ne için? Onu öldüreyim diye mi?
10: Hükümetin teklifi geçerli. Bir yıl içinde dışarıda olabilirsin. Belki daha az.
6: Bizi kandırdı.
9: Mala Madre hepimizi kandırdı. Hepimizi. O aşağılık hepimizi kandırdı. Ve şimdi dışarıdaki o ürk-